0: ile doğrudan iletişim kurabilecek gizli bir kanala ihtiyacı olduğunu fark etti. Tarihler 10 Mayıs'ı gösterdiğinde dönemin Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, gizli iletişimi sağlamak için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi aradı. Gabbard, Barzani'ye dönemin devrim muhafızları komutanı General Ahmet Vahidi ile iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Barzani, Gabbard'ın talebini kabul etti. Devrim muhafızları ile iletişime geçerek Trump yönetiminden bir mesajı olduğunu söyledi. Ancak General Vahidi ile doğrudan görüşmek istediğini söyledi. 14 Mayıs'ta bir devrim muhafızları yetkilisi güvenli telefon görüşmesi gerçekleştirmek üzere şifreli bir telefonla Erbil'deki Barzani'nin ofisine geldi. Barzani, Vahidi ile görüşmesinde İranlı müzakere heyetiyle aynı çizgide olup olmadığını sordu. İranlı komutanla devrim muhafızlarının İranlı müzakerecilerle aynı görüşte olduğunu söyledi. Barzani görüşmenin ardından Gabbard'ı arayarak devrim muhafızlarının yanıtını aktardı. Gabbard da bu bilgiyi Beyaz Saray'a iletti. Trump yönetimi bu yanıtın ardından yeni bir öneri sundu. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Barzani'nin Erbil'de üst düzey Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İranlı müzakereciler arasında gizli görüşmelere ev sahipliği yapmasını istedi. Ancak İranlı yetkinler bölgede İsrail'in çok sayıda ajanı olduğunu ve bu durumun İran heyetinin Erbil'e gidiş gelişlerinde olası bir İsrail suikastına imkan verebileceğini düşünerek öneriye sıcak bakmadı. Bu yüzden Erbil'deki söz konusu görüşmeler gerçekleşmedi.
1: Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş tutuklandı. Kuriş örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği de ortaya çıktı.
2: Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kuriş bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir dedi. Soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir kimya tesisine yapılan baskında depoda 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Altının piyasa değeri 1 milyar 340 milyon liradan fazla. Sorgusunda örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddeden Kuriş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek MASAK raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin de iddiaları reddetti. Üzerine kayıtlı hat olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını belirtti. Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği de ortaya çıktı.
3: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Bayrok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 zanlı tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yardımcılarını tanıyoruz diyerek kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılara suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. Zanlıların, mağdurların adli sorunlarını çözmek vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiği belirlenmişti. Üç zanlı İstanbul ve Ankara'da jandarmanın geçen hafta düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişimi gerçekleşti. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu görevini Orgeneral Rafet Dalkıran'a teslim etti. Devir teslim töreni Hava Kuvvetleri Karargahı'nda gerçekleşti. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı ile Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları da katıldı. Orgeneral Rafet Dalkıran, Yüksek Askeri Şura kararları çerçevesinde emekliye sevk edilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'ndan görevi devraldı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı küçük çocuğun tribünden çıkarıldığı anlar hala tartışılıyor. Küçük çocuğu kucağına alan polis o anları, formalıyı neden çıkardıklarını anlattı. Olaydan sonra gözaltına alınan taraftar da konuştu.
4: Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Çocuğu kendisinden aldım. Devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu. Küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
2: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Gençler Birliği taraftarlarının tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran komiser yardımcısı Uğur Yurduseven o anları anlattı. Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini fark edince olaya müdahale ettiğini söyledi.
4: Formasını çıkartmasını istedim, hedef olmamasını istedim. Tekrar giydiririz dedim. Bir arkadaşımızdan üstündeki tişörtünü çıkarıp montunu giymesini rica ettim. Seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim.
2: Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan zanlı da konuştu. Doğabilecek gerginliğe engel olmak adına hareket ettiğini söyledi.
5: Babaya gittim. Dediğim tek şey var. Tek şey var. Ya dedim, ya dedim tribünden dışarı çıkalım ya da çocuğun kıyafetini değiştirin. İşte o sırada polis geldi. Komiser yardımcısı arkadaşımdı. Çocuğu aldı. Onların o anda kontrol edilemez olduğunu bildiğim için ben orada müdahale ettim.
2: Şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Sarıyer'de hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden 3 çocuğun da kardeş olduğu ortaya çıktı. Anne ve baba da ağır yaralı, tedavileri sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü ise ifadesinde frene bastığını ancak duramadığını iddia etti.
0: En büyüğü 13, diğerleri 11 ve 4 yaşlarındaydı. Yusuf, Mehmet Ali ve Ecin İçen kardeşler Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatlarını kaybetti. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde hafif ticari araç nakliye kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 8 kişinin olduğu ticari araç savruldu. Kazada 3 kardeş hayatını kaybetti. Babaları Yasin İçen'le anneleri Sözler İçen'de ağır yaralandı. Toplam 5 yaralının tedavisine hastanelerde devam ediliyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü ise ilk ifadesinde hafif ticari aracı görmediğini iddia etti. Frene bastım ama duramadım dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Bolu'da trafik kazası geçirdi. Kazada hafif yaralanan usta ve koruması tedavi altına alındı. Kaza TEM otoyolunun Bolu geçişinde meydana geldi. Leyla Şahin Usta, AK Parti Kocaeli eski milletvekili Azize Sibel Gönül'ün cenaze törenine katılmak için Ankara'dan Kocaeli'ye doğru gidiyordu. Ustanın bulunduğu otomobil aynı istikamette giden başka bir araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AK Partili milletvekili Leyla Şahin Usta ve koruması olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ustanın kaza haberini alan Bolu AK Parti Başkanı Suat Güner de hastaneye gidip geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Eskişehir'de yaşayan Suna Sarkarya telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Ev almak için biriktirdiği 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını kaybetti. Dolandırıcılar 64 yaşındaki kadına evini de sattırmak için baskı yapınca şüphelenip dolandırıldığını fark etti.
0: Kendisini telefonda komiser olarak tanıtan dolandırıcılara inandı. 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını teslim etti. Evini de kaybedecekti, son anda dolandırıldığını anladı.
6: Senin adından internetten alışveriş yapmışlar, bütün suçlar senin üzerine yıkılacak dedi.
0: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı telefonla arayan kişiler adının dolandırıcılığa karıştığını iddia etti. Operasyon yapıyoruz diyerek kadından evdeki parayla altınlarını teslim etmesini istediler. Suna Sakarya sabaha karşı evine gelen şüpheliye 35 cumhuriyet altını, 72 gram altın ve çeşitli ziynet eşyasını teslim etti. Altınların değeri yaklaşık 2,5 milyon liraydı.
6: Sabah 4.30'da ondan sonra kapını dedi aç dedi. Sivil polis geldi senden altınları alacak sertifikasını verecek dedi. Böyle bir şey geleceği hiç aklımın ucuna bile gelmedi.
0: Ancak dolandırıcılar sadece altınlarla yetinmedi. Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki evini de satmasını istediler. Durumdan şüphelenen kadın dolandırıldığını fark etti.
6: Hayali bir satış olacak dedi bana. Gene de satamam dedim. Bu sefer bağırmaya başladı bana. O zaman uyandım. Yani bana öyle sert yapınca.
0: Suna Sakarya emniyete gidip şikayetçi oldu. Ancak dolandırıcıların izine ulaşılamadı.
1: Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Edinilen bilgilere göre Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden ara sınıflardan ayrılarak resmi veya özel Türk okullarına geçme başvurusunda bulunanlara denklik belgesi düzenlenecek. Belge almak isteyen öğrenciler verileriyle 31 Aralık 2026 saat 17'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek. Uygulamayla öğrencilerin bakanlığa bağlı resmi veya özel Türk okullarına geçişlerinin sağlanması ve eğitimlerine kesintisiz şekilde devam edebilmeleri amaçlanıyor. Bütçe Haziran ayındaki fazlanın ardından Temmuz'da yine açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi geçen ay 378 milyar lira açık verdi. Bütçe giderleri 1 trilyon 790 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 412 milyar lira olarak hesaplandı. Aynı ay faiz giderleri 326 milyar lira olarak kaydedildi. Öte yandan yılın ilk 7 ayında bütçe açığı 1 trilyon 320 milyar liraya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. İç talepteki dengelemenin gelir performansı üzerindeki etkilerine rağmen bütçe hedeflerimiz doğrultusu üzerindeki ilerliyoruz ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün aldığını söyledi. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık dedi.
0: Çiftçiye hasat sezonunun başından bu yana yaklaşık 120 milyar lira destek verildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
7: Toprak Mahsulleri Ofisi 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürüyor. Hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık.
0: Yumaklı, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, değerli üreticilerimiz müsteri olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor ifadelerini kullandı. Hububat'ın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirdi.
1: İstanbul Havalimanı günlük uçuş ve yolcu sayısında rekor kırdı. 16 Ağustos Pazar günü 1739 uçuş gerçekleştirildi. Haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik önemini her geçen gün arttırdığına işaret etti. 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını belirtti. Sabiha Gökçen Havalimanı da pazar günü 180.914 yolcu trafiğiyle kendi tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Aselsan'ın özel bir tersaneyle birlikte geliştirdiği insansız deniz aracı Marlin Mayın Harbi yeteneği kazandı. Marlin insansız deniz aracının suya otonom veya uzaktan kontrollü şekilde mayın bırakmasına ilişkin test görüntüleri paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine dahil edilen Marlin yine milli imkanlarla makine kimya endüstrisi tarafından geliştirilen Malaman mayınını özel bir düzenekle denize bıraktı. Test faaliyetinin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri insansız deniz araçlarını kullanarak mayın dökme yeteneğine sahip sınırlı ülkelerden biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada liderlerin görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Başbakan Burnham'ın yeni görevi nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti. Görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık'ın savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğine dikkat çeken Erdoğan, iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesi ile güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemli olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha canlı yayın sırasında Oval Ofis'te gazeteci azarladı. Bir muhabirin Güney Kore ile tatbikatları azaltma kararına ilişkin sorusu üzerine sessiz ol diyerek sesini yükseltti.
8: I'm with CNN.
9: Fake news.
8: I just wanted to follow up on the South Korea question.
9: You're a loud, boisterous person. You're fake news.
8: I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises.
10: Mr. President, is there...
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2325 kişinin hayatını kaybettiği son Ebola salgını ülkede şimdiye kadar görülen en ölümcül Ebola salgını olarak kayıtlara geçti. Kongo Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre salgının başından bu yana 4945 vaka tespit edildi. Toplamda 2325 kişi yaşamını yitirdi. Salgında ölüm oranı %47 oldu. Mevcut can kaybı ülkenin doğusunda 2018-2020'de 2299 kişinin yaşamını yitirdiği Ebola salgınını geride bıraktı. 15 Mayıs'ta resmen ilan edilen ve Ebola varyantı Bundibugyo virüsünün yol açtığı salgın 6 eyaletin 55 bölgesine yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada bu salgının öncekilerden daha hızlı yayıldığını belirtmişti. Direktör, Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u saat 22'de konuk edecek.
11: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olympic Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise üçüncü eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
12: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
11: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
13: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
11: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11 ile sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çoban İstadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.

0: İstanbul'da 7'den büyük bir deprem olması durumunda 90 binden fazla binanın yıkılacağı ya da ağır hasar alacağı tahmin ediliyor. Hatta deprem olmasa dahi kendi kendine yıkılma riski taşıyan 1200'den fazla bina olduğu da söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde o binalardan biri yerle tahliye işleminden kısa bir süre sonra çöktü. NTV'den Osman Tarkan, Yıldız Teknik Üniversitesi üyesi Profesör Doktor Ali Koçak'la Bahçeli Evler'deki o binanın bulunduğu yere giderek tabut binalarla ilgili bilgi aldı. Bu haberin ardından biz de veda etmiş olalım sizlere ve gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
1: Deprem olmasına gerek kalmadan bile kendi kendine yıkılabilecek binalar var, tabut binalar. İşte onlardan biri 4 katlı. Görüyorsunuz arkamda çalışmaları devam ediyor. Siz de biraz incelediniz.
2: Evet.
1: Ne gördünüz efendim? Yani neden yıkılmış bu bina?
2: 99 depremden sonra güçlendirilmiş. Binada bazı hatalı güçlendirme yaptığını söylemek mümkün burada. Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmada 50 bin civarı bina söyleniyor. Yani her ilçede hemen hemen 1500-2000 tane kendiliğinden yıkılacak bina olduğu söyleniyor. Biz de gezdik, evet bu doğru mudur diye. Evet, gerçekten doğru. Örneğin Bahçelievler'in Çinevler bölgesi, Koca Sinan bölgesi, Yeni Bosta bölgesinde bu türde binalarımız fazla. Kentsel dönüşüme geçmemiş binalarımız var. Yine Güngören ilçemizde var, Beşiktaş bölgemizde var. Yani her ilçemizde, 39 ilçemizin tamamında buna benzer binalar var. Şimdi bina bizim neden yıkılıyor? Şöyle, İstanbul'da binaların ekonomik ömrü, hatta tüm Türkiye için söyleyeyim, 30 yıl. 30 yılın üzerindeki binaların tamamı riskli olarak söylenebilir. Bu binamızda da yine güçlendirilmiş olmasına rağmen yapısal kusurlar çok fazla. Konsolucu kolon var, yani kolon yukarı doğru devam etmiyor. O güçlendirme esnasında takviyesi yapılmamış veya o şekilde düzenlenmemiş, depreme uygun hale çevrilmemiş. Veyahut da demir donatılar çok iyi değil binada. Betonda bazı hatalar var. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya gelip bir de korozyon da eklenince binaya, ne yazık ki binanın taşıma kapasitesi ortadan kalkıyor.
3: O köşelerdeki etriye bağlantılarımız tamamen yanlış. Böyle 90 derece üstünde bırakılmış. Normalde beton içine gömülmesi lazım etriyelerin uçları. Onlar boşta kalmış. Kolon kirişim birleşim bölgelerinde, yani aşağıda ve yukarıdaki etriye aralıkları 10 santimi geçmemesi gerekiyor. Binada bir nevi ciddi bir işçilik hatası var. Bir de projelendirmede de tabii depreme dayanıklı olmayan kısımlar yapılmış. İşte bu konsolucu kolonlar gibi. Şimdi bu binanın özelinde konuşacak olursak eğer, yıkım sebebi olarak öyle. Binanın yıkılmasının sebeplerinden en önemlisi ekonomik ömrünü kaybetmiş bina. Yani 30 seneyi geçtiği için kaybetmiş.
4: 30 yıl diyorsunuz. O zaman 2000 yılı öncesi binaların hepsi risk altında diyebilir miyiz?
2: Hepsi riskli, evet.
4: Peki ne olması gerekir? Hepsinin yıkılıp yeniden mi yapılması gerekiyor, yoksa güçlendirme mi?
2: Güçlendirme de olabilir. Çok zengin bir ülke değiliz. Çok güzel güçlendirme yönetmeliğimiz var bizim. İstanbul'da 1 milyon

0: Biz tespit edemedik. Edemeyişimizin çeşitli sebepleri var tabii. Hem yerel yönetim açısından hem bakanlık açısından. Şimdi yerel yönetim incelesi 1500 tane binayı nasıl dönüştürecek? Yani bu aslında bizim 99 yılından bugüne gelene kadar bunları biz tek tek saptayıp da inceleyip bunları dönüştürmüş olsaydık şu anda içimiz çok rahat olacak.
1: Şu anda bu binanın önünden yayın yapmıyorduk.
0: Yayın yapmamış olacaktı. Diğer iki binayı da konuşmuş olacaktık. Evet.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Doğrudan Siyaset başlıyor.
3: İyi akşamlar NTV'ye, Doğrudan Siyaset'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye bir operasyonu konuşuyor. Soruşturma genişledikçe dikkat çeken yeni belgeler, yüklü miktar paralar, kilolarca altın ortaya çıkıyor. Alihan Kuriş suç örgütü olarak adlandırılan gruba yönelik operasyonda örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık gibi ciddi suçlamalar var. Bu grup kimdir? Nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız? Bu akşam Doğrudan Siyaset'te konuşacağız. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den sürecin gidişatına ilişkin yeni açıklamalar var. Bu alanda önümüzdeki günlerin neler getirebileceğini de bu akşam yine konularımız arasına aldık. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatta öngörülen 60 günlük süre geride kalıyor ama savaş sona ermedi. Çok benzer karşılıklı açıklamalarla neredeyse savaşın başından beri süren bir durum var ortada. Savaşın taraflarından İsrail ise seçime gidiyor ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir seçim kampanyası kurarak sandıktan zaferle çıkmaya çalışacak gibi. Tüm bu meseleleri de konuşacağız. Bu akşam her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu ile beraberiz. Doğrudan Siyaset'te merhaba.
4: Merhaba Burak.
3: Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir konuğumuz. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Merhaba, iyi akşamlar.
3: Sağ olun. Ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizlerle beraber olacak bu akşam Doğrudan Siyaset'te. Mete Çubukçu, şimdi Alihan Kuriş suç örgütü olarak adlandırılıyor. Mustafa Bey de geldi. İyi akşamlar Mustafa Bey.
6: İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.
3: Sağ olun, sağ olun. Şimdi Mete Çubukçu, Alihan Kuriş suç örgütü, operasyon yapılan gruba verilen isim bu. Alihan Kuriş lider konumunda çok uzun yıllardır Türkiye'de de bilinen, tabii kamuoyunun önemli kısmının çok içini bilmediği, nasıl işlediği, nasıl çalıştığını bilmediği bir cemaat var ortada. Süleymancılar adı verilen bir cemaat. Onun da lideri. Hı hı. Devletin yaptığı açıklamalar, devlet makamlarından gelen açıklamalar bunun bir cemaate değil, o cemaatin üst kademesinde yer alan ve bir suç ağı kurmuş olan bir gruba yönelik olduğu şeklinde. Ama kimdir bu insanlar? Nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız? Ne biliyoruz bu gruba dair?
4: Türkiye'deki senin de sözünü ettiğin cemaat olarak adlandıracağız herhalde, Süleymancılar diye kapalı, yani hakkında bir takım şeyler biliniyor ama çok fazla kamuoyuna açılmayan, kamuoyunun gözünün önünde olmayan ama zaman zaman içindeki kişiler, liderlerinin de Türk siyasi hayatında belli dönemlerde, belli partilerde görev aldığını bir şekilde biliyoruz. Yani şunu belki önce bir ayrımı koymak lazım. İşte kimilerine göre tarikat, kimilerine göre cemaat. Rahmetli Şerif Mardin'e göre hani ne derler? Yarı sivil toplum, yarı sivil örgütü belki diyebiliriz. Adlandırmalar farklılaşıyor ama temel fark şu. Tabii ilahiyatçılar bunu çok daha iyi değerlendirir. Yani tarikatle cemaat arasındaki en önemli fark, yani bir tanesinde hani İslam tasavvufuna, ne bileyim işte Allah'a ulaşmak, ne bir terbiyesi almak için takip edilen özel usul, metotların içinde barındırdığı bir yol olarak şey yapılıyor. Cemaate baktığımızda aslında çok tasavvufla yani ilgileri, yani bu anlamda ilgisi yok. Daha çok nasıl diyeyim, eğitim, yardım, neşriyat, efendim dayanışma, belli bir fikir etrafında toplanan bir grup olarak adlandırılıyor baktığımızda. Ben de gelmeden birkaç gündür de bakıyorum. Yani İslam Ansiklopedisi'nde de belli şeyler var. Yani referansı da oradan vermek gerekiyor. Yani her tarikat bir cemaat ama her cemaat bir tarikat sayılmıyor.

0: olmuyor. Onun için bu ayrımı yapmak gerekiyor. Birisi insanın iç dünyası, nefsiyle ilgili. Diğeri daha çok toplumsal hareket, kurumsal dayanışmayla ilgili yapılanmalar. Şimdi Süleymancılar dediğimiz ya da Ali Han Kuriş suç örgütü diyeceğimiz ama genel olarak bakıldığında Süleymancılar olarak adlandırılıyor. Süleyman Hilmi Tunahan daha yüzyılın yani 20. yüzyılın başında doğan müderris olan daha sonra o görevinden alınan zamanla işte Tevhid Tesisat Kanunu çıktıktan sonra vaizlik yapan Demokrat Parti döneminde biraz daha dini işte faaliyetlerini yoğunlaştıran
1: hareketin bir kurucusu.
0: Hareketin kurucusu. Önemli aşamalar var. Kısa kısa oraları şey yapayım istersen geçeyim. Mesela 60'lı yıllarda özellikle Diyanet'in de bir şekilde müdahalesiyle din görevlisi olma nasıl diyeyim din görevlisi atama konusunda İmam Hatiplerle Süleymancılar arasında böyle bir çekişmede yaşanıyor. Orada tabii İmam Hatipler daha öncelikli olmaya başlıyor. Ondan sonra biraz daha geriye çekiliyorlar. Yani biraz daha o kapanma süreci anladığımız kadarıyla başlıyor. 12 Mart döneminde yani 70'li yıllarda yine bu tür bir baskıyla karşılaştıklarında biraz yurtlara yani öğrenci yurtlarına milli eğitim şemsiyesi altına girmeye başlıyorlar. 12 Eylül sonrası yine baktım Nazlıca atfen bir iddia tabii ki anayasaya evet oyu verilmesi karşılığında el konulmayacağına dair bir iddiada bulunmuş Nazlıcak. O dönemde kapatılmayla herhalde ya da el konulmayla karşı karşıya kalınıyor. Böyle ilginç şeyleri var ama dediğimiz gibi en kapalı gruplardan hakkında en az bilinen gruplardan birisi.
1: Ama bir şekilde anlaşılan o ki yani Türkiye'nin hep kritik dönemeçlerinde de bir evet. şekilde yani az çok yer almış, var olmuş.
0: Aslında ciddi şekilde var olmuş bir yapılanma diyebiliriz. Yani mesela işte cemaat üyeli geçmişte işte Millet Partisi'nden başlayarak Demokrat Parti, Adalet Partisi diye giderek Refah Partisi hatta eski lider Deniz Olgun sanırım DYP dönemi herhalde bakanlık.
2: Ulaştırma Bakanlığı 28 Şubat sonrası ana sol D hükümeti Ulaştırma Bakanlığı Cindoruk'un partisindeydi.
0: Da yapıyor. Yani daha çok sağ partilere yakın ama şöyle bir özelliği var okuduğumuz ya da bildiğimiz kadarıyla. Zaman zaman yani farklı partilere yani bir partiye angaje olmuyor. Hı hı. Her dönem ya da belli dönemlerde farklı partilere yönelen ya da kitlesini yönlendiren bir akım olarak değerlendirebiliriz genel olarak. 2019'da bir rapor, bunu gerçi Diyanet o zaman kabul etmiyor. Özellikle cemaatlerle ilgili bir rapordan söz ediliyor ve o raporda ona baktım. Özellikle bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olabilir deniyor ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması diye. O dönem bu raporu Diyanet kabul etmiyor ama belli ki bir yerde böyle bir rapor
2: hazırlanmış
0: bu yapılanmayla ilgili. Yurt dışında özellikle Almanya ve Fransa'da çok ciddi örgütlenmeleri var. Köln'de çok büyük bir şeyleri var, camileri ciddi anlamda.
1: Almanya ile de bir bağ olduğu.
0: Tabii işte bu son operasyonda söz konusu olan miktarın paranın Almanya'ya aktarılmak üzere olduğu ya da aktarıldığı tam oraları bilemiyoruz. Yani bu soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. İşte 100 milyar liradan bahsediliyor. Ya da geçtiğimiz günde bir operasyonda 200 kilo altın belki başka bir şeyler de çıkacak. Ama çok ciddi derecede hani şirketlerin de olduğu para kaynağında olduğu bir yapılanma diyebiliriz özetle. Yetkililerin yaptığı açıklama bunun hani dini yönüne değil özellikle mali yapılanmasına ve bu mali yapılanmada açıklanmayacak miktarların tespit edildiğine yönelik iddialar üzerine bu operasyon başlatılıyor. Bugün de ifadesi çıktı. Belki onu bir sonraki turda tekrar konuşabiliriz. Alihan Kuriş'in verdiği ifade.
1: Şimdi Sayın Şendri tabii bu mali kısmı işin hayli enteresan. İşte bir 100 milyar liralık bir paradan bahsediliyor. Yurt dışına götürülmeye çalışılan, istenen. İşte bir Alihan Kuriş'in kardeşi aranırken bir fabrika, bir atölye gibi bir yere baskın orada yapılıyor. Orada bir kasada 200 kilo altın ortaya çıkıyor. Hani kayıt dışı olan, nereden toplandığı, nereden geldiği, nereye ne şekilde harcanacağı belli olmayan da çok yüksek meblağlar var
2: ve
1: ortada.
2: Ve sisteme dahil olmayan paralar
1: sisteme
2: var.
1: Dahil
2: yani bunlar
1: paralar
2: şimdi tek
1: var.
2: Bir yerde 200 kilo altın dediğiniz zaman, işte hani Türkiye'de yastık altı altın diye konuşuruz ama evet. Bu 3-4 tane evde saklanan ajda bilezik olmadığı gayet net gözüktü bu hikayeyle beraber.
1: Yani şimdi hani bir mali yapılanma var ve işte suçlamalar arasında dolandırıcılık da var, kara para aklama da var. Ama bir taraftan böyle bu kadar yüksek meblağlar, bir yandan da acaba çeşitli yönlerden devletle rekabet etmeye çalışan bir yapı mı var sorusu da ortaya çıkıyor tabii ki.
2: Aslında yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sütten dili yanmış, o yüzden de yoğurdu üfleyerek yeme mecburiyetinde olan bir ülkeyiz. Bir kere adını net olarak koymamız gereken noktalardan bir tanesi bu. İkincisi bakın, Türkiye'deki irticai faaliyet tanımlaması herkesin aklına 28 Şubat'ı vesaireyi getirir. Hayır, 1950'lerde Demokrat Parti dönemindeki suçlamadır bu irticai faaliyet. Ve aynı zamanda gizli cemiyet oluşturma meselesi. Şimdi önce Mete'nin bıraktığı yerden şu fotoğrafı tamamlamak için birkaç tane şey söylemek isterim. Bakın 1960'larda ilk Almanya işçi göçüyle beraber giden, bugün 9 eyalette yaklaşık 100 bin üyesi olan Alman Cumhurbaşkanı'nın gelip konuşma yaptığı, mevcut Cumhurbaşkanı'nın gelip onların bir etkinliğinde konuşma yaptığını biliyoruz. Anayasa Koruma Dairesi'nin raporlarında adı geçmeyen nadir yapılardan bir tanesi ama gerek Türkiye'ye gerek Almanya için söylenen şey şu. Bir görünen yüz var. Hı hı. İki, bir de kendi içerisinde inanılmaz katı disiplinli bir ayrı yapı var. Şimdi bizim bu konuştuklarımız ya da gördüklerimiz işin ekonomi ve kriminal tarafı aslında şu çok ilginç değil mi? Devlet ısrarla bunun bir inanca, bir inanç grubuna yönelik bir operasyon olmadığının altını çizmek durumunda kalıyor. Hatta ne diyoruz? Yani söylerken Kuriş suç örgütü diye tanımlıyoruz. Orada Süleymancılar adı beraber kullanılmıyor. Israrla buna dikkat çekiliyor. Şimdi bu bizim aklımıza neyi getiriyor? İşte bakın aslında yöntem çok da farklı gelişmemiş. Hani FETÖ'ye baktığınız zaman jandarma astsubay okulları, üniversite evleri, yurtlarıyla başlayan bir yapı vardı. İşte orada bir gizli haberleşme sistemi kullanılıyordu, kendi hazırladıkları. Burada bir başka İçişleri Bakanı açıkladı, başka bir haberleşme sistemi kullanılıyor ama kesin olan şey şu. Şimdi savcılık ifadesini okudum. Bugün arkadaşlar aldılar. İşte şirket 2021'de devredildi. 2021'den sonraki masanın tespit ettiği işler beni bağlamaz. İşte benim cep telefonum yok. Mesela şimdi insan hafızası şöyle bir şey. Mete çok iyi hatırlayacaktır. Sen de çok iyi hatırlarsın. Mustafa da çok iyi hatırlar. Mesela Ergenekon davasında İlhan Selçuk'un cep telefonu olmaması örgüt bağlantısının delillerinden bir tanesi olarak değerlendirilmiş. Bunları şunun için söylüyorum. Şimdi ifadeye baktığımız zaman hani bir şey geleceği anlaşılmış ve buna dair bir hazırlık yapılmış. Cep telefonu olmuyor. İşte şirketlerden telefonda konuşuyordum deniliyor. Şirket devri yapılıyor ama
1: kendisi bir evde gizli bir bölmede.
2: Aynen öyle. Yani şimdi bir şeyin geleceği anlaşılmış. O gelecek şeye karşı da çeşitli önlemler almaya çalışılmış. Bu kısmı üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bir diğer şimdi tabii tartışmanın başka boyutları ortaya çıkmaya başladı. Niye? İşte liderlik aslında her zaman aile içinde kalır. Yani o hiç değişmez. Ahmet Arif, Deniz Ongun vesaire hep bir aile sinsisi içerisinde gidiyor. Şimdi ailenin diğer üyelerinin dile getirdiği iddialar var. Mesela bununla ilgili bir iki yayına katıldığımda seyircilerden gelen şöyle yorumlar var. Ya işte Ahmet Arif, Deniz Ongun'un hani kalpten ölümü şüpheli midir, değil midir? Niye ikindi de dendi de namazı öğlen apar topar kaldırıldı? İşte kalp krizi dendiği için otopsi yapılmadı vesaire diye. Şimdi gırla iddia var. Bunların hepsinin doğru olma ihtimali yoktur.
1: Ahmet Deniz Ongun bu arada Alihan Kuriş'ten önceki lider
2: tabii
1: değil
2: ki,
1: mi?
2: Tabii ki. Yani
0: 2016'da
2: kız kardeşinin oğlu olması gerekiyor.
0: 2024'te aile tekrar Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na ölümün tüm yönleriyle araştırılması için öyle başvuruda bulunuyor.
2: Şimdi burada hatta Adalet Bakanı'na bunda tekrar değerlendirelim diye çağrılar da yapılıyor aile tarafından. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sevgili Mustafa'dan söz çalmayayım ama mesela Mustafa da bu operasyonla ilgili en net manşeti atan gazetelerden bir tanesi oldu, Akşam Gazetesi. Burada Türkiye'nin demokrasiyi koruma refleksi var. Ama adını söyleyemediğimiz tek bir kişi üzerinden giden bir ekonomik organizasyon, suç organizasyonundan bahsediyoruz şu anda. Bunun ötesine gider mi gitmez mi meseleler, yani bu bir inanç grubuna yönelik bir operasyon değil ama burada bir suç varsa suç silsilesinde o paraların kaynaklarına ne kadar gidilir, neler yapılır, bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama bugün akşam saatlerinde Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama, yeni nesil 4 ayrı suç örgütü meselesi, suçların da son derece değişkenlik gösterdiği ya da normal yollarla mücadele edemediğiniz farklı yöntemler geliştirilmiş bir suç dünyasıyla da karşı karşıya kalacağız. İddianameler, işte MASAK raporundaki bulgular vesaire çok su kaldıracak ve aynı zamanda tahminen grup içerisinde de cemaat içerisinde de beraberinde bir sorgulamaya yol açacak mı, açmayacak mı? Çünkü şöyledir, itaatin çok keskin olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi burada bir tartışma başlar mı? Onu da önümüzdeki dönemde beraber göreceğiz. Yani daha yolun çok başındayız. Bebek adımları atıldı, evet, bile diyebiliriz şu anda.
1: Şimdi Sayın Kartoğlu, tabii hem az önce konuştuklarımıza da ek yapabilirsiniz tabii ki istediğiniz noktalarda. Yani bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi ciddi anlamda büyümüş bir yapı var. Yaklaşık 100 yıllık da bir mazisi var. Maddi anlamda işte çok enteresan rakamlar, enteresan paralar konuşuluyor, telaffuz ediliyor. Bu denli büyümesini nasıl gerçekleştirmiş bir yapıdan bahsediyoruz burada?
3: Zaten aslına bakarsanız işin sorunlu kısmı burası. Şimdi yine boşlukları doldurma anlamında söyleyeyim ya da netleştirme açısından. Şimdi Süleyman Hilmi Tunağan, evet, tevhid teçhizat kanununa karşı çıkmış bir müderris, üniversite hocası. Demiş ki insanlar sadece fen öğrenmeyecekler, aslında din bilimleriyle birlikte dini merkeze, dine atıfta bulunan bilgilerle birlikte fenni öğrenmek durumundalar veya zorundalar. Bizim medeniyetimiz böyle. Dolayısıyla bunların ikisini ayırdığınızda insanların din öğretimini ne yapacaksınız? Kim yapacak bunu? Kimse yok. Dolayısıyla bu insanlar çoluk çocuk dinini öğrenmeden yetişecek. Bu bir tepki, anlaşılabilir bir şey. Bence gayet de doğru. Ki sonradan İmam Hatip okulları o yüzden kuruldu zaten. Bu giderek anlaşıldığı için. Ve adamın yaptığı şey öğrencilerine, ki çok büyük zannediyorum 100'ün üzerinde müderris birlikte Tevhid-i Teçhizat Kanunu'na karşı bir bildiri yayınlayıp istifa ediyorlar. Şimdi tabii karşı derken bu olmasın diye değil, eksik olmasın. Dini bilgi tarafı ile birlikte okullar eğitim görsün filan. Neyse, son tarihte öğrencileriyle ve kendisi gibi düşünen dönemin alimleriyle birlikte biz yolda, izde, kahvede, trende, otobüste, neyse, tarlada hangi çocuğu bulursak onları toplayacağız ve onlara Kur'an öğreteceğiz. Tamam. Dini bilgileri öğreteceğiz diye başlamışlar ve ondan sonra da bu bir tırnak içinde cemaate dönüşmüş. Bir eğitim cemaati, tırnak içinde Kur'an öğretimine, hafızlığa dair cemaate dönüşmüş, kabaca söylemek gerekirse. Burada bir mahsur yok bana göre. Neden? Bu eksikliği devlet de gördüğü için sonradan imam hatipleri kurdu. Sonradan işte okullarda din bilgisi dersleri önce seçmeli, sonra müfredata eklendi falan. Şimdi bu eksiklik kapatılırken bu cemaatte öğrenci yurtlarıyla öğrencileri okul dışı zamanlarda veya okula gitmeyen ilkokul eğitiminden çıkmış olanları kurslara alarak onlara Kur'an eğitimi vermeye başlamış. Ve devletin o zamanki buna müsaade etmeme şeyinden dolayı da politikasından dolayı da bunlar halı kursu falan gibi bir takım isimler altında devam etmişler. Fakat mesele ne? İnsanlardan bağış, bina, yer, mekan, işte yiyecek içecek yardımları, kurban vesaire gibi bağışlarla, gönüllü bağışlarla toplanan paralarla bunlar ders idamesini gerçekleştirmişler bugüne kadar. Şimdi problem şu, şirketleşmeye başlayınca ya biz her şey için milletten para dileniyoruz. Şimdi bu bir problem. Çünkü bu tür durumlarda bunlara para dilenmek denmez. Bu bir bağıştır. Ne kadar taliplisi varsa o kadar karşılığı olur. Ha, ama biraz güçlendim, her şeyi bağışla yürütmeyelim deyip bir takım iktisadi işletmelerin kurulmasına kadar da bir tolerans gösterilebilir. Bu da normal. Fakat bir süre sonra cemaat liderliğiyle holding patronluğu bir yerde birleşiyor. O zaman holdingin çıkarıyla cemaatin çıkarı uyuşmayabiliyor. Burada yaşanan sorun tam olarak böyle. Şimdi cemaatin paraya ihtiyacı var ne için? Öğrenci yetiştirmek için. Cemaatin paraya ihtiyacı var ne için? Köln'de Avrupa'nın en büyük kültür merkezini yapmak için. Bakın kültür merkezi orası. Orada 3500 tane Müslüman öğrenciyi din eğitimi için size izin vermezler. Vermiyorlardı zaten. Onun bir kısmında bunu yapacaksınız. Evet, gerisi kültür merkezi olacak. Şimdi buraya kadar da normal sayılabilir mi? Evet, dünyanın birçok yerinde Türkiye merkezli kültür merkezleri oluşturulsun. İslami kültür merkezleri oluşturulsun. Din öğretilse filan. Veyahut da dini tanıtan bir kültür merkezi olsun. Türk kültürünü tanıtan bir merkez olsun filan. Fakat bakın bir din eğitiminden bir o eğitimi de çok aşacak bir biçimde para kazanma yoluna doğru evrilmek bir sorunu beraberinde getiriyor. Başta bahsettiğim dini lider miyiz? Biz çocuklara Kur'an mı öğreteceğiz? Şirketlere para mı kazandıracağız? Şimdi çocukların Kur'an öğretimi işte çeşitli kermeslerle, bir takım organizasyonlarla falan sağlanıyor. Eskiden olduğu gibi bir baskı yok. Herkes bağışta bulunabiliyor. Bağışta bulunduğunda yani bir sivil toplum kuruluşunda bağışta bulunmak vergi indirimi sebebi bile olabiliyor artık. Bırakın aman bağışta bulunanlar fişleniyor kısmını geçtik. Tam tersi ödüllendiriliyor. Dolayısıyla siz artık öğrencilerin eğitim için yeterince para bulabilir iken artık holdingleşmeyi o cemaatin önüne geçirdiğinizde bu sefer artık cemaate değil holdinge hizmet etmeye başlıyorsunuz. Bu birinci aşama. İkinci aşama, holdingden geçinmeye başladığınızda da aslında patron oluyorsunuz. Cemaatle ilişkiniz kalmıyor. Buradaki asıl mesele şu. Bu cemaat politik olarak birçok partiler tarafından eleştirilir. Ben katılıyorum. Evet, sağ partilere oy vermiştir. Genelde liberal sağ partilere oy vermiştir. Muhafazakar partilere oy vermemiştir. İstisna olabilir. O kadar ayrıntısına girmeyeyim. Ama muhafazakar partilere karşı liberal sağ partilere oy vermeyi tercih etmiştir. Örneğin AK Parti'ye hiç oy vermemiştir cemaat kararı olarak. Ama AK Parti'nin karşısında MHP olduğu zaman MHP'ye, MHP yoksa İYİ Parti'ye veya diğer partilere oy çağrısı yapmıştır cumartesi günleri, yani seçimden bir gün önce. Şimdi bu bir tasarım olduğunu gösteriyor. Yani cemaatin önünü açan İslami cemaatlere yahut işte Kur'an kurslarına filan destek vermeyi normalleştiren, artık kötü bir şey olmadığını politikasına yansıtan, devlet politikasına yansıtan bir partiye değil, tam tersi ona muhalefet edene oy vermek zaten başlı başına bir cemaat politikasıdır. Yani iktidara göre değişen bir politikası yoktur. Kendi politikası vardır. Ona göre bir siyasi tavır belirler. Bu da cemaatin holdingleşmeden sonraki ikinci handikapıdır, siyaset. Üçüncüsü, bu ikisini kullanıp kişisel olarak yönetme pozisyonuna gelen insanların bir başka bağlantıdan dolayı ya kişisel çıkar ya başka istihbarat örgütlerinin, yabancı örgütlerin, yabancı ülkelerin desteğiyle veya onlardan aferin almak, onların korumasına girmek adına Türkiye'deki imkanlarını kullanmak ve kullandırtma yoluna gitmeleri, ki bu üçüncü ve en tehlikeli boyut. Şu anda gördüğümüz boyut bu üçüncüsü henüz değil. Şu anda gördüğümüz boyut holdingin bütün varlığını ağırlıkla ailenin üstüne kaydettiren, ailenin mülkiyetini geçiren ve ailenin inisiyatifiyle kullandırtan bir yapı oluşturulması üste. Bu ne zaman oldu? Eskiden beri hep öyledir. Hani yedi emin gibidir şey, cemaatin lideri veya liderleri. Cemaat onları sorgulamaz. Abiler bilir, abiler haram yemez. Dolayısıyla güven ilişkisi var. Buraya kadar tamam. Fakat güven ilişkisi dediğiniz şey artık gözümüzde gördüğümüz şirket ortaklıklarına, hisse sahipliğine ve kasalardaki altınlara, silah kısmına girmiyorum. Bunun, orası çok ayrı bir konu. Evet. Ayrı ve önemli bir konu. Bu paralara sıra geldiği zaman bunların ne için kullanıldığı o soru işareti olarak kalır. Şu anda olan şey de şudur. Yaklaşık 10 yıldır Alihan Kuriş geldiğinden beri, ki babası da cemaatin para işlerini yöneten kişiydi. Dolayısıyla cemaat artık paranın emrine ve hizmetine girmiş dediler. Geldiğinden beri ben bunu 10-12 yıldır duyuyorum. Yani ne zaman geldiyse. Eyvah dediler, bunlar geldi. Birçok kişi cemaatten o yüzden ayrıldı. Ve dedikleri gibi de oldu. Cemaat paranın idaresine girdi. Parayı da tutan parmağını yalar derler ya bizde. Bal tutan parmağını yalar. Bazen bal tutanın kendi kavanozunu doldurduğunu da gördük. Şeydeki gibi, Ahbap Derneği'ndeki gibi. Evet. Burada da benzer bir durum var aslında. O yüzden devlet ayrımı net yapıyor. Evet. Cemaate dokunmuyoruz. Cemaatle işimiz yok. Bizim işimiz cemaati hizmetine geçirenlerle. Evet. Dolayısıyla şimdi o tarafı önemli. Ve peki, hiçbir cemaatin aslında mali tarafının böyle holding boyutuna ulaşması normal değil. Hani doğru yanlış tartışılır bilemem ama normal olmadığı kesin.
1: Hemen sorayım Mustafa Bey, şimdi reklama gideceğim birazdan ama bu üçüncü boyuttan bahsettiniz. Yani bu üçüncü boyutta bir yapının bazı istihbarat örgütleriyle işte çıkar ilişkisine girmesi veya o örgütler tarafından kullanılması gibi bir boyuta evrilme ihtimali var mı sizce bu soruşturmanın?
3: Vallahi yok demek için saf olmak lazım. Neden? Çünkü Türkiye'nin resmi Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bile Avrupa'da Türkiye adına istihbarat örgütü olarak çalışıyor diye fişleyen, onun dışındaki vakıflara, Türklere, ülkücülere, yani sivil insanlara ve sivil toplum kuruluşlarına bile şüpheli listesini alan bir Alman devletinin yani riyat konusundaki kuralları çok katı, hatta bazı yerlerde de çok enteresan esnemelere tabi olan bir cemaatin gönlünün ortasında, neredeyse Brüksel'deki Avrupa Birliği merkezi büyüklüğünde devasa bir kültür merkezi yapmasına izin vermesini ben saflıkla karşılayamam. Aynı şekilde Fransa'da da en ziyade müsamahaya mazhar grup olarak sevilmesini de çok anlayışla karşılayamam. Çünkü bunu bir kez karşıladık. Başımıza ne geldiğini biliyoruz.
1: Evet. Buyurun hocam.
2: Küçük bir not Mustafa'nın söylediğine bakın. İslam Toplumu Milli Görüş, yani Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın yeni adı olan İslam Toplumu Milli Görüş, Köln'deki bu bir telefon firmasının binası, 5-6 katlı bir yer, çok da büyük bir yer değildi. Orayı almak istedi, belediye izin vermedi almasına. Yani yeri gelmişken o da Köln'deydi. Belki yani, onu da ya bu arada şöyle,
1: kültür merkezi açmak kolay değil.
2: Şimdi
1: yani,
2: şöyle söyleyeyim, bakın Almanya sadece şeyde değil, İslami derneklerde değil. Mesela bir Scientology tarikatı üyesinin Almanya'da devlet memuru olmasına izin verilmez. Tespit edilirse devlet memurluğundan çıkarılır. Bu kadar sıkı olan bir yer. Yani. Söylediğim gibi yani işte bundan 25 yıl önceydi. Bir binayı, 5 katlı bir binanın alınmasına izin vermedi. Tek bir binadan bahsediyoruz. Değil kocaman bir yer. Dolayısıyla o vurgu belki bize dönüp bakmamız lazım. Bir de hani Türkiye karşıtı her hareket bir Almanya'dan kıyısından köşesinden geçer. İşte FETÖ'nün savcıları isimleri, 15 Temmuz'un failleri hala Alman gizli servis tarafından korunduğu için ister istemez Almanya olunca biz de iki kere dikkatle bakmaya ihtiyacı duyuyoruz.
1: Peki bir reklam arası verelim, devam edeceğiz bu konuya.
4: Doğrudan Siyaset devam edecek. Hava durumu.
5: İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da rüzgar hafif, nem oranı yüksek. Bursa, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık. Ankara 30, Eskişehir 33 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor. İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de nem oranı artıyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37, Adana'da 39 derece. Karadeniz'in batısı açık. Zonguldak 25, Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri sürüyor. Trabzon 27 derece. Doğu açık, Erzurum 27 derece. Güneydoğu güneşli, Diyarbakır 35 derece.
6: Hava durumu. NTV Radyo.
7: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan atılan adımda emeği geçen Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubuna teşekkür etti. Cumhurbaşkanı farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine de teşekkür etti. Erdoğan, başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Yeni bir safhaya geçildiği vurgusu yaptı. Bu süreçte AİHM kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini söyledi. İmralı'nın şartı ile ilgili mesajı da vardı.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreçinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
9: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifade eden Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
8: Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
9: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda AİHM kararlarının uygulanması dahil, tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
8: Bahçeli, çıkarılan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun da altını çizdi. Fitne çıkarmak isteyenlere karşı gerekli önlemler alınacak diyerek de provokasyon uyarısı yaptı.
7: İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor. Hatta Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre İran, ABD ile çok daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor.
8: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ücretsiz geçecekti. Taraflar nihai bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yürütecekti. Ama hiçbiri olmadı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Zapta uyulabilseydi 30 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak, gemiler 60 gün içinde Hürmüz'den ücretsiz geçebilecekti. İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma ve kalkınma paketi sağlanması da mutabakat zaptının maddeleri arasındaydı. İran, zaptın imzalanmasından kısa süre sonra boğazdan geçen gemileri kurallara uymadıkları gerekçesiyle hedef alırken, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyini havadan bombalamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Temmuz'da mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ilan etti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı saldırılarını sürdürürken bu süre zarfında Trump İran'a topyekün saldırı düzenlemekten iki kez son anda vazgeçti. Trump'ın saldırılardan vazgeçmesinde Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin araya girmesi kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma füzelerinin azalmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Mutabakat saptının süresinin dolması genel olarak sembolik olarak niteleniyor. Taraflar hali hazırda görüşme yürütmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın şimdilik ekonomik baskı yöntemini seçtiği belirtiliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'da sertlik yanlısı liderlerin Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir savaşa hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre sertlik yanlıları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in dünya ekonomisini rahatlatmak ve zaman kazanmak için ateşkes ilan ettikleri görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in büyük bir saldırıya hazırlandığı düşüncesiyle İranlı liderlerin de kendi hazırlıklarının yaptığı belirtildi. İran'ın füze stokunun hem yenilendiği hem de geliştirildiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ülke içinde protesto başlatarak iç karışıklık çıkarması olasılığına karşı da önlemler alındı. İran'ın önleyici saldırıları da gözden geçirdiği ileri sürüldü. Basra Körfezi'nde internet kablolarının kesilmesi, Kuveyt ve Bahreyn gibi Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde siyasi karışıklık çıkarılmaya çalışılması, hatta Kuveyt'e kara harekatı başlatılması bu önleyici saldırılar arasında sayılıyor.
7: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katarlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman El Thani ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Bakan Güler ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun konuğu olarak Türkiye'yi ziyaret eden Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasul Abdelrahman Hasan El-Latta'yı da kabul etti. Kureyş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kureyş tutuklandı. Kureyş örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin ise sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği de ortaya çıktı.
10: Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kureyş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kureyş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kureyş bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir dedi. Soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir kimya tesisine yapılan baskında depoda 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Altının piyasa değeri 1 milyar 340 milyon liradan fazla. Sorgusunda örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddeden Kureyş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek MASAK raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin de iddiaları reddetti. Üzerine kayıtlı hat olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını belirtti. Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği de ortaya çıktı.
11: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Bayrok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureyş suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, vatandaşların İnançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. Temel ölçütün herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği olmadığını, suç teşkil eden fiiller ve yapılanmalar olduğunu vurguladı. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez ifadelerini kullandı. Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığı sürdürmektedir dedi. Kırıkkale'de 2014 yılında öldürüldükten sonra cansız bedeni derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme var. Dosyanın 12 yıl sonra tekrar açılmasıyla birlikte gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
12: Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçen hafta iki faili meçhul cinayet dosyasında önemli gelişmeler olduğunu duyurmuştu. O dosyalardan biri Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmaydı. Cansız bedeni 12 yıl sonra derin dondurucuda parçalanmış halde bulunan Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili 13 kişi tutuklandı. Kırıkkale'de geçen yıl kiracısından haber alamayan bir ev sahibi, dairede yaşayan kadının bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendi. Bunun üzerine gidip evi kontrol etmek istedi. 16 Mayıs 2025'te eve girdiğinde beklemediği manzarayla karşılaştı. Derin dondurucuda parçalanmış bir cansız beden olduğunu gördü. İhbar üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Cansız bedenin 2014'ten bu yana kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Hayatını kaybeden kiracı kadının eşi, kızı, oğlu ve yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
7: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ayrı suç örgütüne mali soruşturma başlatıldığını duyurdu. 818 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu.
12: Suç gelirlerinin kripto varlık ticaretinde kullanıldığı öne sürüldü. Suç örgütlerine mali soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 ayrı suç örgütüne ait mali değerlendirme yapıldığını açıkladı. Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu. Kiralık kasalar ve kripto varlıklara el koyulan soruşturmada örgütlerin suç gelirlerini yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle akladığı öne sürüldü.
13: Adaletin yüzyılı.
12: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirtti.
7: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün aldığını söyledi. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık dedi.
14: Çiftçiye hasat sezonunun başından bu yana yaklaşık 120 milyar lira destek verildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
9: Toprak Mahsulleri Ofisi 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürüyor. Hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık.
14: Yumaklı, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, değerli üreticilerimiz müsterih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor ifadelerini kullandı. Hububatın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda az güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirdi.
7: Yüksek hızlı tren biletine zam geldi. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya çıktı. Bilet fiyatında yapılan artış TCDD taşımacılığın internet sitesine yansıtıldı. Zam oranı %6,45 olarak belirlendi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira. Ankara-Konya arası 458 lira. Ankara-Sivas arası 1001 liraya yükseldi. Eskişehir-İstanbul arası 639 lira, Eskişehir-Sakarya arası 601 lira, Eskişehir-Konya arası 708 lira, Eskişehir-Sivas arası 1597 lira oldu. 'Otomotiv üretiminde çarklar yavaşladı. Toplam üretim geçen yıla göre düştü. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında toplam üretim %8, otomobil üretimi ise %19 geriledi. İhracattaki adet düşüşüne rağmen gelir 24 milyar dolara ulaştı. Otomotiv ihracat adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. İç pazarda ise daralmaya karşın yerli araçların payı %35'e yükseldi. TürkSat uydu ayarlarında yapılan güncellemeyle televizyon yayınlarını ulaştıran bazı frekanslar değişti. Uydu alıcılarında kumandayla yapılacak basit bir ayarla kanallar yeniden yüklenebilirken piyasada bazı teknik servisler 1000 lira ücret talep ediyor.
15: 9, 8.
9: TürkSat 4A uydusuna geçilmesiyle birlikte televizyon kanallarının yayınlarında da frekans numaraları değişti.
15: 1, aziz Türk milleti.
9: Bu nedenle uydu alıcısı üzerinden televizyon izleyenlerin ekranlarında kanal yok uyarısı çıktı. Teknik servisler bu ayarlama için 1000 liradan başlayan ücretler talep edebiliyor. Ancak izleyiciler herhangi bir teknik servis çağırmadan TV ya da uydu alıcısı kumandalarıyla yeni ayarları yapabilir. Yapılan işlem her cihazda aynı ancak marka ve modele göre menülerdeki başlıklar İngilizce ya da Türkçe olarak farklılık gösteriyor.
16: İki türlü işlemimiz mevcut. Birincisi TKGS güncellemesi dediğimiz uydudan televizyonlarımızın ve receiver'larımızın otomatik güncellemesi. Yeni nesil televizyonlarda ve receiver'larda TKGS özelliğimiz bulunmaktadır. Bunun için de yine menü tuşumuza basıyoruz. Buradan kurulum bölümüne geldiğimiz zaman TKGS güncelleme diye bir bölümümüz var. Oranın içine girdiğimiz zaman çalışma modu olarak otomatik veya esnek modunda olacak. Güncellemeyi başlat dediğimde güncelliyor. Ondan sonra hiçbir şeye dokunmalarına gerek yok.
9: Model yılı daha eski olan ve TKGS özelliği bulunmayan alıcı ve televizyonlarda ise manuel yöntem izleniyor.
16: Menü tuşuna bastıkları zaman kurulum bölümüne gelip manuel arama veya TP listesi bölümünden TP listesini sıralaması gerekiyor. 12.422 ya da 423 vertical, bazı televizyonlarda bu dikey olarak yazar. Sembol oranımız da 27.500'dür. Buraya geldikleri zaman alttaki menüde sil, ekle, düzenle arama kısmı var. Mavi tuş arama tuşumuz. Maviye bastığımız anda karşımıza çıkan yerden A aramayı açmamız gerekiyor. Aramayı başlat dediğimizde A'daki TürkSat'ın ilettiği tüm kanalları sırayla bulup eklemeye başlayacak.
9: Televizyon kanalları bu yöntemle yeniden görüntülendikten sonra sıralama isteğe göre değiştirilebiliyor.
7: Türkiye, Ege ve Akdeniz'de iki bölgeyi Deniz Milli Parkı olarak ilan etti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları bu adımla Türkiye'nin mavi vatanda koruduğu deniz alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak genişlediğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları söz konusu iki deniz milli parkı ilanının ardından Türkiye'nin seyri sefer serbestisinin etkilenmemesi için gerekli önlemleri aldığını belirtti. Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları'nın Ege Denizi ve Akdeniz'deki Türk Deniz yetki alanları sınırları içinde yer aldıklarını hatırlatan bakanlık kaynakları, kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunu söyledi. Dışişleri kaynakları her iki deniz milli parkının ilan edilmesi kara sularının ötesinde deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıtmaktadır ifadesini kullandı. Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor. Fazla tüketimde başta obezite olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre sadece çocuklar için değil yetişkinler için de zararlı.
17: Bu şekerin fazla tüketilmesi hem karaciğerin yağlanmasına hem de bundan sonra insülin direnci ve vücutta olmaması gereken yerlerde yağ birikmesine yol açıyor.
10: Obezite, insülin direnci, hipertansiyon, karaciğer yağlanması. Nişasta bazlı şekerlerin yüksek fruktoz içeriği nedeniyle hastalık oluşturma riski daha yüksek. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Okan Bülent Yıldız paketli gıdalara dikkat çekti.
17: Şeker eklenmiş içecekler, gazlı içecekler sağlık açısından olumsuz riski en fazla kanıta sahip alan oluyor. Bir kutu gazlı içecek tükettiğinizde bir günlük hakkınızı zaten doldurmuş oluyorsunuz. Bütün paketli gıdaların, işlenmiş gıdaların içinde tatlı olmasa o gıda dahi nişasta bazlı şeker bulunabilir. Azaltmanın en önemli adımlarından bir tanesi etiket okuryazarlığı.
10: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elif Özmert de çocuklar için uyarı yaptı. Çocukluktaki hiçbir olumsuzluk çocuklukta kalmaz. Obez çocukların %55'i obez ergen olur, obez ergenlerin de %80'i obez erişkin olur dedi. Çocukların ilk 2 yıl hiç şeker tüketmemesini önerdi. Evde hazırlanacak sağlıklı atıştırmalıklar ve meyvelerin tercih edilmesini tavsiye etti.
18: Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok.

0: 1999 yılında yaşanan Marmara depreminin ardından dikkatler yalnızca İstanbul'a çevrilse de uzmanlar bölgenin geneline dair uyarılarda bulunuyor. NTV yayınına katılan Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi sismolog Profesör Doktor Şerif Barış, Bursa ve çevresindeki faylara dikkat çekti. Barış, bölgede 7'nin üzerinde deprem üretebilecek fayların keşfedildiğini söyledi.
1: Kuzey Anadolu fay zonu Bolu'ya geldikten sonra önce 2 kola, sonra Marmara bölgesinin içerisinde 3 kola ayrılıyor. Marmara Kuzey Anadolu fay zonunun orta kolu olarak adlandırılıyor. Şimdi hem burada hem Bursa'nın içinde yeni keşfedilmiş faylar var ve Bursa'nın etrafında da 7'den büyük deprem üretecek, Yalova'yı, Balıkesir'i etkileyebilecek faylar var. Ve buraların riski de İstanbul'a etkileyecek kuzey kol kadar, hatta ondan da daha riskli konumda deprem üretebilecek bölümler var. Geybe fayı uzun yıllardır deprem üretmemiş. İznik Mekece fayı yine uzun yıllardır deprem üretmemiş. Ama Bursa'da ovanın altında, basen altında gömülü bir başka bir fay bulundu. Bu da Bursa için önemli bir tehdit oluşturuyor. Tabii ki biz burada Marmara bölgesini etkileyecek faylardan bahsettiğimizde bir takım çalışmalarla bu fayların oluşturulduğu tehlikeleri belirleyip bunların risk azaltma çalışmaları yapılması lazım.
0: Önce 17 Ağustos 1999, ardından 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra hep söylenen deprem değil bina öldürür sözünden hareketle vatandaşların binalarına hızlı tarama testi yaptırmasında rekor başvurular oldu. Ancak sonrasında deprem gerçeği unutuldu ve bina kontrolleri ihmal edildi. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kendiliğinden yıkılacak bina sayısı korkutucu düzeyde. Gelin şimdi hem çarpıcı verilere hem de hızlı tarama süreci nasıl yapılıyor ayrıntılarına bakalım.
2: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
3: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
4: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
5: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
6: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
7: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
4: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
8: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
8: 3.000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100.000 insan bugün hızlı tarama ile liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
3: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
9: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
3: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
8: Önce binanın geliyoruz. Donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz. 14.
0: Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti ve bu 27 yılda özellikle arama, kurtarma ve koordinasyonda önemli mesafeler kat edildi. Özellikle AFAD'ın kuruluş süreci şekillendi. Türkiye'nin afetle mücadelesinden sorumlu olan AFAD'da yapılan hazırlıklar, alınan önlemler ve verilen eğitimlere ilişkin merak edilenlere AFAD Başkanı NTV'ye anlattı. İzleyelim, ardından saat başında tekrar buradayız.
10: 17 Ağustos 1999 depremi. Kimilerine göre Gölcük'le hatırlanan, kimilerine göre İzmit'le hatırlanan ama genel hatlarıyla Marmara depremi olarak bilinen o büyük afetin yaşandığı tarih. Üzerinden tam 27 yıl geçti. Ancak o 27 yılda ne acılar unutuldu ne de yaşanan eksiklikler. İşte bu nedenle de AFAD kurulmuştu. AFAD'ın kuruluşundan bugüne neler değişti? Koordinasyon artık nasıl sağlanıyor? Bu konuları konuşmak için AFAD Başkanlığındayız. Acil Durum Yönetim Merkezi içerisindeyiz. Sayın Başkan Vali Ali Hamza Pehlivan da bizlerin konu. Efendim, hem NTV ekranlarına hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hem de az önce de dikkat çektiğimiz gibi 27 yılda, yani AFAD'ın kuruluşuyla birlikte neler değişti, sizden dinleyelim.
11: Teşekkür ediyorum. Ben de AFAD Başkanlığımıza hoş geldiniz diyorum. Belirttiğiniz gibi tam 27 yıl önce 17 Ağustos'ta Gölcük merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Aynı yıl biliyorsunuz Düzce'de de bir deprem daha yaşandı Kasım ayında. Tabii 17 Ağustos depreminde 18 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. 50 bine yakın vatandaşımız yaralandı. 115 bine yakın bina kullanılamaz hale geldi, ağır hasarlı veya yıkık. Ben öncelikle hem 99 depremlerinde hem 6 Şubat depremlerinde hem bütün deprem ve afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum. 99'u hatırlıyoruz, unutmuyoruz, hatırlatıyoruz. Burada bir yandan tabii ki kayıplarımızı saygıyla rahmetle anarken bir yandan da hem hatırlamak hem de hazırlıklı olmak vurgusu yapmak istiyoruz. Ülkemizin, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi hem deprem hem de afet gerçeğinin yaşandığı, belli aralıklarda bu afetlerin yaşandığı gerçeğinden hareketle hem süreci sizlerle paylaşıyoruz. Tabii 99'u adeta hem afet yönetiminde hem deprem hem diğer afetlerin yönetiminde bir milat olarak kabul ediyoruz. Çünkü sonrasında ülkemizde birçok düzenlemeler yapıldı. Hem yasal altyapı gözden geçirildi.

0: Yerel yönetimlere de afet yönetimiyle ilgili görevler tevdi edildi. Bina deprem yönetmeliği 2007 yılında güncellendi. Çağdaş normlara, teknolojiye uygun binaların tesisiyle ilgili yönetmelik yapıldı ki 2018'de en son güncelleme yapılmıştır. Ve 2009 yılına geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde vizyoner bir yaklaşım ortaya konuldu ve bütün öncesinde 3 ayrı genel müdürlük şeklinde afet yönetiminden sorumlu birimler var iken bunlar tek çatı altında toplandı ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız, yani AFAD Başkanlığımız kuruldu. Kriz odaklı yönetim anlayışından risk odaklı yönetim, afet yönetimi anlayışına. Yani bir kriz vuku bulduğunda, bir afet vuku bulduğunda müdahale elbette ki çok önemli. Ama sadece bununla kalmaması gerektiği, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasıyla ele alınması gerektiği gerçeğinden hareketle risk odaklı yönetim anlayışı, bütünleşik afet yönetimi anlayışı AFAD'ın kuruluşuyla birlikte ortaya konuldu, uygulamaya başlandı. Kapasite artışı çok önemli. 99 veya o yıllarda binlerle, birkaç binle ifade edilirken bugün bizim arama kurtarma personel sayımız, tabii beraber çalıştığımız kurumları katarak söylüyoruz, 175 bin. 6 Şubat sonrası bile 10 katına çıkartmış durumdayız bunu. 5 bini kendi personelimiz. Diğerleri de bakanlıklarımızdan, kamu kurum kuruluşlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Emniyet'ten, Jandarma'dan, Ulaştırma Bakanlığımızdan, Sağlık Bakanlığımızdan, Milli Eğitim Bakanlığımızdan hem gönüllü hem de eğitime tabi tutulmuş, yetiştirilmiş, donatılmış giyimiyle, kuşamıyla, aracıyla, gereciyle personeller yetiştirmiş durumdayız. Aynı zamanda da sivil toplumu da katıyoruz tabii buna. Bu bağlamda 627 ekibin akreditasyonu ve toplam 21 bin personele ulaştık bu akreditasyon sistemi içerisinde. Dolayısıyla müdahale kapasitemiz de bir o kadar fazlasıyla arttı. Arama kurtarma birlik sayımız o yıllarda 3 iken şu anda 20 arama kurtarma birliğimiz var. Bunun İstanbul'da önce bir, sonra ikincisi de kuruldu. Çünkü Marmara, İstanbul çok önemsiyoruz. Lojistik depolarımız 27'ye çıktı. Cep depo sayımız 54'e çıktı. Dolayısıyla bu süreç içerisinden bir yandan yasal altyapı, bir yandan planlar, bir yandan da kapasite arttırımı ki belki biraz sonra değinme imkanımız olur. Teknoloji de bunun ayrı bir başlığını da teşkil ediyor.
1: Öncesinde şunu sormak isterim efendim. Aslında bir koordinasyon içerisinde devletin attığı adımları gördük. Bir yandan da doğrudan vatandaşı ilgilendiren hususlar var. Toplanma alanları, kamu kurumları binalarının güçlendirilmesi. Bu noktada hangi durumdayız? Neler değişti?
0: Vatandaşımızın sürece katılması çok önemli. Öncelikle en son söylediğinizle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Evet, dönüşümle ilgili yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra tabii illerin risk analizleri yapıldı. Hala da güncelleniyor. Ve İstanbul ilimiz başta olmak üzere kamu binalarının yeniden işte hem güçlendirilmesi veya ihtiyaç haline göre yeniden yapılması hususuyla ilgili en somut başlıklardan birisi gene İstanbul'da 2006 yılında uygulanmaya başlanan İstanbul Sismik Riski Azaltma Projesi. Bu valiliğimizin himayelerinde yürütülüyor ve bugüne kadar 1500'ün üzerinde okullar başta olmak üzere kamu kurum kuruluşları, sağlık tesisleri de dahil ya güçlendirildi ya da yeniden yapıldı. Tabii bu İstanbul'da yapılırken Anadolu'muzun birçok yerinde de okullar, hastaneler biliyorsunuz, yani şehir hastaneleri başta olmak üzere bütün bu adımlar aslında dirençli şehirler oluşturmanın bir yöntemi, yolu ve somut göstergesi. Biz afet yönetiminde genel koordinasyonundan bahsederken tabii hani biz birlikte güçlüyüz. Afetlerde Türkiye'nin ortak gücü derken tabii bütün kurumlarımız, başta bakanlıklarımız olmak üzere birlikte hareket edildiği için ve bunun da tabii Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan bu Türkiye yüzlü vizyon içerisinde dirençli toplum, dirençli şehirler, afetlere dirençli Türkiye hedefi doğrultusunda bütün kurumların attığı adımlarla vatandaşlarımızın da sisteme şu şekilde dahil ediliyor. Özellikle geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 6.2 Silivri depremini yaşadık. Sonrasında hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Çevre Şehircilik Bakanımızın kamuoyuyla paylaştığı Yarışlı Bizden kampanyasına ilgi de oldu. Şu anda 400 bine yaklaşmış, yıl sonuna kadar devam edecek. Bu işte vatandaşımıza gelin siz de bu dönüşüme ortak olun bir çağrısı. Biz de tabii birlikte de çalıştığımız için

0: Bütün bakanlıklarımızda, kurum kuruluşlarla biz de bu çağrıyı zaman zaman dile getiriyoruz. Bu vesileyle bir daha dile getirmiş olduk. Zaten yıllar içerisinde devam eden bir dönüşüm, 1 milyon civarında, bu da Çevre Bakanlığımız tarafından zaman zaman kamuoyuyla paylaşılıyor. Fakat sosyal konutlarla diğer yapısal altyapı, üst yapı çalışmaları Anadolu'nun diğer illerinde de devam ediyor. Bu işin yapısal boyutu. Diğer yandan bizim bir gönüllülük başlığımız var. Diğer bir başlığımız da eğitim farkındalık. Vatandaşlarımızı sürece dahil etmenin en somut yönlerinden birisi de gönüllülük. Adından da anlaşılacağı gibi bizim kültürümüzde var olan aslında o imece anlayışının gönüllülükle, akreditasyonla aslında sistematik hale getirilmiş durumu. Bu bağlamda da özellikle 6 Şubat sonrası başvuru sayıları çok arttı. 800-850 bin civarında ve toplamda şu anda 1 milyon 650 bin rakamında ulaştık. İnternette kendi girip gönüllü olarak kaydettiren vatandaşlarımız. Tabii bunlar içerisinde bir de online eğitim alan 286 bin vatandaşımız var. Onlara biz temel afet gönüllüsü diyoruz. Niye? Belli ölçüde, asgari düzeyde eğitimlerini almış. Bir de bunlar içerisinde birebir eğitim alan, sınava tabi tutulan, evet yüz yüze eğitim alanlarında vatandaşlarımız var. Bu sayımız da 90 bine ulaştı. Bu da çok önemli bir rakam. Yılda ortalama bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde 75 tatbikat yapıyoruz. Deprem başta olmak üzere bütün afet türleriyle ilgili. Şimdi buna üniversitelerimizi de katıyoruz. Gençlerimiz, üniversite geçti çok ciddi bir potansiyel malumunuz. Ve bu protokol kapsamında zaten üniversitelerimizde hem akademisyenlerimizle bilimsel boyutuyla çalışmalar yapıyorduk. Daha somut öğrencilerimizi de katarak çalışmalar arttıracağız. Yılda 5 ila 6 milyon insanımıza ulaşıyoruz. Araç gereç kapasitemiz 1500'lere yaklaştı. 166 İHA ile, daha doğrusu İHA ve 166 drone ile biz kapasitemizi daha da arttırdık. Drone pilotları yetiştirdik. 600'ü buldu. Bir yandan da teknolojiyi, kapasitemizi, çünkü arama kurtarma bizim için çok önemli. Arazide arama kurtarma, suda arama kurtarma. Bir yandan da bunlarla ilgili çalışmaları yaparken kullandığımız aracı gereci de yerlileştirme gayreti içerisindeyiz. Nitekim 75 civarında öncesinde ithal ürün kullanılırken, işte Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde yürütülen milli teknoloji hamlesi kapsamında bugün itibariyle bu 75 kalem ürünün 58'ini yerleştirmiş durumdayız. Son yıllarda bu artıyor. İnşallah hedefimiz %100. Afet dünyanın ve ülkemizin bir gerçeği. Buna zihnen ve imkanlarımızı seferber ederek hazırlıklı olmak durumundayız.
1: Olası Marmara depremi. Biliyoruz ki siz bunu hep dile getiriyorsanız, bir afeti önceden bilmek, aylar öncesinden bilmek çok zor olabilir diye. Ama hazırlıkları aslında anlattınız. Marmara üzerinde de bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Bu konuda izleme çalışmaları var. Çok kıymetli hocalarımız var ki bizim AFAD olarak da ayrıca bilim kurulumuz var. Bilimsel değerlendirmeleri çok önemsiyoruz. Bu gerçeği farkında olarak her saniyemizi değerlendirelim. Bunu yaparken de efendim şu tarih bu tarih değil, bugün ne yapmamız gerekiyorsa bunun yerini yapalım. Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanlığımız var. Bu daire başkanlığımız İstanbul başta olmak üzere bütün Marmara illerinin afetlere daha dirençli hale getirilmesi için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Biz de bir yandan lojistik depo kapasitemizi arttırıyoruz. Şimdi İstanbul Havalimanı'nın hemen bitişiğinde büyük bir lojistik depo daha yapıyoruz. Anadolu yakasında vardı. Ayrıca hem Avrupa yakası hem Anadolu yakasında arama kurtarma birliklerimiz var. Ama bir lojistik depo daha yapıyoruz. Marmara, İstanbul, diğer bölgelerimizde olduğu gibi bu konuda da çalışmalarımız hızla devam ediyor diyelim.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Evet, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'la birlikte hem 1999'da yaşanan Marmara depremini hem de sonrasında gelinen son süreci ve AFAD'ın kapasitesini konuştuk diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
2: Devam ediyoruz efendim. Bu akşam doğrudan siyasette Alihan Kuriş suç örgütü adı verilen yapıyı konuşarak başladık. Devam da edeceğiz. Bugün yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bazı açıklamaları vardı, Mete Çubukçu. Diyor ki Sayın Bakan, Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum mesela gizli bir yazılım kullanabilir mi diyor. Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Blooper diye bir uygulama var. Üst kademe 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girebiliyor diyor. Böyle kendine de belli ki bir gizlilik zırhı kazandırmak istemiş. Az önce Özay Bey de söyledi, ifadesinde telefon kullanmadığını söylüyor, mobil hatta olmadığını söylüyor. İhtiyaç olduğunda yanımdakilerin telefonunu kullanıyor diyor. Böyle bir yapı anlaşılan üstüne gidilecek parça parça.
3: Ya evet, yani şimdi bence daha nasıl diyeyim, hani ilmeğin daha ilk şeyindeyiz, orası çözülüyor, ondan sonra neler çıkacak özellikle bu şeyde, izlekte. Hani ne derler, parayı takip edin, hani bir takım meselelerde parayı takip edin derler. Burası da oradan yürüyecek. Tabi burada önemli olan şu, bu paranın nereden geldiği ve nereye gittiği, ya da hani kaynağı belli mi belli değil mi, muhtemelen oralara bakılıyor. Bir de tabii ki yani burada Almanya'ya bir para aktarma iddiası var. Bu yapıldı mı yapılmadı mı, ya da böyle bir istihbarat mı alındı? Onun gerekçesi nedir? 100 milyar liradan bahsediliyor. Az bir şey değil. Belki Almanya'da yine o miktar, belki daha da fazla şeyleri var, paraları var. Ama yani biraz önce Mustafa'nın özellikle altını çizdiği cemaatlerin, yani cemaatlikten çıkıp holdingleşmesi bir vaka. Belki nasıl, yani isim olarak işte Alihan Kuriş ne diyeceğiz, suç örgütü ya da işte bu Süleymancılar, X'ye hangisi denirse, bu Türkiye'de hakikaten, yani diğerlerine de baksak hakikaten çok ticarileşmiş, çok holdingleşmiş. Hayır, o yapılar böyle midir değil midir onu bilmiyorum, ama genel olarak bakıldığında bu şeyin, terazinin bu holdingleşmeye doğru bir ağırlık kazandığını hep birlikte görüyoruz. Yani çeşitli, ne bileyim işte, bir mesela X cemaatinin ya da toplumunun işte liderlerinin, hani işte yansıyor sosyal medya yaşamları, işte
2: şatafatlı
3: arabada yani. Şatafatlı bir şey. Ki bu bizim hani gördüğümüz ya da işte sosyal medyaya yansıyan görüntüler. Ama şu dediğim gibi bir realite, hakikaten çok ciddi bir ticarileşme, holdingleşme ve büyüme söz konusu. Biraz önce onun için hani ilk başta biraz böyle bir daha literatüre dair tarikat cemaat ayrımı yapmaya çalıştım. Oradaki ağırlık da, cemaatteki ağırlık da hani birlikte bir fikir etrafında toplanmak, birlikte hareket etmek, bir dayanışma içinde olma duygusu sanki böyle bir maddi, parasal ve finansal kısma doğru yöneliyor. Çünkü para büyüdükçe hakikaten yani insanlar çok farklı noktalara, farklı düşüncelere gidebilirler. Ya da yani farklı kullanım alanları ortaya çıkabilir. Mesela Almanya'dan bahsediliyor. Ben farklı bir mesela haber yapmak için bir dönem işte ismini dönerci cinayeti diye koymuşlardı. Türk dönerciler öldürülüyordu, bir Yunan dönerci de falan. Anayasayı kurulma korulu üyesinden bir tanesi kabul etmişti. Onunla görüşmüştük. Yani orada onları nasıl hakikaten çalıştığı, yani bir istihbarat servis kendi işine gelecek, her şeyi kullanır. Bu çok hani onun doğasında, görevi odur, doğasında vardır. Ve Alman istihbaratı bu tür teşkilatları kullanmasını çok çok iyi bilir. Belli bir noktaya kadar kontrol eder ve onu sonra söz konusu ülkeye karşı da kullanmaya başlar. Ki yani işte FETÖ'de farklı bir ülkenin aynı şekilde yöntemiyle buraya yansıdı. Çünkü açığını bilir sonuç olarak.
2: Tabii.
3: Yani Almanya'daki açığını da bilir, her türlü açığını, ve gerektiği zaman tepesine binmeyi de bilir, ama onu bir şekilde o ipleriyle tutar. Yani buraya baktığımızda genel olarak Mustafa'nın dediği gibi tekrar olacak, yani bu maddi hikayelere çok daha ağırlık verildiği görülüyor. Şöyle aslında şey yapayım, özetleyerek sözü bırakayım. Yani FETÖ'den yola çıktığımızda, yani bu tür yapılanmalar Evet, parasal ve maddi güç onlara çok büyük bir hani özgürlük ve hareket alanı sağlıyor. Ama onun yanında burada o var mıdır yok mudur bilmiyorum. Sonuçta kamu yönetimine müdahale, adaletsizlik, soru çalmalar vesaire yapmalar. Bayağı bir paralel güç oluşturma. Bir takım yerlere işte insanlar her türlü ele geçirme şeyleri var. Şeffaflık eksikliği bilmiyoruz. İşte burada da telefon kullanmıyorum diyor. Yani niye kullanmıyorsun? Üç aşamalı bir işte o gizlilik, gizli şey. Blopper sistemi kullanılıyor gibi insan aklına bir sürü soru işareti geliyor. Bir de tabii maddi kazanç kapısı oluyor. Yani o hakikaten uhrevi dünyadan çıkıp tamamıyla maddi dünyaya dönmüş görünüyor. Ve hani en büyük şey de hakikaten burada dini hassasiyeti olan insanların bu duygusunu tamamıyla suistimal ediyorsun ve sömürüyorsun. İşte yurtlar vesairelerle bunları da kapatmaya çalışıyorsun. Sanki bu teşkilat oraya doğru ağırlığını koymuş gibi görünüyor.
2: Yani şimdi Sayın Şendir, işte az önce Mustafa Kartoğlu'nun bahsettiği Kur'an eğitimi gibi, işte dini değerleri gençlere öğretmek gibi bir amaçla çıkılan yol şirketleşmeye, ardından holdingleşmeye dönüşüyor. Ciddi paralar, meblağlar ortaya çıkıyor. Burada yozlaşmadan kalmak pek mümkün olmuyor herhalde, değil mi, o durum ortaya çıktığında?
4: Vallahi aslında şunu görmek lazım. Sadece para değil, parayla beraber bir de güç var.
2: Güç mesela.
4: Ve şimdi bakın, FETÖ'den benzer yanlardan bahsedilirken ayrışan yanları söylemek lazım. Mümkün olduğu kadar az sosyalleşen, medya işine hiç girmeyen. Evet. Çok kapalı devre yaşayan, mesela Almanya'da anayasayı koruma dairesi değil ama çeşitli grupların istemiyle 10-15 yıl önce hazırlanmış bir rapor çıktı karşıma. O rapor diyor ki çift taraflı bir yapılanma olabilir. Yani bir görünen yüz olabilir, bir de görmediğimiz çok içeride katı disiplinin olduğu ama yani doğası gereği bu tür yapılanmalarda itaat çok belirleyicidir. Benim şimdi AK Parti milletvekili olan yine ailenin önemli üyelerinden bir tanesini söylediklerim. Mesela deyim yerindeyse benzetme olarak söylüyorum. Hani kelime kimsenin aklına bir şey getirmesin. İtaat etmezsen, farklı bir davranış modeli benimsersen neredeyse aforoz ediliyorsun. Yani işte seninle alışverişi kesiyorlar. Cemaate bağlı hiçbir ibadethaneye giremiyorsun vesaire gibi. Ama bu şunu gerektirir. Müthiş bir haberleşme ağı.
2: Evet.
4: Yani şimdi müthiş bir haberleşme ağı.
3: Yani teslim ol, müsterih ol.
4: Evet ve
3: Kemal Kaçar'ın 1996'da bir öğrencisine söylediği şeyden.
4: Aynen öyle ve ama aynı anda bunun birçok yere aynı anda yayılabilmesi, bilginin bu kadar hızlı yayılabiliyor olması, bunlar üzerinde durulması, düşünülmesi gereken konular. Şimdi bakın, bugün bir 3,5 milyon dolarlık senetle ilgili de ifadede ilginç bir şey var. Ya o bir emlak gayrimenkul satışı ile ilgili teminat senediydi, bende kaldı. Şimdi soru şu, herhangi birimiz yani öyle bir senedin altına da burada veya orada yani Mustafa falan biz imza atmayız da siz teminat olarak verilmiş 3,5 milyon dolarlık bir senedi bir yerde bırakacak kimseyi görebiliyor musunuz? Şimdi dolayısıyla iddianame, yani hangi gayrimenkul satışıdır, alıcı kimdir? Tabii ki yani. Dolayısıyla şimdi elbette savunma hakkı son derece kutsal bir hak. Şimdi avukatların orada söyledikleri var, o var, bu var, o verilmiş bir de ifade var ama diğer tarafta masanın raporlarıyla savcılığın hazırlayacağı bir iddianame var. Ben o iddianamenin içerisinde bu yani 200 kilogram altın biz kolay söylüyoruz ama 1.2 milyar lira mı ediyor?
2: 1.4 milyar TL ediyor yaklaşık.
4: 1.4 milyar lira bir para niye kenarda durur sorusu. Evet. Mesela bu soru kolay cevabı verilebilir bir soru değildir. Bu özel bölmede yakalandı yakalanmadı meselesi, onunla ilgili de işte gitti kendi teslim oldu diye iddia edenler vesaire oldu. Şunu görüyoruz ama sosyal medyada ufak ufak bir örgütlenme ve hareketlenme çabası
2: var.
4: Var. O da dikkat çekici noktalardan bir tanesi. Tahminen savcılık da konuyla ilgili emniyet birimleri de meseleye bakıyorlardır. Kim nereden nasıl harekete geçti, neler yapıyor. Ama söylediğim gibi iddianame çıkacak ki orada bazı şeylerin cevaplarını veya devletin tam olarak bu meseleyi nereye kadar götüreceğinin ipuçlarını orada göreceğiz.
2: Şimdi Sayın Kartoğlu bugün işte ifade de ortaya çıktı. Evinden çıkan mesela altınlar soruldu. Orada da yüklü miktarda para vardı. Bunlar düğünlerde takılan altınlar dedi. Çocuklara verilen hediyeler demiş. Ailemin birikimi demiş. Tabii yöneltilen suçlamaları reddediyor. Yine az önce işte Özay Bey'in bahsettiği o 3,5 milyon dolarlık senet var. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan kişiler soruluyor. Onları sosyal çevreden tanıdığını ifade ediyor. MASAK raporlarına yansıyan para trafiği ile ilgili de ben şirket hisselerimi 2021'de devrettim. Bu trafik 2023'te, dolayısıyla benim bunlar hakkında bir bilgim yok. Akrabalarımın şirketleriyle de bir hukuki bağım fiilen yoktur diyor. Ne dersiniz bu ifadeye?
5: Cemaat liderleri her şeyin patronudur. Yani. Bunun aksine bir şey söyleyen, kendini korumak için, kurtarmak için yalan söylüyordur. Cemaat liderleri de yalan söylememelidir. İşin Türkçesi budur, basiti budur yani. Şimdi cemaatler siyasi partilerden farklıdır. Siyasi partilerde de genel başkanın haberi olmadan işler yürümez. Ciddi işler yürümez. Hele hele cemaatin ya da işte işlerin yürümesi için lüzumlu olan birinci şey para. Bununla ilgili alınacak bütün kararlar siyasi parti olsa parti başkanının, dernek olsa dernek başkanının bilgisi olmadan yapılmaz. Cemaatte de cemaat dışı herhangi bir şekilde başkasının bilgisiyle yapılmaz. O yüzden bir cemaat liderinin yalan söylemesi işin eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunlardan haberdar olmasının da eşyanın tabiatına aykırı olması. Dolayısıyla işine geldiği zaman bir ticari ortaklık veyahut da ortaklıktan ayrılmış bir sivil kişi, ama işine geldiği zaman işte yüz binlerce kişinin biat etmesine sıra geldiği zaman da cemaat lideri olunduğu andan itibaren iş işte o FETÖ benzetmesine geliyor. Hatırlarsanız saldırırken ve siyaset yaparken devlete müdahale etmeye kalkarken içeriden tepki gördüğünde cübbenin arkasına sığınıp ben din adamıyım diyordu. Hiçbir şirkette ortaklığı yoktu onun üstelik bir de yani. Ama hangi şirketler ondan bağımsızdı? Şimdi böyle baktığınız zaman bütün cemaatin esasen bütün işleri, hani öğrencilerin yurtlarının varsa kiraları, öğrencilere verilen harçlıklar, hocaların kendini bu işe vakfetmiş insanlar var. Birçok cemaatte var, sadece onlarda değil. Vakfetmiş insanlar var. Sadece yeme içme ve ne bileyim işte pantolon, gömlek falan, bu masrafı var adam. Başka hiçbir masrafı yok yani. Kendisi o işten para kazanmıyor bu kişilerin. Bunlarla onların da giderleri her sene onlarca mahallede, semtte dönem dönem kermesler açılıyor, yemekler hazırlanıyor vesaire filan. Bunlarla da oraya gelen insanlar bunları parayla satın alıyorlar. Ve o paralar da bu kurslara gidiyor. Kurslar zaten bunlarla geçiniyorlar. Büyük oranda geçiniyorlar. Onların 1.4 milyara ihtiyaçları yok. O artan bir para. Başka yerlerden artan, belki bu toplanan paraların biriktirilerek altına çevrilmiş hali. Bunları bilmiyoruz da. Bunların da hepsini, listesini, bir envanterini, bir bilançosunu falan bulamazsınız. Çünkü resmen böyle bir şeye erişme şansınız yok. Paralar ticari şirketler kurularak sisteme entegre ediliyor. Sorulduğu zaman da ticari alarak alacak, ticari verecek, şirket kağıdı gibi kılıflara büründürülmeye çalışılıyor. Ama son tarihte yaptığınız iş ve üretilen para bir olmayınca, eldeki para bir olmayınca, o zaman açık çıkıyor ortaya. Bunu da bir şekilde izah etmek durumundalar. Nasıl izah edecekler biz de bilmiyoruz, göreceğiz. Fakat hem şahsi mal varlığı, yani tapular, binalar, mülkler, Bunların toplamı da çok ciddi rakamlar tutuyor. Tabii. Listeye ben de baktım. Bir kısım yurtların mülkiyeti de var burada. Ama bir kısım malikanelerin de mülkiyeti var. Bir kısım arsaların da mülkiyeti var. İş merkezlerinin ve apartmanların da mülkiyeti var. Şimdi böyle baktığınız zaman benim 300 tür bin liralık gelirim var, başka hiçbir şeyim yok dediğinizde cemaat liderliğinden feragat etmiş gibi oluyorsunuz. Yahut o cemaatin liderliğinde ben yokum. Hani olur ya, siz bir lokma bir hırka herkesin saygı gösterdiği biri olursunuz ama hakikaten hiçbir mal varlığınız olmaz. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Ama her şey, bu mal varlığınızı nasıl elde ettiniz? Şirketlerden. O şirketleri kim kurdu? Babanız mı? Yok. Onu da cemaat kurdu. Hastanelerine giderken cemaatin hastanelerine, cemaatin bir personeli, bir bağlısı giderken başka bir hastanede pazarlıkta daha ucuz bir fiyat alabilecekken kendi hastanesi, cemaatin hastanesi diye gidip daha fazla para ödemeyi göze alıyor. Neden? Para bizim çocuklara gidecek gene diye. Ama gördük ki paralar çocuklara gitmiyor. Hı hı. Çocuklara gidene zaten toplanan paralar gidiyor. Hı hı. O zaman ne oluyor? O zaman siz şirketin zenginliğini başka amaçlar için kullanıyorsunuz. Şimdi para için cemaatin kurallarının dışına çıkarsanız veya kuralları esnetirseniz o zaman başka ülkelerde varlığınızı garantiye almaya çalıştığınız ortaya çıkarsa, hı hı, bu sefer bu ikisi birleştirilir ve siz artık Türkiye'yi Almanya'ya yerleşmek için kullanan bir örgüt durumuna düşersiniz. Benim burada gördüğüm, ben cemaatten birçok kişiyi tanırım, diğer cemaatlerde de birçok kişiyi tanırım, bizim elimizin gözümüzün kulağımızın gitmediği yer yok. Az önce Mete abi de söyledi, herkese bir şekilde erişebiliyoruz ve sosyal yapılar oldukları için bunlarda hayatta da, gerçek hayatta da insanlarla karşılaşıyoruz. Bakın, bir cemaat kendisini diğerlerinden üstün görüyorsa, kendisini diğerlerinden görüntü olarak da farklılaştırmaya çalışıyorsa, bu bir itikadi ve bir sosyal problem olabilir. Ama başına geçen abi, lider, kendi çevresiyle cemaatin ürettiği bütün maddi varlığı yönetmekten bir çıkar sağlıyorsa ve bunu uluslararası ilişkilerde kullanıyorsa, o zaman bu devletin dikkat etmesi gereken bir konuya dönüşür. Bugün dönüştüğü yerde burası ama henüz, yani bir FETÖ vari bir yapı vari ama FETÖ gibi bir devlete operasyonu bugüne kadar olmadı. Siyasete operasyonu oldu. Hani kim daha fazlasını verirse ondan yana olayım ama kesinlikle muhafazakar bir siyasetten yana olmayayım. Neden? Çünkü muhafazakarlığın, dindarlığın temsilcisi zaten benim. Ben siyasi parti temsilcisi olsun diye kendi gücümü, kendi yetkimde olan bir şeyi, kendime ait gördüğüm bir şeyi bir siyasi partiye veremem. Dolayısıyla muhafazakar siyasi partilere bu cemaat oy vermez. Çünkü onları kendisinden daha dindar ya da dinin koruyucusu tırnak içinde bir pozisyona getirmez. O pozisyon kendisindedir. Bu siyasi küçük numaralar olarak değerlendirilebilir. Bundan daha ileri gittiğine ben buna gittiğine dair bir şey duymadım, okumadım. Ha, devlet şimdi tekrar bir daha bakar, bir takım FETÖ'den sonra bir pozisyon almaları falan görür, onu bilemem. Ama onun öncesinde hakikaten bu cemaat, bu ekibin, bu kuruş ekibinin doğal olarak bal tutanın parmak yaladığı bir cemaat liderliği sultası veyahut da saltanatı diyelim var iken, bu saltanatı bir holding patronluğuna, bir kişisel servete dönüştürmek gibi bir yola saptı. Bu 2016'dan beri söylenen bir şeydir. Bunun babası, Alihan Kuruş'un babası filancıdır. Onun yaptıkları çocuğunun yapacaklarının teminatıdır. Bundan sonra iş, para pul işleri ne bakan kişi artık cemaatin tamamına hakim olmuştur. Dolayısıyla cemaat parayı yönetenin güdümüne girmiştir. Bunun atasıyla dedesiyle bir alakası kalmamıştır artık bu cemaatin, evet, dediler.

0: saat 5 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderlerin gündeminde Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde yararlanılmasının önemli olduğunu belirterek görüşmelerin sürmesi temennisini dile getirdi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önemine de dikkat çekildi. Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin arttığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında yürütülen anlaşma sürecine engel olması durumunda Umman'ı bombalamakla tehdit etti ve İran'a teslim olma çağrısında bulundu. Trump, Gazze planı noktasında da İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti.
1: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar. Biz orada tek bir nedenle bulunuyoruz. İran'ın nükleer silahı olamaz.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te bir kez daha İran'a yönelik tehdidini sürdürdü. Trump, İran'la Haziran'da imzalanan mutabakat muhtırasının 60 günlük süresinin dolmasına da değindi. İran'la mutabakat muhtırasının uzatılmasını istemiyoruz dedi. ABD Başkanı dün Fox News'e de konuştu. Washington ve Tahran arasında yürütülen anlaşma sürecine engel olması durumunda Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump, İran'ı teslim olmaya da çağırdı. İran, beyaz teslim bayrağını çekmeli. Onlar iyi poker oyuncuları ama ölüyorlar dedi. ABD Başkanı'nın temsilcisi ve damadı Jared Kushner da İran'la görüşmelerin hiç olmadığı kadar yoğun olduğunu belirtti. Henüz bir mutabakat noktasına ulaşmış değiliz ifadesini kullandı. Trump ise Gazze planına yönelik de konuştu. İsrail Gazze'ye saldırmamalı. Hamas silah bırakmayı kabul etti dedi. ABD Başkanı'nın gündeminde 27 Ekim'deki İsrail seçimleri de vardı. Bu konunun dışında kalmasının daha doğru olduğunu vurgulayan Trump, birini destekleyebileceğini de ima etti.
0: Piyasalarda Hürmüz belirsizliği devam ediyor. Petrol fiyatları Boğaz'dan geçişlerin duraksamasıyla yüksek seyrediyor. Altınsa yeni haftaya güçlü başladı.
3: Piyasalarda gözler bu hafta Hürmüz'de. Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu gemi trafiği neredeyse durdu. Cumartesi yalnızca 5 emtia gemisi geçerken pazar günü kayıtlı geçiş görünmedi. Tanker saldırıları ve tıkanan Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasisi petrol üzerindeki baskıyı artırıyor. Brent petrol hafif geridese de haftaya yeniden 90 dolara yakın bir seyirde başladı. Petrolün varil fiyatı haftalık bazda %7'ye yakın yukarıda. Küresel piyasalarda fiyatlamalar petrol piyasasının seyrine odaklanmış durumda. Altın ise yeni haftaya güçlü başladı. Zayıflayan dolar ve son dönemde açıklanan ılımlı ekonomik verilerin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artıracağı beklentilerini azaltması altındaki yükselişi destekliyor. Ons altın 4400 dolara yakın. İçeride gram altın ise 6700 lirayı geçti.
4: Buradan daha yukarıya gider mi? Evet gidebilir. Eğer bir anlaşma olursa dolar endeksinde gevşemeyi görürsek burada 99 seviyesinin altında 98'leri görmeye başlarsak 4550 dolar seviyelerine doğru ons altında hareketi görürüz. Bu da bize gram altın tarafında yeniden 7000-7200 seviyelerine doğru hareketi gösterebilir diye düşünmekteyim.
0: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi insansız hava araçlarıyla hedef alındığı Erbil yönetimi dronların İran tarafından fırlatıldığını savunurken Tahran'sa saldırıya dair kınama açıklaması yaptı. Gelişmenin ardından telefon trafiği yaşandı.
5: İki insansız hava aracı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisi ve Erbil'deki istihbarat şefinin evine hedef aldı. Saldırıda can kaybı olmadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik birimleri saldırının İran topraklarından düzenlendiğini açıkladı. Başbakan Barzani saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Ancak Tahran yönetimi Erbil'in iddiasına itiraz etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin'e görüşmesinde saldırının İran'dan düzenlendiğini gösteren herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. Iraklı bakansa Tahran'dan saldırıya ilişkin tutumuna dair net bir resmi açıklama talep etti. Hüseyin, İran'ın geçmişte İranlı Kürt muhalif grupları gerekçe göstererek bölgeye yönelik saldırılar düzenlediğini hatırlattı. Arakçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Bunun iki komşu ülke arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan bir sahte bayrak operasyonu olabileceği uyarısında bulundu. Irak Başbakanı Ali Zeydi de saldırının sorumlularını belirlemek üzere soruşturma komitesi kurulması talimatı verdi. Gelişmeler Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Fidan ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile konutu saldırıya uğrayan Mesrur Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Saldırının zamanlaması da dikkat çekiciydi. Zira Amerikan Axios haber sitesi saldırıdan saatler önce Washington'ın Mayıs'ta Bölgesel Yönetimin Başkanı Neçirvan Barzani'den Tahran'la görüşmeleri kolaylaştırmasını istediği iddiasını gündeme getirdi. Irak'ın kuzeyindeki petrol rafinerileri Temmuz'da da hedef olmuştu. Güvenlik uzmanları saldırıların sorumlusu olarak Irak'taki İran yanlısı silahlı gruplara işaret ediyor.
0: Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanunun yayımlanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan atılan adımda emeği geçen Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubuna teşekkür etti. Cumhurbaşkanı farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine de teşekkür etti. Erdoğan, başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Yeni bir safhaya geçildiği vurgusu yaptı. Bu süreçte ahim kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini söyledi. İmralı'nın şartlarıyla ilgili mesajı da vardı.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreçinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
6: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifade eden Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
3: Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
6: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda ahim kararlarının uygulanması dahil, tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
3: Bahçeli, çıkardan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun da altını çizdi. Fitne çıkarmak isteyenlere karşı gerekli önlemler alınacak diyerek de provokasyon uyarısı yaptı.
0: İzmir'in Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Dört aday yarıştı. Meclis üyeleri arasında kavga çıkınca hareketli dakikalar yaşandı. Seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
7: İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yüksekti. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
8: Asuman Şen 15
7: oy. İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'den Mehmet Ali Akar, AK Parti'den Asuman Şen'le Yeni Parti'den Barış Gürsoy, Bağımsız Mustafa Öztürk aday oldu. İkinci tur oylamada geçersiz sayılan 3 oya CHP grubu tepki gösterdi ve salonu terk etti. CHP ve Yeni Parti il başkanlarının görüşmesi sonucu CHP'liler son turda oy kullanmak üzere birleşe birleşe kazanacağı sloganı atarak salona döndü. Salonda AK Partili üyelerle Yeni Partili üyeler arasında gerginlik yaşandı. Salona emniyet güçlerinin çağrılmasıyla gerginlik sona erdi ve seçime devam edildi. AK Parti adayı Asuman Şen 15 oy alarak seçimi kazandı.
9: İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz. Hayırlı olsun hepimiz.
0: Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş tutuklandı. Kuriş örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin ise sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği de ortaya çıktı.
7: Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kuriş bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir dedi. Soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir kimya tesisine yapılan baskında depoda 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Altının piyasa değeri 1 milyar 340 milyon liradan fazla. Sorgusunda örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddeden Kuriş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek MASAK raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin de iddiaları reddetti. Üzerine kayıtlı hat olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını belirtti. Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği de ortaya çıktı.
10: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Bayrok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
0: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ayrı suç örgütüne mali soruşturma başlatıldığını duyurdu. 818 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu.
11: Suç gelirlerinin kripto varlık ticaretinde kullanıldığı öne sürüldü. Suç örgütlerine mali soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 ayrı suç örgütüne ait mali değerlendirme yapıldığını açıkladı. Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu. Kiralık kasalar ve kripto varlıklara el koyulan soruşturmada örgütlerin suç gelirlerinin yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle akladığı öne sürüldü.
12: Adaletin yüzyılı.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirtti.
0: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşılan video içerikler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmaya Ertürk'ün bir süre önce kullandığı ifadeler sebep olarak gösterildi. Gözaltına alınıp savcılıkta ifadesi alınan emekli Tuğamiral Ertürk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Paylaşılan videolarda emekli Tuğamiral Ertürk'ün 2023 yılında seçimlere dair farklı tartışma programlarında dile getirdiği yorum ve düşünceleri yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 zanlı tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Adalet Bakanı Akın Gürley'in ve yardımcılarını tanıyoruz diyerek kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılara suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. Zanlıların, mağdurların adli sorunlarını çözmek vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiği belirlenmişti. 3 zanlı İstanbul ve Ankara'da jandarmanın geçen hafta düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Kırıkkale'de 2014 yılında öldürüldükten sonra cansız bedeni derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme var. Dosyanın 12 yıl sonra tekrar açılmasıyla birlikte gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek geçen hafta iki faili meçhul cinayet dosyasında önemli gelişmeler olduğunu duyurmuştu. O dosyalardan biri Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmaydı. Cansız bedeni 12 yıl sonra derin dondurucuda parçalanmış halde bulunan Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili 13 kişi tutuklandı. Kırıkkale'de geçen yıl kiracısından haber alamayan bir ev sahibi, dairede yaşayan kadının bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendi. Bunun üzerine gidip evi kontrol etmek istedi. 16 Mayıs 2025'te eve girdiğinde beklemediği manzarayla karşılaştı. Derin dondurucuda parçalanmış bir cansız beden olduğunu gördü. İhbar üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Cansız bedenin 2014'ten bu yana kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Hayatını kaybeden kiracı kadının eşi, kızı, oğlu ve yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul'da iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Evinden aldığı silahla rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı. Olay Bağcılar Kirazlı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki komşu arasında sokak ortasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladıktan sonra evine gitti. Bir süre sonra şüpheli evdeki silahını alarak sokağa doğru rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu kavgayla alakası olmayan 3 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede gözaltına aldı. Pazar günü İstanbul Sarıyer'de hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden 3 çocuğun da kardeş olduğu ortaya çıktı. Anne ve baba da ağır yaralı, tedavileri sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü ise ifadesinde frene bastığını ancak duramadığını iddia etti.
3: En büyüğü 13, diğerleri 11 ve 4 yaşlarındaydı. Yusuf, Mehmet Ali ve Ecin İçen kardeşler Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatlarını kaybetti. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde hafif ticari araç nakliye kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 8 kişinin olduğu ticari araç savruldu. Kazada 3 kardeş hayatını kaybetti. Babaları Yasin İçen'le anneleri Sözler İçen'de ağır yaralandı. Toplam 5 yaralının tedavisine hastanelerde devam ediliyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü ise ilk ifadesinde hafif ticari aracı görmediğini iddia etti. Frene bastım ama duramadım dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Kadınlara yönelik şiddet olaylarına ne yazık ki her gün bir yenisi ekleniyor. Daha geçen hafta 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin şikayetçi olduğu, üstelik denetimli serbestlikle dışarıda olan eski erkek arkadaşı tarafından katledilmişti. Bu kez de bir başka eski erkek arkadaş İstanbul Esenyurt'ta bir kadına ve ailesine kabus yaşattı. Defalarca saldırıda bulunan zanlı hakkında şikayet olmasına rağmen bu kez genç kadının evini kundakladı.
5: Tanınmamak için başına kask taktı. Gece karanlığında bir skuterla binaya yanaştı. Ardından yanında getirdiği benzini döküp içeride insan olmasını aldırış etmeden çakmağa çaktı. İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadının evi ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından ateşe verildi. O anları sokaktaki güvenlik kamerası kayda aldı. İddialara göre genç kadın bir süre ilişki yaşadığı zanlıdan şiddet gördüğü için ayrılmak istedi. Ancak isteği yine şiddetle karşılık buldu. Şüpheli önce iki defa genç kadının ailesiyle yaşadığı evin camlarını kırdı, iki defa da kundaklamaya çalıştı. Genç kadın korkusundan yüzünü gizlemeye başlayıp İstanbul'dan taşındı.
13: Yakmaya çalıştı, molotof attı. Binamızın genel dış kapısının önüne lastik yakıp koymuş. Defalarca şikayetçi oldum. Her yapmasında usanmadan, bıkmadan şikayetçi oldum. Belki gerçekten bir gün sonuç bulur diye. Ne bir şikayet aldı, ne bir tutuklama aldı. Ben polisi aradığımda işte şahsi adresini bulamadık dedi.
5: Ancak zanlı şikayetlere rağmen pazar gecesi yine geldi. İçeride genç kadının babasının bulunmasına rağmen evi benzinle ateşe verdi. Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtuldu.
14: Fark etmesek kesinlikle yanıyorduk. Bundan sonra ne yapacağı da meşhur yani. Artık mermini sıkacak, elini kolunu sallayarak geziyor. Bana hiç kimse bir şey yapamaz diye hodri meydan diyor.
5: Zanlı polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina beklenmedik bir anda çöktü. Olay anını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'ndeki bina yıkım ekiplerinin çalışması sırasında inşaat makinesinin darbesiyle tamamen yattı. Ardından büyük bir gürültüyle çöktü. Çevrede bulunanlar korkuyla kaçmak zorunda kaldı. Yıkılan binadan çevreye moloz parçaları ve büyük miktarda toz yayıldı. Dört katlı binanın bir süre önce deprem riski nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alınıp çalışma başlatıldı. İstanbul'da bir sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk hafif yaralandı. Olay Çekmeköy'de meydana geldi. Yere sabitlenmeyen şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters döndükten sonra taklalar attı. Bu sırada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 çocuğun hafif yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Site görevlileri olayın ardından şişme oyun parkını bahçeden kaldırdı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı küçük çocuğun tribünden çıkarıldığı anlar hala tartışılıyor. Küçük çocuğu kucağına alan polis o anları ve formayı neden çıkardıklarını anlattı. Olaydan sonra gözaltına alınan taraftar da konuştu.
15: Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Çocuğu kendisinden aldım. Devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu. Küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
7: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Gençler Birliği taraftarlarının tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven o anları anlattı. Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini fark edince olaya müdahale ettiğini söyledi.
15: Formasını çıkartmasını istedim, hedef olmamasını istedim. Tekrar giydiririz dedim. Bir arkadaşımızdan üstündeki tişörtünü çıkarıp montunu giymesini rica ettim. Seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim.
7: Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan zanlı da konuştu. Doğabilecek gerginliğe engel olmak adına hareket ettiğini söyledi.
16: Babaya gittim. Dediğim tek şey var. Tek şey var. Ya dedim, ya dedim tribünden dışarı çıkalım ya da çocuğun kıyafetini değiştirin. İşte o sırada polis geldi. Komiser Ramiz arkadaşımdı. Çocuğu aldı. Onların o anda kontrol edilemez olduğunu bildiğim için ben orada müdahale ettim.
7: Şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma sürüyor.

0: Türkiye'de deprem konusunda akla ilk gelen profesörlerden biri Naci Görür. 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümünde NTV stüdyosuna konuk oldu ve Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı. Görür, deprem dirençli kentler inşa etmeliyiz dedi. 27 yılda neler yapıldığını ve yapılmadığını anlattı ve bir de bilimsel bir hesaptan söz etti. İstanbul'da 30 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığının %48 olduğunu belirtti.
1: Duyuyorlar mı? Sesler duyuyorsan sesler.
2: 17 Ağustos 1999, 27 sene geçti. Ne değişti?
3: Yani gönül isterdi ki çok şey değişti diyebileyim. Maalesef çok şey değişmedi. Yani bir şeyler yapılmadı mı hiç? Muhakkak yapıldı. Önlemler alındı. Hükümet tarafından olsun, halk tarafından olsun. Ama bunların hiçbiri yeterli değil.
2: Ne yapmak gerekir?
3: Bence deprem dirençli kentler oluşturmak suretiyle ülkeyi afet dirençli kentler ülkesi haline getirmekle bu işi çözebiliriz. Deprem dirençli kent hiç zarar görmeyecek olan kent demek değildir. Ama zararı minimum olarak görecek olan kenttir. Siz binlerce insanı ölü olarak kabul edebilirsiniz. Binlerce evi yıkık, afet olarak kabul edersiniz. Halbuki deprem dirençli kentlerde minimum sayıda ölü, minimum sayıda yıkım olabilir.
2: İstanbul'u bekleyen, Marmara bölgesini bekleyen bir deprem riski var. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Acaba bu risk şu anda yüzde kaçlarda?
3: Parsons ve diğerlerine göre onlar bu sene içerisinde revize ettiler. %48 oranında İstanbul büyük bir depreme maruz kalacak.
2: Ne kadar bir yıl içinde?
3: 30 yıl içerisinde. Yani 2030'a kadar artı eksi 10-15 sene var. Bu zaman içerisinde depreme maruz kalacağız. Bence Türkiye'nin başka beka sorunu varsa da bu kadar önemli değildir. Ama en önemlisi beka sorunu afettir, depremdir. Onu da umursayan yok.
2: En yakın riski nerede görüyorsunuz?
3: Şimdi bakın, levha sınırları olarak Avrasya levhası, Anadolu levhası, ikisinin arasında Bingöl-Karlova'dan başlayan sınır fayı var.
2: Yedi suya dikkat çekiyordunuz.
3: Bu kesim daha kırılmadı. Çok yakında kırılması muhtemel. Çünkü buranın tekerrür periyodu doldu. 1794'ün üzerine bugüne tarihini çıkartırsanız oranın dolmuş, dolmakta olacağını göreceksiniz. Dolayısıyla burası en tehlikeli yerlerden biridir. Türkiye'de bir sürü bakanlık var. 15-16 tane bakanlık var. Kur bir tanesi de Devlet Bakanlığı, Afet Bakanlığı olsun veya Deprem Bakanlığı olsun. Bütçesini ver, elemanlarını ver, yerini ver, görev ver. Belli bir hedefe kilitlensin. 15-20 senede ülkeyi deprem dirençli ülke haline getirsin.
0: Yedi Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti ve Türkiye yıllar sonra bu kez 6 Şubat'ta yine büyük bir depremle sarsıldı. 11 ilde binlerce kişi hayatını kaybetti. 6 Şubat'ta en büyük yarayı alan illerin başında Hatay

0: ana dek hak sahiplerine teslim edildi. Köy evlerine, iş yerlerine, bağımsız birimleri de dahil edildiğinde toplam 154 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini açıklıyor bakanlık. Biz 6 Şubat zamanı da gazeteciler olarak burada uzun süre görev yaptık. Bizim için bile bambaşka bir şehir görüntüsü bu. Sanki farklı bir şehre gelmişiz gibi. Ama öbür tarafta yani çok küçük geçişlerde hala o enkazların olduğu, yenileme çalışmalarının devam ettiği yüzünü de görebilmek mümkün. Çok büyük bir felaketti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük felaketiydi. O yüzden de elbette dönüştürmek, yeniden yapılandırmak zaman alıyor. Eski Antakya'dayız, Saray Caddesi'ndeyiz. Burası deprem öncesinde Hatay'ın, Antakya'nın en hareketli caddelerinden birisiydi. Şimdi şehrin genelinde konutlar yapılıyor, dönüşüm devam ediliyor. Birçok noktada yeniden yapılanma mevcut. Ama burası tarihi binaların olduğu, kültür varlıklarını koruma projesi kapsamında korumaya alınan binaların olduğu bir nokta. Elbette burası için özel bir dönüşüm planlanıyordur ama yine de yıkımın izlerini aslında görmek açısından çok hala etkisini koruyor. Şimdi bir yandan bu yıkılmamış binaları gösterirken bir yandan da yapımı devam eden binaları göstermek istiyoruz. Şu anda ekrana getirdiğimiz alan örneğin Hatay Ortodoks Kilisesi dükkanlarının, daha önce burada çok sayıda dükkan vardı 6 Şubat öncesinde. Tamamı yıkılmıştı. Yeniden inşa çalışmasının sürdüğünü söyleyelim. Kentin büyük bir bölümü aslında büyük bir şantiye alanı gibi. Bunu söylemek yanlış olmaz. Burada geride kalanların aslında yeniden her gün bir hayata yeniden başlama mücadelesi devam ediyor. Çünkü örneğin şu anda devam eden inşaatlar nedeniyle genel olarak bir toz bulutu altında olduğunu söylemek mümkün şehrin. Bir yandan işte yeni evlerine taşınmaya çalışanlar, yeniden hayat kurmaya çalışanlar var. Burası Antakya'nın tam kalbi diyebileceğimiz, merkezi diyebileceğimiz bir nokta. Burası da tarihi Hatay Meclis Binası. 6 Şubat depreminde bu bina da hasar almıştı, yıkılmıştı daha doğrusu. Önemi büyük çünkü 1939 yılında Hatay'ın ana vatana katılma kararı işte bu binada, daha doğrusu 6 Şubat öncesindeki o tarihi binadaki 40 milletvekilinin oy birliği kararıyla alınmıştı. Tabii dönüştürme çalışmaları, yenileme çalışmaları başladıktan sonra bu binada yeniden aslında uygun olarak dönüştürüldü. Doğuş grubu tarafından hem bu bina tarihi meclis binası hem de yanındaki Hatay'ın sembolik konaklarından birisi dönüştürüldü. Bunu söyleyelim. Şimdi bu ekrana getirdiğimiz alansa yine meydana çıkan en önemli noktalardan, caddelerden bir tanesi ki burada da yine dönüştürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Depremin yaratabileceği izler, meydana getirebileceği felaketleri buradan görmek, aktarmak mümkün ki biz her seferinde unutmayalım, unutturmayalım, hatırlatalım istiyoruz. Olası büyük felaketlerin gelebileceğini konuşurken, uyarılar yaparken bilim insanları aslında yaşadıklarımızı hatırlatmak, kayıpları olanların yaşadıklarını, acılarını, geride kalanların hayata tutunma çabasını anlatmak bu nedenle önemli.
1: Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK 2000 yılında kuruldu. Aradan geçen 26 yılda 11 milyon 700 bin konut zorunlu deprem sigortası kapsamına girdi. Ancak zorunlu olmasına rağmen sigortalılık oranı hala istenilen seviyede değil.
2: Konutların neredeyse yarısında zorunlu deprem sigortası yok. 17 Ağustos 1999, 6 Şubat 2023. Depremler sigortanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Marmara depreminin ardından kurulan DASK konutlar için zorunlu. Ancak buna rağmen poliçesi bulunan konut oranı %58 seviyesinde. Türkiye'de 11 milyon 700 bin konut DASK kapsamında. En yüksek sigortalılık oranı %65'te Marmara bölgesinde. Onu %64'le Doğu Anadolu, %63'le Güneydoğu Anadolu, %59'da Ege ve Akdeniz bölgeleri izliyor. En düşük sigortalılık oranı ise %45'le Karadeniz bölgesinde kaydedildi. 6 Şubat depremi sonrası DASK'a 540 bin başvuru yapıldı. 39 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.

0: 104 milyar dolarlık finansal zararın yaklaşık 5,5 milyar doları sigorta sektörü tarafından karşılandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada liderlerin görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti. Görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık'ın savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğine dikkat çeken Erdoğan, iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemli olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Jared Kushner, İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştü. Barış Kurulu'nun Gazze için barış planı ele alındı. Netanyahu bir kez daha planın ilerlemesi için Hamas'ın silah bırakması gerektiğini yineledi.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Jared Kushner'ın Mısır'dan sonraki durağı İsrail oldu. Kushner, Hamas'la görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Gazze Barış Kurulu'nun yüksek temsilcisi Nikolay Mladenov ve Tony Blair de Kushner'a eşlik etti. İsrail basınına göre görüşme 4 saat sürdü. Netanyahu, Hamas silahsızlanmadan Gazze'den asker çekmeyeceğini yineledi. Gazze'nin yeniden inşası için de aynı şart koşuldu. Kushner görüşme sonrası Amerikan Fox News'e de konuştu. Bölgenin silahsızlandırılması yönünde ilerlemenin 30 gün içinde başlayabileceğini söyledi. Silahsızlanma gerçekleşene kadar Gazze'nin yeniden inşa edilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Kushner herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda da İsrail'in saldırısını kısıtlamayacaklarını belirtti. Trump'ın temsilcisi, "Umarım silahların bir kısmının çıkarılmasına başlanır ve umarım önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde tünellerin bir kısmı da doldurulur" ifadesini kullandı. Kushner aksi halde Gazze'ye yönelik saldırıların tekrar başlayacağı sinyalini de verdi. CNN'e konuşan bir İsrailli kaynağa göre ise Kushner, Netanyahu'ya Trump'ın 15 maddelik barış planına bağlı kalması yönünde baskı yaptı. Hamas ise İsrail askerlerinin Gazze'den aşamalı olarak çekilmesine karşılık silah bırakmayı öneriyor. Netanyahu ise buna karşı. İsrail Başbakanlığı görüşmeyi yapıcı olarak değerlendirdi. Tarafların iki çalışma grubu kurulması konusunda anlaştığı belirtildi. Bu gruplardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması, ikincisinin ise temiz su ve diğer halk sağlığı konularına odaklanacağı açıklandı. Barış Kurulu'ndan bir yetkili de başbakanla izlenecek yol konusunda anlaştık. İsrailliler buna bir şans tanıyacak. Şimdi uyum sağlamaya niyetli olduğunu göstermek Hamas'a düşüyor ifadesini kullandı. Kushner'ın İsrail ziyareti Mısır'da Hamas'la görüşmesinden sonra geldi. Hamas heyeti bu görüşmede Barış Kurulu'nun Gazze planına uygun olarak İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi gerektiğini bir kez daha yineledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha canlı yayın sırasında Oval Office'te gazeteci azarladı. Bir muhabirin Güney Kore ile tatbikatları azaltma kararına ilişkin sorusu üzerine sessiz ol diyerek sesini yükseltti.
3: Who are you with?
4: I'm with CNN.
3: Fake news.
4: I just wanted to follow up on the South Korea question.
3: You're a loud, boisterous person. You're fake news.
4: I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises.
3: Mr. President.
1: Ukrayna savunma sistemlerinde sıkıntı çekiyor. Elinde Rus füzelerini engelleyecek kadar Patriot savunma füzesi kalmadı. Bu yüzden bazı geceler savunma sistemleri devreye sokulamıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin ise dikkat çeken bir teklifi var.
5: ABD elindeki Patriot füzelerinin %10'unu bize verirse Rus füzelerinin tamamını yok edebiliriz. Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den geldi. Zelenski, Amerikan CNN kanalına verdiği demeçte Rusya'nın tüm balistik füze saldırılarını durdurabilmek için ABD'nin elindeki Patriotların %10'una ihtiyaç duyduklarını belirtti. %5'inin ise bu kışı geçirmeye yeteceğini vurguladı. Volodymyr Zelenski, Patriot füzeleri alabilmek için yürüttüğü diplomatik çabalara da değindi. Zelenski, aylar geçti, milyonlarca telefon görüşmesi yaptım. Füzeler karşılığında bir şeyler takas etmeye çalışıyorum. Kimseyle paylaşamayacağım işler yapıyorum. Bu yaptıklarımın yasa dışı olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bunlar hakkında konuşamam dedi. Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın kendi Patriot önleme füzelerini üretmesine izin vereceği yönündeki açıklamalarına şüpheyle yaklaştığını da gizlemedi. Trump, NATO'nun Ankara zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot füzelerini bizzat üretmeleri için lisans izni vereceğini söylemiş, ancak birkaç gün sonra bu fikrinden emin olmadığını belirtmişti. Dünya genelinde İran savaşı nedeniyle füze savunma sistemlerinin tedariğinde sıkıntılar çekiliyor.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2325 kişinin hayatını kaybettiği son Ebola salgını ülkede şimdiye kadar görülen en ölümcül Ebola salgını olarak kayıtlara geçti. Kongo Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre salgının başından bu yana 4945 vaka tespit edildi. Toplamda 2325 kişi yaşamını yitirdi. Salgında ölüm oranı %47. Mevcut can kaybı ülkenin doğusunda 2018 ve 2020 yılları arasında 2299 kişinin yaşamını yitirdiği Ebola salgınını geride bıraktı. 15 Mayıs'ta resmen ilan edilen ve Ebola varyantı Bundibugyo virüsünün yol açtığı salgın 6 eyaletin 55 bölgesine yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada bu salgının öncekilerden daha hızlı yayıldığını belirtmişti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u saat 22'de konuk edecek.
6: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olympic Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise üçüncü eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
7: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
6: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
8: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
6: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11 ile sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çobani Stadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
1: Denizli'de travertenleri, sarkıt ve dikitleriyle yer altındaki Pamukkale olarak bilinen Kaklık Mağarası doğal güzellikleriyle turistleri çekiyor. 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçinin gittiği mağarada hedef yılda 1 milyon ziyaretçi.
0: Travertenler, termal su havuzları, yeşilin farklı tonlarındaki yosunlar. Yer altındaki Pamukkale yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
9: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim döndüğümde.
0: Burası Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası. Mağara, travertenleri, sarkıtları, dikitleri ve yosunlarıyla ziyaretçileri büyülüyor. Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olarak adlandırılan mağara, 32 derecelik sabit ısısı ve farklı atmosferiyle dikkat çekiyor. Mağaranın şifalı olduğuna inanılan suyunun birçok deri hastalığına iyi geldiği belirtiliyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan mağara, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
10: 13 yaşın altından ve 65 yaş üstünden ücret almıyoruz. Toplu gelen okul gezilerinde eğer planlı bir gezi ise, milli eğitim onaylı bir gezi ise onlardan ücret almıyoruz. Yani 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız var.
0: Mağara son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Hedef ise yılda 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Bu görüşmeden kısa bir süre önce de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefondaydı. Bu iki kritik görüşme ve bölgesel konulardaki son durumu Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirdi. İzleyelim, ardından saat başında buradayız.
11: Böyle bir telefon görüşmesinde tek bir konu görüşülmüş olamaz. Birçok farklı konu gündeme gelmiştir. En son Sayın Cumhurbaşkanı'nın El Cezire İngilizce kanalına, düzeltiyorum, El Cezire Arapça kanalına vermiş olduğu bir röportaj var. Ve bu F-35 meselesini orada gündeme getirmişti. Büyük bir ihtimalle bu mesele öncelikle görüşülmüştür. Ancak Trump'ın zihninde İran meselesinin daha öncelikli olduğu malum. Nitekim Güney Kore ile bir sıkıntı yaşadı biliyorsunuz. Beklediği desteği alamayınca Güney Kore aleyhinde de bazı sözler sarf etti. Dolayısıyla Trump büyük bir ihtimalle İran meselesinin bu kadar sıcak olduğu bir günde İran'a yönelik bazı talepleri, hani bir kolaylaştırıcı ve arabulucu bağlamında dile getirmiş olabilir. Ancak gündemin sadece bu iki konudan ibaret olmayabileceğini ve NATO zirvesi esnasında yapılan görüşmelerin bir geri beslemesinin konuşulmuş olabileceğini burada ifade etmek lazım. Biraz önce ifade ettiğimiz üzere iki ülke arasında savunmaya yönelik meselelerin gündeme gelmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın İran'ı gündeme getirmiş olması zaten beklenen bir durumdu. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın Trump tarafından konuşulması bence burada çok önemli bir ayrıntı. Biliyorsunuz bugün yapmış olduğu açıklamada bu anlaşmadan mutlu olduğunu ifade etmişti. Bu mutluluk aslında biraz İran meselesiyle ilgili. Çünkü eğer İran o tahmin edilen çizginin ötesine geçer ve Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı gerçekleştirirse burada ilave bir güvenlik mekanizması aslında tesis edilmiş durumda. Bu nedenle Trump açısından bu anlaşma aslında hem zamanlama hem de kapsam bağlamında istenen bir durum. Gazze meselesi mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmiştir. Biliyorsunuz Trump da Gazze meselesine yönelik İsrail'in ikinci safhaya başlamasına yönelik bazı açıklamalar yapmıştı. Büyük bir ihtimalle bu konuda da Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı aynı çizgide. F-35 meselesinde o görüşmenin hemen akabinde, sonraki haftasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye bir bildirimde bulundu ve S-400'lerin hala Türkiye'nin elinde olduğunu ifade etti. Bu aslında belirli aralıklarla düzenli bir şekilde yapılan bir raporlama. Ancak S-400 meselesinin büyük bir ihtimalle kaderi şu an için Amerikan cenahında yakından takip ediliyor. Türkiye'nin bu noktadaki amacı Kasım seçimleri öncesinde öncelikle Amerika'da mevcut olan 6 uçağın alınıp Türkiye'ye getirilmesi. Tabii bu kolay bir olay değil. O uçakların bir bakıma sokulması gerekiyor. Yağa yatırılmış parçaların temizlenmesi, bazı parçaların değiştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle o anlaşma yapılmış olsa dahi hemen o uçakların getirilmesi mümkün müdür, değil midir veya bu konuda nasıl bir çözüm bulunur bilemiyorum. F-35 meselesi dolayısıyla evet siyasi irade bağlamında iki taraf aslında uzlaşı halinde. Ancak S-400 meselesi nedeniyle kongrenin ikna edilmesi bağlamında bir somut adımın atılması gerekiyor. Rus cenahının bu noktada bazı çekinceleri olur mu? Muhtemelen olur. Ama şu noktayı da gözden kaçırmamak lazım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta basına yansıyan bir haber var. Ve Ukrayna'ya ihraç edilecek bazı silah ve mühimmat sistemlerinin Türkiye üzerinden tedarik edileceği ifade edilmişti. Rus tarafı bu konuya çok tepkili yaklaştı. Bu nedenle S-400 meselesine yansıması ne olur? O durumun, o konuyu şu an bir masaya yatırmak lazım bence. Sayın Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı'yla görüşme yapmış olması, Arakçı ile görüşme yapmış olması bence çok önemli bir ayrıntı. Hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmesi büyük bir ihtimalle arka planda farklı bir diplomasi kanalının açık olduğunu bize ifade ediyor. Çünkü genellikle Katar ve Pakistan ön plana çıkarıldı. Ancak çok zor duruma düştüklerinde Türkiye geri planda bir diplomasi yürüttü. Ben bu diplomasinin şu an aktif bir şekilde, sonuç alıcı bir şekilde hatta iki taraf nezdinde devam ettirildiği kanaatindeyim. Bu nedenle hani şu an için anlaşmaya varılabilir gibi bir keskin ifadede bulunmak bence mümkün değil. Ama en azından tarafları yatıştırabilmek ve geçici bir çözümü gündeme getirebilmek adına bu görüşmenin ve Sayın Fidan'ın Arakçı ile yapmış olduğu görüşmenin kıymetli olduğu kanaatindeyim. Nitekim İran'ın da bu özellikle İran'daki rehberlik ve devrim muhafızları cenahı değil ama devlet başkanı ve altındaki bürokrasinin risklerin farkında olduğu malum. Pezeşkian'ın söylemlerinde de bu net bir şekilde görülüyor. Örnek vermek gerekirse son yapmış olduğu konuşmada petrol ihracatının tamamen durması nedeniyle maaşlarda sorun yaşandığını ifade etti Pezeşkian. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle arka planda İran'daki devlet aklı anlaşmak istiyor. Ancak Molla aklı bu süreci birazcık daha gergin yürütmek istiyor. Bir nevi iyi polis kötü polisi İranlarda oynamaya çalışıyor. Müzakereyi kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi bence Türkiye'nin mümkün. Bu böyle bir rolü tek başına üstlenmesine de gerek yok. Çünkü İran'la iletişimi ve etkileşimi olan tüm ülkeler böyle bir süreçte yer alabilir. Aslında bu çatışmayı sonlandırmanın en mantıklı ve kolay yolu İran'la ilişkileri bir esasa bağlayacak çok geniş katılımlı bir konferansın, uluslararası konferansın toplanması. Çünkü sadece körfezi çözmek, sadece nükleer programı çözmek veya İran'ın füzelerine yönelik bir çözüm üretmeye çalışmak bence pek akılcı değil. Geniş kapsamlı, her alana dokunan, belki uzun süreli, şu anki çatışmaları bir moratoryumda donduracak bir süreç bence çok daha mantıklı olur. Büyük bir ihtimalle eğer Türkiye gerçekten devreye girerse, ki bu konuda İran'ın sicili bozuk. Çünkü daha önce İstanbul'da görüşme söz konusuyken bir anda istikameti biliyorsunuz Umman'a çevirmişti. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde İran zamanı oynayamazdı. Yani Türk diplomasisi bu konuda çok tecrübeli. Sonuç alıcı bir şekilde bu süreci yönetir. Büyük bir ihtimalle İran kısa sürede bu meselenin çözülmesini istemedi. Çünkü çok dezavantajlı bir şekilde masadan kalkacağına inanıyordu. İkinci seçenek Türkiye'nin İran üzerindeki bir etkisi var. Bunun iki farklı boyutu var. Birincisi Türkiye'yi rakip olarak görüyorlar. Özellikle Suriye tecrübesi İranlar açısından Türkiye'ye karşı tereddütleri artırdı geçmişte. Şu an o tereddütler var mı sanmıyorum. İkincisi de Güney Azerbaycan Türkleri nedeniyle İran büyük bir gerilim içerisinde aslında. Türkiye'nin cezbedici Azerbaycan'la birlikte cezbedici bir rol olduğunu düşünüyor İran'daki Molla rejimi. Bu nedenle Türkiye'nin böyle bir meseleyi çözme konusunda kolaylaştırıcı rolü büyük bir ihtimalle İranlıları tedirgin ediyor. Ancak böyle bir tedirgin olma hali bence yersiz. Nihayetinde 1639 yılında çizilmiş bir hudut hattı var. Türkiye'nin de İran toprağında herhangi bir şekilde bir iddiası veya emeli yok. Dolayısıyla İranlıların güvenle İstanbul'a veya Ankara'ya gelip Amerikalılara doğrudan veya dolaylı görüşmeler yapması bence mümkün. Pakistan da bu görüşmelere katılabilir, Katar da katılabilir ama İran'ın artık görüşmeye başlaması lazım. Çünkü son yapılan 14 maddelik planın ötesine geçmek isteyen bir İran, Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşamaz. Uç noktada talepler demektir onlar. Uzlaşmak istiyorsa makul olması gerekiyor İran'ın. Ve ben son 14 maddelik planında makul olduğu görüşündeyim İran açısından. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte füzeleri bitti, ne bileyim yeterli yığına yok vesaire deniyor. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa başlarken strateji, taktik olarak daha doğrusu askeri taktik bağlamında bir kara harekatıyla bu süreci başlatmadı. Havadan bombalama yoluyla bu işi yürütmeyi istedi ve bu konuda da şu an aslında öne açık. Dolayısıyla ben bir mühimmat sıkıntısı olduğunu Amerikan cenahında düşünmüyorum. İran anlaşmazsa büyük bir ihtimalle Amerikan hava saldırıları devamlı hale gelecek. Özellikle İran'ın siviller açısından bu durumun büyük tehlikeleri var. Bu nedenle bugün Sayın Fidan'ın yapmış olduğu görüşmenin, Trump'la yapılan görüşmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyim.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık bugün 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, nem oranı yüksek değerlerde değil. Edirne 35, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık, Eskişehir 33, Niğde 29, Konya 31 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor, Manisa 35, Muğla 32 derece. Perşembeden itibaren hava daha sıcak olacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Hatay'da 36, Mersin'de 37 derece. Karadeniz'in batısı açık, Zonguldak 25, Bolu 29 derece. Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri devam edecek, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 27, Malatya 31 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece.
12: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
14: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
12: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV Radyo klasiği.
14: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
12: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
14: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
12: Cinayet Masası.
14: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
12: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız ve bir son dakika haberiyle başlayalım. Bir süredir ekranda görüyorsunuz. 2026 yılı yükseköğretim kurumları sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara yükseköğretim kurumunun yksonuc.osym.gov.tr internet adresinden vatandaşlık numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yüksek öğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor. Verimli bir eğitim süreci geçirmelerini diliyorum dedi. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır açıklamasında bulundu. Yaklaşık 2.255.000 aday katılmıştı 2026 yılı YKS sınavına ve tercihlerini yaptılar. Az önce de bu tercihler doğrultusunda yerleştirme sonuçları açıklandı. Tekrar edelim, yksonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler yerleştirme sonuçlarını adaylar. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanunun yayımlanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, atılan adımda emeği geçen Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubuna teşekkür etti. Cumhurbaşkanı farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine de teşekkür etti. Erdoğan, başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Yeni bir safhaya geçildiği vurgusu yaptı. Bu süreçte ahim kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini söyledi. İmralı'nın şartlarıyla ilgili mesajı da vardı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreçinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
2: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifade eden Abdullah Öcalan'ın, önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
1: Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, milli dayanışma yasasının kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
2: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda ahim kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
1: Bahçeli, çıkarılan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun da altını çizdi. Fitne çıkarmak isteyenlere karşı gerekli önlemler alınacak diyerek de provokasyon uyarısı yaptı.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır'ı ziyaret etti. Gündeminde aile ve gençlere yönelik destekler vardı. Bir başka başlıkta terörsüz Türkiye süreciydi. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir dedi.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek istediklerini söyledi. Bu konuda çözümün güçlü ailelerden geçtiğini vurguladı.
4: Terörsüz Türkiye, güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir. Büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demektir.
3: Bakan Göktaş Diyarbakır'ı ziyaret etti. Gündemindeki konulardan biri de evlilik kredisiydi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Diyarbakır'da evlenen çiftlere 672,2 milyon lira kaynak aktarıldı. Göktaş bu fonun kaynağının terörden arındırılan bölgeler olduğunu söyledi.
4: Gabar'da, Filyos'ta yeraltı zenginliklerden, madenlerden gelen zenginliklerden %20'sini biz gençlerimizin yuva kurmasına sağlıyoruz ve onların hayallerinin gerçekleşmesine yönelik önemli bir katkıda bulunuyoruz.
3: Göktaş gençlere yeni desteklerin de yolda olduğunu açıkladı. Evlilik kredisinden yararlanan gençlere İşkur'da öncelik verilecek. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde de özel kontenjan ayrılacak.
0: Meclis Başkan Vekili DEM Partili Pervin Buldan, eşi Savaş Buldan'la Adnan Yıldırım ve Hacı Kara cinayetlerinin aydınlatılması için Adalet Bakanlığı faili meçhul cinayetleri araştırma bürosuna başvurduğunu açıkladı. Avukat aracılığıyla yapılan başvuruyu sosyal medya hesabından duyuran Buldan, bu dosya yalnızca geçmişe ait bir vaka değil, Türkiye'nin yakın tarihine de yaşanan aydınlatılmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık pratiği bağlamında değerlendirilmesi gereken bir dosyadır dedi. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak bu tür olayların etkin soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması zorunludur mesajını paylaşarak hukuki sürecin takipçisi olacağını söyledi Buldan. Yıldırım ve Karay 2 Haziran 1994 gecesi kaçırılmış, 5 Haziran'da cansız bedenleri bulunmuştu. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş tutuklandı. Kuriş örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin ise sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği de ortaya çıktı.
5: Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kuriş bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir dedi. Soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir kimya tesisine yapılan baskında depoda 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Altının piyasa değeri 1 milyar 340 milyon liradan fazla. Sorgusunda örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddeden Kuriş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek MASAK raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin de iddiaları reddetti. Üzerine kayıtlı hat olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını belirtti. Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği de ortaya çıktı.
6: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. Temel ölçütün herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği olmadığını, suç teşkil eden fiiller ve yapılanmalar olduğunu vurguladı. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez ifadelerini kullandı. Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir dedi. Eskişehir'de yaşayan Suna Sakarya telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Ev almak için biriktirdiği 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını kaybetti. Dolandırıcılar 64 yaşındaki kadına evini de sattırmak için baskı yapınca şüphelenip dolandırıldığını fark etti.
1: kendisini telefonda komiser olarak tanıtan dolandırıcılara inandı. 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını teslim etti. Evini de kaybedecekti, son anda dolandırıldığını anladı.
7: Senin adından internetten alışveriş yapmışlar, bütün suçlar senin üzerine yıkılacak dedi.
1: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı telefonla arayan kişiler adının dolandırıcılığa karıştığını iddia etti. Operasyon yapıyoruz diyerek kadından evdeki parayla altınlarını teslim etmesini istediler. Suna Sakarya sabaha karşı evine gelen şüpheliye 35 Cumhuriyet altını, 72 gram altın ve çeşitli ziynet eşyasını teslim etti. Altınların değeri yaklaşık 2,5 milyon liraydı.
7: Sabah 4.30'da ondan sonra kapını dedi aç dedi, sivil polis geldi, senden altınları alacak, sertifikasını verecek dedi. Böyle bir şey geleceği hiç aklımın ucuna bile gelmedi.
1: Ancak dolandırıcılar sadece altınlarla yetinmedi. Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki evini de satmasını istediler. Durumdan şüphelenen kadın dolandırıldığını fark etti.
7: Hayali bir satış olacak dedi bana. Gene de satamam dedim. Bu sefer bağırmaya başladı bana. O zaman uyandım. Yani bana öyle sert yapınca.
1: Suna Sakarya emniyete gidip şikayetçi oldu. Ancak dolandırıcıların izine ulaşılamadı.
0: Kayseri'de bir kişi kavga ettiği kadını 5. kattaki otel odasından aşağıya attı. Genç kadın hayatını kaybetti. Olay Karasu Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. 28 yaşındaki Selin Gökhan'la yanındaki arkadaşı arasında kavga çıktı. Zanlı kadını 5. kattan aşağıya itti. Ardından kadının odadaki eşyalarını da dışarı fırlattı. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı gözaltına alındı. Saldırganın cinayeti işledikten sonra bir video çekip suçunu itiraf ettiği ortaya çıktı. Videoda bana yapılanı unutmadım ve onu camdan attım dediği görüldü. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün aldığını söyledi. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık dedi.
1: Çiftçiye hasat sezonunun başından bu yana yaklaşık 120 milyar lira destek verildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
2: Toprak Mahsulleri Ofisi 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürüyor. Hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık.
1: Yumaklı, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak değerli üreticilerimiz müsterih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor ifadelerini kullandı. Hububat'ın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirdi.
0: Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Edinilen bilgilere göre Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden ara sınıflardan ayrılarak resmi veya özel Türk okullarına geçme başvurusunda bulunanlara denklik belgesi düzenlenecek. Belge almak isteyen öğrenciler velileriyle 31 Aralık 2026 saat 17'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek. Uygulamayla öğrencilerin bakanlığa bağlı resmi veya özel Türk okullarına geçişlerinin sağlanması ve eğitimlerine kesintisiz şekilde devam edebilmeleri amaçlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişimi gerçekleşti. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu görevini Orgeneral Rafet Dalkıran'a teslim etti. Devir teslim töreni Hava Kuvvetleri Karargahı'nda gerçekleşti. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı ile Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları da katıldı. Orgeneral Rafet Dalkıran, Yüksek Askeri Şura kararları çerçevesinde emekliye sevk edilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'ndan görevi devraldı. Türkiye'de enerji depolama kapasitesi artıyor. Hedef 2035 yılında 35 bin gigawatt batarya depolama kapasitesine ulaşmak. Sektör temsilcileri batarya hücresi ithalatında gümrük vergisinin kaldırılmasının yatırımlar için sağladığı avantaja da dikkat çekiyor.
8: Şu anda 2025 yılının sonu itibariyle ilk tesisler devreye alındı. 2026 sonu itibariyle de 1000 megawattlık sistemin devreye alınmasını hedefliyoruz. Asıl hedefimiz 2035 yılında 35 bin megawatt saatlik bir batarya sisteminin devreye alınmasının gerçekleşmesi.
5: Türkiye enerji depolama sistemlerinde hazırlıklarını tamamladı. Tesisler faaliyete geçti. Enerji depolama yatırımlarının en önemli maliyet kalemlerinden olan batarya hücrelerinde ilave gümrük vergisi de yıl sonuna kadar sıfırlandı.
8: Bunun sebebi Türkiye'de tam anlamıyla hücre üretimi gerçekleşene kadar yatırımların önünü açmak aslında hedeflendi. Dolayısıyla ilave gümrük vergisinde gelen indirim yatırımcıların fizibilitelerini olumlu etkileyen ve fiyat avantajı sağlayan bir sistem haline geldi.
5: Enerji Depolama Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ı, vergi avantajının yıl sonunda sona erecek olmasının sektör açısından önümüzdeki ayları kritik bir tedarik dönemine dönüştürdüğüne dikkat çekti.
8: Şu anda batarya sektörünü domine eden Çin'de de çok ciddi seviyede vergisel düzenlemeler var. Bu ne anlatıyor? 2027'nin ilk yarısına göre planlanan enerji santralleri sadece tedarik ve anlaşmalardaki avantajı sağlamaz. Aynı zamanda kritik bir periyot olduğu için yatırımlar açısından da önemli bir zaman dilimi olarak göz önünde bulunduruluyor.
0: Türkiye, Ege ve Akdeniz'de iki bölgeyi Deniz Milli Parkı olarak ilan etti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları bu adımla Türkiye'nin mavi vatanda koruduğu deniz alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak genişlediğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları söz konusu iki deniz milli parkı ilanının ardından Türkiye'nin seyri sefer serbestisinin etkilenmemesi için gerekli önlemleri aldığını belirtti. Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parklarının Ege Denizi ve Akdeniz'deki Türk Deniz yetki alanları sınırları içinde yer aldıklarını hatırlatan bakanlık kaynakları, kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunu söyledi. Dışişleri kaynakları her iki deniz milli parkının ilan edilmesi, kara sularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunmasını öncelediğini yansıtmaktadır ifadesi kullanıldı. Aselsan'ın özel bir tersaneyle birlikte geliştirdiği insansız deniz aracı Marlin, mayın harbi yeteneği kazandı. Marlin, insansız deniz aracının suya otonom ve uzaktan kontrollü şekilde mayın bırakmasına ilişkin test görüntüleri paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine dahil edilen Marlin, yine milli imkanlarla MKE tarafından geliştirilen Malaman mayınını özel bir düzenekle denize bıraktı. Test faaliyetinin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri insansız deniz araçlarını kullanarak mayın dökme yeteneğine sahip sınırlı ülkelerden biri oldu.

0: 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Yıkılan binaların enkazları altında yitip giden binlerce hayat, riskli binaların dönüşümünün önemini bir kez daha ortaya koydu. Yeni acılar yaşanmaması içinse Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
1: Saat 03.02'de başladı. 45 saniye sürdü. 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkımı da beraberinde getirdi. Binlerce insan hayatını kaybetti. 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Büyük Marmara depremi olarak da adlandırılan deprem sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yoğun bir çalışma yürüttü. Deprem riski bulunan illerde kentsel dönüşüm proje ve kampanyalarıyla riskli binaların dönüşümü gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 369 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 368 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da ise 1 milyon 274 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 998 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 276 bin bağımsız bölümün dönüşümüne yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası da başlatıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın koordinesinde dönüşüm alınan 376.212 bağımsız bölümde Yarısı Bizden kampanyası kapsamında yer alıyor. Kampanyayla vatandaşlara her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin liralık finansal destek sağlanıyor.
0: 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti dedik ama Türkiye yıllar içinde 6 Şubat 2023'te de yine büyük bir depremle sarsıldı. 11 ilde binlerce kişi hayatını kaybetti. 6 Şubat'ta en büyük yarayı alan illerin başında Hatay vardı. Şehirde depremin izleri hala görülse de yeniden yapılandırma süreci de aralıksız sürüyor. NTV muhabiri Melike Şahin, kameraman Onur Özel'le Hatay'a gitti ve son durumu yerinde görüntülediler.
2: Biz şu anda Antakya'dayız. Burası 75. yıl bulvarı. Uzunca, geniş, kalabalık bir bulvardı burası. Ve burada da aslında o yenilenen yüzünün görmek mümkün şehrin, Antakya'nın hazırlanan, tamamlanan TOKİ konutlarını burada görebiliyoruz. Bu konutların büyük bölümü sahiplerine teslim edilmiş durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Hatay'da 134 bin konut şu ana dek hak sahiplerine teslim edildi. Köy evlerine, iş yerlerine, bağımsız birimleri de dahil edildiğinde toplam 154 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini açıklıyor bakanlık. Biz 6 Şubat zamanı da gazeteciler olarak burada uzun süre görev yaptık. Bizim için bile bambaşka bir şehir görüntüsü bu. Sanki farklı bir şehre gelmişiz gibi. Ama öbür tarafta, yani çok küçük geçişlerde hala o enkazların olduğu, yenileme çalışmalarının devam ettiği yüzünü de görebilmek mümkün. Çok büyük bir felaketti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük felaketiydi. O yüzden de elbette dönüştürmek, yeniden yapılandırmak zaman alıyor. Eski Antakya'dayız, Saray Caddesi'ndeyiz. Burası deprem öncesinde Hatay'ın, Antakya'nın en hareketli caddelerinden birisiydi. Şimdi şehrin genelinde konutlar yapılıyor, dönüşüm devam ediliyor. Birçok noktada yeniden yapılanma mevcut. Ama burası tarihi binaların olduğu, kültür varlıklarını koruma projesi kapsamında korumaya alınan binaların olduğu bir nokta. Elbette burası için özel bir dönüşüm planlanıyordur ama yine de yıkımın izlerini aslında görmek açısından çok hala etkisini koruyor. Şimdi bir yandan bu yıkılmamış binaları gösterirken bir yandan da yapımı devam eden binaları göstermek istiyoruz. Şu anda ekrana getirdiğimiz alan Örneğin Hatay Ortodoks Kilisesi dükkanlarının, daha önce burada çok sayıda dükkan vardı 6 Şubat öncesinde, tamamı yıkılmıştı. Yeniden inşa çalışmasının sürdüğünü söyleyelim. Kentin büyük bir bölümü aslında büyük bir şantiye alanı gibi. Bunu söylemek yanlış olmaz. Burada geride kalanların aslında yeniden her gün hayata yeniden başlama mücadelesi devam ediyor. Çünkü örneğin şu anda devam eden inşaatlar nedeniyle genel olarak bir toz bulutu altında olduğunu söylemek mümkün şehrin. Bir yandan işte yeni evlerine taşınmaya çalışanlar, yeniden hayat kurmaya çalışanlar var. Burası Antakya'nın tam kalbi diyebileceğimiz, merkezi diyebileceğimiz bir nokta. Burası da tarihi Hatay Meclis Binası. 6 Şubat depreminde bu bina da hasar almıştı, yıkılmıştı daha doğrusu. Önemi büyük çünkü 1939 yılında Hatay'ın ana vatana katılma kararı işte bu binada, daha doğrusu 6 Şubat öncesindeki o tarihi binadaki 40 milletvekilinin oy birliği kararıyla alınmıştı. Tabii dönüştürme çalışmaları, yenileme çalışmaları başladıktan sonra bu binada yeniden aslında uygun olarak dönüştürüldü. Doğuş grubu tarafından hem bu bina, tarihi meclis binası, hem de yanındaki Hatay'ın sembolik konaklarından birisi dönüştürüldü. Bunu söyleyelim. Şimdi bu ekrana getirdiğimiz alansa yine meydana çıkan en önemli noktalardan, caddelerden bir tanesi ki burada da yine dönüştürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Depremin yaratabileceği izler, meydana getirebileceği felaketleri buradan görmek, aktarmak mümkün ki biz her seferinde unutmayalım, unutturmayalım, hatırlatalım istiyoruz. Olası büyük felaketlerin gelebileceğini konuşurken, uyarılar yaparken bilim insanları aslında yaşadıklarımızı hatırlatmak, kayıpları olanların yaşadıklarını, acılarını, geride kalanların hayata tutunma çabasını anlatmak bu nedenle önemli.
0: Gölcük depreminde de eşini, iki çocuğunu ve bir koluyla bir bacağını kaybeden Asime Koşal hayata örgüyle tutundu. Örgü ürünleri üretmekle kalmadı, kurslar verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden yaşayan insan hazineleri ödülü alan Koşal, depremin 27. yılında yaşadıklarına rağmen nasıl hayata tutunduğunu anlattı.
3: ...17 Ağustos depreminde eşini, iki çocuğunu, bir kolu ve bacağını kaybetti. Ama azmiyle hayata tutundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden yaşayan insan hazinesi ödülünü alan bu kadın... ...mücadelenin simgesi Asime Asya Koşal.
4: 3 gün enkazda kaldım ben. Kızım 8, oğlum 5,5 yaşındaydı. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. Benim de mezarım açılmıştı yani. Ben sağ çıkınca sonradan kapattılar.
3: Asya Koşal'ın Kocaeli Gölcük'teki evi 17 Ağustos 1999'da çöktü. Enkazda üzerinde betonla 3 gün geçirdi. 72 saat sonra çıkarıldı. Bir kolu ve bacağı ampute edildi. Ama eşi, kızı ve oğlu yaşamını yitirdi. Hayata tutunmanın yolunuysa örgüde buldu.
4: Bakayım derken bir ilmek attığımda örebildiğimi gördüm. Zaten örgüyü de çok seven bir insandım. Tığ da yine bir ahbabımız dedi ki tığ da yapabilirsin dedi. Aldım denedim, onu da yapabildiğimi gördüm.
3: Hikayesi duyuldukça engellilerin umudu haline geldi. Birçok kişiye ilham oldu. Sonunda da 2024'te geleneksel tığ ve şiş örücülüğü alanında UNESCO'nun yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görüldü.
4: İnsanlık adına ve kendi adıma hayatımı kıymetli ve anlamlı yaşamak istiyorum. Yani bir Asya Koşal dünyadan geçti dediklerinde ne güzel insandı ve deseler benim için kafidir bu.
0: İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması aslında sembolik olarak niteleniyor. Uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyorlar. Hatta Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre İran ABD ile çok daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor.
3: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ücretsiz geçecekti. Taraflar nihai bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yürütecekti. ama hiçbiri olmadı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Zapta uyulabilseydi 30 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak, gemiler 60 gün içinde Hürmüz'den ücretsiz geçebilecekti. İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma ve kalkınma paketi sağlanması da mutabakat zaptının maddeleri arasındaydı. İran zaptın imzalanmasından kısa süre sonra boğazdan geçen gemileri kurallara uymadıkları gerekçesiyle hedef alırken, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyini havadan bombalamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Temmuz'da mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ilan etti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı saldırılarını sürdürürken bu süre zarfında Trump İran'a topyekün saldırı düzenlemekten iki kez son anda vazgeçti. Trump'ın saldırılardan vazgeçmesinde Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin araya girmesi kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma füzelerinin azalmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Mutabakat zaptının süresinin dolması genel olarak sembolik olarak niteleniyor. Taraflar hali hazırda görüşme yürütmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın şimdilik ekonomik baskı yöntemini seçtiği belirtiliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'da sertlik yanlısı liderlerin

0: ve Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde siyasi karışıklık çıkarılmaya çalışılması, hatta Kuveyt'e kara harekatı başlatılması bu önleyici saldırılar arasında sayılıyor.
1: ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların arka planı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Mayıs ayında Amerikalı müzakerecilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu yöneticileriyle gizli bir kanal üzerinden iletişime geçmeye çalıştığı belirtilmişti. Bu iletişimi sağlamak için seçilen isim ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran 8 Nisan'da ateşkes kararı almıştı. Ateşkesten birkaç gün sonra ise savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlandı. Amerika Birleşik Devletleri basını görüşmelerin perde arkası ile ilgili yeni ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Axios sitesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakereciler, İran heyetindeki Meclis Başkanı Muhammed Bakır Garibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın anlaşma yapma konusunda gereken yetkiye sahip olmadığını düşünmeye başladı. Washington yönetimi kararlarda İran Devrim Muhafızları'nın etkili olduğu kanısına vardı. Bu yüzden Beyaz Saray, İran Devrim Muhafızları ile doğrudan iletişim kurabilecek gizli bir kanala ihtiyacı olduğunu fark etti. Tarihler 10 Mayıs'ı gösterdiğinde dönemin Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, gizli iletişimi sağlamak için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi aradı. Gabbard, Barzani'ye dönemin devrim muhafızları komutanı General Ahmet Vahidi ile iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Barzani, Gabbard'ın talebini kabul etti. Devrim muhafızları ile iletişime geçerek Trump yönetiminden bir mesajı olduğunu söyledi. Ancak General Vahidi ile doğrudan görüşmek istediğini söyledi. 14 Mayıs'ta bir devrim muhafızları yetkilisi güvenli telefon görüşmesi gerçekleştirmek üzere şifreli bir telefonla Erbil'deki Barzani'nin ofisine geldi. Barzani, Vahidi ile görüşmesinde İranlı müzakere heyetiyle aynı çizgide olup olmadığını sordu. İranlı komutanla devrim muhafızlarının İranlı müzakerecilerle aynı görüşte olduğunu söyledi. Barzani görüşmenin ardından Gabbard'ı arayarak devrim muhafızlarının yanıtını aktardı. Gabbard da bu bilgiyi Beyaz Saray'a iletti. Trump yönetimi bu yanıtın ardından yeni bir öneri sundu. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Barzani'nin Erbil'de üst düzey Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İranlı müzakereciler arasında gizli görüşmelere ev sahipliği yapmasını istedi. Ancak İranlı yetkililer bölgede İsrail'in çok sayıda ajanı olduğunu ve bu durumun İran heyetinin Erbil'e gidiş gelişlerinde olası bir İsrail suikastına imkan verebileceğini düşünerek öneriye sıcak bakmadı. Bu yüzden Erbil'deki söz konusu görüşmeler gerçekleşmedi.
1: İsrail giderek azalan kamuoyu desteğini uluslararası alanda arttırmaya amaçlıyor. Son olarak İsrail'in ChatGPT gibi yapay zeka dil modellerinin verdiği yanıtları etkilemeye yönelik bir kampanya başlattığı ortaya çıktı. Amerikan Politico internet sitesinde yer alan habere göre geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na sunulan yabancı temsilciler kayıt yasası belgeleri İsrail'in yürüttüğü kampanyanın detaylarını ortaya koydu. 100 bin dolar bütçeli proje kapsamında bir internet sitesi oluşturulduğu ve yazarı açıklanmayan raporlarla yapay zeka sistemlerinin İsrail hakkında olumlu ve kaynaklı verilere ulaşmasının sağlandığı belirtiliyor. Gerçekleştirilen testlerde ChatGPT ve Perplexity yapay zeka platformlarının Gazze ve antisemitizm konularındaki sorulara bu sitedeki içerikleri kaynak olarak göstermeye başladığını gösteriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katarlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman El Thani ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Bakan Güler ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun konuğu olarak Türkiye'yi ziyaret eden Sudan Genelkurmay Başkanı'nı da kabul etti. Nişasta bazı şekerlerdeki yüksek fruktoz

0: fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor. Fazla tüketimde başta obezite olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre sadece çocuklar için değil yetişkinler için de zararlı.
1: Bu şekerin fazla tüketilmesi hem karaciğerin yağlanmasına hem de bundan sonra insülin direnci ve vücutta olmaması gereken yerlerde yağ birikmesine yol açıyor.
2: Obezite, insülin direnci, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, nişasta bazlı şekerlerin yüksek fruktoz içeriği nedeniyle hastalık oluşturma riski daha yüksek. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Okan Bülent Yıldız paketli gıdalara dikkat çekti.
1: Şeker eklenmiş içecekler, gazlı içecekler sağlık açısından olumsuz riski en fazla kanıta sahip alan oluyor. Bir kutu gazlı içecek tükettiğinizde bir günlük hakkınızı zaten doldurmuş oluyorsunuz. Bütün paketli gıdaların, işlenmiş gıdaların içinde tatlı olmasa o gıda dahi nişasta bazlı şeker bulunabilir. Azaltmanın en önemli adımlarından bir tanesi etiket okuryazarlığı.
2: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elif Özmert de çocuklar için uyarı yaptı. Çocukluktaki hiçbir olumsuzluk çocuklukta kalmaz. Obez çocukların %55'i obez ergen olur, obez ergenlerin de %80'i obez erişkin olur dedi. Çocukların ilk 2 yıl hiç şeker tüketmemesini önerdi. Evde hazırlanacak sağlıklı atıştırmalıklar ve meyvelerin tercih edilmesini tavsiye etti.
0: Ve Alihan Kuruş suç örgütüne ilişkin bildiğiniz gibi yürütülen soruşturmada Alihan Kuruş'un tutuklanmasının ardından ifadeleri de medyaya yansımıştı. Bu olayla ilgili son gelişmeler NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Biz de bir bölümü paylaşalım sizlerle ve veda etmiş olalım. Ardından saat başında güne başlarken de Osman Girgin ekranda olacak.
3: Şimdi Süleymancılar dediğimiz ya da Alihan Kuruş suç örgütü diyeceğimiz ama genel olarak bakıldığında Süleymancılar olarak adlandırılıyor. Süleyman Hilmi Tunahan daha 100 yılın yani 20. yüzyılın başında doğan, müderrisi olan, daha sonra o görevinden alınan, zamanla işte Tevhid Tesisat Kanunu çıktıktan sonra vaizlik yapan, Demokrat Parti döneminde biraz daha dini işte faaliyetlerini yoğunlaştıran
4: hareketin kurucusu.
3: Önemli aşamalar var. Kısa oraları şey yapayım istersen. Geçeyim. Mesela 60'lı yıllarda özellikle Diyanet'in de bir şekilde müdahalesiyle din görevlisi olma din görevlisi atama konusunda İmam Hatiplerle Süleymancılar arasında böyle bir çekişmede yaşanıyor. Orada tabii İmam Hatipler daha öncelikli olmaya başlıyor. Ondan sonra biraz daha geriye çekiliyorlar. Yani biraz daha o kapanma süreci anladığımız kadarıyla başlıyor. 12 Mart döneminde yani 70'li yıllarda yine bu tür bir baskıyla karşılaştıklarında biraz yurtlara yani öğrenci yurtlarına, milli eğitim şemsiyesi altına girmeye başlıyorlar. 12 Eylül sonrası yine baktım Nazlıca atfen bir iddia tabii ki anayasaya evet oyu verilmesi karşılığında el konulmayacağına dair bir iddiada bulunmuş Nazlıcak. O dönemde kapatılmayla herhalde ya da el konulmayla karşı karşıya kalınıyor. Böyle ilginç şeyleri var ama dediğimiz gibi en kapalı gruplardan, hakkında en az bilinen gruplardan birisi.
4: Ama bir şekilde anlaşılan o ki yani Türkiye'nin hep kritik dönemeçlerinde de bir şekilde yani az çok yer almış, var olmuş.
3: Aslında ciddi şekilde var olmuş bir yapılanma diyebiliriz. Yani mesela işte cemaat üyeleri geçmişte işte ta Millet Partisi'nden başlayarak Demokrat Parti, Adalet Partisi diye giderek Refah Partisi. Hatta eski lider Deniz Olgun sanırım DYP dönemi herhalde bakanlık.
5: Ulaştırma Bakanlığı 28 Şubat sonrası ana sol D hükümeti Ulaştırma Bakanlığı Cindoruk'un partisindeydi.
3: Da yapıyor. Yani daha çok sağ partilere yakın ama şöyle bir özelliği var okuduğumuz ya da bildiğimiz kadarıyla. Zaman zaman yani farklı partilere, yani bir partiye angaje olmuyor. Her dönem ya da belli dönemlerde farklı partilere yönelen ya da kitlesini yönlendiren bir akım olarak değerlendirebiliriz genel olarak. 2019'da bir rapor, bunu gerçi Diyanet o zaman kabul etmiyor, özellikle cemaatlerle ilgili bir rapordan söz ediliyor ve o raporda ona baktım özellikle. Bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olabilir deniyor ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması diye. O dönem bu raporu Diyanet kabul etmiyor ama belli ki bir yerde böyle bir rapor
5: hazırlanmış.
3: Bu yapılanmayla ilgili. Yurt dışında özellikle Almanya ve Fransa'da çok ciddi örgütlenmeleri var. Köln'de çok büyük bir şeyleri var. Camileri ciddi anlamda.
4: Almanya'yla da bir bağ olduğu
3: tabii,
4: anlaşılıyor.
3: İşte bu son operasyonda söz konusu olan miktarın paranın Almanya'ya aktarılmak üzere olduğu ya da aktarıldığı, tam oraları bilemiyoruz. Yani bu soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. İşte 100 milyar liradan bahsediliyor. Ya da geçtiğimiz günde bir operasyonda 200 kilo altın, belki başka bir şeyler de çıkacak ama çok ciddi derecede hani şirketlerin de olduğu, para kaynağında olduğu bir yapılanma diyebiliriz. Özetle yetkililerin yaptığı açıklama bunun hani dini yönüne değil, özellikle mali yapılanmasına ve bu mali yapılanmada açıklanmayacak miktarların tespit edildiğine yönelik iddialar üzerine bu operasyon başlatılıyor.
5: Türkiye Cumhuriyeti olarak sütten dili yanmış, o yüzden de yoğurdu üfleyerek yeme mecburiyetinde olan bir ülkeyiz. Bir kere adını net olarak koymamız gereken noktalardan bir tanesi bu. İkincisi, bakın, Türkiye'deki irticai faaliyet tanımlaması herkesin aklına 28 Şubat'ı vesaireyi getirir. Hayır, 1950'lerde Demokrat Parti dönemindeki suçlamadır bu irticai faaliyet. Ve aynı zamanda gizli cemiyet oluşturma meselesi. Şimdi önce Mete'nin bıraktığı yerden şu fotoğrafı tamamlamak için birkaç tane şey söylemek isterim. Bakın, 1960'larda ilk Almanya işçi göçüyle beraber giden, bugün 9 eyalette yaklaşık 100 bin üyesi olan Alman Cumhurbaşkanı'nın gelip konuşma yaptığı, mevcut Cumhurbaşkanı'nın gelip onların bir etkinliğinde konuşma yaptığını biliyoruz. Anayasa Koruma Dairesi'nin raporlarında adı geçmeyen nadir yapılardan bir tanesi ama gerek Türkiye gerek Almanya için söylenen şey şu: bir görünen yüz var. Hı hı. İki, bir de kendi içerisinde inanılmaz katı disiplinli bir ayrı yapı var. Şimdi bizim bu konuştuklarımız ya da gördüklerimiz işin ekonomi ve kriminal tarafı aslında şu çok ilginç değil mi? Devlet ısrarla bunun bir inanca, bir inanç grubuna yönelik bir operasyon olmadığının altını çizmek durumunda kalıyor. Hatta ne diyoruz? Yani söylerken Kuriş suç örgütü diye tanımlıyoruz. Orada Süleymancılar adı beraber kullanılmıyor. Israrla buna dikkat çekiliyor. Şimdi bu bizim aklımıza neyi getiriyor? İşte bakın, aslında yöntem çok da farklı gelişmemiş. Hani FETÖ'ye baktığınız zaman jandarma astsubay okulları, üniversite evleri, yurtlarıyla başlayan bir yapı vardı. İşte orada bir gizli haberleşme sistemi kullanılıyordu, kendi hazırladıkları. Burada bir başka, İçişleri Bakanı açıkladı, başka bir haberleşme sistemi kullanılıyor ama kesin olan şey şu. Şimdi savcılık ifadesini okudum. Bugün arkadaşlar aldılar. İşte şirket 2021'de devredildi. 2021'den sonraki masanın tespit ettiği işler beni bağlamaz. İşte benim cep telefonum yok. Mesela şimdi insan hafızası şöyle bir şey. Mete çok iyi hatırlayacaktır. Sen de çok iyi hatırlarsın. Mustafa da çok iyi hatırlar. Mesela Ergenekon davasında İlhan Selçuk'un cep telefonu olmaması örgüt bağlantısının delillerinden bir tanesi olarak değerlendirilmiş. Bunları şunun için söylüyorum. Şimdi ifadeye baktığımız zaman hani bir şey geleceği anlaşılmış ve buna dair bir hazırlık yapılmış. Cep telefonu olmuyor. İşte şirketlerden telefonda konuşuyordum deniliyor. Şirket devri yapılıyor ama
4: kendisi bir evde, gizli bir bölmede.
5: Aynen öyle. Yani şimdi bir şeyin geleceği anlaşılmış. O gelecek şeye karşı da çeşitli önlemler almaya çalışılmış. Bu kısmı üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bir diğer, şimdi Tabii tartışmanın başka boyutları ortaya çıkmaya başladı. Niye? İşte liderlik aslında her zaman aile içinde kalır. Yani o hiç değişmez. Ahmet Arif, Deniz Ongun vesaire hep bir aile sinsisi içerisinde gidiyor. Şimdi ailenin diğer üyelerinin dile getirdiği iddialar var. Mesela bununla ilgili bir iki yayına katıldığımda seyircilerden gelen şöyle yorumlar var. Ya işte Ahmet Arif, Deniz Ongun'un hani kalpten ölümü şüpheli midir, değil midir? Niye ikindi de dendi de namazı öğlen apar topar kaldırıldı? İşte kalp krizi dendiği için otopsi yapılmadı vesaire diye. Şimdi gırla iddia var. Bunların hepsinin doğru olmasa olma ihtimali yoktur.
4: Ahmet Deniz Ongun bu arada Ölen Kuş'tan önceki
5: evet,
4: lider
5: tabii
4: değil
5: ki,
4: mi?
5: Tabii ki yani
3: 2016'da
5: kız kardeşinin oğlu olması gerekiyor. Yanlış
3: 2024'te aile tekrar Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na ölümün tüm yönleriyle araştırması için başvuruda bulunuyor.
5: Şimdi burada hatta Adalet Bakanı'na bunda tekrar değerlendirelim diye çağrılar da yapılıyor aile tarafından. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sevgili Mustafa'dan söz çalmayayım ama mesela Mustafa da bu operasyonla ilgili en net manşeti atan gazetelerden bir tanesi oldu, Akşam Gazetesi. Burada Türkiye'nin demokrasiyi koruma refleksi var. Ama adını söyleyemediğimiz tek bir kişi üzerinden giden bir ekonomik organizasyon, suç organizasyonundan bahsediyoruz şu anda. Bunun ötesine gider mi gitmez mi meseleler, yani bu bir inanç grubuna yönelik bir operasyon değil ama burada bir suç varsa suç sinsilesinde o paraların kaynaklarına ne kadar gidilir, neler yapılır, bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama bugün akşam saatlerinde Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama, yeni nesil 4 ayrı suç örgütü meselesi, suçların da son derece değişkenlik gösterdiği ya da normal yollarla mücadele edemediğiniz farklı yöntemler geliştirilmiş bir suç dünyasıyla da karşı karşıya kalacağız. İddianameler, işte MASAK raporundaki bulgular vesaire çok su kaldıracak ve aynı zamanda tahminen grup içerisinde de cemaat içerisinde de beraberinde bir sorgulamaya yol açacak mı açmayacak mı? Çünkü şöyledir, itaatin çok keskin olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi burada bir tartışma başlar mı? Onu da önümüzdeki dönemde beraber göreceğiz. Yani daha yolun çok başındayız. Bebek adımları atıldı bile diyebiliriz şu anda.
6: Bu cemaatte öğrenci yurtlarıyla öğrencileri okul dışı zamanlarda veya okula gitmeyen eğitim, ilkokul eğitiminden çıkmış olanları kurslara alarak onlara Kur'an eğitimi vermeye başlamış. Ve devletin o zamanki buna müsaade etmeme şeyinden dolayı da politikasından dolayı da bunlar halı kursu falan gibi bir takım isimler altında devam etmişler. Fakat mesele ne? İnsanlardan bağış, bina, yer, mekan, işte yiyecek içecek yardımları, kurban vesaire gibi bağışlarla, gönüllü bağışlarla toplanan paralarla bunlar ders idamesini gerçekleştirmişler bugüne kadar. Şimdi problem şu, şirketleşmeye başlayınca ya biz her şey için milletten para dileniyoruz şimdi. Bu bir problem. Çünkü bu tür durumlarda bunlara para dilenmek denmez. Bu bir bağıştır. Ne kadar taliplisi varsa o kadar karşılığı olur. Ha, ama biraz güçlendim, her şeyi bağışta yürütmeyelim deyip bir takım iktisadi işletmelerin kurulmasına kadar da bir tolerans gösterilebilir. Bu da normal. Fakat bir süre sonra cemaat liderliğiyle holding patronluğu bir yerde birleşiyor. O zaman holdingin çıkarıyla cemaatin çıkarı uyuşmayabiliyor. Burada yaşanan sorun tam olarak böyle. Şimdi cemaatin paraya ihtiyacı var ne için? Öğrenci yetiştirmek için. Cemaatin paraya ihtiyacı var ne için? Köln'de Avrupa'nın en büyük kültür merkezini yapmak için. Bakın kültür merkezi orası. Orada 3500 tane Müslüman öğrenciyi din eğitimi için size izin vermezler. Vermiyorlardı zaten. Onun bir kısmında bunu yapacaksınız. Evet, gerisi kültür merkezi olacak. Şimdi buraya kadar da normal sayılabilir mi? Evet, dünyanın birçok yerinde Türkiye merkezli kültür merkezleri oluşturulsun. İslami kültür merkezleri oluşturulsun. Din öğretilse filan. Veyahut da dini tanıtan bir kültür merkezi olsun. Kültürünü tanıtan bir merkez olsun filan. Fakat bakın bir din eğitiminden bir o eğitimi de çok aşacak bir biçimde para kazanma yoluna doğru evrilmek bir sorunu beraberinde getiriyor. Başta bahsettiğim dini lider miyiz? Biz çocuklara Kur'an mı öğreteceğiz? Şirketlere para mı kazandıracağız? Şimdi çocukların Kur'an öğretimi işte çeşitli kermeslerle, bir takım organizasyonlarla falan sağlanıyor. Eskiden olduğu gibi bir baskı yok. Herkes bağışta bulunabiliyor. Bağışta bulunduğunda hani bir sivil toplum kuruluşunda bağışta bulunmak vergi indirimi sebebi bile olabiliyor artık. Bırakın şeyi aman bağışta bulunanlar fişleniyor kısmını geçtik. Tam tersi ödüllendiriliyor. Dolayısıyla siz artık öğrencilerin eğitim için yeterince para bulabilir iken artık holdingleşmeyi o cemaatin önüne geçirdiğinizde bu sefer artık cemaate değil holdinge hizmet etmeye başlıyorsunuz. Bu birinci aşama. İkinci aşama holdingden geçinmeye başladığınızda da aslında patron oluyorsunuz. Cemaatle ilişkiniz kalmıyor. Buradaki asıl mesele şu. Bu cemaat politik olarak birçok partiler tarafından eleştirilir. Ben katılıyorum. Evet, sağ partilere oy vermiştir. Genelde liberal sağ partilere oy vermiştir. Muhafazakar partilere oy vermemiştir. İstisna olabilir. O kadar ayrıntısına girmeyeyim. Ama muhafazakar partilere karşı liberal sağ partilere oy vermeyi tercih etmiştir. Örneğin AK Parti'ye hiç oy vermemiştir cemaat kararı olarak. Ama AK Parti'nin karşısında MHP olduğu zaman MHP'ye, MHP yoksa İYİ Parti'ye veya diğer partilere oy çağrısı yapmıştır cumartesi günleri, yani seçimden bir gün önce. Şimdi bu bir tasarım olduğunu gösteriyor. Yani cemaatin önünü açan İslami cemaatlere yahut işte Kur'an kurslarına filan destek vermeyi normalleştiren, artık kötü bir şey olmadığını politikasına yansıtan, devlet politikasına yansıtan bir partiye değil, tam tersi ona muhalefet edene oy vermek zaten başlı başına bir cemaat politikasıdır. Yani iktidara göre değişen bir politikası yoktur. Kendi politikası vardır. Ona göre bir siyasi tavır belirler. Bu da cemaatin holdingleşmeden sonraki ikinci handikapıdır, siyaset. Üçüncüsü, bu ikisini kullanıp kişisel olarak yönetme pozisyonuna gelen insanların bir başka bağlantıdan dolayı ya kişisel çıkar ya başka istihbarat örgütlerinin, yabancı örgütlerin, yabancı ülkelerin desteğiyle veya onlardan aferin almak, onların korumasına girmek adına Türkiye'deki imkanlarını kullanmak ve kullandırtma yoluna gitmeleri, ki bu üçüncü ve en tehlikeli boyut. Şu anda gördüğümüz boyut bu üçüncüsü henüz değil. Şu anda gördüğümüz boyut holdingin bütün varlığını ağırlıkla ailenin üstüne kaydettiren, ailenin mülkiyetini geçiren ve ailenin inisiyatifiyle kullandırtan bir yapı oluşturulması üste. Bu ne zaman oldu? Eskiden beri hep öyledir. Hani yedi emin gibidir şey, cemaatin lideri veya liderleri. Cemaat onları sorgulamaz. Abiler bilir, abiler haram yemez. Dolayısıyla güven ilişkisi var. Buraya kadar tamam. Fakat güven ilişkisi dediğiniz şey artık gözümüzde gördüğümüz şirket ortaklıklarına, hisse sahipliğine ve kasalardaki altınlara, silah kısmına girmiyorum. Bunun orası çok ayrı bir konu. Evet. Ayrı ve önemli bir konu. Bu paralara sıra geldiği zaman bunların ne için kullanıldığı o soru işareti olarak kalır.
7: NTV Radyo. Reklam. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkun. Türk Kanser Derneği. NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık bugün 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
2: Günaydın. İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakikalarda %24 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne Çamlıbeylerbeyi arasında hafif bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yine aynı yöndeki yoğunluk Elmalı'da hissedilmeye başladı. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında TEM tarafında da yine Esenyurt İkitelli arasında bir yoğunluk göze çarpıyor. Anadolu yakası Finanskent önünde TEM bağlantı noktasında Çamcı Gişeler yönüne yine araç yoğunluğu başladı. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi

0: haftanın ikinci gününden merhaba, hoş geldiniz NTV'ye. Güne birlikte başlıyoruz. Çok sayıda haber var. Yeni çözüm sürecine dair dün Türk Gün Gazetesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Bugün bir yenisi var. Az sonra ona bakacağız. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin bugün Şampiyonlar Ligi maçı var. Tamamına bakacağız. Ekonomiye dair haberler var. Erdoğan-Trump görüşmesi var ama herkesin merakla beklediği o açıklamaya bakalım. Çünkü gecenin sıcak gelişmesi, daha doğrusu birkaç saat öncenin sıcak gelişmesi. Üniversite sınavı sonuçları, artık yerleştirme sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları sınavı 2026 programlara artık merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı ve adayların erişimine açıldı. Bu yerleştirme sonuçlarını yks.sonuç.osym.gov.tr yksonuc.osym.gov.tr bir kez daha ifade edelim. yksonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yani bu internet ortamında göreceksiniz bunu. Bir üniversite programına yerleşen adaylar için 24 Ağustos'ta, yani önümüzdeki pazartesi ile önümüzdeki cumaya kadar bir süre tanınıyor. 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak bu. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelerle ve tarihe göre işlem yapacaklar. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sonuçların açıklandığı sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu ve bu yerleşmeye, bu programa yerleşen adayları kutladı Ersoy. Herhangi bir programa yerleşmeyen adaylarımız için de ek tercih süreci için bir yeni imkan olacaktır diyor. Yine o da duyuruldukça aktaracağız elbette. Şimdi geçelim yeni çözüm sürecine. Artık yeni çözüm süreci ve çerçeve yasa, yani meclise sunulan adıyla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Yani artık yürürlükte. Cumhurbaşkanı duyurdu bunu. O kanunu imzalamasından sonra sosyal medya hesabından da bir paylaşımla, bu atılan adımla emeği geçen Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti grubuna teşekkür ediyor Erdoğan. Farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı tutum sergileyen tüm siyasi partileri de yine ve milletvekillerini de bu paylaşımında teşekkür ve tebriklerini de iletiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu şekilde. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin hassasiyetiyle dikkatle takip ettiği bir durum bu. Ve bu yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyetle sürdürmeye devam edeceğiz diyor ilgili açıklamasında dün. Resmi gazetede yayımlandı artık. Bir kez daha hatırlatalım. Evet, resmi gazetede yayımlandı ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilgili kurulların, Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi takibiyle PKK silah bıraktıktan sonra başlayacak bir yasa olduğunu söyleyelim. Yani Milli Güvenlik Kurulu bir raporla evet PKK silah bırakmış ve kendisini feshetmiştir, silahlar da şuradadır diye bir rapor hazırlayacak. Ve o rapor resmi gazetede yayımlandıktan sonra PKK'lıların af değil ama erteleme diye ifade edilen o maddeye uyması için 6 aylık bir sürede başvuruları artık beklenecek. Açılışta söz ettim. Türk Gün Gazetesi'ne bir bakalım şimdi. Dün de Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, ki bu süreci başlatan isim, bir kez daha bu yeni çözüm sürecine ilişkin bazı açıklamaları var. Bölgenin anahtarı Türk Barışı ifadesini kullanıyor bugünkü röportajın devamında. Dün de bu meselenin içerisinde af yok diyerek tartışmaları noktalamayı amaçlayan bir ifade kullanmıştı. Aktaralım hemen. Terörsüz Türkiye ile yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu belirterek bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söylüyor. Bahçeli, düzen, anayasa, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır diyor. Terörsüz Türkiye hedefiyle yeşeren terörsüz bölge emperyalizmin bu coğrafyada emellerine darbe vurduğu sinsi planları bozduğunu belirtiyor Bahçeli. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barış ve istikrarın güçlenmesi, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkinliğinin artması, terörsüz Türkiye hedefleri arasındadır ifadesi kullanılıyor. Önce terörizm, sonra Ermeni başlığı elbette önemli. Az önce bahsettiğimiz konu Türk barışı. Başta Suriye olmak üzere Irak ve Lübnan gibi ülkelerde de merkezi otoritenin güçlendirilmesi, milli birliklerin ve toprak bütünlüklerinin muhafaza edilmesi, demokratik hukuk devleti sisteminin tesis edilmesini hedeflemektedir. Bunun için de öncelikli olarak illegal silahlı yapılara ve terör örgütlerine ortadan kaldırılması gerekmektedir ifadesini kullanıyor bu konuyla alakalı. Bu önemli çünkü dün işte eleştirilerden birisi acaba bu af mı? Af değil de ceza ertelemesi, bu nedir? İşte aslında af gibi bazı tartışmalar, eleştiriler oluyordu. Aslında af değil bu, yeni bir hukuki tanım olarak Türkiye'ye özgü ortaya çıktı diye dün yine Türk Gün gazetesinde bu meseleyi aktarmıştı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Şimdi ikinci bir eleştiri olarak da PKK-KCK geçiyor biliyorsunuz bu 12 maddelik çerçeve yasada. Dolayısıyla Suriye kolunu olacak, İran kolunu olacak, Amerika ve İsrail bu kadar bölgede yeni adımlar atarken bunlar yine kullanışlı aparat olmaya devam edecekler mi? Ki Suriye İç Savaşı boyunca PKK'nın Suriye kolu PYD, YPG, YPJ'yi bu şekilde yaşadık bildiğiniz gibi. İşte Suriye sahasından bir Türk barışının ifadesiyle ortaya çıkışı da yine o eleştirilere yanıt niteliğinde MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları. Şimdi geçtik. Alihan Kuriş suç örgütü ifadesiyle başlatılan o operasyona Mavi Takkeliler ya da Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri bildiğiniz gibi. Ama bu isim koymayla, isim tanımlamayla ilgili de bir tartışma devam ediyor. Bildiğiniz gibi bir cemaat ama dün İçişleri Bakanı bir açıklama yapmıştı bu konuyla ilgili. Tıpkı FETÖ gibi bir yapılanma içerisindeler. Hatta 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan bazı bir durum var. Baylok meselesi, Baylok'la haberleşme. Buna benzer örgütün, lider kadrosunun bir haberleşme ağıyla haberleştiği de ortaya çıktı. Bu arada örgütün lideri Alihan Kuriş de artık tutuklandı ve ifadesinde hakkındaki iddiaları reddediyor. Ama işte hani şu açıklama da önemli. Bu Süleymancılara ya da bir dini gruba değil ya da dinini yaşayan insanlara değil, bu suç örgütüne yapıyor diye, yapılıyor diye İçişleri Bakanı bu konuyu ayırıyor.
1: Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kuriş bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir dedi. Soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir kimya tesisine yapılan baskında depoda 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Altının piyasa değeri 1 milyar 340 milyon liradan fazla. Sorgusunda örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddeden Kuriş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek MASAK raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin de iddiaları reddetti. Üzerine kayıtlı hat olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını belirtti. Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği de ortaya çıktı.
2: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
0: Benzer bir açıklamayı, yani İçişleri Bakanı'nın açıklamasını az önce anlatırken de ifade etmiştim. Adalet Bakanı da yapıyor. Bu suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Gürlek'te vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. İşte burada bir ayrım yapılıyor. Yani bir suç örgütüdür. Alihan Kuriş suç örgütüne diye bir tanımlama var. Mavi Takkeliler ya da Süleymancılar diye özellikle bu ifade edilmiyor. İşte bu açıklamayı da Adalet Bakanı bir kez daha ifade ediyor. Tıpkı bu ve benzeri örgütlere ya da gruplara yönelik FETÖ ve benzeri bir yapılanma, devlet içine sızma ve bunun daha sonra işte Fethullahçı terör örgütü gibi devletin kılcal damarlarına sızma ve sonra ülkenin başına bir bela olma durumu olabilir mi gibi bazı durumların uzunca yıllardır konuşulduğunu ve devletin bu konuda bir teyakkuz halinde olduğunu da hatırlatalım. Ama bir yandan da işte rencide olmaması gereken insanların dikkate alındığını da ifade ediyor. Temel ölçütün herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği olmadığını söylüyor Adalet Bakanı. Suç teşkil eden fiiller ve yapılanmalar, bizim hedefimizde bunlar var diyor. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetinin aracı ya da kalkanı haline getirilemez. Ama bu Alihan Kuriş ve örgütü bunu getirmiş demeye getiriyor. Devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığı sürdürmektedir ifadesini kullanıyor. Şimdi bugün devam edecek bir dava var. Dün başladı, ikinci turu başladı daha doğrusu. İlk turu biterken de tartışmalıydı, başlarken de tartışmalı. Elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan İkinci duruşmadan, o davadan bahsediyorum. Hatırlayın, ilk duruşma silsilesi kapatılırken Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkıyla ilgili bir tartışma ortaya çıkmış ve mahkeme işte uzunca bir süre, yani birkaç gün içerisinde bir savunma yapmak isteyen İmamoğlu'na daha kısa bir süre verdiği için bir tartışma çıkmış. Sonra da savunma hakkını istemiyor şeklindeki bir ifadeyle kayıtlara geçilmiş, sonra ertelenmişti. Dün duruşma başlar başlamaz İmamoğlu'nun avukatı bu konuyla ilgili savunma yapmak istediklerini ifade etti. Mahkeme başkanı da önceki duruşmayı hatırlatarak bunun olamayacağını, ileri bir tarihte belki yapılabilir şeklindeki bir ifadeyle ertelendiğini ifade etti. Tabii ki yine bir tartışma çıktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de yine çok sayıda milletvekiliyle duruşma salonundaydı. Davada şimdi aralarında görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun da olduğu 53'ü tutuklu 414 sanık yargılanıyor bildiğiniz gibi. İkinci duruşma Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki yeni salonda görüldü ki bu salon da biliyorsunuz yapılması, yapım aşaması tartışmalıydı. İlk olarak tutuksuz sanıkların savunma yapacağı ifade edilince İmamoğlu'nun savunma yapma hakkı talebi işte bu konuda gündeme geldi. Mahkeme başkanı uygun bir yerde, makul bir sürede savunmayı alacaklarını ifade ediyor. İddianamede örgüt lideri olarak adı geçiyor İmamoğlu'nun. Hakkında 147 eylem nedeniyle 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu da işte 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor hakkımda. Daraltılmış bir şekilde savunmamı nasıl yapacağım? Bu savunma hakkının elinden alınmasıdır diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bir tartışma çıktı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de o tartışmalardan sonra yaptığı açıklamada yine savunma hakkının artık Türkiye'de elden kalktığını ifade ve iddia etti. Geçtik Menderes'e. Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapılacaktı. Tıpkı Ankara'da Etim Eskut'ta olduğu gibi CHP ve İyi Parti, daha doğrusu Yeni Parti düzeltiyorum, meclis üyeleri arasında bir tartışma çıktı. Önce 4 aday yarışıyor. Meclis üyeleri arasında bu tartışma çıkınca jandarma çağrıldı. Sonunda seçimi AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazandı.
1: İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yüksekti.
3: Her yer İzmir, her yer Erdoğan.
1: Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
4: Asuman Şen 15 oran.
1: İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'den Mehmet Ali Akar, AK Parti'den Asuman Şen'le Yeni Parti'den Barış Gürsoy, Bağımsız Mustafa Öztürk aday oldu. İkinci tur oylamada geçersiz sayılan 3 oya CHP grubu tepki gösterdi ve salonu terk etti. CHP ve Yeni Parti il başkanlarının görüşmesi sonucu CHP'liler son turda oy kullanmak üzere birleşe birleşe kazanacağız sloganı atarak salona döndü. Salonda AK Partili üyelerle Yeni Partili üyeler arasında gerginlik yaşandı. Salona emniyet güçlerinin çağrılmasıyla gerginlik sona erdi ve seçime devam edildi. AK Parti adayı Asuman Şen 15 oy alarak seçimi kazandı.
5: İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz. Hayırlı olsun hepimiz.
0: Şimdi geçtik diplomasiye. Diplomaside de bölge hareketli bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanı'nın da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir görüşmesi var. Bu telefon görüşmesinin gündeminde elbette ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler vardı ama Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilime diplomasiden azami ölçüde yararlanılması tavsiyesini veriyor. Bu görüşmenin sürmesi, yani İran'la Amerika arasındaki görüşmelerin sürmesi temennisini dile getiriyor. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini de vurguluyor. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önemine dikkat çekiliyor. Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin arttığını belirtiyor Erdoğan ve Türkiye'nin kalıcı barış ve Gazze'de yeniden imar için atılacak adımları destekleyeceğini ve bu destekleri sürdüreceğini ifade ediyor. Geldik Trump'ın açıklamalarına. Şimdi bu İran'la yürütülen müzakereler, diğer taraftan işte bir füze kaldı mı kalmadı mı içeride savunmayla ilgili tartışma, Amerika'da yazılıp çiziliyor bunlar. Bu sürece engel olması durumunda Uman'la da İran arasında bir pazarlık var bildiğiniz gibi. Onları çok fena vururuz, çok fena bombalarız açıklamasını yaptı. Yine tehdit ediyor.
6: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar. Biz orada tek bir nedenle bulunuyoruz. İran'ın nükleer silahı olamaz.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te bir kez daha İran'a yönelik tehdidini sürdürdü. Trump, İran'la Haziran'da imzalanan mutabakat muhtırasının 60 günlük süresinin dolmasına da değindi. İran'la mutabakat muhtırasının uzatılmasını istemiyoruz dedi. ABD Başkanı dün Fox News'e de konuştu. Washington ve Tahran arasında yürütülen anlaşma sürecine engel olması durumunda Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump, İran'ı teslim olmaya da çağırdı. İran, beyaz teslim bayrağını çekmeli. Onlar iyi poker oyuncuları ama ölüyorlar dedi. ABD Başkanı'nın temsilcisi ve damadı Jared Kushner de İran'la görüşmelerin hiç olmadığı kadar yoğun olduğunu belirtti. Henüz bir mutabakat noktasına ulaşmış değiliz ifadesini kullandı. Trump ise Gazze planına yönelik de konuştu. İsrail Gazze'ye saldırmamalı. Hamas silah bırakmayı kabul etti dedi. ABD Başkanı'nın gündeminde 27 Ekim'deki İsrail seçimleri de vardı. Bu konunun dışında kalmasının daha doğru olduğunu vurgulayan Trump, birini destekleyebileceğini de ima etti.
0: Peki ne olacak? Amerika'da bir takım analizler yapılıyor. İran'la ABD arasına ilişkin ne olacak bu mutabakat, barış gelir mi sözün özü? Ama mesela Wall Street Journal'ın yaptığı bir analize göre daha da büyük bir savaşa hazırlanıyor iki ülke.
8: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ücretsiz geçecekti. Taraflar nihai bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yürütecekti. Ama hiçbiri olmadı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Zapta uyulabilseydi 30 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak, gemiler 60 gün içinde Hürmüz'den ücretsiz geçebilecekti. İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma ve kalkınma paketi sağlanması da mutabakat zaptının maddeleri arasındaydı. İran zaptın imzalanmasından kısa süre sonra boğazdan geçen gemileri kurallara uymadıkları gerekçesiyle hedef alırken, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyini havadan bombalamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ilan etti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı saldırılarını sürdürürken bu süre zarfında Trump, İran'a topyekün saldırı düzenlemekten iki kez son anda vazgeçti. Trump'ın saldırılardan vazgeçmesinde Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin araya girmesi kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma füzelerinin azalmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Mutabakat zaptının süresinin dolması genel olarak sembolik olarak niteleniyor. Taraflar hali hazırda görüşme yürütmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın şimdilik ekonomik baskı yöntemini seçtiği belirtiliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'da sertlik yanlısı liderlerin Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir savaşa hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre sertlik yanlıları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in dünya ekonomisini rahatlatmak ve zaman kazanmak için ateşkes ilan ettikleri görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in büyük bir saldırıya hazırlandığı düşüncesiyle İranlı liderlerin de kendi hazırlıklarını yaptığı belirtildi. İran'ın füze stokunun hem yenilendiği hem de geliştirildiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ülke içinde protesto başlatarak iç karışıklık çıkarması olasılığına karşı da önlemler alındı. İran'ın önleyici saldırıları da gözden geçirdiği ileri sürüldü. Basra Körfezi'nde internet kablolarının kesilmesi, Kuveyt ve Bahreyn gibi Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde siyasi karışıklık çıkarılmaya çalışılması, hatta Kuveyt'e kara harekatı başlatılması bu önleyici saldırılar arasında sayılıyor.
0: An itibariyle piyasaya etkisine geniş bir analizini ekrana getireceğiz ama bir bakalım ne durumdayız. İşte bu piyasadaki seyreklik mesela 90 dolara kadar artık işte varili an itibariyle yükseldi Brent petrolün. Hatırlayın bu müzakere yani 60 günlük müzakere meselesi başladığında 75 dolara yani 28 Şubat dönemine yani savaşın başladığı döneme kadar gerilemişti. Savaşın en hararetli olduğu yerlerde 130 dolara kadar da çıktı. Geçelim ons altına. Burası yükselince ons altında bir düşüş oluyor elbette. Ons altında yine 4390 dolar seviyelerinde 5000'in üzerine zorlayacağı ifade ediliyordu savaş başlamadan önce. Şimdi bu şekilde elbette içeride gram altın özellikle de bizim halkımız tarafından yaz aylarında merak ediliyor. 6650 civarında gram altının kapalı çarşı satış fiyatının olduğunu da söyleyelim. Bakalım piyasalardan beklenti ne şimdi? Bir izleyelim analizini.
8: Piyasalarda gözler bu hafta Hürmüz'de. Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu gemi trafiği neredeyse durdu. Cumartesi yalnızca 5 emtia gemisi geçerken pazar günü kayıtlı geçiş görünmedi. Tanker saldırıları ve tıkanan Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasisi petrol üzerindeki baskıyı artırıyor. Brent petrol hafif geridese de haftaya yeniden 90 dolara yakın bir seyirde başladı. Petrolün varil fiyatı haftalık bazda %7'ye yakın yukarıda. Küresel piyasalarda fiyatlamalar petrol piyasasının seyrine odaklanmış durumda. Altın ise yeni haftaya güçlü başladı. Zayıflayan dolar ve son dönemde açıklanan ılımlı ekonomik verilerin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artıracağı beklentilerini azaltması altındaki yükselişi destekliyor. Ons altın 4400 dolara yakın. İçeride gram altın ise 6700 lirayı geçti.
9: Buradan daha yukarıya gider mi? Evet gidebilir. Eğer bir anlaşma olursa dolar endeksinde gevşemeyi görürsek burada 99 seviyesinin altında 98'leri görmeye başlarsak 4550 dolar seviyelerine doğru ons altında hareketi görürüz. Bu da bize gram altın tarafında yeniden 7000-7200 seviyelerine doğru hareketi gösterebilir diye düşünmekteyim.
0: Bütçeye bir bakalım şimdi. Bütçede Haziran ayında fazlanın ardından Temmuz'da yine açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verileri bunlar. Merkez yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 378 milyar lira açık yazdı. Bütçe giderleri 1 trilyon 790 milyar lira. Bütçe gelirleri ise 1 trilyon 412 milyar lira olarak hesaplandı. Aynı ay faiz giderleri 326 milyar lira olarak kaydedildi. Öte yandan yılın ilk 7 ayında bütçe açığı 1 trilyon 320 milyar liraya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. İş talepteki dengelenmenin gelir performansı üzerindeki etkilerine rağmen bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz açıklamasını yapıyor Hazine ve Maliye Bakanı. Tarımla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı hep işte bir kira bir gıda diye açıklıyor bu meseleyi yani ekonomideki sıkıntıları. Tarıma bakalım. Tarımla ilgili de Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün aldığını söylüyor. Üreticilerimize de yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık açıklamasını yaptı.
8: Çiftçiye hasat sezonunun başından bu yana yaklaşık 120 milyar lira destek verildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
10: Toprak Mahsulleri Ofisi 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürüyor. hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık.
8: Yumaklı üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak değerli üreticilerimiz müsterih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor ifadelerini kullandı. Hububat'ın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirdi.
0: Yüksek hızlı tren biletine de zam var. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı artık 990 lira. Bilet fiyatındaki artış Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık internet sitesinden yansıtıldı buna. Zam oranı %6,45 deniliyor. Ankara-Eskişehir arasında 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 liraya yükseldi. Eskişehir-İstanbul arası ise 639 lira, Eskişehir-Sakarya arası 601 lira, Eskişehir-Konya arası 708 lira, Eskişehir-Sivas arası 1597 lira olarak belirlendi yeni tarifede. Şimdi dün 17 Ağustos'un yıl dönümüydü. Dolayısıyla bu konuya bir parantez açmıştık. Biraz hatırlayalım istiyoruz yine. İstanbul'da Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina. Hani dün bahsederken bu depremden ne kadar hazırız sorusundan. Depreme gerek olmadan yıkılan binalar var İstanbul'da diye altını çiziyoruz hep. Dolayısıyla beklenmedik bir şekilde yine çöktü. Olay anını çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülediler. Bir izleyelim o görüntüleri. Gördüğünüz gibi bina işte bu şekilde. Telsiz Mahallesi burası. Yıkım ekiplerinin çalışması sırasında inşaat makinesinin darbesiyle yan yatmaya başlıyor. Hani kontrollü yıkımı tırnak içinde kontrollü yıkım olarak ifade edebiliyoruz ne yazık ki. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra İstanbul'da pek çok binada, öncesinde de yandaki binanın temel kazısı sebebiyle yıkımı sırasında, kontrollü yıkım sırasında diye pek çok binanın çöktüğünü, hatta can kayıplarının ne yazık ki olduğuna şahitlik etmiştik. Bir benzeri yine depremin yıl dönümünde depremi ne kadar hazırız sorusuna yanıt veren bir şekilde işte bu şekilde yıkılıyor. Büyük bir gürültüyle çöktü. Çevrede bulunanlar korkuyla kaçmak zorunda kaldılar. Binada çevreye moloz ve parçaları tabii ki büyük miktarda tozla yayıldı. Dört katlı binanın bir süre önce deprem riski nedeniyle boşaltıldığı, olayın ardından çevre güvenliğinin alınıp çalışma başlatıldığı öğrenildi. Ama işte gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Çevre güvenliğinin alındığı halde de yine ucuz atlatıldığı ya da neyse ki can kaybı yaşanmadan bitti gibi cümlelerle bu haberleri vermek durumunda kalıyoruz. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK, 2000 yılında kuruldu. 99 depreminden sonra aradan geçen bu 26 yılda 11 milyon 700 bin deprem konut zorunlu deprem sigortası kapsamında artık, ancak zorunlu olmasına rağmen sigortalık oranı hala istenilen seviyede değil.
8: Konutların neredeyse yarısında zorunlu deprem sigortası yok. 17 Ağustos 1999, 6 Şubat 2023. Depremler sigortanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Marmara depreminin ardından kurulan DASK konutlar için zorunlu. Ancak buna rağmen poliçesi bulunan konut oranı %58 seviyesinde. Türkiye'de 11 milyon 700 bin konut DASK kapsamında. En yüksek sigortalılık oranı %65'te Marmara bölgesinde. Onu %64'le Doğu Anadolu, %63'le Güneydoğu Anadolu, %59'da Ege ve Akdeniz bölgeleri izliyor. En düşük sigortalılık oranı ise %45'te Karadeniz bölgesinde kaydedildi. 6 Şubat depremi sonrası DASK'a 540 bin başvuru yapıldı. 39 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 104 milyar dolarlık finansal zararın yaklaşık 5,5 milyar doları sigorta sektörü tarafından karşılandı.
0: Şimdi deprem sonrasında en çok tartışılan konulardan biri de elbette hukuki süreç oluyor. Delillerin toplanması, doğru analiz edilmesi bu konuda oldukça önemli. Karat örnekleri de laboratuvarda incelenerek beton kalitesi ölçülüyor. Projeye uygun olup olmadığı test ediliyor. İzmir bölge temsilcimiz Merihat ve kameraman Burak Uygun bununla ilgili bir araştırma yaptılar. Onun haberine bir bakalım.
1: Önce basınca direnci test ediliyor, sonra kırılıncaya kadar eziliyor. Böylece betonun taşıyabileceği en yüksek gerilme ölçülüyor.
11: Depremler sonrasında en çok tartışılan konu tabii ki hukuki süreç oluyordu. Özellikle delillerin toplanmamış olması binaların neden yıkıldığına ilişkin tartışmaları gündeme getiriyor ve sanıklar ceza almadan tahliye oluyordu. Ama son dönemlerde bir gelişme yaşandı. Özellikle kurulan laboratuvarlarda betonların kalitesi ölçülmeye başladı. Biz de şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bu işi yapan laboratuvarındayız. Nasıl yapılıyor bu işlemler? Gelin hep birlikte görelim.
1: Depremde yıkılan ya da hasar gören binadan alınan karat örneğine 4 noktalı basınç uygulanıyor. Bu yöntemle taşıma kapasitesi, çatlama yükü ve eğilimi belirleniyor. Ardından sıra demir testine geliyor. Demirin de dayanıklılığı ölçülüyor. Böylece betonun hangi kalitede olduğu tespit ediliyor.
12: Örneğin bizde en fazla yapılan sahtekarlıkları belirlemede ışık tutuyor. Mesela projelendirirken bir yapı yapılırken belediye onay veriliyor. C35 betonu kullandığını söylüyor. Fakat yıkılmadan önce veya yıkıldıktan sonra da olsa alınan bir numune test ediliyor. Projeye uygun olmadığını biz burada tespit ediyoruz ve bu da mahkemede delil olarak sunulabiliniyor.
1: Uzmanlar

0: temel unsur.
1: Çok fazla müteahhit var Türkiye'de. 435 bin, 300 bini aktif müteahhit var. Tüm Avrupa Birliği'nde sadece 25 bin tane müteahhit var. Ama bizde maalesef 300 bin müteahhit olunca pastayı paylaşmak daha vahşice olduğu için hırsızlıklar çoğalıyor. Bundan dolayı daha az maliyetle daha çok kar elde etmek istiyorlar. Bundan dolayı da maalesef yıkımlar oluşuyor. Depremi önleyemeyiz ama bunu engelleyebiliriz aslında. Bunu yapmamız gerekiyor.
2: NTV Radyo. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa konuşmaları.
10: Biz ekranda sadece akıllı bir sohbet robotu görürken, arka planda gezegenin fiziki sınırlarını zorlayan nasıl bir somut dünya var? Yapay zeka, dünyanın kaynak sınırlarına nasıl çarpıyor? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
11: Yapay zekanın fiziksel altyapısı veri merkezleri, sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar binlerce sunucunun gece gündüz çalıştığı büyük tesisler. Yapay zekanın

0: Gelişmesiyle birlikte bu tesislerin hem sayısı hem de büyüklüğü çok hızlı bir şekilde arttı ve artıyor. Bugün veri merkezlerinin kullandığı elektriğin yaklaşık 1/5'i yapay zeka faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2030'a geldiğimizde bu oranın da 2 katına çıkması bekleniyor. Bu durum gezegen üzerinde 4 temel baskı yaratıyor diyebiliriz. Birincisi enerji ve karbon salımı. Veri merkezleri çok büyük miktarda elektrik tüketiyorlar ve birçok ülkede bu elektriğin önemli bir kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Bunun ötesinde veri merkezleri kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyan tesisler. Bir anlık bir kesinti bile ciddi veri kayıplarına yol açabiliyor. Dolayısıyla çoğu zaman kendi fosil gaz yakıtlı yedek sistemleri de bulunuyor. Yani büyük çaplı veri merkezlerinin çoğu kendi fosil gaz santralleriyle beraber inşa ediliyorlar. İkinci baskı su kullanımı. Sunucuların sürekli soğutulması gerekiyor veri merkezlerinde. Bunun için genellikle çok büyük miktarlarda içme suyu kullanılıyor. Özellikle su kıtlığı yaşayan bölgelerde bu durum yerel halkı su kaynaklarından yoksun bırakacak noktalara gelebiliyor. Halihazırda geldi. Bu noktada bütüncül değerlendirme yapmak önemli. Örneğin su kullanımı daha az olan veya su bazlı soğutma yapmayan tesislerin soğutma için enerji kullanımı dolayısıyla karbon ayak izi artabiliyor. Yani bir taraftan etki azalırken diğerinden artıyor. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Üçüncü olarak veri merkezleri genellikle enine yaygın tesisler. Arazi kullanımından bahsediyoruz. Tarım veya çeşitli toplumsal amaçlar için kullanılabilecek büyük alanların veri merkezlerine özgülenmesi söz konusu. Dördüncüsü ise kaynak kullanımı. Bu merkezlerde kullanılan bilgisayar ekipmanlarının periyodik aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Bu ekipmanların üretimi için kritik mineraller gerekiyor. Bunların çıkarılması ciddi çevresel ve insan hakları sorunlarına yol açabiliyor. Ekipmanların üretiminde ayrıca sonsuz kimyasallar dediğimiz PFAS içerir maddelerin girdisi de söz konusu. Bu ekipmanlar zamanla elektronik atık haline geliyorlar. Bertarafları da önemli bir dert. Zira kurşun, civa gibi ağır metaller içeriyorlar. Dolayısıyla hem kritik mineral ve PFAS girdisi hem de elektronik atık boyutunu düşünmemiz veri merkezlerinin yaşam döngülerinin ikincil etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla mesele yalnızca karbon ayak izi değil, enerji, su, arazi kullanımı, madencilik ve elektronik atık sorunları bütün bunların birlikte değerlendirilmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız diyebilirim.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFCO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Anahtar teslim mutluluk.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Anahtar teslim mutluluk.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
8: Mobilis dijital takograf çözümü TacoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.
9: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
15: Turkcell'le bağlan hayata.
16: Reklam.
17: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
18: Arvento. Mobile Systems.
19: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
20: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Kemal Aran'ın mesleğini uzun yıllar Türkiye'de sürdürmüş Alman mimar Bruno Taut'un hayatını konu alan biyografi çalışması Bruno Taut, Cumhuriyete iz bırakan Alman mimar Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kemal Arı 1965 Samsun doğumlu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdi. 1993 yılında Mübadele'de Türkiye'de Göçmenler adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1997 yılında Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Genel Kurulu üyeliğine getirildi. Azınlıklar, mübadele, göçler, Türk denizcilik tarihi, İzmir kent tarihi, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik tarihi, biyografi ve tarih araştırma yöntemleri üzerine çalıştı ve kitaplar yazdı. Kemal Arı halen 9 Eylül Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapmakta. Efendim başta dediğim gibi Alman mimar Bruno Taut yaşamının son bölümünü Türkiye'de geçirmişti. Ama Türkiye'yi de vatan belledi. Zira nerede bir yapı inşa ediyorsak orası artık bizim yurdumuzdur sözü Taut'a ait. Taut'un Türkiye'ye gelmesinin gerisinde Almanya'da Nazi iktidarının aydınları hedef alan baskıları var. Ülkesini terk etmek zorunda kalan Taut, Türkiye'de Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde yöneticilik yaptı. Aralarında Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasının da bulunduğu önemli mimari yapılara imza atan Taut, Atatürk'ün cenazesi için hazırlanan katafalkın tasarımını gerçekleştirdi. Profesör Doktor Kemal Arı bu çalışmasında Taut'un Königsberg'de başlayan yaşam öyküsünü anlatırken, Nazi zulmü nedeniyle ülkesinden ayrılışını, Almanya, Hollanda, Sovyet Rusya ve Japonya'da yaşadığı şehirlerin düşünce yapısına kattıklarını, mimarlık mesleğindeki gelişimini, ailesiyle ilişkilerini ve Türkiye günleriyle genç cumhuriyete kazandırdığı eserleri ele alıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
19: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
21: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
22: Ülke genelinde rüzgar hafifliyor, nem artacak. Özellikle Antalya, Mersin taraflarıyla Güney Anadolu genelinde sıcaklık yüksek değerlerde hissedilecek. Isı çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmalı.
21: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
23: Dünya radyolarında zapping.
24: Guides as the school cools the adults in the classroom.
25: Let
26: me fast roll.
27: Buona fine, buon inizio.
28: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
29: Uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
30: Burası NTV Radyo.

0: Aktiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler play-off turu ilk maçında Olympic Lyon'u bugün saat 22'de konuk edecek.
2: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olympic Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise üçüncü eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
3: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
2: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
4: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
2: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11 ile sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çoban İstadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
1: Trendyol Süper Lig'in birinci haftası kapanış maçında Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Samsunspor'un gollerini 30'da penaltıdan Muhand İlmançı, 43'te Emre Kılınç'la 90'da Celil Yüksel kaydetti. Öte yandan Muhand İlmançı 58'de penaltı atışından yararlanamadı. Göztepe'nin sayılarını ise 3. dakikada Matos, 46'da Armstrong'la 65'te Efkan Bekiroğlu attı. Beşiktaş, Vlahovic'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
5: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
2: Beşiktaş yeni yıldızı Dušan Vlahović'in sahaya çıkacağı günü bekliyor. Başkan Serdal Adalı 3 yıllık sözleşme imzaladıkları Sırp golcünün kısa süre içinde listeye yazılacağını açıkladı.
6: Vlahović'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak.
2: Sponsorluk anlaşmasında konuşan Adalı futbol takımını tebrik etti.
7: Yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, türbündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum.
2: Beşiktaş'ın Tera Yatırım Holding'de yaptığı sponsorluk anlaşması basketbol takımını da kapsıyor.
7: EuroLeague'den sonra bir parça basketbol bütçemiz de haliyle yükseldi. Mümkün olduğu kadar bu yükselen bütçeyi sponsorluklarla kapatmaya çalışıyoruz.
2: Siyah beyazlılar bu sezon Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de mücadele edecek.
1: Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılar Alexey Batrakov'u kadrosuna katmak için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Rus ekibiyle bonuslar dahil 29 milyon euroya el sıkışıldı. Batrakov, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Alexey Batrakov geçen sezon 36 maçta 17 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'dır,
10: bes Allianz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
14: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Turkcell'le bağlan hayata. NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: 3 gündür hava serindi. Biraz rahat nefes alabildik ama sıcak hava geri gelmeye hazırlanıyor. Çarşambadan itibaren sıcaklık yeniden 3-4 derece yükselecek. İstanbul'da nem de artacak. İzmir'de rüzgarlar daha sıcak esecek. Yani batıda yeniden bunaltıcı günler başlıyor. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
3: Tekrar merhaba. Saatler 8. Dolayısıyla ikinci dilimdeyiz. Elbette geceden, daha doğrusu birkaç saat önceden kalan bir son dakika gelişmesi var. Ekranda da yazıyor. YÖK Başkanı'nın da yeni bir açıklaması var artık. Üniversite sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları giriş sınavı. Dolayısıyla Öykü Tüccar Ankara'da yayına hazır. Günaydın Öykü. Neler aktaracaksın bize? Açıklamanın içeriğinde neler var? Kayıt dönemi ne zaman başlıyor? Elektronik kayıt dönemi ne zaman başlayacak?
4: Evet, kayıt dönemi önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle, yani 24 Ağustos itibariyle başlayacak. Bir hafta boyunca adayların kayıt yaptırması için belirlenen bir süre var. Ama istersen önce bugün sabah erken saatlerde açıklanan YKS yerleştirme verilerine bir bakalım. Hatırlatmakta fayda var. Bu yıl 2 milyon 200 binin üzerinde adayın yerleştirme puanı hesaplanmıştı. Yani bu ne anlama geliyor? 2 milyon 200 bin civarında adayın herhangi bir üniversite için tercihte bulunma hakkı vardı. Ancak şöyle bir verilere baktığımda bu adaylardan yalnızca 1 milyon 279 bininin tercihte bulunduğunu görüyoruz. Yerleştirme verilerine baktığımızda ise toplamda 619.766 adayın yerleştirmesinin yapıldığını görüyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Neredeyse puanı hesaplanan her 4 öğrenciden yalnızca ikisi tercih hakkında bulunmuş. Onların da yine %50'si, yani aralarından sadece biri üniversiteli olmaya hak kazanmış. Şimdi şöyle bir baktığımda YKS verilerine şunu görüyorum. Devlet üniversitelerinde tarihi bir doluluk var. Bu ne anlama geliyor? Geçtiğimiz yıl 5000'in üzerinde bir boş kontenjan vardı. Bu yıl boş kontenjan sayısı 2292'ye gerilemiş durumda ve devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5 olarak açıklandı. Bu oldukça yüksek bir oran. Bunun altını çizelim. Zira kayıt süreci bittikten sonra bir ek kontenjanlara, kalan kontenjanlara ek yerleştirme süreci olacak. Bu hususta da aslında dikkat edilmesi gereken bir veri oluyor. Doluluk oranı. Yine baktığımda vakıf üniversitelerindeki genel kontenjanların doluluk oranının ise %79,7'de kaldığını görüyoruz. Bir süredir vakıf üniversitelerindeki doluluk oranları bu seviyelerde seyrediyor. Uzmanların da tabii burada ifade ettiği en önemli unsur ekonomik gerekçeler. Yine bir başka şehirde üniversite okumaya yönelik adayların ekonomik sebeplerden ötürü tercih oranlarının azalması. Yine aynı şekilde yüksek maliyetleri vakıf üniversitelerinin adayların daha fazla devlet üniversitelerine, hatta devletteki 4 yıllık lisans programlarının yanı sıra 2 yıllık ön lisanslara da yüksek bir talepte bulunmasını sağlıyor. Hatta o yüzden de şöyle bir ön lisans verilerine baktığımızda da bu yıl yalnızca 37 kontenjanın boş kalması ön lisanslarda belki de buna ilişkin en büyük veri elimizde. Bunun da altını çizmiş olalım. Başarı sıralaması olan bölümler tıp, hukuk, diş hekimliği ve eczacılık programları ana yerleştirme itibariyle %100 dolmuş durumda. Tıp hariç biliyorsunuz bu yılda bu kontenjanlarda, bu üniversitelerin çoğunun kontenjanında bu programların bir azaltılmaya gidilmişti. Bir azaltılma yapıyor gelen talep doğrultusunda ve aslında %100 doluluk oranıyla da bu talebin kontenjanları doldurmaya yettiğini söyleyebiliriz. Yine mühendislik başarı sıralaması olan bir diğer bölüm. Mühendislikte de doluluk oranı %98'e ulaşmış durumda. Yine matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programları da doluluk oranları %98'i aşan bölümler. Yine keza bu bölümler arasında da son 2 senedir kontenjanı azaltılan bölümler var. Ne gibi? Tarih, coğrafya gibi. Açık öğretim ve uzaktan öğretimde kontenjanlar dolmuş durumda. Devlet üniversitelerindeki açık öğretim programları için ayrılan 89.396 kontenjanın tamamına yerleştirme yapıldığını görüyoruz. Yine uzaktan öğretim programlarının da tamamı dolmuş durumda. Vakıf üniversitelerine baktığımızda da 1210 kişilik uzaktan öğretim programlarında doluluk oranının %97.2'ye ulaştığını görüyoruz. Uzaktan öğretim programları yine nispeten maddi yükü yüz yüze olmadığı için daha az olan programlar, belki bunu da hatırlatmak gerekiyor. Başarı sıralaması barajı olan ve olmayan programlardaki doluluk oranı ise %79 olarak açıklanmış durumda. Yine son olarak şuna bakalım. Bu yıl sıralamalarda bir yığılma olur mu? Listelerde bir kayma söz konusu olur mu? Nasıl tercih yapılmalı gibi sorular da her yıl olduğu gibi gündemdeydi. Yerleştirme sonuçlarına baktığımızda adayların %19'unun birinci, yani ilk tercihlerine yerleştiklerini görüyoruz. Bu da ne demek? 5 yerleştirme yapılan 5 öğrenciden biri ilk tercihine yerleşmiş durumda. %12'si ikinci, %9'u da üçüncü tercihlerine yerleşmiş olarak görünüyorlar. Tercih yapma hakkına sahip olmasına rağmen tercih yapmayan adayların oranı da biraz önce ifade ettiğim gibi %41. Özellikle son sınıf öğrencilerinin, yani bu yıl 12. sınıfı tamamlayarak ilk defa sınava giren öğrencilerin %45.7'sinin tercih yapmaması da oldukça önemli bir veri. Yani her iki lise son sınıfı öğrencisinden biri bu yıl tercih yapmamayı tercih etti. Bu da ne demek oluyor? Önümüzdeki sene bu öğrenciler mezun aday olarak üniversite yarışına devam edecekler. Şunu hatırlatalım. Ayın 24'ü itibariyle, yani 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle kayıt işlemleri başlayacak. Adayların 28'ine kadar ayın kayıt yaptırma hakları bulunuyor. Ardından da boş kontenjanlar hesaplanacak ve bir ek yerleştirme süreci yapılacak. Ama üniversite yerleştirmeleri LGS nakil süreçleri gibi olmuyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. LGS nakil süreçlerinde adayların daha fazla tercih yapma, nakile bırakma şansları oluyor. Ancak üniversitelerde bu ne yazık ki böyle olmuyor. Tabii ki bu doluluk oranları düşecek belli bir nebze. Çünkü tercih yaptığı ve yerleşmeye hak kazandığı üniversiteye gitmek istemeyen ve mezuna bırakma kararı alacak adaylar yine olacak. Ancak bu yıl özellikle devlet üniversitelerinde %99.5'lik bir doluluk oranının olması oldukça dikkat çekici. Bir kez daha hatırlatalım. Saat 6.30-6.45 civarında üniversite adaylarının beklediği o mesaj paylaşıldı. ÖSYM adetini bozmayarak sabahın erken saatlerinde YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Baktığımızda 2.187.000 yerleştirme puanı olan adayın yalnızca 1.279.000'un tercihte bulunduğunu, bunların da her ikisinden birinin, yani toplam 619.766 adayın yerleştirildiğini görüyoruz. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99.5, vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı ise %72 olarak gerçekleşti Osman.
3: Öykü, iki sorun var. Birisi, şimdi yerleşenlerin bir heyecanı var. Yeni bir heyecanı tabii ki. Az önce sen kayıt döneminden bahsettin. Pazartesi cuma arası olacak ama bu e-kayıtlar acaba, yani elektronik kayıt sistemi gece 12 itibariyle mi başlayacak? Onlar da yine eş zamanlı yüz yüze kayıtlar mı gibi olacak? İkincisi ve belki de daha önemlisi de, az önce bahsettin. Hani kayıtlar başladıktan sonra ek yerleştirme durumu var, ek tercih durumu var. Herkesin merak ettiği, her yıl yerleştikten sonra bir de barınma meselesi var. Yurtlarla ilgili durum kayıt kesinleştikten sonra oluyor değil mi? Yurt başvuruları.
4: Osman. Ya şimdi şöyle, 24'ü itibariyle hem elektronik hem yüz yüze kayıtlar başlayacak. Yüz yüze kayıtlar her zaman daha uzun sürer. Adayların 28'ine kadar, yani aslında cuma gününe kadar okullara giderek birebir öğrenci işlerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için süreleri var. Artık okulların çoğu e-kayıt hizmeti de veriyor. Başka şehirde yaşayan, henüz hazır olmayan, elektronik sistemden kayıtlarını yapmak isteyen öğrenciler ise yine 24 Ağustos'ta 26 Ağustos tarihleri arasında e-kayıtlarını da yapabilecekler. Bu ne demek oluyor? E-kayıtlarla ve kayıtlar aynı gün başlayacak. E-kayıt, elektronik sistemde yapılan kayıtlar çarşamba günü, yüz yüze yapılan gerçek kayıtlarda 28 Ağustos Cuma günü sona erecek. Bir diğer sorun yurtlar. Tabii ki pansiyonlar okulların kapasitesine göre değişiyor. Kayıt hakkı kazanan her öğrencinin yine okulların koşullarına göre burs ve pansiyon, konaklama, yurt gibi ihtiyaçları da okullarıyla beraber senkronize bir şekilde yürütmeleri gerekiyor.
3: Teşekkür ediyoruz. Öykü Tüccar aktardı. Bu konuyla ilgili ayrıntıları şüphesiz bundan sonra daha da konuşacağız bu konuyu. Yine yeni bir bilgi geldiği takdirde özellikle işte yurt barınma meselesi önemli. Kazanılan şehre ve kazanılan üniversiteye ve çevresine göre elbette bu işin bir tarafı da ekonomi. Aktarmayı sürdüreceğiz. Yeni açıklamalarda teşekkür ediyoruz bir kez daha arkadaşımıza. Bir sıcak gelişme var Malatya'da. O Malatya'daki duruma bir bakalım. Daha doğrusu Antalya'daki duruma bakalım. Bir tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpıyor. Üçü tur aracı olmak üzere. 6 aracın karıştığı o kazada 17 kişi yaralandı. Alanya Manavgat Karayolu burası. D100 Karayolu. Alanya'dan Manavgat yönüne gitmekte olan tur minibüsü Tekendiz ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta duran bir otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki araç, yani bir zincirleme kazaya dönüşüyor bu mesele. Turistlerin de olduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere sevk edildi. Kazaya sebebiyet veren minibüste bulunan turistler şoförün uyuduğu iddiasında bulunuyorlar. Elbette bundan sonra ortaya çıkan durum ilerleyen dakikalarda bu kazanın raporundan sonra ortaya çıkacak. Bunu da hatırlatalım. Yine bir sıcak gelişme. Malatya'ya dönebiliriz şimdi. Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı bir yatakhanede yangın çıkıyor. Gördüğünüz gibi görüntüsü bu şekilde. Prefabrik yatakhane kullanılamaz hale geldi. Olay saat 6.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi Cam Polat Mahallesi'nde meydana geldi. Şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı yangın, ama bu benzer durumları ne yazık ki sıklıkla ekrana getirmeye başladık artık. Bu konteynerde kalan işçilerin ne yazık ki bu tip durumlara maruz kaldığına ilişkin ihbar üzerine bölgeye ekipler geldi elbette. Hala müdahale sürüyor yangına. Geçelim çerçeve yasaya. Çerçeve yasa artık Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı ve resmi gazetede yayımlandı. Bir sosyal medya paylaşımıyla taraflara teşekkür etti burada. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubuna teşekkür ediyor Cumhurbaşkanı. Ama şunu da söylüyor, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı tutum sergileyen tüm siyasi parti, grup ve milletvekillerine teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Süreci ilgili kurumlarımızla kararlılıkla devam ettireceğiz açıklamasını da yapıyor. MHP Genel Başkanı'nın da konuya ilişkin Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportaj serisi devam ediyor. Bugün de bir açıklama yaptı yine Türk Gün Gazetesi'ne. Terörsüz bölge emperyalizmin sinsi oyunlarını bozdu diyor Bahçeli. Bölgeyi içine alacak şekilde bir Türk barışını inşa etmek istediklerini söylüyor. Düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır açıklamasını yapıyor bugün Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda. Diyarbakır'a gideceğiz. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır'ı ziyaret etti. Aile ve gençlere yönelik destekler vardı gündeminde. Elbette diğer başlık terörsüz Türkiye.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek istediklerini söyledi. Bu konuda çözümün güçlü ailelerden geçtiğini vurguladı.
6: Terörsüz Türkiye, güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir. Büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demektir.
5: Bakan Göktaş Diyarbakır'ı ziyaret etti. Gündemindeki konulardan biri de evlilik kredisiydi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Diyarbakır'da evlenen çiftlere 672,2 milyon lira kaynak aktarıldı. Göktaş bu fonun kaynağının terörden arındırılan bölgeler olduğunu söyledi.
6: Gabar'da, Filyos'ta yeraltı zenginliklerden, madenlerden gelen zenginliklerden %20'sini biz gençlerimizin yuva kurmasına sağlıyoruz ve onların hayallerinin gerçekleşmesine yönelik önemli bir katkıda bulunuyoruz.
5: Göktaş gençlere yeni desteklerin de yolda olduğunu açıkladı. Evlilik kredisinden yararlanan gençlere İşkur'da öncelik verilecek. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde de özel kontenjan ayrılacak.
3: Şimdi geçelim. Meclis Başkan Vekili DEM Partili Pervin Buldan'ın açıklamalarına, eşi Savaş Buldan'la Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın cinayetlerinin aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'nın yeni oluşturulan faili meçhul cinayetleri araştırma bürosu var biliyorsunuz, oraya başvurduklarını açıkladı. Avukatları aracılığıyla yapılan bu başvurunun sosyal medya hesabından duyurdu. Ve bu dosya yalnızca geçmişe ait bir vaka değil. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan aydınlanmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık pratiği bağlamında da değerlendirilmesi gereken bir dosyadır diyor. Hukuk devleti gereği olarak bu tür dosyaların etkin soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması zorunludur diyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Erbil yönetimi dronların İran tarafından fırlatıldığını savunuyor. Tahran'sa saldırıya dair bir kınama açıklaması yaptı. Gelişmenin ardından telefon diplomasisi de yaşandı.
7: İki insansız hava aracı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisi ve Erbil'deki istihbarat şefinin evine hedef aldı. Saldırıda can kaybı olmadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik birimleri saldırının İran topraklarından düzenlendiğini açıkladı. Başbakan Barzani saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Ancak Tahran yönetimi Erbil'in iddiasına itiraz etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin'e görüşmesinde saldırının İran'dan düzenlendiğini gösteren herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. Iraklı bakansa Tahran'dan saldırıya ilişkin tutumuna dair net bir resmi açıklama talep etti. Hüseyin, İran'ın geçmişte İranlı Kürt muhalif grupları gerekçe göstererek bölgeye yönelik saldırılar düzenlediğini hatırlattı. Arakçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Bunun iki komşu ülke arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan bir sahte bayrak operasyonu olabileceği uyarısında bulundu. Irak Başbakanı Ali Zeydi de saldırının sorumlularını belirlemek üzere soruşturma komitesi kurulması talimatı verdi. Gelişmeler Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Fidan ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile konutu saldırıya uğrayan Mesrur Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Saldırının zamanlaması da dikkat çekiciydi. Zira Amerikan Axios haber sitesi saldırıdan saatler önce Washington'ın Mayıs'ta Bölgesel Yönetimin Başkanı Neçirvan Barzani'den Tahran'la görüşmeleri kolaylaştırmasını istediği iddiasını gündeme getirdi. Irak'ın kuzeyindeki petrol rafinerileri Temmuz'da da hedef olmuştu. Güvenlik uzmanları saldırıların sorumlusu olarak Irak'taki İran yanlısı silahlı gruplara işaret ediyor.
3: Şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Katarlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptı. Savunma Bakanı, Katar Başbakan Yardımcısı ve savunma işlerinden sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Saud bin Abdurrahman El Thani ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik işbirliği konuları ele alındı deniliyor. Şimdi Mavi Takkeliler yahut Süleymancılar olarak bilinen gruba bir bakalım. Alihan Kuruş suç örgütü olarak ifade ediliyor. Dün İçişleri Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Herhangi bir dini gruba yönelik bir operasyon değildir. Bir suç örgütü bu ve tıpkı Fethullahçı terör örgütü gibi onların Baylok sistemini kullanması gibi bir sistemi kullanıyorlar diye. Dün Adalet Bakanı da yine benzer bir açıklamayla bir dini gruba yapılan bir operasyon değildir bu açıklamasını yaptı. Ama bu soruşturmada gelişmeler var. FETÖ'ye benzer bir yapılanma içerisinde olduklarına dair. Alihan Kuruş tutuklandı. Hakkındaki iddiaları da reddediyor.
8: Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuruş'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuruş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kuruş bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir dedi. soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir kimya tesisine yapılan baskında depoda 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Altının piyasa değeri 1 milyar 340 milyon liradan fazla. Sorgusunda örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddeden Kuruş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek, Masak raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin de iddiaları reddetti. Üzerine kayıtlı hat olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını belirtti. Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği de ortaya çıktı.
9: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Bayrok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
3: Şimdi Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar, Bağış Boyunçetesi gibi gibi pek çok grup ya da yeni nesil suç örgütü diye adlandırılan örgütler var biliyorsunuz. Dün Adalet Bakanı bu 4 örgütle ilgili mali suçları soruşturma bürosu tarafından bir soruşturma açıldığını duyurdu. 818 şüphelinin banka hesaplarına, kripto varlıklarına el kondu.
5: Suç gelirlerinin kripto varlık ticaretinde kullanıldığı öne sürüldü. Suç örgütlerine mali soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 ayrı suç örgütüne ait mali değerlendirme yapıldığını açıkladı. Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu. Kiralık kasalar ve kripto varlıklara el koyulan soruşturmada örgütlerin suç gelirlerinin yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle akladığı öne sürüldü.
10: Adaletin yüzyılı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirtti.
3: Emekli Tuğ Amiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşılan video içerikler sebebiyle soruşturma başlatıldı. Suç Ceza Hakimliği'nce de tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmayla Ertürk'ün bir süre önce kullandığı ifadeler sebep gösterilerek gözaltına alındı. Sonrasında da emekli Tuğ Amiral Ertürk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Videolarda Ertürk'ün 2023 yılında seçimlere dair farklı tartışma programlarında dile getirdiği, yani 3 yıl önceki konuşmaları sebebiyle diyebiliriz ve düşünceleri sebebiyle tutuklandı. Kırıkkale'de 2014 yılında öldürüldükten sonra cansız bedeni derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili bir yeni gelişme var. Tam 12 yıl sonra dava dosyasının tekrar açılmasıyla birlikte gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek geçen hafta iki faili meçhul cinayet dosyasında önemli gelişmeler olduğunu duyurmuştu. O dosyalardan biri Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmaydı. Cansız bedeni 12 yıl sonra derin dondurucuda parçalanmış halde bulunan Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili 13 kişi tutuklandı. Kırıkkale'de geçen yıl kiracısından haber alamayan bir ev sahibi, dairede yaşayan kadının bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendi. Bunun üzerine gidip evi kontrol etmek istedi. 16 Mayıs 2025'te eve girdiğinde beklemediği manzarayla karşılaştı. Derin dondurucuda parçalanmış bir cansız beden olduğunu gördü. İhbar üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Cansız bedenin 2014'ten bu yana kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Hayatını kaybeden kiracı kadının eşi, kızı, oğlu ve yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
3: Kadınlara yönelik şiddet olaylarında da ne yazık ki her geçen gün bir yenisi var. Daha geçtiğimiz hafta 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i konuştuk. Şikayetçi olduğu halde öldürüldüğüne, denetimli serbestlikte bırakılan bir erkek tarafından öldürüldüğüne şahitlik etmiştik. Bu kez de bir başka eski erkek arkadaş İstanbul'da Esenyurt'ta bir kadına ve ailesine kabusu yaşatıyor.
7: Tanınmamak için başına kask taktığı gece karanlığında bir skuterla binaya yanaştı. Ardından yanında getirdiği benzini döküp içeride insan olmasını aldırış etmeden çakmağa çaktı. İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadının evi ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından ateşe verildi. O anları sokaktaki güvenlik kamerası kayda aldı. İddialara göre genç kadın bir süre ilişki yaşadığı zanlıdan şiddet gördüğü için ayrılmak istedi. Ancak isteği yine şiddetle karşılık buldu. Şüpheli önce iki defa genç kadının ailesiyle yaşadığı evin camlarını kırdı, iki defa da kundaklamaya çalıştı. Genç kadın korkusundan yüzünü gizlemeye başlayıp İstanbul'dan taşındı.
11: Yakmaya çalıştı, molotof attı. Binamızın genel dış kapısının önüne lastik yakıp koymuş. Defalarca şikayetçi oldum. Her yapmasında usanmadan, bıkmadan şikayetçi oldum. Belki gerçekten bir gün sonuç bulur diye. Ne bir şikayet aldı, ne bir tutuklama aldı. Ben polisi aradığımda işte şahsi adresini bulamadık dedi.
7: Ancak zanlı şikayetlere rağmen pazar gecesi yine geldi. İçeride genç kadının babasının bulunmasına rağmen evi benzinle ateşe verdi. Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtuldu.
12: Fark etmesek kesinlikle yanıyorduk. Bundan sonra ne yapacağı da meşhur yani. Artık mermini sıkacak, elini kolunu sallayarak geziyor. Bana hiç kimse bir şey yapamaz diye hodri meydan diyor.
7: Zanlı polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
3: Kayseri'de bir kişi kavga ettiği kadını 5. kattaki otel odasından aşağı attı. Bir yenisi daha bunun ve kadın hayatını kaybetti. Karasu Caddesi'ndeki bir otelde yaşanıyor bu. 28 yaşındaki Salih Gökhan'la yanındaki arkadaşı kavgaya karışıyor. Zanlı 5. kattan aşağı itiyor. Sonrasında da genç kadını öldürdüğünü, aşağı attığını ifade eden biri video çekiyor, suçunu itiraf ediyor. Bana yapılanı unutmadım ve onu camdan attım, tutuklanacağımı da biliyorum diyor. Gidelim cumartesi gününe. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı çocuğun tribünden çıkarıldığı anlar hala tartışılıyor. O çocuğu kucağına alan polis memuru da ve formayı çıkarttıran isim de bir açıklama yaptı.
13: Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Çocuğu kendisinden aldım. Devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu. Küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
8: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Gençler Birliği taraftarlarının tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven o anları anlattı. Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini fark edince olaya müdahale ettiğini söyledi.
13: Formasını çıkartmasını istedim, hedef olmamasını istedim. Tekrar giydiririz dedim. Bir arkadaşımızdan üstündeki tişörtünü çıkarıp montunu giymesini rica ettim. Seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim.
8: Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan zanlı da konuştu. Doğabilecek gerginliğe engel olmak adına hareket ettiğini söyledi.
14: Babaya gittim, dediğim tek şey var, tek şey var. Ya dedim, ya dedim tribünden dışarı çıkalım ya da çocuğun kıyafetini değiştirin. İşte o sırada polis geldi, komiser yardımcısı arkadaşımdı, çocuğu aldı. Onların o anda kontrol edilemez olduğunu bildiğim için ben orada müdahale ettim.
8: Şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma sürüyor.
3: Pazar günü İstanbul'da Sarıyer'de hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı o kazada hayatlarını kaybeden 3 çocuğun da kardeş olduğu ortaya çıktı. Anne ve baba da ağır yaralı, tedavileri sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü ise ifadesinde frene bastığını ancak durduramadığını iddia ediyor.
15: En büyüğü 13, diğerleri 11 ve 4 yaşlarındaydı. Yusuf, Mehmet Ali ve Ecin İçen kardeşler Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatlarını kaybetti. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde hafif ticari araç nakliye kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 8 kişinin olduğu ticari araç savruldu. Kazada 3 kardeş hayatını kaybetti. Babaları Yasin İçen'le anneleri Sözler İçen'de ağır yaralandı. Toplam 5 yaralının tedavisine hastanelerde devam ediliyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü ise ilk ifadesinde hafif ticari aracı görmediğini iddia etti. Frene bastım ama duramadım dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: İstanbul'da bir sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters dönüyor ve parkta oynayan 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Bir bakalım o Çekmeköy'deki hadiseye, gördüğünüz gibi rüzgarın etkisiyle bu hale geliyor. Yere sabitlenmeyen oyun parkı, ki bunun olması gerekiyor, yere sabitlenmesi gerekiyor. Rüzgarla birlikte ters dönünce içerisindeki çocuklar, yani oynayan çocuklar tabii ki altında kaldılar. Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Durumları neyse ki ucuz atlatıldığı gibi bazı cümlelerle anlatacağımız bir hadise bir kez daha. Durumları neyse ki iyi. Site görevlileri olayın ardından oyun parkını bahçeden kaldırdı. Türkiye'deki yabancı okullarda eğitim, öğretim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden ara sınıflardan ayrılarak resmi veya özel Türk okullarına geçme başvurusunda bulunanlara denklik belgesi düzenlenecek. Belge almak isteyen öğrenciler verileriyle 31 Aralık 2026 saat 17'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecekler. Uygulamayla öğrencilerin bakanlığa bağlı resmi ve özel Türk okullarına geçişinin sağlanması ve eğitimlerine kesintisiz şekilde devam edebilmeleri hedefleniyor.
1: NTV Radyo.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
17: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık bugün 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 37 derece.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento,
18: Ardento. Mobile Systems.
1: Reklam.
19: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
20: Kripto. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans.

0: 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
4: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. 2026 yılına henüz girmeden önce bu yıla ilişkin öngörü ve değerlendirmelerde 2026'nın tamamında jeopolitik gelişme ve gerginliklerin ekopolitik dinamiklere ve piyasaların gidişatına doğrudan etkide bulunacağını, hatta bir numaralı şekillendirici, tayin edici faktör olacağı yönündeki değerlendirmelerimizi paylaşmıştık. Gerçekten 2026'nın ilerleyen tüm günlerinde ve ilk yarının daha fazlasını artık geride bıraktığımız an itibariyle bu gözlemin aslında birçok delilleriyle beraber desteklendiğini, hükmünü deyim yerinde ise icra ettiğini görüyoruz. Nitekim dün de önemli bir örnek gelişme yaşandı. 60 günlük ateşkes süreci herhangi bir kalıcı mutabakat sağlanmadan sona erdi. Yani devam eden ve 160 bir açıdan bakıldığında 160 günü geride bırakan artık ne diyelim, Hürmüz Boğazı Savaşı mı diyelim, İran-Amerika Savaşı mı diyelim, Körfez Savaşı mı diyelim, bunu herhalde ileriki günlerde tarihsel olarak daha açık belirleyecek uzmanlar bulunacak. Bir fırsat daha piyasaların aslında hal ve gidişlerinde kerteriz alabilecekleri, çıpa olarak kullanabilecekleri önemli bir tırnak içinde fırsat kaçırılmış oldu. Öyle ya, Nisan ayından bu yana sönümlenme aşamasına giren bu sıcak çatışma ve savaş durumu aslında nihai barışın ötesinde kalıcı bir mutabakat ve her iki tarafında özellikle bir anlaşma sağlaması ve İsrail'in de tabiri caizse bu işte sesini kesip oturması şekliyle beklenen bir hedefi gösteriyordu. Piyasalar ancak fiyatlamalarını buna göre yapacaklardı. Fakat dün itibariyle anlaşılıyor ki 60 günlük çerçeve anlaşma bittiği gibi Trump'ın ve İran tarafının da, İran'da da Dışişleri Bakan Sözcüsü'nün açık beyanatıyla her iki tarafta bu konuyu uzatmak istemiyor. Bu 60 günlük çerçeve anlaşma yaklaşımı şu an itibariyle hükmünü doldurmuş bulunuyor. Daha evvel böyle benzer uzatmalar vesaire özellikle Trump tarafından çok oldu. Ama ilk defa bu kadar böyle kapsamlı, geniş bir pencere veya fırsat penceresi vardı. Trump kategorik olarak hayır dedi. Anlaşma yapılmak istendiğine ancak Trump çerçevesinde, Trump'ın koşulları çerçevesinde bunun olması gerektiğini başkan ifade ediyor. Bu arada bir de enteresan, araya da bir umman, hani tırnak içinde kazaya kurban gitti. Eğer Umman'la İran arasındaki görüşmelerin anlaşıldığı kadarıyla Amerikan beklentilerine veya tasarruflarına aykırı gidişatı karşısında Trump gerekirse Umman'ı da

0: gidiyoruz dedi. Aynı Trump sadece saatler evvel Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri hükümranlık sahasına katılabileceğini, Amerikan toprağı haline gelebileceğini de ifade etmiş. Sonra işte esprili bir dille bunun geçiştirilmesi gerektiği söylenilmişti. Ama netice itibariyle hani Türkçemizdeki güzel söz secaat arz ederken firkatin söyleme meselesi bir kere daha ortaya çıkıyor. Tabii bütün bu gelişmeler aynı zamanda piyasalarda da sıkıntılı bazı açılımları gündeme getiriyor. Daha evvel arz ettiğimiz sür git salınım sendromu bir türlü ortadan kalkamıyor. Mesela altın piyasası bugüne sert bir hareketlilikle başladı. Yukarı yönlü hareket var. Çünkü özellikle en son gelen iyi rakamlar faiz arttırımı, enflasyon rakamları Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz arttırımı beklentilerini senenin son ayına öteledi. Bu da altının önünü açıyor. Dolar bir parça görece zayıflıyor. Ama altın bir türlü 4400 dolar kritik eşiğini an itibariyle aşamıyor. Nitekim 4424 dolara kadar yükseldi dakikalar evvel ama sonra 4400 doların gene altına indi. Bu önemli bir mesele. Yani 4400 dolar şu anda yeni kritik eşik olarak görülüyor. Türkiye'de de gram altın 6800 lirayı yeni bir eşik olarak benimsemiş. Gözüküyor. Dolar zayıfladıkça altının önü açılıyor. Ama Amerikan tahvil faizleri de altını frenliyor. Bu arada tabii bu gerginlik ve 60 günlük fırsat penceresinin de kapanması veya bir daha açılmayacak üzere adeta böyle çiviyle kapatılması, çivilenmesi petrolü de tekrar yukarıya saldı diyelim. Hakikaten hareketler o kadar garip ki yani birdenbire bir bakıyorsunuz 95 dolarlara doğru yukarı doğru bir salınım sonra birdenbire 69 dolar test ediliyor. Bu normal bir hareket değil. İşte onun için sürgüt salınım sendromu diyoruz. Petrol tekrar 90 doların üstüne çıktı. Şimdi altında da ve petrolde de ve diğer piyasalarda da özellikle sermaye piyasalarında yapay zeka gelişimi görülüyor. Bakalım nasıl bir döneme gireceğiz. Hani yazın görece sakin, dingin ve daha az hareketli, daha az oynak, daha az salınıma sahne olan o klasik portresi maalesef bir daha belki de geri gelmemek üzere kaybolmuş durumda. Bugün tabii çok önemli bir gelişme de oldu. On binlerce, yüz binlerce hanede ve kişinin gönlünde, zihninde ÖSYM sonuçları bugün belli oluyor. Herkese gönüllerince veya tasavvurları çerçevesinde ve hakikaten takip etmeyi, diploma yolunda ilerlemeyi mümkün kılacak maddi ve manevi imkanlarla donatılmış tercihlerine yerleşmiş olduklarını ümit ediyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi güne 14.132 puandan başlayacak. Serbest piyasada dolar 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 50 kuruştan alıcı bulacak. Gram altın 6.750, çeyrek altın ise 10.070 lirada. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise 91 dolar seviyelerinden işlem görecek.
1: NTV Radyo İstanbul Yol Durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluk oranı şu dakikalarda %53 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerde Acıbadem sırtlarında başlayan bir yoğunluk var. Ayrıca Çengelköy'den gelip köprüye bağlanan Beylerbeyi katılım noktası da ve aynı bağlantı noktasının Bağlarpaşa tarafından yönünde de araçlar ağır ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Çavuşbaşı-Kavacık arasında yoğunluk var. Anadolu yakası finans merkezi önünde TEM bağlantı yolu Çamlıca Gişeler yönünde ağır ilerliyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'li Avcılar Küçükçekmece arasında ve Cevizli Bağ Topkapı arasında yine araç birikmeleri göze çarpıyor. TEM'de ise Esenyurt İkiteli arasında ve Mahmut Bey Gişeler mevkiinde Edirne yönüne bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bassa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
12: Mobile Systems.
13: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
14: Merhabalar. Bir takım bitkiler var ki tuzlu tuzlu tatlarıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi. Kaya koruğu gibi, deniz börülcesi gibi. Şimdi birazcık deniz börülcesinin çok ilginç yolculuğuna bakalım. Deniz börülcesi pek çok coğrafyada sulak alanlarda yetişiyor. Sulak alanlar derken deniz suyunun bastığı bataklıklar, deniz suyuyla yıkanmış alanlar, tuzlu topraklarda, buralarda deniz börülcesi çok güzel yetişiyor. Deniz börülcesi gibi bitkiler halofitik bitkiler olarak kabul ediliyor. Ne demek yani? Tuzu tolere eden tuzcul bitkiler. Tuzlu toprakta yetişebiliyorlar ya da denizin tam içinde bataklık alanlarda yetişebiliyorlar. Aslında bünyelerinde bol miktarda deniz tuzunu da barındırıyor sodyum yüklü bitkiler. Belki de onun için çok seviyoruz. Çünkü tuzlamaya bile gerek yok. Şöyle bir haşla, tamam. İngiltere'de de bu tür bitkilere farklı isimler verildiğini söylemiştik. Bunlardan biri glasswort. Yani glass aslında cam demek olduğu için cam yapımında kullanılıyor. Şimdi bu cam yapımında kullanılmasının da son derece ilginç bir bağlantısı var. İlk eski Mısır'da, bugünkü Suriye gibi Mezopotamya'da ilk defa geliştiği söylenir. Neden? Çünkü kum lazım. Kumun eritilmesiyle ve buna potas veyahut da soda külü katılmasıyla çok yüksek ısıda cam elde ediliyor. Kum derken nedir? Aslında kuarts. Kuartsın içindeki silikayı ortaya çıkartmak lazım. Şimdi burada da çok yüksek ısı gerekiyor. Fakat bu doğal olarak da kuarts oluşabiliyor. Dolayısıyla doğadan kuarts çakılı toplanabiliyor ve buna da işte eritip de soda külü katıldığı zaman cam elde ediliyor. Peki soda külü nereden gelecek? Elbette ki deniz börülcesinden. Şimdi deniz börülcesi sodyumu çok fazla tutuyor ya içinde. Onun için tadı tuzlu tuzlu ve çok hoşumuza gidiyor. Bize sanki böyle bir yudum deniz suyu gibi bir tat veriyor. Deniz börülcesini kurutup da yakarsanız soda külü elde ediyorsunuz. Yani sodyum karbonat. İşte bundan da cam elde ediliyor. Tabii bu cam teknikleri Orta Doğu'da gelişmiş. Bizim Finike'de gayet güzel boncukları meşhur. Milattan önce 5. yüzyıla 6. yüzyıla uzanıyor. Fakat bu teknikler aynı zamanda Venedik'e gitmiş ve Venedikliler de soda külünü son derece güzel kullanarak şeffaf kristal gibi camlar elde etmişler. Hatta bu tür camlara kristallo demişler. Zaman içinde bir takım ustalar, ki ustaların böyle ülkelerden ülkelere götürülmeleri, seyahatleri son derece geçerlidir tarihte. İngiltere'ye gidiyorlar ve İngiltere'de de cam yapımını orada başlatıyorlar. Peki orada ne kullanacaklar? Deniz börülcesi yok. Halbuki var. Evet, orada da sulak alanlarda, özellikle İskoçya'da aynı deniz börülcesine benzeyen bitkiler buluyorlar. Onun için de onlara İngilizce'de glasswort deniliyor. Ama gerçekten de nem ve dedik mutfağında var, sadece bizde var. Evet, bizim Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz börülcesi son derece güzel kullanılıyor. Tariflerimiz de olacak. Fakat İngiltere'deki bir isme daha dikkatinizi çekerim. Aynı bitkiye pickleweed veya picklegrass de deniliyor. Yani turşu otu. Evet. Deniz börülcesi, kaya koru, bunlar turşu için de son derece uygun. Takipte kalın, hoşça kalın.
13: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin Şavşat yolunun 62. kilometresinde ve Bursa İnegöl yolunun 54-58. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Tek reklam.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
18: Doğa takvimi. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
19: Yetişkin bir çınar ağacı yaklaşık 12 metre uzunluğundadır. Kök ve yaprakları dahil kütlesi 2 ton civarındadır. Her yıl ortalama %5 uzarsa yılda 100 kilogram odun üretir. Bu da 38 kilogram karbon demek. Yani oksijen ve karbonun göreli kütleleri hesaba katılacak olursa ağaç başına her yıl 100 kilogram oksijen. Peki insan ne kadar hava soluyor? Bir insan yılda 9,5 ton hava soluyor. Havanın %21-23 civarı oksijen olduğuna göre kişi başı yılda 740 kilogram oksijen tüketiyoruz. Yani tek bir insanın bir yıllık oksijen ihtiyacı için yaklaşık 7-8 ağaç gerekiyor. Ağaçların ve ormanların önemi tabii ki bununla sınırlı değil. Ormanlar gezegenimizin temel yaşam alanlarının parçalarını oluşturur ve yanan her ağaçla sayısız canlı ölür. Bu canlılar zincirleme olarak birbirlerine muhtaç olduğu için bazı türlerin yok olması, beslendikleri türleri de onları avlayan ve onlardan faydalanan türleri de tehdit eder. Ekosistemin dengesi, ormanların önemi aklınızda bulunsun.
18: Doğa takvimi.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
2: Arvento, Arvento.
1: Reklam.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın.
20: yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
21: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
22: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: NTV Radyo.

0: Radio.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Üç gündür hava serindi. Biraz rahat nefes alabildik ama sıcak hava geri gelmeye hazırlanıyor. Çarşambadan itibaren sıcaklık yeniden 3-4 derece yükselecek. İstanbul'da nem de artacak. İzmir'de rüzgarlar daha sıcak esecek. Yani batıda yeniden bunaltıcı günler başlıyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Tekrar merhaba. Saatler 9. Dolayısıyla 3. ve son dilimdeyiz artık. Ve bugün 2-3 saat öncesinde artık yüksek öğretim kurumları yani üniversite sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı bildiğiniz gibi. E tabii ki ne olup bittiğine bakacağız. YÖK'ten de bir açıklama geldi. Sonuçlar nasıl sorusuyla birlikte bir kez daha Ankara'ya dönüyoruz. Öykü Tüccar aktaracak bize olan biteni. Öykü merhaba bir kez daha. Nedir sonuçlar?
1: Evet, günaydın Osman. Sonuçlar saat 6.45 itibariyle erişime açıldı. Devlet üniversitelerinin kontenjanlarında rekor bir doluluk olduğunu görüyoruz. O rekor nedir? Geçtiğimiz yıl %99 oranında dolmuştu kontenjanları devlet üniversitelerindeki programların. Bu yılsa bu oran %99,5'e çıkmış durumda. Yani yaklaşık 2000 civarında bir kontenjanın sadece boş kalmış olduğunu biliyoruz. Hatırlatalım, devlet üniversitelerinde 481 bini aşan bir kontenjan vardı. İşte bu sayının 479 bini ilk yerleştirme itibariyle dolmuş durumda. Yalnızca 2292 boş kontenjan var. Vakıf üniversitelerine baktığımızda ise genel doluluk oranının %79,7'ye çıktığını görüyoruz. Bu da bir önceki yıla göre yine vakıf üniversitesine yapılan yerleştirmelerde de yaklaşık %4 puanlık bir doluluk artışı olduğunu gösteriyor. Bu da ne demek? Aslında bu yıl itibariyle üniversite yerleştirmelerinde doluluk oranı ciddi bir miktarda yükselmiş durumda. Hemen şu bölümlere bakalım. Öncelikle şunu hatırlatalım. Bu yıl 2.187.000'i aşan bir adayın tercih puanı hesaplanmıştı. Bu adayların tercih hakkı bulunuyordu. Ancak yaklaşık %50'si yani 1.279.000 aday tercihte bulundu. Yine tercih yapan adayların da bir %50'si kadarının ancak yerleştirmesinin yapıldığını görüyoruz. Zira toplam yerleştirilen aday sayısı 619.766 olarak açıklandı. Bu da aslında tercih yapan tercih hakkı bulunan her 4 adaydan yalnızca bir tanesinin üniversiteli olduğu anlamına geliyor. Devlet üniversitesine ve genel olarak yerleştirmelere baktığımızda bu yıl başarı sırası barajı bulunan tıp, hukuk, dış hekimliği ve eczacılık programlarının %100 dolduğunu görüyoruz. Bu programların tıp haricinde kalan kısmındaki programların kontenjanları 2 yıldır azaltılıyor biliyorsunuz. Tıpta geçen sene bir azaltılma yapılmıştı. Bu sene ise küçük oranda bir artış gerçekleştirilmişti YÖK tarafından. Ve görüyoruz ki bu kontenjanların tamamı dolmuş durumda. Devlet üniversitelerinde yine ön lisans programlarında yalnızca %37 kontenjanın boş kalması da oldukça dikkat çeken bir veri. Zira %99,5'lik bir doluluk oranında da o 0,5'lik boşluğu ön lisans programlarının oluşturduğunu çoğunlukla söyleyebiliriz. Yine baktığım zaman matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitesindeki kontenjanlarında da boşluk kalmadığını görüyoruz. Bu da oldukça önemli bir veri.
0: Şimdi Öykü, daha önceki yayınlarımızda da hep seninle konuştuk. Konuklarımıza da soruyoruz. Geleceğin mesleği olarak tabir edilen bazı meslekler, bazı bölümler var ve bunlara rağbet olduğu söyleniyor. Oradaki kontenjanlar ne durumda?
1: Evet, oradaki kontenjanlarda bu sene tam doluluk oranına ulaşmış durumda. Biliyorsunuz YÖK özellikle son 2 senedir yapay zeka, bilişim ve sürdürülebilir temalara uygun programlara üniversitelerde ağırlık veriyor. Yeni bölümler açıyor. Geçen yılda bu programlar neredeyse tamamı dolmuştu. Bu yılda çok yüksek bir oranda bu talep geldiğini görüyoruz. Şöyle bir baktığımda ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri gibi programların tamamının kontenjanlarının dolduğunu görüyoruz. Yine geleceğin mesleği olarak demiştim yapay zeka temelli programlar açılıyor diye. Oraya baktığımızda da yapay zeka mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri mühendisliği, robotik ve yapay zeka gibi bölümlerin tamamında da doluluk oranları %100'e ulaşmış durumda. Bu yıl oldukça dikkat çeken bir diğer doluluk da aslında Almanca, Fransızca, Japonca gibi bazı dil programlarında da doluluk oranlarının %100'e ulaştığını görüyoruz Osman.
0: Şunu da sormak isterim. Şimdi kayıtlarla ilgili de pek çok soru geliyor tabii ki. Açıklandı bu kayıt dönemi. e-kayıt dönemi, okuldan okula değişiyor mu, saatleri nelerdir, ne değildir? Bize kayıt dönemini açıklarsan seviniriz.
1: Üniversite kayıtları önümüzdeki hafta pazartesi günü yani 24 Ağustos'ta başlayacak. Hem elektronik kayıtlar hem de yüz yüze okullara giderek yapılan kayıtlar aynı gün yani pazartesi günü başlamış olacak. E-kayıt adını verdiğimiz öğrencilerin okullarının internet sitesi veya okulları tarafından, üniversite tarafından yönlendirdikleri platformlar üzerinden yapacakları online başvurular ve kayıt işlemleri Çarşamba gününe 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Yüz yüze yapılan, okula giderek yapılan kayıtlarsa 28 Ağustos'a kadar devam edecek.
0: Öykü, şunu da soralım son olarak. Herkesin üniversiteden çok merak ettiği konu mevcut ekonomik tabloyla da birlikte. Yani yurtlar, KYK yurdu çıkacak mı, özel yurtlar ne olacak, ne zaman başvurulacak? Bir yandan yerleşenler sevinirken bir yandan da bunun kaygısını da yaşıyorlar. Yurtlarla ilgili bir bilgi var mı elimizde?
1: KYK başvuruları biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yapılıyor. Şu an için açıklanmış bir takvim yok ama genellikle Ağustos sonu Eylül başı gibi başvuru işlemleri gerçekleştiriliyor. Vakıf üniversitelerinin içerisinde yer alan veya herhangi bir üniversiteye bağlı olmadan hizmet veren özel yurtlar içinse başvurular o okulların veya o yurtların kendi takvimlerine göre işletiliyor. Bu yüzden de aslında adayların kayıt yaptıracakları üniversitelerin yurt olanaklarını da sormuş, bunları öğrenmiş ve takvimlerini öğrenmiş olması oldukça önemli. Ama devlet yurtlarında yani KYK yurtlarında kalmak isteyenler içinse takvimin önümüzdeki günler içerisinde açıklanmasını bekliyoruz.
0: Görüyoruz Öykü Tüccar. Bütün bilgileri verdi bize. Yeni bir açıklama geldiği takdirde ÖSYM'den yine elbette bu konuyu sürdüreceğiz. Bir Malatya'ya gidelim şimdi. Şantiyede, işçilerin kaldığı yatakhanede, yani prefabrik yatakhanede, konteyner yatakhanede kullanılmaz hale geldi. Yangın sebebiyle Yeşilyurt ilçesi burası. Sabaha karşı çıktı ve işte gördüğünüz görüntüler geliyor. Prefabrik yatakhanede kısa sürede büyüdü. Neden çıktı henüz bilinmiyor ama çok sayıda ekip müdahale etti. İçeride kimse yoktu neyse ki. Polis bir güvenlik çemberi sardı etrafına. Şehrin birçok noktasında da gözlemleniyor bu yangın. Hala da müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Liderlerin gündeminde elbette ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler vardı. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimi de diplomasiden azami ölçüde yararlanılmasının önemini vurguluyor Trump'a karşı ve bu konudaki temennisini ifade ediyor. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini de vurguladı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak anlaşma da bölgesel istikrar açısından önemine dikkat çekiyor. Gazze'de barış sürecine ilişkin ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği de yine açıklamalar arasında. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine dair yaptığı röportaja bakalım. Türk Gün Gazetesi'nde yine bir açıklama yapıyor. Bahçeli, terörsüz Türkiye'de yeşeren terörsüz bölge emperyalizmin sinsi planlarını bozdu diyor. Bölgeyi de içine alacak şekilde bir Türk barışını inşa etmek istediklerini belirtiyor Bahçeli. Düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır açıklamasını yapıyor. İzmir'e, Menderes'e geçelim. Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Özellikle CHP ve Yeni Parti sıraları arasındaki tartışma sebebiyle seçime bir müddet ara verilmek durumunda, hatta kolluk kuvvetleri çağrılmak durumunda kaldı kavga çıktığı için. Sonunda AK Parti'nin adayı kazandı.
2: İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yüksekti. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
3: Asuman Şen 15 oy.
2: İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'den Mehmet Ali Akar, AK Parti'den Asuman Şen'le Yeni Parti'den Barış Gürsoy, Bağımsız Mustafa Öztürk aday oldu. İkinci tur oylamada geçersiz sayılan 3 oya CHP grubu tepki gösterdi ve salonu terk etti. CHP ve Yeni Parti il başkanlarının görüşmesi sonucu CHP'liler son turda oy kullanmak üzere "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganı atarak salona döndü. Salonda AK Partili üyelerle Yeni Partili üyeler arasında gerginlik yaşandı. Salona emniyet güçlerinin çağrılmasıyla gerginlik sona erdi ve seçime devam edildi. AK Parti adayı Asuman Şen 15 oy alarak seçimi kazandı.
4: İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz. Hayırlı olsun hepimiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 zanlı tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Adalet Bakanı Akın Gürley'le yardımcılarını tanıyoruz diyerek kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildiler. Zanlılara suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. Mağdurların adli sorunlarını çözmek vaadiyle dolandırıcılık işlemleri, eylemleri yaptıkları belirleniyor. Üç zanlı İstanbul ve Ankara'da jandarmanın geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçına döneceğiz bir kez daha. Oradaki Fenerbahçe formalı çocuğun tribünden çıkarılmasına hala tepkiler ve o anın tartışmaları devam ediyor. Çocuğu kucağına alan ve oradan kaçıran polis memuruyla sebep olan kişi konuştu.
5: Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Çocuğu kendisinden aldım. Devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu. Küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
2: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Gençler Birliği taraftarlarının tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran komiser yardımcısı Uğur Yurduseven o anları anlattı. Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini fark edince olaya müdahale ettiğini söyledi.
5: Formasını çıkartmasını istedim, hedef olmamasını istedim. Tekrar giydiririz dedim. Bir arkadaşımızdan üstündeki tişörtünü çıkarıp montunu giymesini rica ettim. Seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim.
2: Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan zanlı da konuştu. Doğabilecek gerginliğe engel olmak adına hareket ettiğini söyledi.
6: Babaya gittim. Dediğim tek şey var. Tek şey var. Ya dedim, ya dedim tribünden dışarı çıkalım ya da çocuğun kıyafetini değiştirin. İşte o sırada polis geldi. Komiser yardımcısı arkadaşımdı. Çocuğu aldı. Onların o anda kontrol edilemez olduğunu bildiğim için ben orada müdahale ettim.
2: Şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma sürüyor.
0: Bir sınırlarımızın dışına çıkalım. Yunanistan'ın Ege'de Yavuzca adasında helikopter kazası var. Düşen helikopterde bulunan balayındaki İngiliz çiftinde aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza adanın helikopter pistinin yakınındaki Talos bölgesinde meydana geliyor. Görgü tanıklarına göre helikopter piste iniş yaptığı sırada alev alıyor düşerek. Balayına çıkan yeni evli bir İngiliz çiftte helikopter pilotu kazada yaşamını yitirdi. Olayın tanıkları kazada hemen önce helikopterden alışılmadık derecede yüksek motor sesi duyulduğunu söylüyor. Yunan makamları kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Meksika'dayız. Bir beton mikserinin çarptığı reklam tabelası o an seyir halindeki bir aracın üzerine devrildi. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybetti. An be an kameralara da yansıdı o anlar. Uişki Lukan, izlediğiniz görüntü Uişki Lukan'dan geliyor. Bir alışveriş merkezinin önü burası, onun hemen önündeki yolda meydana geliyor. Beton mikserinin manevrası sırasında tevaleye çarptığı dev metal yapının da yoldan geçen bir aracın üzerine düştüğü işte bu şekilde görülüyor. 53 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İşte bakın o düşme anı da bu şekilde görülüyor.
7: NTV Radyo. Reklam.
8: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında Olimpik Lyon'u bugün saat 22'de konuk edecek.
7: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olimpik Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise 3. eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
8: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
7: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
9: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
7: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11 ile sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çobani Stadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
6: Trendyol Süper Lig'in birinci haftası kapanış maçında Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Samsun Spor'un gollerini 30'da penaltıdan Muandil Marci, 43'te Emre Kılınç'la 90'da Celil Yüksel kaydetti. Öte yandan Muandil Marci 58'de penaltı atışından yararlanamadı. Göztepe'nin sayılarını ise 3. dakikada Matos, 46'da Armstrong'la 65'te Efkan Bekiroğlu attı. Beşiktaş, Vlahovic'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı, kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
10: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
7: Beşiktaş, yeni yıldızı Dušan Vlahović'in sahaya çıkacağı günü bekliyor. Başkan Serdal Adalı, 3 yıllık sözleşme imzaladıkları Sırp golcünün kısa süre içinde listeye yazılacağını açıkladı.
11: Vlahović'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak.
7: Sponsorluk anlaşmasında konuşan Adalı, futbol takımını tebrik etti.
12: Yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, türbündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum.
7: Beşiktaş'ın Tera Yatırım Holding'de yaptığı sponsorluk anlaşması basketbol takımını da kapsıyor.
12: Euroleague'den sonra parça basketbol bütçemiz de haliyle yükseldi. Mümkün olduğu kadar bu yükselen bütçeyi sponsorluklarla kapatmaya çalışıyoruz.
7: Siyah beyazlılar bu sezon Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'de mücadele edecek.
6: Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarıkırmızılar Alexey Batrakov'u kadrosuna katmak için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Rus ekibiyle bonuslar dahil 29 milyon euroya el sıkışıldı. Batrakov, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun Cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Alexey Batrakov, geçen sezon 36 maçta 17 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. 랭경.
1: 가란티 베베베 아.
2: 그런데 kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
5: Opet'te duracaksın.
4: Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
11: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
12: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalı.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
12: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların firen, yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
13: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 18 Ağustos 2026 Salı günü sabahındayız. Geri sayım programımızda karşınızdayız. Değerli izleyenler, birazdan Ahlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte olacak. Uluslararası piyasalarda malumunuz dün 60 günlük ateşkes süresi sona erdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında. Acaba bunun etkileri var mı? Varsa bize yansıyor mu? Yurt içinde durum nedir? Tonguç Erbaş'la konuşacağız. Sonrasında Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bizimle birlikte olacak. O Makbule Hanım'la da gayrimenkulü konuşacağız. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şeyi açıklanacak. Konut fiyat endeksi açıklanacak. Konut fiyat endeksi Haziran ayı, Temmuz ayı rakamları açıklanacak. Haziran ayında bize ne söyledi? Temmuz ayına ilişkin beklentiler nedir? Acaba konutta yapısal bir değişim var mı? Yoksa sıkı para politikasının etkilerini mi görüyoruz? Hep beraber eğer ilginizi çekerse onu da Makbule Hanım'la birlikte programımızın ikinci bölümünde konuşacağız. Değerli izleyenler, rakamlar ve haberler de ekranlarınızda olacak. Her zaman olduğu gibi programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla başlatıyoruz. İlk maddemiz, ilk başlığımız kayıtlarımız geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderlerin gündeminde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve bölgesel küresel gelişmeler vardı. Görüşmede Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önemine de dikkat çekildi. Bütçe, Haziran ayındaki fazlanın ardından Temmuz'da yine açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi geçen ay 378 milyar lira açık verdi. Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Citigroup ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin bir analiz yayımladı. Citigroup, Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında faiz indirimi, yani içinde bulunduğumuz dönemde faiz indirimi için alanının sınırlı olduğunu, yani kolaylıkla faiz indiremeyeceğini ve politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Bir parantez açalım. Şu anda %37,5 seviyesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık, yani gösterge faizden değil, piyasayı gecelikten fonladığı, yani %40'tan fonladığı için fiili olarak faizler şu anda %40, resmi olarak %37,5. Yani yıl sonuna kadar 2 puanlık, 2,5 puanlık bir indirim bekliyor. Citigroup %35 seviyesinde olacak diyor. Ayrıca Türkiye'de enflasyonun 2025 sonunda %30,9 seviyesinden 2026 sonunda %31,8 seviyesine doğru hafif bir yükseliş göstereceğini öngörüyor Citigroup yaptığı analizde. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre dün itibariyle doldu. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak nitelenmişti. Değerli izleyenler, uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor. Hatta American Wall Street Journal gazetesine göre İran'la Amerika Birleşik Devletleri çok daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor her iki ülkede. Hani inşallah bu iddialar gerçek çıkmaz. Amerika ile İran arasındaki geçici ateşkesin uzatılmamış olması petrol piyasasını doğal olarak yeniden hareketlendirdi. Sadece o da değil tabii, birazdan diğer sebeplere de bakacağız. Brent petrol 91 doların üzerine çıktı. Hürmüz'de tanker trafiğinin sert bir biçimde azalması enerji arzına ilişkin endişeleri büyütüyor. Enerji arzına ilişkin endişeler büyüdüğü zaman ne oluyor? Enflasyon artacak. E ne oluyor? Büyüme yavaşlayacak. E ne oluyor? Karlılıklar düşecek. E ne oluyor? Sıkı para politikası, yüksek faizler devam edecek diye hakikaten çok büyük bir endişe balonuna, içi dolu, altı dolu bir endişe balonuna dönüşüyor. Bu noktada dönelim piyasalara. Piyasalarda dün neler oldu? Önce bizim borsamıza bakalım. Borsada BIST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,28 gerileyerek 14.132 puandan kapandı. Cuma günü %0,28 artmıştı. Dünkü işlemlerde tekrar onu geri vermiş oldu. Gün içerisinde en düşük seviye 14.053 puan. 14.000'in altına gelmedi. Yukarıda ise 14.236. Açılışta hafif bir yukarı yaptı, %0,42 kadar. 14.236 gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye. Seviyeden sonra kademeli olarak geri geldi. 14.050 puanın altına inmedi ve kapanışını da 14.132 puandan yaptı. İşlem hacmi de 165,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılıkta %1 kayıp var. Gıda hafif kayıpta, hizmetler hafif kayıpta, holding hafif kayıpta. İletişim endeksi yine %1 kayıpla tamamladı. Sigorta ve ulaştırmada da geri çekilmeler vardı. Ulaştırmada %1,5'luk kadar bir düşüş var. Onun dışında petrokimyada, sanayi endekste ve ticaret de yükselişler görürüz. Ticaret dün itibariyle ticaret endeksi %1,53 yükselirken petrokimya endeksi petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber orada da %1'lik 1,2'lik bir artış vardı. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 91 kuruş, euro 55 lira 48 kuruş seviyesinde. Uluslararası küresel para piyasalarında dolar endeksinin 100 endeks seviyesi altındaki seyri devam ediyor. Bu seviye önemli. Neden? Hem euro dolar paritesi açısından hem de altın fiyatları açısından. açısından. 100 endeks seviyesinin altındaki seyri devam ediyor. 99,6'larda bu sabah. Euro 1.1570, dün 1.16'ya gitmişti biliyorsunuz. Bu sabah hafif gevşedi, 1.1570'lerde. Sterlin dolar karşısında 1.3530, 1.3540 aralığında işlem görüyor. Yani dün evet bir yukarı hareket yaptı. 1.16'ya gitti euro dolar paritesi. Bu sabah dünkü seviyelerine hafif geri dönmüş gibi görünüyor. Bütün bu gelişmeler ışığında altın fiyatlarına bakalım. Altının ons fiyatı dünkü işlemlerde. Yukarıda 4.428 dolara kadar yükseldi. Aşağıda nereyi gördü diyecek olursanız 4.368 doların altına inmedi. 4.400 doların kritik bir direnç seviyesi olduğu belirtiliyor. Neresi takip ediliyor? Dolar endeksi takip ediliyor. 100-101'li seviyeler altına satış getirecektir ama 100 endeks seviyesinin altında kaldığı müddetçe eğer ki ateşkes uzatılmış olsaydı, savaşta bir tatlıya bağlanma ihtimali belirmiş olsaydı altın fiyatlarına belki biraz daha yukarı doğru 4.500-4.550 seviyeleri görülebilir idi. Ancak o gerçekleşmedi. Sadece dolar endeksi. O da neden? Amerika'da Merkez Bankası Fed'in Eylül ayındaki toplantısında faiz arttırımı neredeyse %100'e yakın fiyatlanırken geçen hafta gelen enflasyon ve de perakende satış verileri ya aslında o kadar da kötü değilmiş, faiz arttırmasına gerek yok iyimserliğini doğurunca hem dolar değer yitirdi hem de risk iştahının bir miktar arttığını gördük. O da altına yaradı. Doğrusunu söylemek gerekirse işte bu hareketi destekledi ama bu sefer de Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, İran çatışma, gerginlik altını biraz baskılıyor yukarı doğru hareketini. Dün yayında konuğumuz da anlattı, altını çizdi. Zafer Ergezen, merkez bankalarının alımları başta Çin olmak üzere altın tarafında devam ediyor. Yorumlarını da hatırlatalım. Petrol fiyatları 90 dolar hatta 91 dolara kadar çıktı. Neden? Az önce de söyledik. Ateşkes sona erdi. Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'la 60 günlük çerçeve anlaşmasını uzatmak istemiyoruz diyor. İran bizimle anlaşma yapmak istiyor ama benim istediğim koşullarda anlaşma yapmak istemiyor diyor. Her ne olursa olsun Tahran hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olmayacak. Bunu sağlayacağız diyor. Ayrıca Umman'a da seslendi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımları hafifletmek ya da kaldırmak için uğraşıyorlarsa oraya da dümdüz ederiz diye bir de Umman'a seslenince hani acaba Orta Doğu'da zaten bir ateşkes sona erdi. İsrail bir taraftan Lübnan'da operasyonlar düzenliyor. Bir işler daha da mı hareketlenecek derken İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş esnasında bir Birleşik Arap Emirlikleri gemisine el koyuyor. Husiler Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan savaş gemisine saldırdı, roket saldırısı düzenlemiş. İşte bunların hepsini üst üste koyunca petrolde 91 dolar. Ya diyeceksiniz ki ya daha fazla olması gerekmiyor muydu? Hakikaten

0: 1890'larda Ripple'da çok hafif bir kayıp var. Solana ve Cardano'da da yine yatay seyirlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ve değerli izleyenler, piyasalardaki gelişmeleri aktardık. Hemen dönelim. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Piyasalardaki gelişmeleri dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Hani uluslararası piyasalarda tatsız bir hava olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı gölgesinde tatsız bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Petrol fiyatları yükseliyor, endişeler yeniden artıyor. Hani bunun uluslararası piyasalardaki bu endişeleri ve bize yansımalarını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, yani 6 ay olacak. Şubat 28'de civarına baktığımızda savaşın hala devam ettiğini görüyoruz ve bu 60 günlük sürenin de dikkate aldığımızda aslında ne kadar hızlı geçtiğini ve 60 gün içerisinde de herhangi bir iyiye doğru giden bir gelişme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla piyasalar şimdi hala bana kalırsa biraz daha bunu temkinli karşılıyor, bu gelişmeyi. Biraz önce petrol fiyatlarından bahsettiniz. Daha da tepkili olabilir. Hisse senedi piyasasında daha da sert satışlar görebilirdik ama işte geri planda hala bir...
0: Özür diliyoruz sizlerden ve de Tonguç Bey'den, çünkü seste bir problem vardı. Arkadaşlarım hemen yenileyecekler ve Tonguç Bey kaldığı yerden devam edecek. Tonguç Bey ne dedi? Daha doğrusu sorumuz neydi? Uluslararası piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı özelinde, gölgesinde tatsız bir hava var. Neden petrol fiyatları yükseliyor? Neden petrol fiyatları yükselince bütün dünyada enflasyon olacak? Enflasyon yükselecek. Enflasyonun yükselmesi ne demek? Faizler daha uzun süre yüksek kalacak. Aşağıya gelmeyecek. Bir taraftan enflasyon olacak. Büyüme de sınırlanacak. Büyüme sınırlandığı zaman ne olacak? Bu kez de karlılıklar azalacak. Hisse senedi piyasasında sıkıntı olacak. Baktığınız zaman bu sabah da %4,74'lük Amerika'da 10 yıllık tahvil faizini görüyoruz. 4,74 buralardan geri çekilmişti. 10 yıllık Amerikan tahvil faizi %4,6'lara kadar ancak. Piyasalarda savaşın uzayacağı, petrol fiyatlarının yüksek seyredeceği, bunun da enflasyon yaratacağı endişeleri tahvil faizlerini yükseltiyor. Ayrıca enflasyonun yanı sıra ülkelerin uzayan savaş ya da belki bölgede, Orta Doğu'da bölgede daha genişleyen ve daha uzun sürecek savaşın ülkelerin savunma harcamalarını arttıracağı endişeleri de büyümeye, hani başka alanlara kullanacak paranın bundan sonra daha fazlasının savunma alanında kullanacağı düşüncesi, endişesi de yine tahvil piyasaları üzerinde baskı yaratan bir başka etken. Az önce Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin %4,74'e geldiğini söyledik. Sadece Amerika'da değil, Avrupa'da da böyle, dünyanın geri kalanında da tahvil faizlerinin baskı altında kaldığını, bir miktar yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. Şimdi tam da dediğimiz gibi Tonguç Erbaş, Ahlatçı Holding Strateji Direktörü. Tonguç Bey, tekrar merhaba. Kaldığımız noktadan buyurunuz, devam edelim.
2: Evet, kusura bakmayın, bir bağlantıda da kesinti oldu. Şöyle özetlemeye çalışıyordum. Yani bu 60 gün dolmasına rağmen aslında son 6 ayda da beklentilerin birçok dönem, ki Haziran'da bu çok yükseldi, savaşın bitmesine yönelik olmasına rağmen henüz böyle net bir sonuç yok. Ve bu tansiyonun da kademeli olarak arttığı bir gösterge içerisinde hala piyasalar biraz daha temkinli olmaya devam ediyor. Amerika'nın ara seçiminden bahsediyorduk aylar önce, Kasım'ın başında. Bunun Trump için ve Amerikan yönetimi için bir aslında savaşın sona ermesi için de bir başlık olabileceğini konuşuyorduk. Ama bunların hepsi geride kalmış gibi duruyor. Şimdi ben cumartesi günü Körfez'den 5 gemi geçmiş görebildiğim kadarıyla. Normalde 80-85 geminin, yani savaş olmadan önceki şartlarda 80-85 geminin geçtiği bir trafik içerisinden işte günlük 5-6 geminin geçtiği bir trafiğe düşmüşüz. Buna rağmen 2 ay önce, 2,5 ay önce stratejik rezervlerin işte dünyada azaldığı, kullanıldığı ve buna bağlı da bir enerji krizi olabileceği söz konusu konuşuluyordu. İşte o dönem de geçti. Ya bütün bunlara baktığımızda aslında petrol fiyatlarının daha da hızlı yükselmesini, piyasaların biraz daha o tedirginliği fiyatlamaya yansıtmasını bekleyebiliriz ama hala piyasa arka planda bir görüşme trafiği olabileceği yönündeki beklentisini koruyor. Bu nereye kadar korur, ne kadar devam eder? Tabii o biraz daha aslında bir kırılıma işaret edeceği zamanları da gösterecektir. Belki şimdiki ara seçim dediğimiz o Kasım'ın başında Amerika'da olacak olan süreç Amerikan piyasaları özelinde biraz daha bir beklenti yaratıyor.

0: olabilir ve bu zamana kadar da aslında biraz daha temkinli davranmaya, temkinli bir fiyatlama yapmaya devam etmeleri söz konusu olabilir gibi bir görüntü var. İlk etapta böyle bir küresel piyasa görünümüyle devam ettiğimizi söyleyebilirim.
1: Çok teşekkürler. Benim kişisel olarak da düşüncem samimiyetle uzun zamandır Kasım ayındaki seçimi piyasaların yurt dışında küresel piyasaların Kasım ayındaki seçimi beklediğini uzun zamandır tahmin ediyorum. Ben de kimsenin memnun olmadığını tahmin ediyorum. Başta Trump'ın da memnun olmadığını mevcut gelişmelerden, çünkü faizler 4.74'e çıkmış. Çıkış yolu neydi? Jerome Powell'la niye kavga etti? Bütün dünya neden gerildi? Neden Amerikan Merkez Bankası Fed'in bağımsızlığı sorgulanır hale geldi? Faizler düşmediği için düşmeyi bırakın 10 yıllık tahvil faizleri %4,70'lere geldi. Maliyeti, Amerikan hazinesinin borçlanma maliyeti, cebinden çıkan parayı azaltacağım derken işler pek de umduğu gibi gitmedi. Peki yurt içine dönecek olursak Tonguç Bey, şimdi bakıyorum savaşın başladığı tarih 28 Şubat. Bir gün öne saralım, 27 Şubat kapanışıyla dün akşamı kıyasladığımızda borsada BIST 100 endeksi %3,3'lük bir yükseliş var. Kafa kafaya geldiğini söyleyebiliriz 100 endeksin. Bankacılık endeksi %23 aşağıda. Bir de iletişim endeksi %13 kadar geri çekilmiş. Artı tarafta olanlara bakacak olursak eğer dikkat çekenler arasında petrokimya var %32, tamamen petrol fiyatlarıyla oradaki hareketlilikle alakalı. Ben size asıl sanayi endeksi sormak istiyorum. Bankacılık endeksindeki geri çekilme, %23'lük geri çekilme, orada ayrı bir dinamikler var. Uzun süre BIST 100 endeksini, borsayı sırtlayan, yükü çeken bankacılık endeksi bir süredir mevcut faiz, yüksek faiz politikasından dolayı bir süredir duraklama dönemi yaşıyor bankacılık endeksi. Ama sanayi endekse bir hareket var. Savaşın başladığı 27 Şubat'tan dün akşama kadar %17'lik bir yükseliş var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu dinamikleri endeks bazında, endeksler bazında?
0: Evet. Şimdi sanayi endeks dediğimiz endeks içerisinde çok geniş bir kapsayan, yani liste senetlerini kapsayan bir grup. Bunun içinde aslında sektörel bazı, biraz önce söylediğiniz savaşın etkisiyle petrol fiyatlarının veya enerji maliyetlerinin yükselmesiyle etkilenen bir grup hisse senedi de var. Ve dolayısıyla sanayi endeksi bankacılıktan ayıran bu işte 4-5 aylık yükselişi, gerek bilanço bazlı olsun gerek bu savaş etkisiyle biraz daha fiyat artışıyla aslında biraz daha yatırımcıların yöneldiği bir hisse grubu. Burada sanayi endeksi biraz daha üst tarafta, yukarıda, daha doğrusu bankacılıktan daha ayrışan bir tarafta tutmaya devam ediyor. Şimdi ben borsayı özetlemek gerekirse, biraz önce yurt dışını biraz daha aslında faizler üzerinden, işte bu enerji maliyetleri üzerinden değerlendirip iki noktaya yurt dışında değinip bunun bize olan benzerliğini de anlatmaya çalışayım. Bir, bugün itibariyle de Çin'in aslında yavaşladığı ve Çin üzerinde işte oradaki hükümetinde bir destekleyici hamle içinde bulunacağı söz konusu oldu. Biraz önce Amerikan 10 yıllıklarından bahsettiniz. 4.74, yanılmıyorsam geçen sene 4.10'larda, 4.05'lerde bir 10 yıllık Amerikan faizi vardı. Şimdi burada faizin yükselmesi aslında Fed'in faiz arttırıp arttırmamasıyla da ilgili olmuyor artık. Orada biraz daha ülkelerin diyelim veya yatırımcıların Amerikan tahvillerinden kaçışı, kısmen Amerikan dolarından kaçışını beraberinde getiriyor ve bunun karşılığı biraz da altında biz yükseliş hareketi görüyoruz. Şimdi bize döndüğümüzde Merkez Bankası talepte bir azalma diyor. Aslında dünyayla çok da benzer bir hareket ediyoruz ve aynı zamanda bizim faizlerimiz de işte 40 seviyesinde ve kabaca baktığımızda aslında 6-7 ay içerisinde çok fazla da faizde bir oynama aşağı doğru yapamadık. Şimdi bu durumda aslında bankacılık endeksi doğrudan hem talebin azalması hem de yüksek faiz oranlarıyla, yani kredi sağlayabilme imkanından tutun da burada genişleyici bir politikaya gitme şansını da biraz daha kaybettiği için bu çeyrek biraz daha zayıf bir bilanço görünümü var ama hala geçen seneye göre daha iyi bir dönemde. Buna rağmen de bir benim tahminime göre yabancıların Türkiye'den, borsadan çıkarken ki ilk tercih ettikleri sektörde bu oldu. Sanayi tarafta ise, yani faizler yüksek kalırken aslında talebin de sınırlı kalmaya devam ettiği bir dönemde sanayi endeks tarafında öne çıkanlar işte özel, mesela savunma sanayi ile ilgili olabilir, petrokimya ile ilgili olabilir, kimya sektörüyle ilgili olabilir, demir çelik sektörüyle ilgili olabilir. Bu da özel bazı durumları olan ve pazar payını kaybetmeden fiyat yükselişlerinden de belli bir marjlarla olumlu etkilenebilecek hisse grubunun yarattığı bir enerji. Yani borsanın aslında 7-8 ayını niye işte bir endeks yukarıda, diğeri aşağıda ya da hisseler ne şekilde ayrışıyor diye baktığımızda dünyaya çok paralel bir Türkiye ekonomik görünümü var. Ve bunun da hisse senetleri tarafında bizim tabii böyle büyük 7 teknoloji firmamız, efendime söyleyeyim yapay zeka gelişimi sağlayan birçok şirketimiz halka açık olmadığı için Amerika'nın veya dünyanın bir prototipi olarak daha ufak ölçekli bir hisse genişlememiz, hisse fiyatlamamızı gerçekleştiriyoruz diye düşünüyorum. Yani bu özet üzerinden de yılın ikinci yarısında burada olacak gelişmelerin endeks üzerindeki değişimleri de etkisini göreceğiz. Yani çok bir şey değişmezse benzer bir durum. Ama savaş biter, daha faizlerin düştüğü, daha talebin arttığı bir dünya olursa bu sefer biraz da bankacılığın öne çıktığı bir görünüm Borsa İstanbul'da hakim olabilir.
1: Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştığınız için mutlu günler diliyorum. Değerli izleyenler, şimdi sıradaki haberimize, ikinci konuğumuza geçmeden, gayrimenkulü konuşmadan önce bir haberimiz var, onu paylaşalım sizlerle. Ticari gayrimenkul fiyatları son bir yılda %29 arttı. Yükseliş oranı enflasyonun altında kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde ticari gayrimenkul fiyatları reel olarak %2,2 düştü. 3 büyük ilde. En yüksek fiyat artışı %32,5 ile Ankara'da görüldü. Onu %27,8 ile İstanbul ve %25,7 ile İzmir takip etti. Ticari gayrimenkul verisi dükkan ve ofis fiyatlarındaki değişimi gösteriyor. Ve şimdi Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bizimle birlikte. Makbule Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ticari gayrimenkul fiyatları son bir yılda %29 artıyor ama reel olarak enflasyonun altında kalıyor. Bu rakam, bu rapor size ne anlatıyor? İsterseniz böyle başlayalım ticari gayrimenkul özelinde.
2: Tabii ticari gayrimenkulde de aslında 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren negatif tarafta, yani enflasyona karşı daha altta getiri getirmeye başlamıştı. Dükkan ve ofis fiyatları enflasyon kadar artmamaya başladı. Bu 2024 ikinci çeyrekten itibaren bu seyirde, bu trendde devam etti. Nitekim son açıklanan veriyle 2026 ikinci çeyreğinde de yine enflasyon kadar artmadığını görüyoruz. Enflasyonun işte -2,3 puan altında kaldı ticari gayrimenkul fiyatlarındaki artış. Bunu da birkaç sebebe bağlamak gerekiyor. İlki 2022'ye kadar, 2020'den 2022'ye kadar hem konut hem de ticari gayrimenkul fiyatları oldukça hızlı ve sert yükselişler yapmıştı. 2022'den sonra özellikle 2023 Temmuz'da da artık iyice yavaşlamıştı fiyatlar. O yavaşlama trendinin devam ettiğini söyleyebilirim size.
1: Çok teşekkürler. Bir diğer sorum da bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıklayacak. 2026 yılı, yani bu yılın Haziran ayında en son açıklanan Temmuz ayı raporunu alacağız bugün. Haziran ayında bir önceki aya göre %2 arttı konut fiyat endeksi. Yıllık bazda baktığımızda %24,5'lik bir artış var. Reel olarak baktığımızda, az önce konuştuğumuz gibi, reel olarak da %5,8'lik bir gerileme var. Şimdi Makbule Hanım, konut fiyat endeksi bize ne anlatıyor? Konut fiyat endeksinde evet nominal olarak bir yükseliş var ama reel olarak yine enflasyonun altında kalıyor. Bu düşüş bize ne anlatıyor? Yani acaba yapısal bir dönüşüm var mı bunun içerisinde, birincisi? İkincisi sıkı para politikası mı? Üçüncüsü vatandaşın acaba yatırım aracı tercihlerinde, çünkü konut en başta gelen tercihlerden birisiydi, acaba bu tercihlerde bir değişim mi var? Sizin gözleminiz nedir?
2: Şöyle, konuttaki tablo tabii rakamlara baktığımızda ticari gayrimenkulden daha kötü. İşte ticaride 2,3'lük enflasyon altında kaldığını konuşuyoruz. Bu rakam konuta geldiğimizde %5,5'luk bir fark neden oluyor. Burada da temel olarak birkaç şey var. Söylediğiniz gibi yatırım amacıyla konut alımı bu aralar trend değil. Neden? Çünkü alternatif getirilerin daha fazla olduğu yerler var. İşte mevduat faizi var, para piyasası fonları var. Dolayısıyla böyle dönemlerde konut çok yatırım olarak cazip bir enstrüman olmuyor. Mevduat faiziyle de en çok yarıştığını düşünüyorum. Ve şu anda çok daha alıcının baskın olduğu bir piyasadan bahsediyoruz. Çünkü işte konut fiyatları enflasyon kadar artmıyor. Dolayısıyla alım satım tarafında alıcının daha baskın olduğu bir piyasa. Aslında bu iki trend temel olarak fiyatları belirliyor. Alternatif getirisi konut kadar olmayan en fazla konutun olduğu dönemlerde konutu yatırım amacıyla tercih ediyoruz. Ama olmadığı dönemlerde de bu dönemki gibi etmiyoruz.
1: Peki, o zaman son soru olarak şu geliyor akıllara. Dönemsel olarak elinde nakidi olanlar için almak evet doğru bir zaman. Ama elinde nakidi olmayanlar için biraz daha beklemek mi gerekir? Nasıl düşünelim?
2: Tabii burada da sıkı para politikasının ciddi şekilde etkisini görüyoruz. Hani biz bugüne kadar konutu hep özellikle banka kredisiyle finanse ediyorduk. 2024 Ağustos ayından itibaren bu trend yok oldu. Şu anda çok zorunlu oldukça banka kredisine ve çok az tutarlarda erişebiliyor insanlar. Dolayısıyla şu anda evet nakitiniz yoksa alternatif finansman zor. Banka kredisi çok sıkı şekilde kısıtlar devam ediyor. Alternatif olarak tasarruf finansman şirketleri var. Oralardan borçlanabiliyorsunuz. Bunun yeni bir alternatifi maalesef ki yok henüz. Dolayısıyla evet nakitiniz varsa konut erişiminiz kolay ama nakitiniz yoksa erişimin olmadığı bir dönem diyebilirim size.
1: Aslında fiyatların görece bir miktar gevşediği, diğer taraftansa finansmana ulaşmanın zorlaştığı için arada sıkışmış bir piyasa olduğundan bahsedebiliriz. Demin son dedim ama Makbul Hanım şunu da sormak istiyorum. Kiralar üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak eğer, şöyle bir sene, iki sene, üç sene öncesine baktığımızda çok farklı noktadayken en son açıklanan Merkez Bankası'nın enflasyon rakamları alt başlıklardan takip ettiğimizde kiralarda da bir gevşeme görüyoruz. Ancak semtten semte, şehirden şehire de çok değişiyor. Kira özelinde bakacak olursak geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz şu anda?
2: Genel olarak söylemek gerekirse son iki çeyrektir artık kira artışları da yeni kiracı endeksi olarak söylüyorum bunu. Yeni kiralarda da enflasyonun altında kaldığını yani reelde negatif olduğunu söyleyebilirim. Tabii kiralardaki artış aslında kendisini düzeltiyor. İşte 16 yıllara geldi Türkiye ortalamasında kiradan amorti etme süresi. Hani biz bunun 20 yıllar olduğu dönemleri
1: Doğru.
2: de görmüştük geçmişte. Dolayısıyla amorti etme süresi düşüyor ama kiralarda bir taraftan kendisini düzeltiyor. Sebebi çok yükselen kiralar ve ortalama hane halkı gelirinin çok da artmıyor olması. Hani sürülebilir kira ödeyecek mertebelerde kalıyor olması kritik hale geldi bu dönemde. Dolayısıyla kiralarda bunu düzeltmeyi görmeye devam edeceğiz bence önümüzdeki yarı yılda da.
1: Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Gönel Maya, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştığınız için. Mutlu günler diliyorum.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Sıradaki haber geliyor ekranlarınıza. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK 2000 yılında kuruldu. Aradan geçen yaklaşık 26 yılda 11 milyon 700 bin konut zorunlu deprem sigortası kapsamına girdi. Ancak zorunlu olmasına rağmen sigortalılık oranı hala istenilen seviyede değil.
3: Konutların neredeyse yarısında zorunlu deprem sigortası yok. 17 Ağustos 1999, 6 Şubat 2023. Depremler sigortanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Marmara depreminin ardından kurulan DASK konutlar için zorunlu. Ancak buna rağmen poliçesi bulunan konut oranı %58 seviyesinde. Türkiye'de 11 milyon 700 bin konut DASK kapsamında. En yüksek sigortalılık oranı %65'te Marmara bölgesinde. Onu %64'le Doğu Anadolu, %63'le Güneydoğu Anadolu, %59'da Ege ve Akdeniz bölgeleri izliyor. En düşük sigortalılık oranı ise %45'le Karadeniz bölgesinde kaydedildi. 6 Şubat depremi sonrası DASK'a 540 bin başvuru yapıldı. 39 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 104 milyar dolarlık finansal zararın yaklaşık 5,5 milyar doları sigorta sektörü tarafından karşılandı.
1: Araya gitmeden bir haber daha. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün aldığını söyledi.
3: Çiftçiye hasat sezonunun başından bu yana yaklaşık 120 milyar lira destek verildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
4: Toprak Mahsulleri Ofisi

0: -769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürüyor. Hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık.
1: Yumaklı üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak değerli üreticilerimiz müsteri olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor ifadelerini kullandı. Hububat'ın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirdi.
2: NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık bugün 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 37 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın. Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
3: 17-24 Ağustos tarihleri arasında

0: günde 10 bin liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saat 10 NTV'de Haber Merkezi kuşağıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderlerin gündeminde Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde yararlanılmasının önemli olduğunu belirterek görüşmelerin sürmesi temennisini dile getirdi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önemine de dikkat çekildi. Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin arttığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir mesaj yayınlandı. Peki bundan sonra ne olacak? Özgür Akbaş'a soracağız. Şimdi Özgür, ilk başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla başlayalım. Neler söyledi Cumhurbaşkanı?
1: Burak, aslında evet, Cumhurbaşkanı'nın mesajını verelim ama bir son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın çok önemli bir mesajı var. Çünkü bu yasayla ilgili ayrıntıları da aktarırız. 24'ünde kurul ilk toplantısını yapacak. Şimdi bu kurulun ayrıntılarını yayının ilerleyen aşamasında aktaralım. Ama Cumhurbaşkanı'nın mesajlarına dönelim. Çünkü neden böyle başladım? Çünkü bu kurulun toplantısı bir hayli mühim. Bu yüzden Cevdet Yılmaz'ın açıklaması da bir son dakika gelişme. 24'ünde kurul ilk toplantısını yapacak. Bu kurul teyit ve tespit mekanizmasını işletecek kurul, öylesine önemli bir kurul, güvenlik bürokrasisinin olduğu, bakanların olduğu bir kurul. Bu yüzden bir son dakika gelişmeyi de aktarmış olalım, ayrıntıları vereceğiz elbette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün böylesi önemli bir kanun teklifini onayladığı, çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla birlikte. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir mesajı vardı. Neler söyledi mesajında? Bir kere öncelikli olarak 10 Ağustos'ta Meclis Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin kabul oyuyla geçmesine dikkat çekti Cumhurbaşkanı mesajında. Ve bu kanunun hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. Ve sonrasında teşekkürleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kimlere teşekkür etti? Ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna ifadesini kullandı. Hem Bahçeli'ye hem de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine teşekkür etti. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma ifadesini kullanarak AK Parti milletvekillerine teşekkürlerini sundu ve bunun dışında farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi Cumhurbaşkanı dünkü mesajında. Mesajın devamında oldukça önemli bir vurgu var, onu da dikkat çekelim. Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kanunun imzalamasıyla birlikte yürürlüğe girdi ve mesajı da özetle böyleydi Burak.
0: Özgür, şimdi bundan sonra ne olacak diye soracaktım. Aslında ilk adımı az önce gördük. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaştığı mesajla kurul oluştu. 24 Ağustos'ta da ilk toplantısını yapacak, sen de aktardın. Başka nelerin olmasını bekliyoruz şimdi?
1: Şimdi bu kurul çok çok önemli. Çünkü örgütün, şimdi bu kanun yürürlüğe girdi ama ne bir şeyler bitti ne bir şeyler başladı. Neden? Çünkü düzenlemenin fiilen uygulamaya başlaması bir ön şarta bağlı. Bu ön şartta işte bu kurulun teyit tespit mekanizmasının işlemesiyle alakalı. Şimdi o yüzden bu kurul kurulacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 24'ünde pazartesi günü ilk toplantıyı yapacaklarını ifade etti. Ve bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır ifadesini kullandı Cevdet Yılmaz. Yani bir teyit tespit komisyonu zaten bu kanunla kuruluyor. Kimlerden oluşuyor? Önce ona vurgu yapalım. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulacak. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da bu kurulda olacak. 24'ünde işte bu kurul, 8 kişiden oluşan bu kurul toplanacak ve alt komisyonlar oluşturacak. O alt komisyonlar örneğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı'ndan bazı isimlerin, bürokrasiden gelecek isimlerin oluşturacağı bir kurul olacak. Savcı hakimlerin oluşturacağı bir kurul olacak. Yine Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ve Türk Silahlı Kuvvetler'den gelen yetkililerin olduğu bir alt kurullar olacak. İşte bunlar teyit tespit mekanizmasını işitecekler. PKK'nın burada PKK ve KCK'nın ve onunla bağlı tüm yapıların fiili varlığının son verdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi bir hayli mühim ve bu tespitin sonrasında Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi gerekiyor ki sürecin başlaması için. Önce bu kurul teyit ve tespit mekanizmasını işletecek, ardından raporlar ortaya koyacak. Bu raporlar aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir izleme komisyonu oluşturulacak. Eş zamanlı süreç yürütülecek ve sonrasında raporlar Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. Eğer gerçekten PKK silahını bıraktıysa, mağaralardan çekildiyse ve artık bir tehdit oluşturmuyorsa bu Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilecek ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla o da resmi gazetede yayınlanacak ve sonrasında bu kanunun ortaya koyduğu gibi 6 aylık süreç başlayacak terör örgütü mensupları için. Ama o sürecin başlaması için ön şart teyit ve tespit mekanizmasının işlemesi, PKK'nın tamamen silahları bırakması gerekiyor Burak.
0: Özgür Akbaş'tan aldık bilgileri. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarına devam ediyor. Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Bahçeli, terörsüz Türkiye ile yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu belirtti. Bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söyledi. Bahçeli, düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır dedi. MHP lideri, terörsüz Türkiye'nin yalnızca güvenlik politikalarının başarısı olmadığını, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarında stratejik anahtarı olduğunu vurguladı. Bahçeli, sürecin gelecek Türk asırlarının müjdesi olduğunu dile getirdi. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bölgesel istikrar ve barışı da hedeflediğinin altını çizerek, binlerce kilometre öteden gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalı ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir operasyona ilişkin açıklama yaptı. Neler söyledi Bakan Gürlek? Ayrıntıları alacağız Mustafa Berber'den. Mustafa.
2: Burak, aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmayı duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek bu yaptığı paylaşımda. Özellikle nişasta bazı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunuyla belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği, iç piyasaya arz edilmesi gereken nişasta bazı şeker niteliğindeki ürünlerin piyasaya sürdükleri tespit edildi. 8 ilde 25 şirkete yönelik arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. 47 şüpheli şirket yöneticisinin ise çağrı yoluyla ifadeye davet edildiğini belirtti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii burada halk sağlığını bozan durum hangi noktada, ona bakacak olursak Adalet Bakanı yapmış olduğu paylaşımda buna da değindi ve şu ifadeleri kullandı. Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin glikoz, nişasta, fruktoz ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği, faturada gösterilen ürünle fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğunu tespit edildiğini söyledi. Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, vergi usul kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve mütevaiyeti itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. 25 şirkete yönelik bir soruşturma, ancak 47 şirket yöneticisi ifadeye çağrı yoluyla çağrıldı. 25 şirkette de 8 ilde bulunan 25 şirkette de arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmada.
0: Mustafa Berber'den aldık bilgileri. 2026 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 2026 YKS yüksek öğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanarak erişime açıldı sonuçlar. Adaylar yerleştirme sonuçlarını yksonuc.osym.go.tr adresinden vatandaşlık numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Bir üniversite programına yerleşen adaylar kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştikleri yüksek öğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekecek. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bir programa yerleşen adayları kutlayan Ersoy, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır dedi. Öte yandan YÖK Başkanı Erol Özvar da Yüksek Öğretim Kurulu'nun doğru kontenjan politikalarının sonuç verdiğini duyurdu. Özvar, devlet üniversitelerinde 481 bin kontenjanın 479 bininin dolduğunu, %99,5'luk bir tarihi doluluk oranına ulaşıldığını kaydetti. Özvar, başarı sırası barajı olan tıp, hukuk, diş hekimliği ve eczacılık programlarının tamamen dolduğunu, mühendislikte ise doluluk oranının %98'i aştığını belirtti. Şimdi bu sonuçları konuşacağız. Az önce ayrıntılarını paylaşmıştık. Biraz daha detaylarına bakacağız. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'le birlikte. Sadık Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar Burak.
0: Sağ olun. Şimdi az önce anlattım başkanın açıklamalarını. Tabii en dikkat çeken kontenjanlar gibi gözüküyor. %99,5'luk bir doluluk oranı devlet üniversitelerinde. Daha önceki yıllarla kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Bu doluluk oranı bize ne söylüyor? Ne anlatırsınız buna dair?
3: Şimdi öncelikle kazanan yerleşen adayları tebrik ederiz ve sonuçların bu şekilde olacağını zaten tahmin ediyorduk. Yani aşikardı. Neden aşikardı? Yani bu doluluk oranının işte neredeyse tama yakın olması devlet üniversitelerinde. Çünkü bir sonraki yıl, yani önümüzdeki yıl değil, bir sonraki yıl sınav sistemi değil ama soru sistemi değişecek. Yani bu marif müfredatından dolayı, sınava katılacak olan öğrencilerden dolayı, o müfredattan dolayı soru sisteminde bir değişiklik olacak. Dolayısıyla bu adayları ister istemez tedirgin ediyor Burak. Yani çünkü bu müfredatla yetişmeyen öğrencilerin o soru yapısına adapte olabilmesi için ek bir çalışma yapması gerekecek. Bu da kolay bir olay değil tabii ki. Yani 4 yılın 1 yıla sığdırılması adaylar açısından biraz endişeyi beraberinde getiriyor ve bir an önce adaylar artık bir yere yerleşmek istiyorlar. Birincisi bu. İkinci nedeni de son yıllarda artan bir ivmeyle soru yapılarında değişim oldu. Yani sorular zorlaşmadı da sorulardaki bağlam, yani o kadar çok şey istiyor ki bir soru 3-4 konuyu kapsayabiliyor. Bir soru 3-4 bağlamı kapsayabiliyor. Yani geometri sorusu okuma ağırlıklı. Sözel soruların içerisinde geometri yahut da işte fizik soruları olabiliyor. Sözel olsun, sayısal olsun, okuma ağırlıklı bir yapıya dönüştü. Tabii ki bu kolay bir değişim değildi. Yıllardır hep üstünde vurgulanan, adayların buna dikkat etmesi gereken bir özellikti. Dolayısıyla ikinci neden olarak soruların formatının bir hayli değişiyor olması adayları tabii ki tedirgin ediyor. Bir an önce artık yerleşelim kaygısı var. Diğer bir neden de kontenjanlar biliyorsunuz ki her geçen yıl hem LGS'de hem YKS'de kontenjanlar daraltılıyor. Yani buradaki amaç şu, hem milli eğitim cephesinde hem YÖK cephesinde artık yatay gelişme tamamlandı. Yani fiziksel büyüme tamamlandı. Kontenjan büyümesi tamamlandı. Artık derinlemesine, yani nitelikte artışa önem verilecek. Bu öğrenciler tabii ki başarısıyla da orantılı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü neden kontenjanların azaltılıyor olması. Dördüncü bir neden de ekonomik şartların genel anlamda zorlaşıyor olması. Artık adayların okul dışı şeylerde kaynak arayışlarından imtina edip çekilip bir an önce bir bölüme, bir programa yerleşmeyi düşünüyor olmaları. Benim aklıma gelen bu dört neden kontenjanların neredeyse tama yakın olarak doldurulmasını doğuruyor. Böyle bir sonuç çıkıyor ortaya.
0: Evet. Şimdi yine şöyle bir bakıyorum notlara Sadık Bey. İşte hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, patlayıcı ve enerjik malzemeler teknikerliği, mesela balıkçılık teknolojisi, böyle yeni duyduğumuz, belki sizin daha hakim olduğunuz ama bizim çok aşina olmadığımız alanlar tamamen dolmuş. Bu bize ne anlatıyor?
3: Şimdi şu, sadece birkaç bölüme indirgemek çok doğru olmaz Burak bunu. Yani YÖK'ün yıllardır böyle bir şeyi var, çalışması var. Aynı şeyi devlette mesela temel bilimlerdeki yıllardır bunun sancısını yaşıyorduk. Yani fizik, kimya, matematik, biyoloji, tarih, coğrafya gibi bölümlerde kontenjanlar dolmuyordu. Ya da açılan kontenjanlara bir iki öğrenci yerleşiyordu. Tabii ki burada işte teşviklerle, kredi teşvikleriyle, şeylerle, başarı teşvikleriyle, kontenjanların daha dikkatli bir şekilde planlanmasıyla bu bölümlerin doluluk oranları devlette %100 oldu. Aynı şekilde az önce arz ettiğimiz gibi yeni işte hem dijital alanda hem de diğer alanlarda işte yani balıkçılık alanında, tarım alanında bilhassa, tarım alanında işte yapay zekanın kullanılması, tarım alanında veri şeyinin kullanılması. Dolayısıyla güncel ihtiyaç hissedilen alanlarda da bu programları açarak ve bunları işte şeylerle, dijital programlarla destekleyerek önemli bir şey atılım yaptı esasında. Şeye baktığımızda yani baraj sınırlaması olan bölümlere baktığımızda işte hukuktur, tıptır, eczacılıktır, diş hekimliğidir gibi bölümlere baktığımızda onların da devletteki tüm kontenjanlarının dolmuş olduğunu görüyoruz. Yani bu buradaki yapılan şey planlı programlı bir şeydi ve kontenjanların hakikaten bir önceki yıl onun sıkıntısı çok yaşandı. Yani puanı yüksek olduğu halde açıkta kalan öğrenciler bir hayli tedirgin oldular. Dolayısıyla o planlama doğrultusunda bu olumlu tabloyla karşılaştık. Şimdi geçen yılla kıyasladığımızda Burak şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Devlet de geçtiğimiz yıl kontenjanlarda lisans bazında 2000 boşluk kalmıştı. 2000 kontenjan boş kalmıştı. Şimdi 3000 kontenjan boş kalmıştı. Bu yılki verilerde yaklaşık 2000 dolayında bir kontenjanın boş kaldığını görüyoruz. Vakıflarda geçtiğimiz yıl 27.000 kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl biraz kıpırdanmış. Az önceki saydığımız nedenlerden dolayı oraya da sirayet etmiş. Ama işin ucunda tabii ki maddiyat olduğu için devletteki kadar bir sıçrama göstermemiş. Geçen yıl 27 bin boş kontenjan, bu yıl 22 bin boş kontenjana inmiş. Geçen yıl vakıfların doluluk oranı yaklaşık %75 dolayındaydı. Bu yıl da yaklaşık %80'e yaklaşmış. Ha, bu sıkıntılı ortamda yine de bu artış iyi olmakla birlikte genel anlamda baktığımızda vakıf üniversitelerinde düşük bir kontenjan olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu yerleşen adaylardan kayıt yaptırmayanlar da olacak. Yani geçtiğimiz yıl devlette 10 bin dolayında, 11 bin dolayında öğrenci kayıt yaptırmamış. Yani var olan 3 bin kontenjana 11 bin daha eklediğimizde ek yerleştirmeye 14 bin dolayında boş kontenjan kalmış. Bu yıl o kadar olacağını sanmıyorum. Yani 10 bin, 11 bin dolayında bir boşluk olacağını sanmıyorum. Kayıt yaptırmama oranı olacağını sanmıyorum. Şeye geldiğimizde, vakıflara geldiğimizde aynı oranı orada da görüyoruz. Yani 10 bin dolayında öğrenci daha, yerleşen öğrenci kayıt yaptırılmış. Demek ki bu yılda 22 bin, 32 bin dolaylarında ek yerleştirmeye vakıflarda kalabilir diyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz yıla nazaran bir tablo değişmemiş. Yani geçtiğimiz yıl 4500 dolayında boşluk kalmıştı. Bu yıl 5000 dolayında bir boşluk var. Fazla bir oynama yok. Şeye geldiğimizde, ön lisansa geldiğimizde, geçen yılda ön lisans programlarında devlette %100 doluluk vardı. Bu yılda aşağı yukarı %100 diyebiliriz. Yakın, sadece 37 kontenjan dolmamış. Vakıflarda geçtiğimiz yıl 17 bin kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl 14 bin kontenjana düşmüş. Bu da güzel. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçtiğimiz yıl 1000 kontenjan boştu. 2 yıllıklarda. Bu yıl da yine 1000 kontenjan var. Yani geçen yıl toplam 18 bin boşluk vardı. 2 yıllıklarda. Bu yıl 15 bin dolayında boşluk var. Burak.
0: Evet. Şimdi yine dikkatimi çeken verilerden bir tanesi burada benim şu oldu. Adayların %40'ı ilk 3 tercihten birini kazanmış. Doğru tercih yapma imkanlarının artmasıyla mı bağlantılıdır? Veya gençler artık ne istediğini daha mı iyi biliyor? Nedir bunun sebebi?
3: Evet. Geçen yılki sonuçlarla fotokopi şeklinde diyebiliriz. Yani geçen yılda aynıydı. İlk 5'e baktığımızda, ilk 6 tercihe baktığımızda yüzde oranları bu yılkiyle aşağı yukarı aynı. Hatta bir önceki yılda aynıdır. Yani burada bir değişiklik yok. Dolayısıyla burada hani şundan dolayı adaylar daha bilinçli mi tercih yapıyorlar? Ya yani adayların bu isteğiyle, tercihiyle alakalı bir olay. Dolayısıyla şeye baktığımızda, verilere baktığımızda geçen yılda öyle, bu yılda aynı şekilde birinci tercihini kazanan öğrenci oranına baktığımızda %20 dolayında. İkinci sıradaki tercihi %12 dolayında yaklaşık olarak geçtiğimiz yılda bu şekilde. 9 ve 8 olarak bu şekilde devam ediyor. Yani adaylar ilk baştaki istediği tercihlere %20 ki büyük bir oran esasında bu önemli. Şimdi dikkat çekmek istediğim önemli bir nokta var. İki önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi şu. Bu üzerinde yani önemli durulması gereken bir konu. Sayın YÖK Başkanımız da buna dile getirdi. Şimdi son sınıf düzeyindeki adaylarda tercih yapmama oranı %46'ya yakın Burak. Yani %46 neredeyse yarı yarıya demektir. Yani tercih yapma aşamasında olan 12. sınıf yani son sınıf düzeyinde olan adayların neredeyse yarısı tercih yapmıyor. Yani bu çok büyük bir oran hakikaten. Evet. Bu üzerinde iyi çalışılması gereken, nedenlerinin iyi sorgulanması gereken bir olay. Şeye baktığımızda, tüm adaylara baktığımızda da %42'ye yakın ki bu geçtiğimiz yılda aşağı yukarı bu şekildeydi. %42'ye yakın bir oran tercih yapmıyor. Demek ki burada adayların neredeyse yarısı hem mezunlarda hem de son sınıf aşamasında adayların yarısı tercih yapmıyor. Bu tabii ki bireysel bazda, aile bazında ve ülke bazında çok önemli bir kayıp esasında.
0: Sizin aklınıza gelen ilk sebepler ne buna dair? Çok ciddi bir rakam çünkü.
3: Şimdi burada ilk baştaki söylediğim şeyin tam tersi bir durumla karşılaşıyoruz. Yani ilk başta 4 tane madde saydım. İşte bundan dolayı doluluk oranları arttı dedim. Şimdi bundan dolayı doluluk oranları arttıysa bunun esasında son sınıftaki öğrenciler açısından da mezun öğrenciler açısından da tercih yapma aşamasında kendisini göstermesi de lazım. Ama öbür taraftan baktığımızda bunun tam tersi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bu saydığımız dört madde son sınıftaki öğrencilerin ve mezun öğrencilerin neredeyse yarısı için geçerli değil. Yani işte ekonomik şartların zorlanması, soru sisteminin değişmesi, iki yıl sonra işte yeni müfredatın sorularıyla karşılaşılması, kontenjanların azaltılması demek ki bu adayları çok etkilemiyor. Peki bunun nedeni ne olabilir? Şimdi bu öğrenciler aldıkları eğitimle sınav sisteminin uyumsuz olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yani aldıkları eğitim bu sınav formatına uygun değil. Dolayısıyla hani ümidi kesmişler. Artık bundan sonraki sürece bakacaklar. Bu akla gelebilir. Ya da bunların içinde küçük bir zümre, çok fazla olduğunu sanmıyorum. Gerçekten bir hedefi vardır. O hedefe bir adım kalmıştır. Son derece bilinçlidir. Hem tercihi konusunda hem davranışları konusunda. Beklemeyi uygun görmüştür. Hazırlık onun için iyi olacaktır. Evet, buna sözüm yok. Ama bu çok fazla bir oran olduğunu sanmıyorum. Bir başka neden şu olabilir. Yani aldığı puanı yeterli görmemiş. Ben davranışı değişir mi, değişmez mi? Bu bir soru işareti ama genellikle çoğunlukla davranış değişmiyor yıl içerisinde. Bir sonraki seneye mezuna kalayım, öğrenci ifadesiyle mezuna kalayım, işte seneye değişir. Ama çalışmadıktan sonra o seneye çok fazla değişmiyor Burak. Büyük çoğunluğu bu teşkil ediyor. Dolayısıyla bizim eğitim sistemi olarak hakikaten bu %50'lere varan oran, bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde şey yapmamız lazım. Yani bu eğitim açısından, üretim açısından, maddiyat açısından, birey, aile ve ulus açısından çok önemli bir kayıp esasında. Evet. Yani bu çocuklar sonra ne olacaklar? İşte ev genci dediğimiz kavrama doğru bu olay gidecek. Yahut da işte üretime hangi şeyle? Çünkü bunların içerisinde meslek erbabı olmayan, o eğitimi almayan çocuklar da çok fazla sayıda. Peki bu çocuklar sonra ne yapacaklar? Bu da düşünülmesi gereken bir nokta. Şimdi önemli bir nokta daha var Burak. Genellikle bu çok şeye gelmiyor, gündeme gelmiyor. Şimdi fen liselerinden geçtiğimiz yıl 62 bin dolayında aday sınava başvuruyor. 62 bin dolayında, yani tercih aşamasında bulunuyor. Bu yılda bu 67 bin. Yani çok fazla bir değişiklik yok. Geçen yıl mesela, bu da çok önemli bir veri. 36 bin aday, yani 62 bin adaydan 36 bin aday. Neredeyse yarısı diyebiliriz burada da. Sınava başvurmuş, diğerleri başvurmuş. Yani önemli bir kayıp. Bu yılda 67 bin adaydan 37 bin aday başvurmuş. 30 bin aday ben liselerden tercih yapmamış.
0: Bu şunu mu? Şimdi ya, fen liseleri başarılı öğrencilerin görece okuduğu okullar bunlar değil mi? Şu geliyor benim aklıma, yurt dışına mı gidiyorlar?
3: Kesinlikle. Hayır. Yani o cüzi bir kesim. Tabii ki gidenler vardır işlerinde ama bu tabii ki neticede maddiyata dayanan bir olay. Yani kolay bir olay değil. 30 bin öğrenci gitmiyor. Yani 67 binden 37 bini başvurmuş, 30 bini başvurmamış. Şimdi daha da ilginç bir veri var Burak. Bunlardan yerleşen aday sayısı 31 bin. Yani 37 binde 31 bin deyip mi biz başarı diyeceğiz? Ya da 67 binde 31 bin deyip başarısızlık ne diyeceğiz? Yani burada iki şey var. Bu adayların neredeyse yarısı tercih yapmıyor. Kazananların da başvuranlardan yarısı ancak başarılı olabiliyor. Halbuki bu fen lisesi bütün yarışın LGS'de koptuğu, evet, kıyametin koptuğu, evet, görevi olarak başarılı en tepedeki öğrencilerin, yani mühendislikte bir kavram vardır. İyi girdi, iyi çıktı. Şimdi burada gerçekten çok bilgi düzeyi yüksek olan öğrenciler bu büyük sınavı, LGS'yi atlatıp bu okullara giriyorlar ve evet, iyi de bir eğitim alıyorlar aldıklarını tahmin ediyoruz.
0: Neden böyle bir sonuç çıkıyor?
3: İşte bu da üzerinde çok ciddi bir şekilde bizim milli eğitim olarak, yüksek öğretim olarak, yani bu çocukların niye yarısı tercih yapmıyor? Bu çocukların niye yarısı ancak kazanabiliyor? Bu 31 bin şeyin içerisinde ön lisansla var. Yani küçümsemek haddim değil. Ondan sonra tabii ki 4 yıllık eğitim, 2 yıllık eğitim hepsi kabulümüz. Ama bunun içerisinde 31 binin içerisinde hem lisans hem de ön lisans da var. Ondan sonra bu da üzerinde durulması gereken önemli konulardan bir tanesi Burak.
0: Peki. Sadık Bey çok teşekkürler katkınız için.
3: Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesnur Barzani'nin özel ofisi insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Erbil yönetimi dronların İran tarafından fırlatıldığını savunurken Tahran saldırıya dair kınama açıklaması yaptı. Gelişmenin ardından telefon trafiği yaşandı.
4: İki insansız hava aracı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisi ve Erbil'deki istihbarat şefinin evine hedef aldı. Saldırıda can kaybı olmadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik birimleri saldırının İran topraklarından düzenlendiğini açıkladı. Başbakan Barzani saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Ancak Tahran yönetimi Erbil'in iddiasına itiraz etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin'e görüşmesinde saldırının İran'dan düzenlendiğini gösteren herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. Iraklı bakansa Tahran'dan saldırıya ilişkin tutumuna dair net bir resmi açıklama talep etti. Hüseyin, İran'ın geçmişte İranlı Kürt muhalif grupları gerekçe göstererek bölgeye yönelik saldırılar düzenlediğini hatırlattı. Arakçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Bunun iki komşu ülke arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan bir sahte bayrak operasyonu olabileceği uyarısında bulundu. Irak Başbakanı Ali Zeydi de saldırının sorumlularını belirlemek üzere soruşturma komitesi kurulması talimatı verdi. Gelişmeler Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Fidan ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile konutu saldırıya uğrayan Mesrur Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Saldırının zamanlaması da dikkat çekiciydi. Zira Amerikan Axios haber sitesi saldırıdan saatler önce Washington'ın Mayıs'ta Bölgesel Yönetimin Başkanı Neçirvan Barzani'den Tahran'la görüşmeleri kolaylaştırmasını istediği iddiasını gündeme getirdi. Irak'ın kuzeyindeki petrol rafinerileri Temmuz'da da hedef olmuştu. Güvenlik uzmanları saldırıların sorumlusu olarak Irak'taki İran yanlısı silahlı gruplara işaret ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Jared Kushner, İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştü. Barış Kurulu'nun Gazze için barış planı ele alındı. Netanyahu, bir kez daha planın ilerlemesi için önce Hamas'ın silah bırakması gerektiğini yineledi.
5: ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Jared Kushner'ın Mısır'dan sonraki durağı İsrail oldu. Kushner, Hamas'la görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Gazze Barış Kurulu'nun yüksek temsilcisi Nikolay Mladenov ve Tony Blair de Kushner'a eşlik etti. İsrail basınına göre görüşme 4 saat sürdü. Netanyahu, Hamas silahsızlanmadan Gazze'den asker çekmeyeceğini yineledi. Gazze'nin yeniden inşası için de aynı şart koşuldu. Kushner görüşme sonrası Amerikan Fox News'e de konuştu. Bölgenin silahsızlandırılması yönünde ilerlemenin 30 gün içinde başlayabileceğini söyledi. Silahsızlanma gerçekleşene kadar Gazze'nin yeniden inşa edilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Kushner herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda da İsrail

0: Kişisinin ise temiz su ve diğer halk sağlığı konularına odaklanacağı açıklandı. Barış Kurulu'ndan bir yetkili de başbakanla izlenecek yol konusunda anlaştık. İsrailliler buna bir şans tanıyacak. Şimdi uyum sağlamaya niyetli olduğunu göstermek Hamas'a düşüyor ifadesini kullandı. Kushner'ın İsrail ziyareti Mısır'da Hamas'la görüşmesinden sonra geldi. Hamas heyeti bu görüşmede Barış Kurulu'nun Gazze planına uygun olarak İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi gerektiğini bir kez daha yineledi.
1: Ukrayna savunma sistemlerinde sıkıntı çekiyor. Elinde Rus füzelerini engelleyecek kadar Patriot savunma füzesi kalmadı. Bu yüzden bazı geceler savunma sistemleri devreye sokulamıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den dikkat çeken bir teklif geldi. İşte o teklifin ayrıntıları.
2: ABD elindeki Patriot füzelerinin %10'unu bize verirse Rus füzelerinin tamamını yok edebiliriz. Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den geldi. Zelenski, Amerikan CNN kanalına verdiği demeçte Rusya'nın tüm balistik füze saldırılarını durdurabilmek için ABD'nin elindeki Patriotların %10'una ihtiyaç duyduklarını belirtti. %5'inin ise bu kışı geçirmeye yeteceğini vurguladı. Volodymyr Zelenski, Patriot füzeleri alabilmek için yürüttüğü diplomatik çabalara da değindi. Zelenski, aylar geçti, milyonlarca telefon görüşmesi yaptım, füzeler karşılığında bir şeyler takas etmeye çalışıyorum, kimseyle paylaşamayacağım işler yapıyorum. Bu yaptıklarımın yasa dışı olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bunlar hakkında konuşamam dedi. Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın kendi Patriot önleme füzelerini üretmesine izin vereceği yönündeki açıklamalarına şüpheyle yaklaştığını da gizlemedi. Trump, NATO'nun Ankara zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot füzelerini bizzat üretmeleri için lisans izni vereceğini söylemiş, ancak birkaç gün sonra bu fikrinden emin olmadığını belirtmişti. Dünya genelinde İran savaşı nedeniyle füze savunma sistemlerinin tedariğinde sıkıntılar çekiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha canlı yayın sırasında Oval Ofis'te gazeteci azarladı. Bir muhabirin Güney Kore ile tatbikatları azaltma kararına ilişkin sorusu üzerine sessiz ol diyerek sesini yükseltti.
3: Sizden özellikle tatbikatları azaltmanızı istedi mi?
4: Sessiz ol. Bu genç adamın önünde çok saygısız davranıyorsun. Tamam mı? Onun saygısız olduğunu düşünmüyor musun? O anlıyor. Sessiz ol. Sen nereden geliyorsun?
3: CNN'den.
4: Sahte haber.
3: Sadece Güney Kore ile ilgili bir takip sorusu sormak istedim.
4: Sahte bir haber kanalısınız. Sen gürültücü, yaygaracı bir insansın. Siz sahte haber kanalısınız. Sessiz olun. Sessiz olun. Sen sahte bir muhabirsin ve sahte haberler...
1: Yüksek hızlı tren biletine zam geldi. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya çıktı. Bilet fiyatında yapılan artış TCDD taşımacılığın internet sitesine yansıtıldı. Zam oranı %6,45 olarak belirlendi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 liraya yükseldi. Eskişehir-İstanbul 639 lira, Eskişehir-Sakarya 601 lira, Eskişehir-Konya 708 lira, Eskişehir-Sivas 1597 lira oldu. Denizli'de travertenleri, sarkıt ve dikitleriyle yer altındaki Pamukkale olarak bilinen Kaklık Mağarası doğal güzellikleriyle turistleri çekiyor. 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçinin gittiği mağarada hedef yılda 1 milyon ziyaretçi.
5: Travertenler, termal su havuzları, yeşilin farklı tonlarındaki yosunlar. Yer altındaki Pamukkale yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
6: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim döndüğümde.
5: Burası Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası. Mağara, travertenleri, sarkıtları, dikitleri ve yosunlarıyla ziyaretçileri büyülüyor. Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olarak adlandırılan mağara, 32 derecelik sabit ısısı ve farklı atmosferiyle dikkat çekiyor. Mağaranın şifalı olduğuna inanılan suyunun birçok deri hastalığına iyi geldiği belirtiliyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan mağara, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
7: 13 yaşın altından ve 65 yaş üstünden ücret almıyoruz. Toplu gelen okul gezilerinde eğer planlı bir gezi ise, milli eğitim onaylı bir gezi ise Onlardan ücret almıyoruz. Yani 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız

0: var.
1: Mağara son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Hedefse yılda 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak.
2: NTV Radyo.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Ülke genelinde rüzgar hafifliyor, nem artacak. Özellikle Antalya, Mersin taraflarıyla Güney Anadolu genelinde sıcaklık yüksek değerlerde hissedilecek. Isı çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Anne dedi.
9: Hadi canım, baba dedi.
8: Bez dedi.
10: Akülü araba dedi.
11: Üniversite dedi. Dedi.
12: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.
2: BES, Allianz'tır. BES, Allianz. NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Kemal Aran'ın mesleğini uzun yıllar Türkiye'de sürdürmüş Alman mimar Bruno Taut'un hayatını konu alan biyografi çalışması Bruno Taut, Cumhuriyete iz bırakan Alman mimar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kemal Arı 1965 Samsun doğumlu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdi. 1993 yılında Mübadele'de Türkiye'de Göçmenler adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1997 yılında Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Genel Kurul üyeliğine getirildi. Azınlıklar, mübadele, göçler, Türk denizcilik tarihi, İzmir kent tarihi, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik tarihi, biyografi ve tarih araştırma yöntemleri üzerine çalıştı ve kitaplar yazdı. Kemal Arı halen 9 Eylül Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapmakta. Efendim, başta dediğim gibi Alman mimar Bruno Taut yaşamının son bölümünü Türkiye'de geçirmişti. Ama Türkiye'yi de vatan belledi. Zira nerede bir yapı inşa ediyorsak orası artık bizim yurdumuzdur sözü Taut'a ait. Taut'un Türkiye'ye gelmesinin gerisinde Almanya'da Nazi iktidarının aydınları hedef alan baskıları var. Ülkesini terk etmek zorunda kalan Taut, Türkiye'de Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde yöneticilik yaptı. Aralarında Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasının da bulunduğu önemli mimari yapılara imza atan Taut, Atatürk'ün cenazesi için hazırlanan katafalkın tasarımını gerçekleştirdi. Profesör Doktor Kemal Arı bu çalışmasında Taut'un Königsberg'de başlayan yaşam öyküsünü anlatırken, Nazi zulmü nedeniyle ülkesinden ayrılışını, Almanya, Hollanda, Sovyet Rusya ve Japonya'da yaşadığı şehirlerin düşünce yapısına kattıklarını, mimarlık mesleğindeki gelişimini, ailesiyle ilişkilerini ve Türkiye günleriyle genç cumhuriyete kazandırdığı eserleri ele alıyor. Oyun yazarı ve dramaturg Evren Keskin'in Disiplinler Arası kitabı Kapıdasın, Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık'tan çıktı. Evren Keskin 1982 yılında Almanya'da doğdu. Oyun yazarlığı eğitimi aldı. Türkiye'de Kanıt dizisi başta olmak üzere pek çok projede senaristlik, dramaturji ve yazarlık eğitmenliği yaptı. Keskin sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren çalışmalar yürütmekte. Evren Keskin'in bugün bahsini ettiğimiz Kapıdasın isimli kitabı son derece sıra dışı, deneysel bir çalışma. Okuru bildiği tüm kapıları yeniden sorgulamaya, eşiklerde durmaya değil cesaretle geçmeye davet ediyor. Kitap sadece metinlerden oluşmuyor. Fotoğraf, müzik, seslendirme ve dijital etkileşimi bir araya getiren kolaj tekniği kullanılmış. Kare kodlar vasıtasıyla okuru pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıp aktive ediyor. Söz konusu kare kodlar sayesinde okurlar yazarın kendi sesinden şiirleri dinleyebiliyor. Spotify bağlantıları üzerinden metinlerin ruhuna uygun küratörlü müzik listelerine ulaşabiliyor. Siyah beyaz fotoğraflar ve tipografik harf resimleri arasında görsel bir keşfe çıkıyor. Evren Keskin'in kitabında kapı kavramını her yönüyle ele alan alışılmadık röportajlara da yer verilmiş. Evren Keskin, bir çilingirle mesleğin inceliklerini konuşurken metaforik bir düzlemde bir eşik cini ile randevulaşıyor ve hatta yapay zeka ile etik kilitler ve rıza kapıları üzerine derinlikli bir söyleşi gerçekleştiriyor. Britanyalı yazar Michael Carrigan'ın İngiliz Mitolojisi isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Selçuk Uygur çevirmiş. İngiliz mitolojisi, Kelt, Anglo-Sakson ve Norman miraslarının oluşturduğu efsanelerdeki şövalyelerin, kanun kaçaklarının, hayaletlerin ve canavarların serüvenlerini konu alıyor. Yuvarlak masanın kurucusu ve Britanya hükümdarı Kral Arthur'dan, kadim bilgeliğin temsilcisi usta büyücü Merlin'e, Sherwood ormanının asil ve neşeli kanun kaçağı Robin Hood'dan, İngiltere'nin koruyucu Aziz'i ve ejderha katili Aziz George'a uzanan destanlar. 180'den fazla görseliyle bu mitolojik serüven, hikayeleri olduğu kadar bir halkın kültürel hafızasını da gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında Olimpik Lyon'u bugün saat 22'de konuk edecek.
4: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olimpik Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise üçüncü eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
5: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
4: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
6: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
4: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11 ile sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çoban İstadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
3: Trendyol Süper Lig'in birinci haftası kapanış maçında Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Samsun Spor'un gollerini 30'da penaltıdan Muandil Manşi, 43'te Emre Kılınç'la 90'da Celil Yüksel kaydetti. Öte yandan Muandil Manşi 58'de penaltı atışından yararlanamadı. Göztepe'nin sayılarını ise 3. dakikada Matos, 46'da Armstrong'la 65'te Efkan Bekiroğlu attı. Beşiktaş, Vlahovic'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
7: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
4: Beşiktaş yeni yıldızı Dušan Vlahović'in sahaya çıkacağı günü bekliyor. Başkan Serdal Adalı 3 yıllık sözleşme imzaladıkları Sırp golcünün kısa süre içinde listeye yazılacağını açıkladı.
8: Vlahović'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak.
4: Sponsorluk anlaşmasında konuşan Adalı futbol takımını tebrik etti.
9: Yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, türbündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum.
4: Beşiktaş'ın Tera Yatırım Holding'de yaptığı sponsorluk anlaşması basketbol takımını da kapsıyor.
9: EuroLeague'den sonra parça basketbol bütçemiz de haliyle yükseldi. Mümkün olduğu kadar bu yükselen bütçeyi sponsorluklarla kapatmaya çalışıyoruz.
4: Siyah beyazlılar bu sezon Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de mücadele edecek.
3: Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılar Alexey Batrakov'u kadrosuna katmak için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Rus ekibiyle bonuslar dahil 29 milyon euroya el sıkışıldı. Batrakov, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun Cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Alexey Batrakov, geçen sezon 36 maçta 17 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Filenin sultanlarının yıldız isimlerinden Hande Balad'ın NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Başarılı voleybolcu, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat hedefine vurgu yaptı.
10: Sinan Erdem de umarım hep beraber bu enerjiyi en yüksek seviyeye çıkararak çok güzel anlar yaşarız beraber.
4: A Milli Kadın Voleybol takımıyla Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan Hande Baladın, Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyor.
10: Evimizde oynuyoruz Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir turnuvayı ve son Avrupa Şampiyonu olarak. Bunu korumak istiyoruz tabii ki de. Bu büyük bir baskı yaratıyor mu? Tabii ki yaratıyor ama aynı zamanda da gerçekten kendi seyircimizin önünde onların enerjisini, onların desteğini, onların pozitif duygularını hissederek oynamak bizi daha çok heyecanlandırıyor açıkçası.
4: NTV'ye konuşan milli smaçör, filenin sultanlarının başarısında takımdaki arkadaşlık ortamının önemine dikkat çekti.
10: Bu sevgi, bu arkadaşlık, bu kimya tabii ki de bize her geçen gün daha da büyük başarılara ulaştırıyor. Milli takım gibi bir ortamda isimlerin önemi olmuyor. Çünkü çıktığımız her maçta gerçekten herkes sahada olan, ilk altıda olan, kenarda olan, herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu da başarımızı daha da güzel bir hale getiriyor.
4: Tokyo 2020'de çeyrek, Paris 2024'te ise yarı final oynayan filenin sultanları 2028 Olimpiyat Oyunları hedefine ilerlemeyi de sürdürüyor. Hande Baladın, arzuladıkları olimpiyat madalyasına Los Angeles'ta ulaşmak istediklerini söyledi.
10: Hayallerimiz büyük tabii ki de 2028 Olimpiyat Oyunları'ndaki en büyük hayallerimizden biri, eksik olan madalyalarımızdan biri. Bunun için o zamana kadar tekrar her turnuvada, her maçta daha da iyiye ulaşarak oraya en iyi şekilde gidip en iyi oyunumuzu sergilemek, ülkemizi de böyle büyük turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz.
4: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası macerası Cuma akşamı saat 19'da karşılaşacakları Letonya maçıyla başlayacak. Sultanlar, Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı turnuvadaki tüm maçlarını İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarı önünde oynayacak. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
1: Kafa travması yaşanırsa ne yapılmalı? Acil müdahale durumunda ilk atılması gereken adımlar neler? Nöroloji uzmanı Beyza Çitçi yanıtladı.
2: Şimdi kafa travmasında o sarsıntı dediğimiz şey, kafa sarsıntısı, o istirahat edilmesi, işte sıvı alınması ve yani travmaya devam edecek aksiyon neyse ona devam edilmemesi içerir. Ama buradaki hani şeyin durdurulmasının sebebi, o kafa travması bir içeride bir kanama vesaire yarattı mı yaratmadı mı, onun gözlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir kafa travması geçirdiniz, o bayağı sarstı diyelim ki, bayıldınız, sonra kendinize gelseniz de onu doktora gelinmesi lazım. Yani bir kere filmle bir şey var mı yok mu, kanama oldu mu olmadı mı, ona bakarak tedaviye devam ediyoruz.
0: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık bugün 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, nem oranı yüksek değerlerde değil. Edirne 35, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık, Eskişehir 33, Niğde 29, Konya 31 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor. Manisa 35, Muğla 32 derece. Perşembeden itibaren hava daha sıcak olacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Hatay'da 36, Mersin'de 37 derece. Karadeniz'in batısı açık, Zonguldak 25, Bolu 29 derece. Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri devam edecek. Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 27, Malatya 31 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yasada tanımlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında faaliyet gösterecek olan Süreç Takip Kurulu'nun ilk toplantısını ne zaman yapacağı da belli oldu. Ayrıntıları öğreneceğiz şimdi. Özgür Akbaş karşımızda. Özgür, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir mesaj paylaştı. Orada önemli bilgiler verdi. Neler söyledi? Önce oradan başlayalım.
1: Burak, önce tabii bu yasa devreye girdi, yürürlüğe girdi. Önce onu anlatalım. Çünkü bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı düzenlemeler de hayata geçmiş oldu. Ne gibi? Bu kurul. Kuruldan bahsediyoruz. Teyit ve Tespit Kurulu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla birlikte resmi gazetede yayımlandı. Bu önemli, kritik yasa, çerçeve yasa olarak biliniyor kamuoyunda. Adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. Kanunlaştı ve bu yasanın kanunlaşmasıyla birlikte kanunun 7. maddesinde yer alan bir kurul kurulması öngörülüyordu. İşte o kurul hayata geçmiş oldu. Bu kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşan bir kurul. Zaten bugün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı ve kurulun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını söyledi. Bu ilk toplantıda ne yapılacak? Kurul ne yapacak bu toplantıda? İlk toplantı kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Bunun dışında tabii silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Çünkü bu kurulun esas çalışma noktası alt komisyonlar, alt kurullar üzerinden olacak. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer bir alt kurulda toplanacaklar. Onlar bir süreç yürütecek. Bunun dışında hakim ve savcılardan oluşacak başka bir alt kurul olacak. O kurulda tüm bu süreci izleyecek. Terör örgütü mensuplarının yazılı başvuruları olacak. Onlar değerlendirilecek bu alt kurullar tarafından. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yine yetkililer de teyit ve tespit mekanizmasını işletecekler. Bu alt kurul üzerinden süreç resmen başlamış oldu. Pazartesi günü de bu kritik yasanın en önemli noktası olan teyit ve tespit kurulu ilk toplantısını yapacak ve süreç bundan sonra daha önemli bir aşamaya geçecek, Burak.
0: Özgür, bekliyorduk bu önemli adımın gelmesini ve pazartesi günü artık senin de anlattığın şekilde bir ilerleme gerçekleşecek. Ama tabii sonrasında neler olacağı da çok merak ediliyor. Yasada bunun tabii yolu belirlendi ama evet, bu kurul toplanacak. Kurul toplandıktan sonra neler göreceğiz?
1: Şimdi yasa yürürlüğe girdi. Ne bir şeyler başladı ne bir şeyler bitti. Yani bu çok çok önemli, çünkü bir ön şart var. Ya o ön şarta vurgu yapmak lazım. Bu ön şart PKK-KCK yapılanmasının tüm unsurlarıyla birlikte varlığını tamamen sona erdirmesi gerekiyor. Ve bunun varlığını sona erdirmesiyle birlikte kontrolündeki silah ve mühimmatı da teslim etmesi gerekiyor. Şimdi bunu, peki bu nasıl olacak? Bu nasıl tespit edilecek? İşte bu kurul tarafından tespit edilecek. Bu kurul bu süreci işletecek. Teyit ve tespit mekanizmasını işletecek. Önce kurul kimlerden oluşuyor onu da vurgulayalım. 8 üyesi var bu kurulun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bunun yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri de bu kurulun içinde yer alıyor. Ve bu kurul şimdi pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bir başka bir de komisyon kurulacak. Nerede kurulacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İzleme komisyonu. Eş zamanlı bir şekilde çalışılacak. Bu teyit ve tespit kurulu çalışmalarını yaparken belli aralıklarla raporlar ortaya koyacak ve o raporlar siyaset mekanizmasına da, yani izleme komisyonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda kurulacak izleme komisyonuna da iletilecek bu raporlar ve sonrasında sürecin belki de başka yasalarla desteklenmesi gerekecek. Bu nedenle böyle bir sürecin aralanacağını belirtelim. Ama bunlarla birlikte tamamen sona ermiyor. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'ndan da bir karar çıkması gerekiyor, Burak.
0: Özgür Akbaş karşımızdaydı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarına devam ediyor. Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne yeni açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terörsüz Türkiye ile yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu belirtti. Bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söyledi. Bahçeli, düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır dedi. MHP lideri, terörsüz Türkiye'nin yalnızca güvenlik politikalarının başarısı olmadığını, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarı olduğunu vurguladı. Bahçeli, sürecin gelecek Türk asırlarının müjdesi olduğunu dile getirdi. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bölgesel istikrar ve barışı da hedeflediğinin altını çizerek, binlerce kilometre öteden gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalı ifadesini kullandı. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. İddiaya göre bazı firmalar nişasta bazlı şeker kotalarını ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal etti ve iç piyasaya sokulmaması gereken ürünleri farklı isimlerle faturalandırarak piyasaya sürdü. Soruşturma vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge, sahtecilik ve fiyatları etkileme gibi çeşitli suçlar kapsamında sürdürülüyor. Aralarında şirket yöneticisi olduğu belirlenen şüpheliler ifadeye çağrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede İran, ABD gerginliği, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Gazze başlıkları ele alındı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüştü. İki lider hem ikili ilişkileri hem de bölgesel konu başlıklarını ele aldı. Telefon görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin çözümü için diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Görüşmede Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündemdeydi. Erdoğan, anlaşmayla Türkiye'nin bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş ortaya koyduğunu vurguladı. Erdoğan-Trump görüşmesinde Gazze'de konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail'in saldırılarının arttığına dikkat çekti. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz dedi. Erdoğan, Haziran sonunda İngiltere'de başbakanlık görevini devralan Andy Burnham'la da ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğini söyleyen Erdoğan, iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemini hatırlattı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında yürütülen anlaşma sürecine engel olması durumunda Umman'ı bombalamakla tehdit etti ve İran'a teslim olma çağrısında bulundu. Trump, Gazze planı noktasında da İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti.
3: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar. Biz orada tek bir nedenle bulunuyoruz. İran'ın nükleer silahı olamaz.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te bir kez daha İran'a yönelik tehdidini sürdürdü. Trump, İran'la Haziran'da imzalanan mutabakat muhtırasının 60 günlük süresinin dolmasına da değindi. İran'la mutabakat muhtırasının uzatılmasını istemiyoruz dedi. ABD Başkanı dün Fox News'e de konuştu. Washington ve Tahran arasında yürütülen anlaşma sürecine engel olması durumunda Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump, İran'ı teslim olmaya da çağırdı. İran, beyaz teslim bayrağını çekmeli. Onlar iyi poker oyuncuları ama ölüyorlar dedi. ABD Başkanı'nın temsilcisi ve damadı Jared Kushner da İran'la görüşmelerin hiç olmadığı kadar yoğun olduğunu belirtti. Henüz bir mutabakat noktasına ulaşmış değiliz ifadesini kullandı. Trump ise Gazze planına yönelik de konuştu. İsrail Gazze'ye saldırmamalı. Hamas silah bırakmayı kabul etti dedi. ABD Başkanı'nın gündeminde 27 Ekim'deki İsrail seçimleri de vardı. Bu konunun dışında kalmasının daha doğru olduğunu vurgulayan Trump, birini destekleyebileceğini de ima etti.
0: Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde yer alan Ebu Zuhur askeri hava üssüne bombardıman düzenlendi. Gece saatlerinde düzenlenen saldırıyı üstlenen çıkmazken yerel kaynaklar İsrail'e işaret etti. Söz konusu hava üssünün Aralık 2024'te Esad rejiminin çöküşünden bu yana ilk kez hedef olduğu belirtildi. Suriye basınında hava üssünün ard arda pistine saldırının düzenlendiği ifade edildi. Yerel kaynaklara göre saldırıların arkasında İsrail'in olabileceği değerlendiriliyor. Üste Esad döneminden kalan iki Su-22 jetiyle birden fazla eğitim uçağı ve eski askeri helikopterlerin bulunduğu ifade edildi. Ebu Zuhur Hava Üssü İdlib'in güneydoğusunda Serakib'in yaklaşık 27 kilometre doğusunda yer alıyor. Üst İdlib, Hama ve Halep vilayetleri arasındaki stratejik konumu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki önemli askeri noktalardan biri olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görüşmesini, Mekke Anlaşması'nı ve ABD-İran gerilimini konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Erman. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Yayınlar Burak Bey.
0: Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesiyle başlayalım. NATO zirvesinin üzerinden yaklaşık bir buçuk aylık bir süre geçti ve iki lider telefonda bir görüşme yaptı. Şimdi hem ikili ilişkiler hem de bölgesel meseleler ele alınmış gibi gözüküyor. Nedir sizce şu an içinde bulunduğumuz dönemde böyle bir görüşmenin gerçekleşmesinin önemi?
5: Tabii ki bir yandan ABD'nin İran'a yaptığı bir savaş var, biliyorsunuz. Ve öbür taraftan da NATO üyesi olarak bütün NATO üyelerinden beklediği yük paylaşımını daha arttırın beklentisi. Bu çerçevede Erdoğan ile yaptığı görüşme bize şunu söyleyebilir. Türkiye yaptığı NATO içerisindeki değişik faaliyetler ile gerek Baltık'ta gerek kendi bölgesinde son dönemlerde NATO üyeleri arasında öne çıkıyor. Ve Türkiye'nin de bu bir amacı. Şimdi Türkiye içerisinde farklı tartışmalar olabilir. Tabii ki farklı tartışmalar olmalıdır da. Çünkü en doğru politikayı hep birlikte kamuoyu olarak üretmek gerekiyor. Dış politika ve devletimizde de bir akıl olduğunu da unutmamak lazım. Şimdi Erdoğan'a söylenen bazı talepler olduğunu da düşünüyorum. Nedir o talepler? ABD'nin zorlandığı alanlarda, yani NATO sal faaliyetlerde siz de daha fazla desteğinizi arttırın. Ve bu örtüştü. Bence örtüşen bir durum var ve bu örtüşme durumunda bu faaliyetleri daha nasıl arttırabiliriz? Türkiye olarak, ABD olarak bölgesel istikrarda neler yapabiliriz? Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da, Hürmüz'de ve diğer bölgelerde bu işbirliğini nasıl geliştirebiliriz diye konuşmuşlardır. Tabii ki bu konuşmalar Türkiye açısından tamamen pozitif olacak diye bir şey yok. Türkiye'nin de her denilen taleplere karşı tamam ben önden gideyim diye bir tavrı da yok. Bunu baştan ifade etmek isterim.
0: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında işte varılan bir mutabakat vardı. Aslında herkesi heyecanlandıran tarafları da vardı. Acaba savaş artık sona eriyor mu diye. Ama öyle olmadı. En azından bu 60 günlük süre içinde bu durum gerçekleşmedi. Tekrar acaba uzatılabilir mi? Belli ki işte Jared Kushner dolaşıyor bölgede, temaslarda bulunuyor. Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın yaptığı görüşmede de bu konu gündeme gelmiş gibi gözüküyor. Ne dersiniz hocam, yakın vadede bir adım bekliyor musunuz, yoksa böyle bu ara bölgede bu savaş devam mı edecek?
5: Aynen sorunuzun son cümlesinde olduğu gibi bu savaş bir şekilde devam ediyor ve edecek görünüyor. Şimdi şunu ifade etmek lazım. İran kendisinin zafer kazandığını söylüyor. Yani her ne kadar Trump ben zaferi kazandım dese de, kendisine yönelik çeşitli payeler üretse de, İran da kendisinin bu savaşı kazandığını dile getiriyor. Bu bağlamda da İran biliyorsunuz Umman ile Hürmüz üzerine çalışmalar yapıyor. Oradaki kontrolü biz beraber yapalım diye. Ama günün sonunda şunu görüyoruz. Savaşın Orta Doğu'ya sadece Hürmüz'e değil aşağıdaki Babül Mendebe ve Irak'a Haçlı Şabiler üzerinden yayılması riskini görüyoruz. Yani bir taraftan Yemen cephesi oluştu. Bir taraftan Irak'ta çok ciddi gelişmeler var. Bunun altını çiziyoruz. Bir taraftan da yukarıda Hazar cephesi de bir ara oluştu. Yani Ukrayna-Rusya savaşı ABD-İran-İsrail savaşı ile neredeyse birleşti. Bu Türkiye için çok tehlikeli bir gelişmeydi. Biz etraftaki olayların yani Türkiye olarak yatışmasından yanayız. Yani Türkiye dışişleri özellikle bunun için çabalıyor. Bu Mekke anlaşması da gerek Pakistan gerek Arabistan hani Türkiye'ye verilen bir misyon değil. Bunun altını özellikle ben kendi adıma çizmek istiyorum. Burak Bey neden? İşte biz başaramadık Türkiye olarak, hani siz bölgede öne çıkan devletler olarak İran'ı çevreleyin. Hayır, bu bölgesel bir dayanışma, bölgesel bir güvenlik oluşturma şemsiyesi ve bu devletlerin bunu yapmaya hakkı var. Diğer taraftan NATO toplantısında da dile getirilen, Türkiye bu bağlamda ben çeşitli misyonlar üstlenebilirim yani deklarasyonu. Sonuçta Türkiye NATO üyesi ve Hürmüz'de barışa götüren faaliyetleri destekleyebilir. Bu inisiyatifler geliştirilebilir. Çünkü ABD İran'ı vurdukça, ki bu savaş haksız bir savaştır, İran da ateşi etrafa yayıyor. Yani böyle bir savaş stratejisi geliştirdiler. Yani Bahreyn, Irak, Yemen, Suudi Arabistan ve işin içine Suudi Arabistan gibi daha büyük ölçekli ülkeler girdiğinde bölge komple yanar ve Türkiye'de bu ateş ulaşır. Türkiye, Pakistan bu nedenle ABD'ye bunu anlatmaya çalıştılar. Tabii ki diğer taraftan İran'ın arkasındaki özellikle Rusya ve Çin'i de unutmamak lazım. Her ne kadar görünmeseler de, mesela İran'a yönelik ABD niye çok B-52 bombardımanları yapamıyor? Çünkü İran'da Rusya'dan alacağı o rotasal destekle, internet desteğiyle Ürdün'de yaptığı gibi İsrail'in gaz sahalarını havaya uçurabilir. Yani etraf gerçekten sıkıntılı bir denklem üretmiş görünüyor.
0: Şimdi İran'dan son dönemde yapılan bazı açıklamalar da biraz hocam sizin söylediğiniz gibi, yani eğer hani istediklerimiz olmazsa savaşı bölgeye yayarız, tekrar bunu yaparız gibi sözler de söyleniyor. Bazı görev değişiklikleri de oldu orada son dönemde. Acaba biraz daha Şahinlerin yetkiyi eline geçirdiği bir döneme mi gelindi İran'da?
5: Aslında son 2-3 aydır belki de öyle. Sorunuz tam da bu nedenle oldukça isabetli. Ama hani diyorlar, ben de açıktan söylüyorum. Yani böyle dönemlerde bir ülke Kurtuluş Savaşı tarzında bir mücadele yürüttüğünde, kendi gücü yetmediğinde, mermisi azaldığında, füzesi o tarafa ulaşmadığında başka devletlerden destek alacaktır. Zaten bu savaşı arka taraftan Çin de gözlüyor, herkes de biliyor. Rusya da gözlüyor. Bu çerçevede İran elindeki kozları oynamaya devam etmek istiyor ve bunu yaparken de İran'ın içerisindeki Putinciler devreye girmiş olabilir ve böylece ABD savaşına İran üzerinden Rusya denge getirmek isteyebilir. Bu anlamda da İran her ne kadar ben kendi politikamı, kendi menfaatimi düşünüyorum dese de, ki Bu savaşta aslında bölgeye kazandırdıkları da oldu. Özellikle İsrail yayılmacılığına karşı gönderdikleri füzeler ile İsrail'in her tarafa erişemeyeceğini, erişse bile yenilme riskinin olduğunu gösterdiler. Böyle bir fırsatın olduğunu sundular. Ama bununla birlikte yani yanı başındaki o küçük dediği devletlere, Körfez'deki devletlere, Yemen'de oluşan Merkez ve Husi Savaşı'na, Irak'ta yani Haçlı Şabi ve oradaki Merkez Savaşı'na neden olurlarsa, ki böyle bir maalesef risk var, bu İran için kazanım olacak mı? Günün sonunda İran da bölgede yaşıyor. O tam da bu nedenle birileri her ne kadar bu Mekke Anlaşması'nı İran'a karşı yapılmış bir anlaşma olarak değerlendirse de neden bölge içi denklem, bölge içi denge üretme denklemi olarak görmüyoruz ki? Yani öyle görüyoruz. Özellikle bazı isimlerin yorumlarında hani bu anlaşma ile Türkiye'ye tarihi misyon verildi. Bence biraz kendimize güvenmemiz lazım. Çünkü etraftaki ateş bize de vurabilir. Çünkü İsrail'in yayılmacılığı var. Orada Lübnan'da yapılanları gördük. Gazze'yi zaten biliyoruz. Onun üzerinden Suriye'ye girme hareketleri veya Suriye'de veya İran'da tırnak içerisinde Kürtleri kullanma hareketleri, bütün bunlara karşı Türkiye'de kendi Ankara merkez politikasını oluşturma gayretinde diye düşünüyorum. İran bu Mekke Anlaşması'nda aslında pasif olarak görüşüme göre bir üye, ama aktif olarak üye olmayacağını onların tarihleri bize söylüyor. Bunu da biraz üzülerek gözlüyorum.
0: Şimdi Donald Trump'tan bu konuda gelen bir açıklama vardı Mekke Anlaşması ile ilgili. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum diye konuştu. Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini ifade etti. Şimdi hem bu açıklamaları soracağım, hem siz az önce eleştirilerden bahsettiniz. Biraz bazı eleştirilerin kaynağında ya Donald Trump eğer böyle bir övgü ortaya koyuyorsa oradan acaba hayırlı bir şey çıkar mı endişesinin olduğunu da görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
5: Tabii ki biz her övgüyü kabul edecek değiliz. Biz bunu tarihimizden biliyoruz. İsmet İnönü'nün önüne kırmızılılar serdiler. Nihayetinde tarihsel hakaret de ettiler. Johnson mektuplarını da biliyoruz. Biz bazı devlet olarak Türkiye bazı tecrübeleri bagajında taşıyor. Şimdi Trump böyle bir şey açıklamış. Bu nihayetinde anlaşmanın reklamını yapması açısından iyidir. Ama bizi Rusya ile savaşa sokacak kadar bizim sevinmemiz gerekmez. Bütün NATO üyesi de olsak, Avrupa Birliği yolunda da olsak, bu Mekke Anlaşması Hürmüz'deki çatışmayı, ihtilafı giderme ihtimali taşındığından, bir taraftan Avrupa Birliği, diğer taraftan Çin tarafından da olumlu karşılanmıştır. Bunun altını çizelim. Ama bununla birlikte hani Trump'ın işte güçlü anlaşma, bu anlaşmadan sonra işte bizim politikalarımızı bu üçlü yapacak. Ya bunu bence Pentagon'dakiler de düşünmüyor, Beyaz Saray'dakiler de düşünmüyor. Ama bu diplomasi dili bunu kullanıyorlar. Bizim burada dikkat etmemiz gereken Burak Bey, tabii ki eleştirileri de konuşmamız lazım. Yani ben buna karar verdim, oldu değil. Bu anlaşma ne getirir? Bu Balgat'ta dış politika merkezinde düşünülmüyor mu sizce? O sebeple eleştirilerimizi yapalım. ABD olsun, Rusya olsun, Çin olsun, İran, bölge devletleri, İsrail, bütün denklemlerin içerisinde olduğu bağımsızlıkçı, kendi güvenliğini üreten bir Türkiye olmak zorundayız. Biz tabii ki gerek NATO, gerek mesela ABD ve Rusya arasında artık güvenlik tüketen bir devlet değil, güvenlik üreten bir devlet haline geldik. Yani bazı tezleri Putin'e söyleyebiliyoruz, bazı tezleri NATO'ya ve ABD'ye söyleyebiliyoruz. İran mesela çok büyük bir saldırı alacaktı Trump'ın açıklamalarında. Ama İran'ın mesajını mesela Pakistan ve Türkiye Dışişleri ABD'ye ulaştırdı. Dedi bakın sizin buradaki küçük ortağınız İsrail'in gaz sahalarını uçurabilir. Böyle bir potansiyel var. Hemen ABD durdu. Yani biz ateşten çemberde yaşıyoruz. Bunu unutmamamız lazım. Biz hiçbir şekilde birilerinin bize vereceği misyonu yürütemeyiz. Orta Doğu'da belli inisiyatifler geliştiriyor Türkiye Devleti. Ve son 20 yılda belli bir etki ürettiği bir gerçek. Son 20 yılda bu etkiyi üretirken bazı yediğimiz goller de var. Yani biliyorsunuz Suriye'de şehit edilen askerlerimizi hatırlayın mesela Rusya tarafından. Şimdi biz bu tecrübeleri de önümüze koyarak, Sadabat ve Bağdat Paktı'ndaki tecrübeleri de önümüze koyarak bölgesel bir barış ve istikrar tesis etmek istiyoruz. Çin bir kuşak bir yol projesi üzerinden üretirken, Hindistan merkezli projeler varken ABD Türkiye'nin de son dönemde bu çalışmalarını bence o sebeple derinlikli gördüğü için övdü.
0: Hocam yani aslında hani uluslararası ilişkiler literatürünü son dönemde son birkaç yılda takip edenler aslında bu böyle bir beklenti olduğunu biliyordu. Yani daha çok böyle büyük geniş kapsamlı ittifaklar yerine bölgesel ve kapsamı belli olan, çerçevesi belli olan ittifakların ortaya çıkması beklenen bir durumdu. Böyle de değerlendirilebilir. Bu tip başka ittifaklar olmasını da siz bekler misiniz? Yani örneğin Balkanlarda, Kafkaslarda, başka coğrafyalarda.
5: Şimdi Burak Bey, mesela biz böyle ekranlarda konuşurken, siz sorular sorurken, hazırlarken mutfağından ekranına, bazen çok böyle derinlikli sorular soruyoruz, aşkın fikirler bizler üretiyoruz. Ama günün sonunda bu istişareye döndüğü zaman yuvarlak masada, örneğin Ankara'da, örneğin İran'da, yani şahin mi davranacağız, sakin mi davranacağız? Devlet, işte yönetenler buna karar vermesi lazım. Mesela bu Pakistan ve Arabistan ittifakı, örneğin Türk askerinin Tebük'te olduğu söyleniyor. Böyle bir iddia var. Yani İsrail'in aşağıdan bir çevrelenmesi. Şimdi İsrail karşıtı konuşmak istemiyorum, fakat İsrail'in yaptığı açıklamalara baktığımızda maalesef sürekli Türkiye karşıtı, Somaliland'den tanınmasından tutun Suriye'ye kadar. Bir savaş, savaşı diplomasi önler. Eğer diplomasi ile savaşı önleyebilecek projelerin içerisinde olacaksak olalım. Mesela bu anlaşma savaş üretmemeli, Mekke anlaşması, tam tersi istikrar ve barış üretmeli. Mesela bu sorduğunuz soruda karşıda bir İsrail. İsrail'in arkasında sıralanmış Yunanistan, Güney Kıbrıs, uzaktan Hindistan. Mesela bunlar niye böyle bir alt koalisyon oluşturmaya çalıştılar? İşte siz hani bazen şunu söyleyebiliriz. Gerçekten yurtta barış, dünyada barış. Eğer dünyada size karşı saldır fikri varsa, siz de karşıda savunmanızı, savunma refleklerinizi güçlendirmeniz gerekir. Balkanlar sorusunda ya da Kafkasya sorusunda maalesef böyle ufak ölçekli devletlerin olduğu yerde daha çok büyük güçlerin dediği geçiyor. Kafkasya'da son dönemde Azerbaycan-Ermenistan olayında hani Rusya'nın tarihsel prangası kırılıp orada bir Trump yolu ve Türkiye'nin etkisinin genişlediğini görebiliyoruz. Tabii ki ondan önce de oralarda gelen bir Çin etkisi var. Aynı şekilde Balkanlarda tarihsel olarak oraya açılan bir Avrupa Birliği var. Ve Avrupa Birliği'nin yanında orada etkisi bir şekilde devam eden Rusya var. Ve tabii ki Osmanlı'nın kalma Türkiye var. Bütün bu dünyanın çeşitli yerlerinde zaten bölgesel oluşumlanmaları biz hep görüyoruz. Türkiye bölgesel oluşumlanmalardan örneğin ASEAN'ın son olarak Asya Pasifik'te, Güney Asya'da bir gözlemci üye oldu. Biz buralarda ne alabiliriz? Buralardaki işlere ne kadar angaje olmamız lazım? Dünyada var olalım ama veya bölgelerde bu bölgesel oluşumlanmalarda var olurken ülkemize ne akıtıyoruz? Riskleri mi büyütüyoruz, faydayı mı büyütüyoruz? Bu çerçevede gerekiyor.
0: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
5: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
6: NTV Radyo.
7: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: 3 gündür hava serindi, biraz rahat nefes alabildik ama sıcak hava geri gelmeye hazırlanıyor. Çarşambadan itibaren sıcaklık yeniden 3-4 derece yükselecek. İstanbul'da nem de artacak. İzmir'de rüzgarlar daha sıcak esecek. Yani batıda yeniden bunaltıcı günler başlıyor. Her mevsimde,
8: her havada, Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.

0: akbank.com'da.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa konuşmaları.
11: Gökyüzüne baktığımızda o yerinde ise her şey yolunda dediğiniz, öncelikle aradığınız bir şey var mı? Bu soruyu gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağa sorduk.
12: Büyük Ev Ablu Kadın'ın bu şarkısı benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim de aslında içimden söylediğim bir söz bu gerçekten. Yani geceleri bazı takım yıldızlar var. Özellikle Orion takım yıldızı mesela. Orion'un belinde 3 tane yan yana yıldız bulunur. Ben kışın gökyüzünde o 3 yıldızı yan yana görebildiğim zaman tamam, her şey yolunda. Hayat olması gerektiği gibi devam ediyor diye düşünürüm. Veya yazın gökyüzüne baktığımızda 3 parlak yıldızı vardır. Tam tepemizde görürüz. Dinleyicilerimiz bu akşam da gökyüzüne baktıklarında tepede göreceklerdir. Yaz üçgeni denir bu 3 yıldıza. Ben bunları gördüğüm zaman, hele bir de ışık kirliliği olmayan bir yerde içinden Samanyolu'nun geçişini görüyorsam tamam derim, her şey yolunda. Bunu biraz şeye benzetiyorum. İnsanların dalga dinlediklerinde huzur duyması veya ateşi izlerken huzur duyması, bu takım yıldızları görünce de tıpkı bu şarkıdaki gibi bir hisse kapılıyorum ben de.
10: Doğa konuşmaları.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
13: Ülke genelinde rüzgar hafifliyor, nem artacak. Özellikle Antalya, Mersin taraflarıyla Güney Anadolu genelinde sıcaklık yüksek değerlerde hissedilecek. Isı çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
14: NTV Radyo.
15: Herkese sana.
16: Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa Terbiyecisi. Anlatan Barış Kıbrıs. Pera Müzesi'nin Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu.
17: Osman Hamdi Bey, Kaplumbağa Terbiyecisi, bizim resim tarihimizde çok önemli bir yer tutuyor. 1842 yılında doğmuş. Tabii ondan önce biraz babasından bahsetmek lazım. İbrahim Ethem Paşa, Paris'te maden okulunu birincilikle bitiriyor ve Türkiye'nin ilk jeologlarından ve bu konuda bilimsel makaleler yazıyor. Maden mühendisi, sadrazamlığa kadar yükseliyor ve o ilk oğlu da Osman Hamdi Bey. Fatma Hanım'la evleniyor.

Selikleri bir merkez, önemli bir şehir. Osman Hamdi Bey Paris'te daha önce babasının da okuduğu bir hazırlık okuluna önce başlıyor. Barbe isminde bir hocası var, Monsieur Barbe, fen eğitimi için Ethem Paşa'nın oğlunu bizzat okutmak istiyor. Tabii Fransızca öğreniyor bir yandan. Dupre isminde bir hocasıyla birlikte kalıyor. O sırada Fransızca öğreniyor ondan. 64'te hukuk fakültesine başladıysa da hukuk eğitimi giderek aksamaya başlıyor. Çünkü bence daha bu dönemlerde ressamlık meselesi kafasında. Babasına yazdığı mektupta biraz resim yaparsam lütfen kızmayın artık yapmadan duramam demiş. Daha sonra salon sergilerinin kataloglarında Gustave Boulanger'in öğrencisi olarak isminin geçtiğini görüyoruz. Muhtemelen özel dersler alıyordu Boulanger'den. 60'lı yılların ikinci yarısında eserlerini salon sergilerinde sergilemeye başlıyor. 1867'de bizim tarihimiz açısından da önemli bir olay var. İlk defa bir Osmanlı padişahı Avrupa'yı ziyaret ediyor. Sultan Abdülaziz ve bu sırada gerçekleşen bir dünya sergisi var. Osmanlı seksiyonunda işte 27 yağlı boya eser sergilenmiş. Bunlardan 3'ü Osmanlı Bey'e ait. Ve bu komisyonda da görev almış, serginin hazırlık komisyonunda. Bu dönemlerde yaptığı eserler arasında gene işte hocasından bahsetmiştik Boulanger'in. Boulanger'in Arap İzciler resminin kompozisyonunu kullanan mesela Pusuda Zeybek isminde bir resmi var. Bu dönemlerde oryantalizm çok önemli bir mesele haline gelmeye başlıyor. Herkes bu öteki kültürü merak ediyor ve bununla ilgili eserler üretiyor. Ama bunu aslında uygunluk ve doğrulukla yapan insan sayısı çok az. Osman Hamdi Bey, evet, hocasının kompozisyonu, Arap izcilerin kompozisyonu kullanıyor ama gerçek bir zeybek kıyafeti içinde bir figür görüyoruz orada. Ve Osman Hamdi Bey'in oryantalizmi, kendine özgü oryantalizmi ortaya çıkmaya başlıyor. Ne anlamda işte aslında sadık, gerçeğe sadık, çarpıtılmamış bir şey, bir doğu görüntüsü var Osman Hamdi Bey'in resimlerinde. Ve başka birkaç şey daha ortaya çıkmaya başlıyor. Bu dönemde sergilediği eserler içinde Yahudi Hokkabaz, Madame H portresi falan gibi eserler var. Bu eserler günümüze çoğu ulaşmamış durumda maalesef. Fakat çıkan bir eleştiri yazısında işte dekor ve giysi detaylarındaki özenli çalışmanın övüldüğünü görüyoruz. Ama diğer yandan figürün eli ve başının resmedilişindeki bazı zayıflıklarında altı çizilmiş bu yazıda. Bu eleştiriyi Osman Hamdi Bey'in daha sonra da aldığını göreceğiz. Türkiye'ye geldikten sonra da başka eleştirmenler tarafından. 60'lı yılların sonları Osman Hamdi Bey'in Avrupa'da kalmak istediğini ama babasının hukuk eğitiminin yolunda gitmediğinin farkında olan İbrahim Ethem Paşa'nın Osman Hamdi Bey'i artık geri dönmeye, ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Osman Hamdi Bey ressamlık yaparak tablo kopyası siparişleriyle geçinebileceğini düşünüyor. Fakat en de sonunda tabii ki babasının isteğine boyun eğmek zorunda kalıyor. Ve 68'de döndükten kısa bir süre sonra Mithat Paşa'nın mahiyetinde Bağdat'a gitmek üzere görevlendiriliyor. Bağdat'ta Umuru Ecnebiye yani yabancı işleri müdürü olarak görev yapıyor. Vakit buldukça tabii ki resim yapmaya çalışıyor. İşte Mithat Paşa'nın emrindeki Çeçen savaşçıların portrelerini desen olarak çiziyor. Buradaki tutumun tam olarak oryantalist gezgin bir ressamın tutumu olduğunu görüyoruz. Yaptığı çalışmalar bir atölyede üretilen yağlı boya tablolar değil ama daha sonra bu tablolara kaynaklık edecek bazı ön çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. 71'de İstanbul'a dönüyor. Teşrifat-ı Hariciye Müdür Muavini olarak görevlendirilmiş. Bağdat'tan döndükten sonra 3 tiyatro oyunu yayınlamış.

0: Oyunlardan bazıları da sahnelenmiş. Genelde komedi türünde oyunlar bunlar ve değişen toplumun, modernleşen toplumun o dönem için ürettiği komedi sahneleri bunlar.
1: Herkese sanat. Pera Müzesi'nin Suna ve İnan Kıraş Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu Barış Kıbrıs, Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa terbiyecisini anlatıyor.

0: tuval resmi. Yani biraz bizim resim tarihimiz açısından bakmak gerekiyor. Bizde ilk ressamlar çoğu asker kökenlidir. Çünkü perspektifli çizim dersleri ilk olarak askeri okullarda verilmeye başlanır. Ve o zaman işte mühendis olmak, asker olmak, bunların hepsi aslında resim eğitiminde gerektiren şeyler. Ayrı şeyler değil birbirinden. Osman Hamdi Bey bir asker kökenli bir ressam değil. O kökenden gelmediği için de öykündüğü şeyler başka. İşte o dönemde popüler olan Avrupalı ressamların konuları, işte oryantalizm, doğu konuları. Şunu da söylemek lazım. Osman Hamdi Bey daha Paris'te öğrenciyken hocası Ulanje ona bir model olarak da kullanıyor bir resminde. Yani Osman Hamdi Bey portresi olarak bir resmi var. Ve Osman Hamdi Bey hem bir ressam olarak kendini yetiştiriyor hem de doğulu bir figür olduğu için oryantalist ressamlarının elinin altında diyebilirim. Kendisini de daha sonra Osman Hamdi Bey'in bir model olarak kendi fotoğraflarını kullandığını göreceğiz. Kaplumbağa Terbiyesi de böyle bir resim. Osman Hamdi Bey'in bizim resim tarihimiz açısından önemli figürde yatıyor. Asker ressamların çoğu manzara resmine ya da natürmortlara yöneliyorlar. Figür başka bir konu. Figür için bir ressamın atölyede örneğin işte modellerden desen çalışması lazım yıllarca. O askeri okulların eğitiminde biraz eksik kalan bir taraf. Perspektifi vesaireyi biliyorlar ama anatomi ve figür çizme konusunda biraz zayıf kalıyorlar. Hepsi değil tabii ki. Osman Hamdi Bey o açıdan biraz farklılaşıyor. Çünkü yani o dönemde salon sergilerinin en önemli ressamlarının da yaptığı şey temelde figür, tarih resmi. En çok değer verilen resim türü tarih resmi denilen şey. Sadece tarihi konular değil. Örneğin oryantalist resimlerin çoğu da tarih, o dönemde biz tabii oryantalizm gibi bir kavram yok. Tarih resmi olarak geçiyor. Şimdi hayat hikayesine kısaca geri dönecek olursak, İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra babası 1873'te açılan Viyana Dünya Sergisi'nin hazırlık komisyonunun başında yer alıyor. Ve oğlum da Osman Hamdi'yi sergi komiseri olarak görevlendiriyor. Bu sergi için de iki tane kitap hazırlanmasına karar veriliyor. Bu kitaplardan biri Usulü Mimari Osmani, yani Osmanlı mimarisi üzerine bir kitap. Diğeri de Elbise-i Osmaniye. Osmanlı'da farklı halkların, farklı milletlerin giydiği elbiseleri sergileyen bir kitap. Bu sergi Osman Hamdi Bey için bence çok önemli bir süreç. Bu iki kitap da çok önemli. Çünkü Osman Hamdi Bey'in resimlerinde daha sonra tüm oryantalist resimlerinde iki unsuru görüyoruz. O biri Osmanlı mimarisi, diğeri de Osmanlı giysileri. Şimdi memuriyeti bıraktığından bahsetmiştik. O döneme kadar genelde Harici Nezareti, yani Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışıyor. Fakat 80'lerde Müze-i Hümayun müdürü olarak 81'de atanıyor. En uzun süren memuriyeti bu. Osman Hamdi Bey ile ilgili bütün işte eski belgelerde falan karşınıza işte Osman Hamdi Bey Müze-i Hümayun müdürü olarak çıkar. Müze-i Hümayun Fransızcası Müze İmperial, yani İmparatorluk Müzesi. Daha önce başka müze müdürleri var. Hep yabancı müze müdürleri. Müzeyi belli bir yere kadar getirmişler. Fakat Osman Hamdi Bey döneminde ilk defa eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek için gerçek anlamda bir kanunun çıkarıldığını görüyoruz. Osman Hamdi Bey'in baskılarıyla ya da yönlendirmesiyle diyeyim. Arkeolog olarak pek çok kazıda bulunuyor. Bunlardan en önemlileri Nemrut Dağı, Sayda, Lagina ve arkeolog olmayı öğreniyor aslında bu dönemde. Çok önemli bir hocası var, Rayna isminde. Öğreniyor ve yayınlar yapıyor. Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında yaptığı bir resim ve Paris'te bir salon sergisine göndermek için yaptığını düşünüyoruz. Çünkü 1 Mayıs'ta bu sergi açılıyor ve kataloğunda Kaplumbağa Terbiyesi'ni de görüyoruz. Dolayısıyla bu yılın ilk döneminde 1906'da muhtemelen bu resim üzerine çalışıyordu. Elbise-i Osmaniye'de demin bahsettiğim kitapta Mardinli Kürt tipinin başlığına benzer bir serpuş görüyoruz figürde. Dolayısıyla bütün o kaynakları kullanıyor Osman Hamdi Bey. Yani şunu anlatmak lazım. Bu figürü bir süredir farklı kompozisyonlar için kullanmayı denediğini biliyoruz. Çünkü bir eskizi var. Silah taciri olarak bilinen ya da işte keskin kılıç olarak bilinen ünlü resminde yer alan iki figür vardır. İşte bir kılıcı incelemektedirler. Bir merdiven sahanlığında vesaire. O figürlerle birleştirmeyi denemiş Kaplumbağa Terbiyesi figürünü. Fakat bu çok çalışmamış belli ki. İkisini ayrı resim olarak yapmış. Kaplumbağa Terbiyesi çünkü bir derviş figürü. Önüne bakan, daha içe dönük bir figürü. Diğer iki figürle ilişkilendirememiş onu. Onun için herhalde ayrı yapmayı düşündü. Bu fikir nereden gelmiş olabilir sorusuna aslında Etemel'den bir önerisi var. Diyor ki işte bulduğu bir babasıyla yazıştığı mektubunda babasına ondan aldığı bir dergi için, Tour de Monde dergisi için teşekkür ediyor. Bu dergide de bir yazı var. Bu yazıda İsviçreli bir diplomat işte Japonya'yı ziyaret ettiğinde orada gördüğü kaplumbağa terbiyecilerini anlatıyor. Ve bir gravür de bu yazıya eşlik etmiş. Bir Japon gravüründen kaynak alınarak yapılmış bir gravür. Ve bu gravürde ne görüyoruz? İşte bir adam küçük bir davul çalıyor. Kaplumbağalarda bir alçak bir masanın üzerine tırmanıyorlar yavaş yavaş. Dolayısıyla burada gerçekten bir kaplumbağayı terbiye etme eylemi görüyoruz. Osman Hamdi Bey'in resminde aslında böyle bir şey yok. Kaplumbağalar yerdeki yeşillikleri yiyorlar. Fakat bu resim neredeyse 19. yüzyıldan beri böyle adlandırıldığı için ve böyle tanındığı için biz bu ismi değiştirmedik. Fakat açıklamalarımızda her zaman şeyi de belirtiyoruz. Bu sergilendiği salon sergisinin kataloğunda kaplumbağalı adam olarak yer alıyor bu eser. Fransızca ismi kaplumbağalı adam, İngilizce ismi ise kaplumbağalar sadece. Aslında çok açık değil ne anlatmaya çalıştığı. Örneğin bir müzecilik tarihi açısından ya da buna baktığınızda, Osman Hamdi Bey'in rolüne baktığınızda, bir de bu resme baktığınızda işte Osman Hamdi Bey çünkü ne kadar bürokrasiyle uğraştığını biliyoruz bu konularda. Değişime karşı direnen Osmanlı bürokratlarını işte eğitmeye çalışan bir figür falan görülmüş daha önce. Ama yani bunlar tamamen şey, akla gelenler, o resmin çağrıştırdıkları diyebilirim. Osman Hamdi Bey'in kastı neydi? Ne anlatmayı amaçladı? Bu konuda net bir şey yok. Ancak bildiklerimizi söyleyebiliyoruz. O da işte yani resmin mekanı, Bursa Yeşil Camii'nin üst kat odası, bunu biliyoruz. Üstünde bir panel var ve pencerenin üzerinde. Orada şifa Kulüp Lika El Mahbub, kalplerin şifası sevgiliyle buluşmaktır. Sevgili burada Hazreti Muhammed oluyor gibi bir şey var, bir yazı var. Bir yıl sonra ikinci bir versiyonunu daha yapıyor resmin, daha küçük boyutlu. Orada gene Hazreti Muhammed'i içeren bir küçük bir tabela daha eklemiş. Bu ikinci resim dünürü Ahmet Münir Paşa'ya ithaf edilmiş, üzerinde bir yazı var. Demin anlattığım gibi farklı kompozisyonlar için kullanmayı denemiş. Mesela silah tacirindeki şeylerle yani bu figürün ne ilgisi var? Bir derviş figürü. Onları uyduramamış birbirine ve böyle bir ayrıca bir resim yapmış. Bu bir derviş figürü. Yeşillikleri yiyen kaplumbağaları izliyor. Elinde de neyi tutuyor? Sırtında da bir burmalı bir derviş çalgısı olan kare ya da kudüm türünden bu vurmalı çalgı var. Derviş kıyafetleri giymiş. Ama belli bir tarikata da mensup olduğunu söyleyemiyoruz dervişin. Osman Hamdi Bey'in resimlerinde ben çoğu zaman işte çeşitli unsurları bir araya getirirken Osmanlı mimarisi ve işte giyim kuşamına dair unsurlar bunlar çoğu zaman. Ve tabii ki işte figür ya da figürlerin içinde bulunduğu durumlar ya da eylemler neyse, kitap okumak vesaire. Bunları bir araya getirirken bir küratör gibi düşünüyorum ve o şekilde tasarladığımı düşünüyorum açıkçası.
1: Pera Müzesi'nin Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu Barış Kıbrıs, bizi Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa Terbiyecisi adlı ünlü tablosuyla tanıştırdı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Herkese sanat. NTV Radyo. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Bir takım bitkiler var ki tuzlu tuzlu tatlarıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi. Kaya koruğu gibi, deniz börülcesi gibi. Şimdi birazcık deniz börülcesinin çok ilginç yolculuğuna bakalım. Deniz börülcesi pek çok coğrafyada sulak alanlarda yetişiyor. Sulak alanlar derken deniz suyunun bastığı bataklıklar, deniz suyuyla yıkanmış alanlar, tuzlu topraklarda, buralarda deniz börülcesi çok güzel yetişiyor. Deniz börülcesi gibi bitkiler halofitik bitkiler olarak kabul ediliyor. Ne demek yani? Tuzu tolere eden tuzcul bitkiler. Tuzlu toprakta yetişebiliyorlar ya da denizin tam içinde bataklık alanlarda yetişebiliyorlar. Aslında bünyelerinde bol miktarda deniz tuzunu da barındırıyor sodyum yüklü bitkiler. Belki de onun için çok seviyoruz. Çünkü tuzlamaya bile gerek yok. Şöyle bir haşla, tamam. İngiltere'de de bu tür bitkilere farklı isimler verildiğini söylemiştik. Bunlardan biri glasswort. Yani glass aslında cam demek olduğu için cam yapımında kullanılıyor. Şimdi bu cam yapımında kullanılmasının da son derece ilginç bir bağlantısı var. İlk eski Mısır'da, bugünkü Suriye gibi Mezopotamya'da ilk defa geliştiği söylenir. Neden? Çünkü kum lazım. Kumun eritilmesiyle ve buna potas veyahut da soda külü katılmasıyla çok yüksek ısıda cam elde ediliyor. Kum derken nedir? Aslında kuarts. Kuartsın içindeki silikayı ortaya çıkartmak lazım. Şimdi burada da çok yüksek ısı gerekiyor. Fakat bu doğal olarak da kuarts oluşabiliyor. Dolayısıyla doğadan kuarts çakılı toplanabiliyor ve buna da işte eritip de soda külü katıldığı zaman cam elde ediliyor. Peki soda külü nereden gelecek? Elbette ki deniz börülcesinden. Şimdi deniz börülcesi sodyumu çok fazla tutuyor ya içinde. Onun için tadı tuzlu tuzlu ve çok hoşumuza gidiyor. Bize sanki böyle bir yudum deniz suyu gibi bir tat veriyor. Deniz börülcesini kurutup da yakarsanız soda külü elde ediyorsunuz. Yani sodyum karbonat. İşte bundan da cam elde ediliyor. Tabii bu cam teknikleri Orta Doğu'da gelişmiş. Bizim Finike'de gayet güzel boncukları meşhur. Milattan önce 5. yüzyıla 6. yüzyıla uzanıyor. Fakat bu teknikler aynı zamanda Venedik'e gitmiş ve Venedikliler de soda külünü son derece güzel kullanarak şeffaf kristal gibi camlar elde etmişler. Hatta bu tür camlara kristallo demişler. Zaman içinde bir takım ustalar, ki ustaların böyle ülkelerden ülkelere götürülmeleri, seyahatleri son derece geçerlidir tarihte, İngiltere'ye gidiyorlar ve İngiltere'de de cam yapımını orada başlatıyorlar. Peki orada ne kullanacaklar? Deniz börülcesi yok. Halbuki var. Evet, orada da sulak alanlarda, özellikle İskoçya'da aynı deniz börülcesine benzeyen bitkiler buluyorlar. Onun için de onlara İngilizce'de glasswort deniliyor. Ama gerçekten de ne Venedik mutfağında var, sadece bizde var. Evet, bizim Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz börülcesi son derece güzel kullanılıyor. Tariflerimiz de olacak. Fakat İngiltere'deki bir isme daha dikkatinizi çekerim. Aynı bitkiye pickleweed veya picklegrass de deniliyor. Yani turşu otu. Evet. Deniz börülcesi, kaya koruğu, bunlar turşu için de son derece uygun. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık bugün 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 37 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam. Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini Türkiye'nin güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede İran-ABD gerginliği, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Gazze başlıkları ele alındı.
6: İki lider hem ikili ilişkileri hem de bölgesel konu başlıklarını ele aldı. Telefon görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin çözümü için diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Görüşmede Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündemdeydi. Erdoğan, anlaşmayla Türkiye'nin bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş ortaya koyduğunu vurguladı. Erdoğan-Trump görüşmesinde Gazze'de konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail'in saldırılarının arttığına dikkat çekti. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz dedi. Erdoğan, Haziran sonunda İngiltere'de başbakanlık görevini devralan Andy Burnham'la da ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğini söyleyen Erdoğan, iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemini hatırlattı.
3: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisi insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Erbil yönetimi dronların İran tarafından fırlatıldığını savunurken Tahran saldırıyı kınadı.
7: İki insansız hava aracı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisi ve Erbil'deki istihbarat şefinin evine hedef aldı. Saldırıda can kaybı olmadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik birimleri saldırının İran topraklarından düzenlendiğini açıkladı. Başbakan Barzani saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Ancak Tahran yönetimi Erbil'in iddiasına itiraz etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin'e görüşmesinde saldırının İran'dan düzenlendiğini gösteren herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. Iraklı bakansa Tahran'dan saldırıya ilişkin tutumuna dair net bir resmi açıklama talep etti. Hüseyin, İran'ın geçmişte İranlı Kürt muhalif grupları gerekçe göstererek bölgeye yönelik saldırılar düzenlediğini hatırlattı. Arakçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Bunun iki komşu ülke arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan bir sahte bayrak operasyonu olabileceği uyarısında bulundu. Irak Başbakanı Ali Zeydi de saldırının sorumlularını belirlemek üzere soruşturma komitesi kurulması talimatı verdi. Gelişmeler Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Fidan ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile konutu saldırıya uğrayan Mesrur Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Saldırının zamanlaması da dikkat çekiciydi. Zira Amerikan Axios haber sitesi saldırıdan saatler önce Washington'ın Mayıs'ta Bölgesel Yönetimin Başkanı Neçirvan Barzani'den Tahran'la görüşmeleri kolaylaştırmasını istediği iddiasını gündeme getirdi. Irak'ın kuzeyindeki petrol rafinerileri Temmuz'da da hedef olmuştu. Güvenlik uzmanları saldırıların sorumlusu olarak Irak'taki İran yanlısı silahlı gruplara işaret ediyor.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte demokrasinin güçlenmesinin önündeki engellerin kalkacağını söyledi. Bahçeli'nin Türk'ün gazetesine verdiği mülakatın ikinci bölümü yayımlandı. Röportajın bugünkü bölümünde vatandaşlıkla ilgili ifadeler dikkat çekti.
8: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültüralist taleplerin yer almaması, Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Bu husus Türkiye'de etnikçi, mezhepçi ve Türk milli kimliğini aşındıran sair kimlikçi siyasetinde tasfiye edilmesini sağlayan bir gelişmedir.
6: Bahçeli, terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir diye konuştu.
8: Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetinde tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların da tasfiyesi, bütünüyle şiddetin bitirilmesi hedeflenmiştir.
6: Bahçeli Türk'ün gazetesine konuştu. Türk vatandaşlığı ile ilgili ifadeleri de dikkat çekti.
8: Tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde ortak bir zeminde buluşturmayı savunuyoruz. Bu ortak zemin Türk milletinin tarihi ve siyasi mutabakatıyla oluşmuş, anayasamızda ifade bulmuş Türk vatandaşlığıdır. Türk vatandaşlığı milli kimliğimizi siyasal ve kurumsal bir istikamete yönlendiren demokratik siyasetin birleştirici unsurudur.
4: NTV Radyo.
3: Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı yolda. Bu gruptaki çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek.
9: Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Emeklilik için eksik günlerini tamamlayabilecek. Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme mecliste kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenlemeyle prim kaybının telafisinin sağlanması da amaçlanıyor.
3: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99.5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise yaklaşık %80'i doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor.
6: Tercih yapan 1.279.439 adayın 730.854'ü yerleştirildi. Bunun 641.478'ini örgün eğitime yerleşenler oluşturuyor. Bu yıl sınava ilk kez giren lise son sınıf adayların %45,7'sinin tercih yapmaması da dikkat çekti. Devlet üniversitelerinde 481.000 kontenjanın 479.000'i doldu. 2.292 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devletteki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Vakıf üniversitelerinde ise geçen yıl %75,8 olan doluluk oranı bu yıl %79,7'ye yükseldi. 176.080 toplam kontenjandan 35.706'sı boş kaldı.
10: Vakıflarda geçtiğimiz yıl 27.000 kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl biraz kıpırdanmış. İşin ucunda tabii ki maddiyat olduğu için devletteki kadar bir sıçrama göstermemiş.
6: Üniversite kayıtları 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
3: Kırıkkale'de 12 yıl önce öldürüldükten sonra cansız bedeni derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişme var. Dosyanın 12 yıl sonra tekrar açılmasıyla birlikte gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçen hafta iki faili meçhul cinayet dosyasında önemli gelişmeler olduğunu duyurmuştu. O dosyalardan biri Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmaydı. Cansız bedeni 12 yıl sonra derin dondurucuda parçalanmış halde bulunan Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili 13 kişi tutuklandı. Kırıkkale'de geçen yıl kiracısından haber alamayan bir ev sahibi, dairede yaşayan kadının bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendi. Bunun üzerine gidip evi kontrol etmek istedi. 16 Mayıs 2025'te eve girdiğinde beklemediği manzarayla karşılaştı. Derin dondurucuda parçalanmış bir cansız beden olduğunu gördü. İhbar üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Cansız bedenin 2014'ten bu yana kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Hayatını kaybeden kiracı kadının eşi, kızı, oğlu ve yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
3: Adana'da 10 yıldır tehdit ettiği eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Ancak bundan sonrası için endişe ediyor. Tutuklanan saldırganın serbest kalması halinde aynı yapacağından endişe duyuyor.
12: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
6: Yardım istedi, 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı, ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın, Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hayati tehlikeyi atlatan Ayşe Katırcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Ancak hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan, otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanlının cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı.
3: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı suç örgütüne mali soruşturma başlatıldığını duyurdu. 818 şüphelinin banka hesaplarına el kondu.
11: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 ayrı suç örgütüne ait mali değerlendirme yapıldığını açıkladı. Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu. Kiralık kasalar ve kripto varlıklara el koyulan soruşturmada örgütlerin suç gelirlerini yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle akladığı öne sürüldü.
13: Adaletin yüzyılı.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirtti.
3: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. İddiaya göre bazı firmalar nişasta bazlı şeker kotalarını ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal etti ve iç piyasaya sokulmaması gereken ürünleri farklı isimlerle faturalandırılarak piyasaya sürdü. Soruşturma vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge, sahtecilik ve fiyatları etkileme gibi çeşitli suçlar kapsamında sürdürülüyor. Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor. Fazla tüketimde başta obezite olmak üzere birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Endokrinolog Profesör Okan Bülent Yıldız'ın uyarılarını dinleyelim.
14: Bu şekerin fazla tüketilmesi hem karaciğerin yağlanmasına hem de bundan sonra insülin direnci ve vücutta olmaması gereken yerlerde yağ birikmesine yol açıyor.
15: Obezite, insülin direnci, hipertansiyon, karaciğer yağlanması. Nişasta bazlı şekerlerin yüksek fruktoz içeriği nedeniyle hastalık oluşturma riski daha yüksek. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Okan Bülent Yıldız paketli gıdalara dikkat çekti.
14: Şeker eklenmiş içecekler, gazlı içecekler sağlık açısından olumsuz riski en fazla kanıta sahip alan oluyor. Bir kutu gazlı içecek tükettiğinizde bir günlük hakkınızı zaten doldurmuş oluyorsunuz. Bütün paketli gıdaların, işlenmiş gıdaların içinde tatlı olmasa o gıda dahi nişasta bazlı şeker bulunabilir. Azaltmanın en önemli adımlarından bir tanesi etiket okuryazarlığı.
15: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elif Özmert de çocuklar için uyarı yaptı. Çocukluktaki hiçbir olumsuzluk çocuklukta kalmaz. Obez çocukların %55'i obez ergen olur, obez ergenlerin de %80'i obez erişkin olur dedi. Çocukların ilk 2 yıl hiç şeker tüketmemesini önerdi. Evde hazırlanacak sağlıklı atıştırmalıklar ve meyvelerin tercih edilmesini tavsiye etti.
3: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Ümraniye, Kavacık ve Beykoz hattından geçecek raylı sistem projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Yeni metro hattı toplam 17,49 kilometre uzunluğunda olacak ve üzerinde 14 istasyon yer alacak. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Gürzel, projenin Beykoz'un ulaşım geleceğini değiştireceğini söyledi. İstanbul'da Poyraz'ın etkisiyle geçen hafta nispeten serin geçti ancak Ağustos ayının son günlerinde hem İstanbul'da hem de yurt genelinde bunaltıcı sıcak yeniden kendini gösterecek. AKOM'un açıklamasına göre başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklığının artması bekleniyor. Afrika ve Basra üzerinden gelen iki sıcak hava dalgasının Perşembe gününden itibaren etkili olacağı, termometrelerin yeniden 30 derecenin üstünde göstereceği belirtiliyor. Tahminlere göre sıcak hava yaklaşık 10 gün boyunca etkili olacak. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma aşırı sıcakların özellikle 60 yaş üzerindeki kişiler için sanılandan çok daha tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Çalışma Lancet'ta yayımlandı. Stanford Üniversitesi öncülüğündeki çalışmaya göre yaşlı yetişkinler sanayi öncesi döneme kıyasla yalnızca 1,5 derecelik küresel ısınmada bile zararlı ve hatta ölümcül sıcaklık stresi riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Nedeni ise yaşla birlikte vücudun sıcakla mücadele kapasitesinin azalması. Yaşlılar daha az terliyor, kalpleri sıcak havada daha fazla çalışıyor ve kan damarları daha az genişleyebiliyor. Bu da vücudun kendisini serin tutmasını zorlaştırıyor. Denizli'de sarkıt ve dikitleriyle yer altındaki Pamukkale olarak bilinen Kaklık Mağarası doğal güzellikleriyle turistleri çekiyor. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek hedef yılda 1 milyon ziyaretçi diyor.
16: Travertenler, termal su havuzları, yeşilin farklı tonlarındaki yosunlar. Yer altındaki Pamukkale yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
17: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim döndüğümde.
16: Burası Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası. Mağara, travertenleri, sarkıtları, dikitleri ve yosunlarıyla ziyaretçileri büyülüyor. Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olarak adlandırılan mağara, 32 derecelik sabit ısısı ve farklı atmosferiyle dikkat çekiyor. Mağaranın şifalı olduğuna inanılan suyunun birçok deri hastalığına iyi geldiği belirtiliyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan mağara, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
18: 13 yaşın altından ve 65 yaş üstünden ücret almıyoruz. Toplu gelen okul gezilerinde eğer planlı bir gezi ise, milli eğitim onaylı bir gezi ise onlardan ücret almıyoruz. Yani 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız var.
16: Mağara son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Hedef ise yılda 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak.
3: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı Erzurum'da başladı. Festival 23 Ağustos'a kadar yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak.
2: Erzurum Erzurum Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın katılımıyla Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. 9 gün boyunca 174 etkinlikle Erzurum'un tarihi ve kültürel değerleri ziyaretçilerle buluşuyor.
19: Toplamda 174 ayrı etkinliğin olacak bu Erzurum'daki Kültür Yolu Festivalimiz. Pek çok zenginliklerle geçecek. Başta çocuklarımız olmak üzere gençliğimize, bütün nesillere doğru bir şekilde geçmişimizden gelen zenginliklerimizin, birikimlerimizin aktarılmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda ihtiyaç duydukları konserler, sergiler, çeşitli sanat faaliyetlerinin icrası gerçekleşmiş olacak.
2: Festivalin ücretsiz konser programında Oğuz Sankoç, Sefo, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Kıraç, Buray, Alişan, Murat Boz ve Poezi sahne alacak. Festival boyunca sergiler, tiyatro gösterileri, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, foto maraton etkinlikleri ve çocuk programları da kentin farklı noktalarında meraklılarını bekliyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Reklam.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u bugün saat 22'de konuk edecek.
11: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olimpik Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini, bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise üçüncü eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
12: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
11: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
13: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
11: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11 ile sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çoban İstadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
10: Trendyol Süper Lig'in birinci haftası kapanış maçında Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Samsun Spor'un gollerini 30'da penaltıdan Muandil Marşi, 43'te Emre Kılınç'la 90'da Celil Yüksel kaydetti. Öte yandan Muandil Marşi 58'de penaltı atışından yararlanamadı. Göztepe'nin sayılarını ise 3. dakikada Matos, 46'da Armstrong'la 65'te Efkan Bekiroğlu attı. Beşiktaş, Vlahovic'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
14: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
11: Beşiktaş yeni yıldızı Dušan Vlahović'in sahaya çıkacağı günü bekliyor. Başkan Serdal Adalı 3 yıllık sözleşme imzaladıkları Sırp golcünün kısa süre içinde listeye yazılacağını açıkladı.
8: Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak.
11: Sponsorluk anlaşmasında konuşan Adalı futbol takımını tebrik etti.
15: Yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, türbündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum.
11: Beşiktaş'ın Tera Yatırım Holding'de yaptığı sponsorluk anlaşması basketbol takımını da kapsıyor.
15: EuroLeague'den sonra bir parça basketbol bütçemiz de haliyle yükseldi. Mümkün olduğu kadar bu yükselen bütçeyi sponsorluklarla kapatmaya çalışıyoruz.
11: Siyah beyazlılar bu sezon Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de mücadele edecek.
10: Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılar Alexey Batrakov'u kadrosuna katmak için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Rus ekibiyle bonuslar dahil 29 milyon euroya el sıkışıldı. Batrakov, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Alexey Batrakov geçen sezon 36 maçta 17 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Filenin sultanlarının yıldız isimlerinden Hande Balad'ın NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Başarılı voleybolcu, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat hedefine vurgu yaptı.
16: Sinan Erdem'de umarım hep beraber bu enerjiyi en yüksek seviyeye çıkararak çok güzel anlar yaşarız beraber.
11: A-Milli Kadın voleybol takımıyla Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan Hande Balad'ın Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyor.
16: Evimizde oynuyoruz Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir turnuvayı ve son Avrupa şampiyonu olarak. Bunu korumak istiyoruz tabii ki de. Bu büyük bir baskı yaratıyor mu? Tabii ki yaratıyor ama aynı zamanda da gerçekten kendi seyircimizin önünde onların enerjisini, onların desteğini, onların pozitif duygularını hissederek oynamak bizi daha çok heyecanlandırıyor açıkçası.
11: NTV'ye konuşan milli smaçör, filenin sultanlarının başarısında takımdaki arkadaşlık ortamının önemine dikkat çekti.
16: Bu sevgi, bu arkadaşlık, bu kimya tabii ki de bize her geçen gün daha da büyük başarılara ulaştırıyor. Milli takım gibi bir ortamda isimlerin önemi olmuyor. Çünkü çıktığımız her maçta gerçekten herkes sahada olan, ilk altıda olan, kenarda olan, herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu da başarımızı daha da güzel bir hale getiriyor.
11: Tokyo 2020'de çeyrek, Paris 2024'te ise yarı final oynayan filenin sultanları, 2028 Olimpiyat Oyunları hedefine ilerlemeyi de sürdürüyor. Hande Balad'ın arzuladıkları olimpiyat madalyasına Los Angeles'ta ulaşmak istediklerini söyledi.
16: Hayallerimiz büyük tabii ki de 2028 Olimpiyat Oyunları'ndaki en büyük hayallerimizden biri, eksik olan madalyalarımızdan biri. Bunun için o zamana kadar tekrar her turnuvada, her maçta daha da iyiye ulaşarak oraya en iyi şekilde gidip en iyi oyunumuzu sergilemek, ülkemizi de böyle büyük turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz.
11: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası macerası cuma akşamı saat 19'da karşılaşacakları Letonya maçıyla başlayacak. Sultanlar, Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı turnuvadaki tüm maçlarını İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarı önünde oynayacak. Şansa kalmaz işimiz
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: ...2026 yılına henüz girmeden önce bu yıla ilişkin öngörü ve değerlendirmelerde 2026'nın tamamında jeopolitik gelişme ve gerginliklerin ekopolitik dinamiklere ve piyasaların gidişatına doğrudan etkide bulunacağını, hatta bir numaralı şekillendirici, tayin edici faktör olacağı yönündeki değerlendirmelerimizi paylaşmıştık. Gerçekten 2026'nın ilerleyen tüm günlerinde ve ilk yarının daha fazlasını artık geride bıraktığımız an itibariyle bu gözlemin aslında birçok delilleriyle beraber desteklendiğini, hükmünü deyim yerindeyse icra ettiğini görüyoruz. Nitekim dün de önemli bir örnek gelişme yaşandı. 60 günlük ateşkes süreci herhangi bir kalıcı mutabakat sağlanmadan sona erdi. Yani devam eden, bir açıdan bakıldığında 160 günü geride bırakan, artık ne diyelim, Hürmüz Boğazı Savaşı mı diyelim, İran-Amerika Savaşı mı diyelim, Körfez Savaşı mı diyelim, bunu herhalde ileriki günlerde tarihsel olarak daha açık belirleyecek uzmanlar bulunacak, bir fırsat daha piyasaların aslında hal ve gidişlerinde kerteriz alabilecekleri, çıpa olarak kullanabilecekleri önemli bir tırnak içinde fırsat kaçırılmış oldu. Öyle ya, Nisan ayından bu yana sönümlenme aşamasına giren bu sıcak çatışma ve savaş durumu aslında nihai barışın ötesinde kalıcı bir mutabakat ve her iki tarafında burada özellikle bir anlaşma sağlaması ve İsrail'in de tabiri caizse bu işte sesini kesip oturması şekliyle beklenen bir hedefi gösteriyordu. Piyasalar ancak fiyatlamalarını buna göre yapacaklardı. Fakat dün itibariyle anlaşılıyor ki 60 günlük çerçeve anlaşma bittiği gibi Trump'ın ve İran tarafının da, İran'da da Dışişleri Bakan Sözcüsü'nün açık beyanatıyla her iki tarafta bu konuyu uzatmak istemiyor. Bu 60 günlük çerçeve anlaşma yaklaşımı şu an itibariyle hükmünü doldurmuş bulunuyor. Daha evvel böyle benzer uzatmalar vesaire özellikle Trump tarafından çok oldu. Ama ilk defa bu kadar böyle kapsamlı geniş bir pencere veya fırsat penceresi vardı. Trump kategorik olarak hayır dedi. Anlaşma yapılmak istendiğine ancak Trump çerçevesinde, Trump'ın koşulları çerçevesinde bunun olması gerektiğini başkan ifade ediyor. Bu arada bir de enteresan, araya da bir umman, hani tırnak içinde kazaya kurban gitti. Eğer Umman'la İran arasındaki görüşmelerin anlaşıldığı kadarıyla Amerikan beklentilerine veya tasarruflarına aykırı gidişatı karşısında Trump gerekirse Umman'ı da vururuz dedi. Aynı Trump sadece saatler evvel Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri hükümranlık sahasına katılabileceğini, Amerikan toprağı haline gelebileceğini de ifade etmiş. Sonra işte esprili bir dille bunun geçiştirilmesi gerektiği söylenilmişti. Ama netice itibariyle hani Türkçemizdeki güzel söz secaat arz ederken firkatin söyleme meselesi bir kere daha ortaya çıkıyor. Tabii bütün bu gelişmeler aynı zamanda piyasalarda da sıkıntılı bazı açılımları gündeme getiriyor. Daha evvel arz ettiğimiz sür git salınım sendromu bir türlü ortadan kalkamıyor. Mesela altın piyasası bugüne sert bir hareketlilikle başladı. Yukarı yönlü hareket var. Çünkü özellikle en son gelen iyi rakamlar, faiz artırımı, enflasyon rakamları Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artırımı beklentilerini senenin son ayına öteledi. Bu da altının önünü açıyor. Dolar bir parça görece zayıflıyor. Ama altın bir türlü 4400 dolar kritik eşiğini an itibariyle aşamıyor. Nitekim 4424 dolara kadar yükseldi dakikalar evvel ama sonra 4400 doların gene altına indi. Bu önemli bir mesele. Yani 4400 dolar şu anda yeni kritik eşik olarak görülüyor. Türkiye'de de gram altın 6800 lirayı yeni bir eşik olarak benimsemiş gözüküyor. Dolar zayıfladıkça altının önü açılıyor. Ama Amerikan tahvil faizleri de altını frenliyor. Bu arada tabii bu gerginlik ve 60 günlük fırsat penceresinin de kapanması veya bir daha açılmayacak üzere adeta böyle çiviyle kapatılması, çivilenmesi petrolü de tekrar yukarıya saldı diyelim. Hakikaten hareketler o kadar garip ki, yani birdenbire bir bakıyorsunuz 95 dolarlara doğru, yukarı doğru bir salınım, sonra birdenbire 69 dolar test ediliyor. Bu normal bir hareket değil. İşte onun için sürgüt salınım sendromu diyoruz. Petrol tekrar 90 doların üstüne çıktı. Şimdi altında da ve petrolde de ve diğer piyasalarda da, özellikle sermaye piyasalarında yapay zeka gelişimi görülüyor. Bakalım nasıl bir döneme gireceğiz. Hani yazın görece sakin, dingin ve daha az hareketli, daha az oynak, daha az salınıma sahne olan o klasik portresi maalesef bir daha belki de geri gelmemek üzere kaybolmuş durumda. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.

0: yılda 100 kilogram odun üretir. Bu da 38 kilogram karbon demek. Yani oksijen ve karbonun göreli kütleleri hesaba katılacak olursa ağaç başına her yıl 100 kilogram oksijen. Peki insan ne kadar hava soluyor? Bir insan yılda 9,5 ton hava soluyor. Havanın %21-23 civarı oksijen olduğuna göre kişi başı yılda 740 kilogram oksijen tüketiyoruz. Yani tek bir insanın bir yıllık oksijen ihtiyacı için yaklaşık 7-8 ağaç gerekiyor. Ağaçların ve ormanların önemi tabii ki bununla sınırlı değil. Ormanlar gezegenimizin temel yaşam alanlarının parçalarını oluşturur ve yanan her ağaçla sayısız canlı ölür. Bu canlılar zincirleme olarak birbirlerine muhtaç olduğu için bazı türlerin yok olması, beslendikleri türleri de onları avlayan ve onlardan faydalanan türleri de tehdit eder. Ekosistemin dengesi, ormanların önemi aklınızda bulunsun.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. NTV Ekonomi başlıyor.
4: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabından, sosyal medya hesabından gelen bir açıklamayla başlatıyoruz piyasa ekranını. Şöyle deniyor basın duyurusunda: Ekonomim gazetesinde yayımlanan sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı başlıklı haberde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan bir takım iddialara kulis adı altında yer verilmiş ve bugün ise dezenformasyon haline dönüştürüldüğü görülmüştür. Söz konusu haber konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikasıyla kredi büyüme limitlerine ilişkin konular bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır deniyor Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada. Konut fiyat artışında zayıf seyir devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da konut fiyatları enflasyonun altında arttı. Reel bazda bakıldığında kayıp %5.
5: Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor. Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Verilere göre konut fiyatları enflasyonun altında artış kaydetti. Böylece reel bazda geri çekilme devam etti. Konut fiyatları Temmuz'da bir önceki aya göre %1,5 yükseldi. Yıllık artış ise %25 olarak kayıtlara geçti. Yıllık tüketici enflasyonu ise %31,75 olarak kaydedilmişti. Böylece enflasyon rakamı baz alındığında reel kayıp %5,1 oldu.
6: Yatırım amacıyla konut alımı bu aralar trend değil. Neden? Çünkü alternatif getirilerin daha fazla olduğu yerler var. İşte mevduat faizi var, para piyasası fonları var. Dolayısıyla böyle dönemlerde konut çok yatırım olarak cazip bir enstrüman olmuyor.
5: Yeni kiracı kira endeksi verilerine göre kira tarafında da reel düşüş izlendi. Türkiye genelinde kiralar %28,4 arttı. Yine enflasyon baz alındığında reel kayıp %2,6 oldu. İstanbul'da ise yıllık kira artışı Temmuz'da %32,4 artışla enflasyonu geçti.
6: Son iki çeyrektir artık kira artışları da yeni kiracı endeksi olarak söylüyorum bunu. Yeni kiralarda da enflasyonun altında kaldığını, yani reelde negatif olduğunu söyleyebilirim. Tabii kiralardaki artış aslında kendisini düzeltiyor. İşte 16 yıllara geldi Türkiye ortalamasında kiradan amorti etme süresi. Hani biz bunun 20 yıllar olduğu dönemleri de görmüştük geçmişte. Dolayısıyla amorti etme süresi düşüyor ama kiralarda bir taraftan kendisini düzeltiyor.
4: Aselsan ve Türk Telekom'un birlikte geliştireceği yerli telefon için çalışmalar

0: sürüyor. İlk modelin gelecek yıl tanıtılması bekleniyor.
1: Yerli akıllı telefon projesinde ilk model gelecek yıl tanıtılacak. Aselsan, Türk Telekom ve Türk İş Dünyası Konseyi'ne bağlı TTT İnovasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yerli ve milli akıllı telefon projesinde bazı detaylar da netleşmeye başladı. Hürriyet gazetesinin haberine göre ilk model 2027 yılının ilk çeyreğinde beğeniye sunulacak. Telefonlar 3 modelden oluşacak. Biri sadece kamu çalışanlarına özel olacak. Geri seviyesi model herkes tarafından erişilebilir fiyattan satılacak. Üçüncü model ise daha üst segmente tasarlanacak. Tüm telefonlarda doğal afetlere karşı kesintisiz iletişimin sürmesi için uydu anteni bulunacak. İlk olarak kamu çalışanlarına özel hazırlanan kriptolu modelin teslimatları başlayacak. Bu modelin kritik yazılımları yerli ve kriptolu olacak. İstanbul'da üretilecek telefonların yazılımındaki yerlilik oranı ise her geçen yıl artırılacak. Projedeki diğer hedeflerden biri TOG'la kurulacak bağlantı. Telefonların TOG'un arayüzüyle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.
0: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. İddiaya göre bazı firmalar nişasta bazlı şeker kotalarını ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal etti ve iç piyasaya sokulmaması gereken ürünleri farklı isimlerle faturalandırarak piyasaya sürdü. Soruşturma, vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge, sahtecilik ve fiyatları etkileme gibi çeşitli suçlar kapsamında sürdürülüyor. Aralarında şirket yöneticisi olduğu belirlenen şüpheliler ifadeye çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki 60 günlük mutabakat dün itibariyle doldu. Anlaşmanın uzatılmayacağına dair beklentilerle birlikte piyasalar dalgalandı. Petrol fiyatları yeniden 90 doları geçti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran gerilimi petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki 60 günlük mutabakatın süresi doldu. Taraflar ateşkesin yeniden uzatılmasına dair mesaj paylaşmadı. Son olarak Trump, mutabakatı uzatmak istemiyoruz mesajını paylaştı. Ateşkesin rafa kalkmasına ek olarak Hürmüz'den geçişlerinde zayıflaması petrolü yükseltti. Brent petrol yeniden 90 doların üzerine çıktı.
2: Son 6 ayda da beklentilerin birçok dönem ki Haziran'da bu çok yükseldi. Savaşın bitmesine yönelik olmasına rağmen henüz böyle net bir sonuç yok. Ve bu tansiyonun da kademeli olarak arttığı bir gösterge içerisinde hala piyasalar biraz daha temkinli olmaya devam ediyor.
1: Petrol fiyatında haftalık artış %3'ün üzerinde. Brent petrolde yılbaşından bu yana değer kazancı ise %50'ye yakın.
2: Piyasa arka planda bir görüşme trafiği olabileceği yönündeki beklentisini koruyor. Bu nereye kadar korur, ne kadar devam eder? Tabii o biraz daha aslında bir kırılıma işaret edeceği zamanları da gösterecektir.
1: Altın fiyatlarında savaşın belirsizliğiyle geri çekilme takip edildi. Ons altın 4400 doları geçmeye çalışıyor. Gram altın ise 6700 liralı seviyelerde.
0: Piyasalar var şimdi sırada. Öncelikle bizim borsamız, borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,36 kayıpla 14.081 puan seviyesinden işlem görüyor. Değerli izleyenler, gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye 14.209 puan oldu. En düşük seviye ise 14.050 puan. Şu ana kadar 14.050'nin altına sarkmadı ama oralara yakın seyrettiğini söyleyebiliriz. İşlem hacmi 75 milyar lira civarında oralara yaklaşıyor. Bankacılık endeksi, gıda ve hizmetlerde hafif yükselişler var. Hizmetler %1'in üzerinde, bankacılık yarım puan kadar. İletişim endeksi keza aynı şekilde. Ticaret endeksi özellikle gıda perakendisinin öncülüğünde bugün %3,5 ila %4 arasında günün ilk yarısında bir yükseliş var. Ulaştırmada da hafif bir yükseliş. Petrokimya, sigorta, sanayi endeks ve holdingler negatif olarak ayrışıyor yarım puan civarında günün ilk yarısında. Para piyasalarında dolar 47 lira 90 kuruş. Euro 55 lira 51 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında sabahtan bu yana çok büyük bir değişiklik yok. Dolar endeksi yatay seyrediyor. Euro dolar karşısında 1.1570'e doğru hafif bir geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1.3530'a doğru yine hafif bir geri çekildi. Altın fiyatlarında 4.389 dolar seviyesini görüyoruz. Önceki kapanışa göre %0,6 aşağıda. Dünkü işlemlerde 4.428 dolara kadar yükselmişti. Dün kapanışını yine 4.400 dolar üzerinde yapmıştı. Bugün ise hafif aşağıda, gördüğünüz gibi 4.400 dolardan 11 dolar kadar aşağıda. Petrol fiyatları 91 dolara kadar çıktı. Az önce haberimizde de izlediniz. O mutabakat zaptı uzatılmadı. Daha fazla ateşkes konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında, bu da bir miktar bölgede çatışmaların devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin artık durma noktasına gelmesi, durması petrol fiyatlarını bir miktar yukarıya itiyor. Ama sabah yayınımızda konuştuğumuz ve az önce haberde de yine izlediğiniz üzere hala petrol fiyatları açısından iyimserliğin, yani bir noktada anlaşma olabileceği iyimserliğinin masada olduğunu söyleyelim. Geçelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.763 lira. Çeyrek altında 11.099 lira seviyesinden işlem görüyor yine bankalar arası piyasada. Şimdi konuğumuza döneceğiz. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk Murat Bey. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Mustafa Bey, şimdi baktığımız zaman uluslararası piyasalarda hani mutabakat zaptı uzatılmadı. Bundan sonra bu iş nereye evrilecek, her iki taraftan da hem İran hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından da sert açıklamalar geliyor. Hani bir miktar tatsız olduğunu söylememiz mümkün. Bizim içeride kendi dinamiklerimiz var. Üzerine bir de bu geliyor herhalde. Yurt dışından başlayıp içeri doğru etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, özetlediğiniz gibi Körfez gelişmeler çok da olumlu gitmiyor. Hoş mutabakat zaptı varken de ateşkesi olduğunu söylemek imkansızdı. Çünkü bir ara şiddetlenen bir çatışma düzeyi yaşanmıştı, hep birlikte gözlemlemiştik. Ama tabii resmen bu olayın bitmesi biraz tedirginlik yaratmadı. Değil petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, petrokimya ürünleriyle ilgili bazı problemlerin olduğunu net bir şekilde gözlemledik. Bu sürecin ama çok daha fazla uzayacağı kanaatinde değilim. Eninde sonunda örtük de olsa, zımni de olsa, aynı geçtiğimiz bir hafta süreçte olduğu gibi orta bir yol bulunmaya çalışılacakmış gibi görünüyor. Şayet bulunamazsa zaten savaşın daha da büyüyebileceğini de açıkça öngörmek gerekebilir. Süreç burada stratejik olarak devam etmekte. Öte yandan dünyada başka gelişmeler de var. Özellikle merkez bankalarının açıklamaları ve ekonomilerdeki merkez bankalarının rolü. Fed'in tutanakları var malumunuz bu hafta. Sonra da Jackson Hole toplantısı var. Bütün dünyadaki önemli merkez bankaları, başkanları ve yöneticileri katılacak. Oradan çıkacak haberler önemli. Dünya bir yandan enflasyonist baskı altındayken diğer yandan da büyüyememe sorunuyla karşı karşıya. Uzak Doğu'da da işler çok olumlu değil. Japonya istediği kadar büyüyemiyor. Son açıklanan veri de bu yönde geldi. Diğer taraftan da ciddi bir Japon yeni sorunu var dünya üzerinde. Amerika ile Japon Merkez Bankası'nın zaman zaman müdahaleleri de yeni istediğin yere getiremiyor ne yazık ki. Bugünlerde tekrar 160 civarlarına geldi Japon yeni dolar paritesi. Çin'de de üretim, satış, iç satışlar, yeterince talebin olmaması, gayrimenkul ve bankacılık gibi bazı sorunlar devam etmekte. Dolayısıyla dünyada jeopolitik olarak da ekonomik olarak da genel bir dengesizlik halinde olduğunu ve bunun da büyümelere yansıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Son olarak son iki dakikamız, altın fiyatlarına ilişkin de görüşünüzü rica edelim.
3: Altın tabii az önce ifade ettiğim tüm gelişmelerden etkileniyor. Kısa vadede 4.400 dolar fiyatının üzerinde kalmaya çalışıyor. Petrolle olan ilişkisi biraz kopmuş gibi görünüyor geçtiğimiz haftalara göre. 4.400 doların üstünde kalabilirse 4.500-700 dolarlara ons olarak görmesi muhtemel. Ama olumsuzluklar artar, likitasyonla ilgili ihtiyaç doğarsa da rahatlıkla 4.000 bandına geri gelebilir. Dolayısıyla gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor. Ancak merkez bankalarının geçmişe göre biraz daha fazla altın alımına gittiğini gözlemleyebiliyoruz piyasalarda.
0: Finansal danışman Mustafa Aşkın, çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte oldunuz, görüşlerinizi paylaştınız. Değerli izleyenler, Mustafa Aşkın'ın da altını çizdiği üzere özellikle altın fiyatları konusunda hakikaten geride bıraktığımız hafta ya da belki 10 gün kadar daha geriye sayabilirsiniz. O 10 günlük süre içerisinde altın acaba 4400 dolara bir hamle yapacak mı derken merkez bankalarının, başta Çin olmak üzere merkez bankalarının alımları o şeyi güçlendirdi. O düşünceyi, o yaklaşımı güçlendirdi ve altını 4400 dolara kadar taşıdı. Sadece bu değil elbette, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta açıklanan TÜFE ve ÜFE, Temmuz ayı TÜFE ve ÜFE rakamları Ağustos ayı Temmuz ve ÜFE rakamları beklentiler doğrultusunda geldi. O rakamlar o zaman Amerikan Merkez Bankası bundan sonra Eylül ayındaki toplantısında ciddi bir faiz artırımına gitmesine gerek yok dedi. Bir taraftan da geçen hafta yine Cuma günü Amerika'da perakende satış verileri beklenenden kötü gelince eyvah ekonomi duraksamaya mı giriyor vesaire, bir faiz indirimi bundan sonra yapılmaz düşüncesi iyice kuvvetlenince altın fiyatlarını da yukarıya doğru iten bir diğer unsur oldu. Bugün 4400 doların hemen altında işlem görüyor, 4390'larda. Eğer orayı aşabilirse konuğumuzun da söylediği gibi 4500-4550 dolarların yeni hedef seviye olması bekleniyor, tahmin ediliyor diyelim ve de piyasa ekranını burada bitirelim. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız efendim.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağırbağızsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın. Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
4: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: 3 gündür hava serindi. Biraz rahat nefes alabildik ama sıcak hava geri gelmeye hazırlanıyor. Çarşambadan itibaren sıcaklık yeniden 3-4 derece yükselecek. İstanbul'da nem de artacak. İzmir'de rüzgarlar daha sıcak esecek. Yani batıda yeniden bunaltıcı günler başlıyor.
10: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
11: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden salı, gündem yoğun. Ekrana taşıyacağız tüm gelişmeleri. Önce birkaç başlık, sonrasında da ayrıntı yapacağız. Geçen hafta meclisten geçen çerçeve yasa resmi gazetede yayınlandı. Yani artık resmen yürürlükte. Peki şimdi ne olacak? Kurullar nasıl oluşacak? Nasıl işleyecek? Sürecin bundan sonraki aşamaları, sahadaki durum, beklenti ne? Bakacağız birazdan. Milyonlarca gencin beklediği an geldi. Yüksek öğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinin tamamına yakını doldu. Hangi bölümlere rağbet attı? Kayıtlar ne zaman başlıyor? Yanıtı birazdan. Bu sabah yine bir operasyon haberi geldi. Bu kez hedefte nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapanlar var. İstanbul merkezi 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adresli arama ve el koyma işlemi yapıldı. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Ayrıntı birazdan. Ve son başlık futbol. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye sadece bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u saat 22'de konuk edecek. Maça dair son bilgiler Öğle Bülteni'nde olacak. Başlıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasada tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda faaliyet gösterecek olan Süreç Takip Kurulu ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Ayrıntıları Cevdet Yılmaz açıkladı. Peki Yılmaz neler söyledi? Hemen dönelim Özgür Akbaş'a soralım. Özgür.
1: Ahmet, çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayladı ve resmi gazetede yayımlandı. Resmen yürürlüğe girdi bu kritik yasa. Şimdi yasa devreye girdi, yürürlüğe girdi ama terör örgütü mensupları için süreç başladı mı? Hayır, başlamadı. Çünkü bir ön şart var. Yani bu kanun teklifinde bir ön şart vardı. O da teyit tespit mekanizmasının çalışmasına ilişkin bir şarttı bu. PKK, KCK yapılanması, ona bağlı tüm unsurların silahlarını bırakması, kendini tamamen feshetmesi gerekiyordu ve bunun da teyit, önce tespit sonra da teyit edilmesi gerekiyordu. İşte bunu kim yapacaktı? Bunu da bir kurul yapacaktı. Kanunun 12 maddelik bir kanun bu. O kanunun 7. maddesinde yer alan bir düzenlemeyle bu kurul kuruluyor ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasayı onaylamasıyla birlikte kurul resmen hayata geçmiş oldu. Teyit ve tespit kurulu diyebiliriz bu kurulun adına. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da zaten bugün mesajıyla bu kurulun kurulduğunu resmen ilan etti. Şimdi başka neler söyledi Yılmaz? 24 Ağustos pazartesi günü kurulun ilk toplantısını yapacağını söyledi. Şimdi ilk toplantıda ne yapacak bu kurul? Çalışma usul ve esaslarını belirleyecek. Elbette ilk toplantı olduğu için. Ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli bir noktaya da işaret etti. Dedi ki bakanlar ve kurumlar kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlattı dedi. Yani bu çalışmalar başladı. Bunu zaten biliyoruz. Bu konuya ilişkin bu sürecin hızlı bir şekilde hallolması gerektiğini ifade ediyor yetkililer. Bu noktada şimdi kurul peki ne yapacak? Bundan sonraki süreçte usul ve esaslar belirlenecek ama bunun yanı sıra bu toplantıda, yani ilk toplantıda silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Bu alt komisyonlar çok ama çok önemli. Alt komisyonlarda örneğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yetkililer, Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer bir alt komisyon oluşturacak. Bunlar terör örgütü mensuplarının topluma entegrasyonuyla ilgili çalışmaları yürütecek. Bunun dışında hakim ve savcıların olacağı alt komisyonlar olacak. Onlar da yine terör örgütü mensuplarının başvuruları incelenecek. Bundan sonraki süreç takip edilecek. Yasal süreç, çünkü infaz erteleme gibi, ceza erteleme gibi konular var. Bunlar takip edilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yetkililerin olduğu bir alt komisyon da olacak. Onlar da bu teyit ve teyit mekanizmasının işlemesini sağlamaya çalışacaklar. Bu alt komisyonlar bir hayli önemli. İşte önümüzdeki hafta pazartesi günü kurulun yapacağı ilk toplantıda bu alt komisyonlar kurulacak gibi gözüküyor. Tüm yönleriyle değerlendirilecek Ahmet.
0: Özgür, şimdi yasa resmen yürürlükte, ilk kurul kuruldu. Pazartesi ilk toplantı yapılacak. Peki bundan sonra sürecin diğer ayakları nasıl işleyecek? Mecliste bir komisyon toplanacaktı bu konuyla ilgili. O ne zaman toplanır? Nedir bundan sonra beklenti?
1: Şimdi tabii şunu da atlamayalım. 8 üyeden oluşan bir kurul. Onu da vurgulayalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bakanlar var. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ama onun yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de bu kurulun içinde yer alan en önemli noktalar. Yani 8 üyeli bir kurul. Şimdi evet, bu kurul çalışmalarını sürdürürken mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. Tabii onun ne zaman kurulacağı henüz net değil. Yani yeni dönemde 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. 1 Ekim'le birlikte bu izleme komisyonu mu kurulacak yoksa onun öncesinde bir süreç başlatılacak mı? Henüz net değil ama başlatılma ihtimali de yüksek. Eğer başlatılırsa eş güdümlü olarak çalışmalar yürütülecek. Çünkü kurul çalışmalarını meclise de sunacak. Meclis bu noktada eğer yeni bir yasal adım atılması gerekiyorsa bunu da gerçekleştirmesi gerekecek. Şimdi bir ön şart var dedik. Evet, ön şart teyit ve tespit komisyonunun, daha doğrusu kurulun çalışması, ama bu da yeterli değil. Teyit tespit komisyonu PKK-KCK'nın silahları tamamen bıraktığını raporlaştırması, PKK gibi bir tehdidin ortadan kalktığını ortaya koyması ve bunu Milli Güvenlik Kurulu'na bildirmesi gerekiyor. Milli Güvenlik Kurulu toplanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı toplanacak ve sonrasında bir karar alacak. PKK artık tehdit değildir kararı çıkacak ve sonrasında işte bu kanun tam anlamıyla yürürlüğe girmiş olacak. 6 aylık süreç başlayacak terör örgütü mensupları için. Onlar da yazılı bir şekilde başvurmaları gerekecek bu kanundan yararlanabilmek için. Bazı ceza ve infaz indirimleri söz konusu olabilmesi için. Ama bunları yine teyit ve tespit mekanizması kurulu tüm yönleriyle izlemeyi de sürdürecek Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede İran-ABD gerginliği, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Gazze başlıkları ele alındı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüştü. İki lider hem ikili ilişkileri hem de bölgesel konu başlıklarını ele aldı. Telefon görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin çözümü için diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Görüşmede Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündemdeydi. Erdoğan, anlaşmayla Türkiye'nin bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş ortaya koyduğunu vurguladı. Erdoğan-Trump görüşmesinde Gazze'de konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail'in saldırılarının arttığına dikkat çekti. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz dedi. Erdoğan, Haziran sonunda İngiltere'de başbakanlık görevini devralan Andy Burnham'la da ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğini söyleyen Erdoğan, iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemini hatırlattı.
0: Suriye ile ABD arasında dün İstanbul'da üst düzey görüşmeler yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Irak'la Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşmeyi Suriye Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme imkanları ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca Suriye'de ekonomik toparlanmaya yönelik öncelikler masaya yatırıldı. Bu kapsamda Suriye'ye yaptırımların kaldırılması sürecinin tamamlanması ve yeniden imar çabalarına hız kazandırılması konuları gündeme geldi. Şeybani, Haziran'da da İstanbul'da Barak'la görüşmüştü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi insansız hava aracıyla hedef alındı. Erbil yönetimi dronların İran tarafından fırlatıldığını savunurken Tahran'sa saldırıya dair kınama açıklaması yaptı. Gelişmenin ardından telefon trafiği yaşandı.
3: İki insansız hava aracı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisi ve Erbil'deki istihbarat şefinin evine hedef aldı. Saldırıda can kaybı olmadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik birimleri saldırının İran topraklarından düzenlendiğini açıkladı. Başbakan Barzani saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Ancak Tahran yönetimi Erbil'in iddiasına itiraz etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin'e görüşmesinde saldırının İran'dan düzenlendiğini gösteren herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. Iraklı bakansa Tahran'dan saldırıya ilişkin tutumuna dair net bir resmi açıklama talep etti. Hüseyin, İran'ın geçmişte İranlı Kürt muhalif grupları gerekçe göstererek bölgeye yönelik saldırılar düzenlediğini hatırlattı. Arakçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Bunun iki komşu ülke arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan bir sahte bayrak operasyonu olabileceği uyarısında bulundu. Irak Başbakanı Ali Zeydi de saldırının sorumlularını belirlemek üzere soruşturma komitesi kurulması talimatı verdi. Gelişmeler Ankara'nın da yakın takibinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Fidan ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile konutu saldırıya uğrayan Mesrur Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Saldırının zamanlaması da dikkat çekiciydi. Zira Amerikan Axios haber sitesi saldırıdan saatler önce Washington'ın Mayıs'ta Bölgesel Yönetimin Başkanı Neçirvan Barzani'den Tahran'la görüşmeleri kolaylaştırmasını istediği iddiasını gündeme getirdi. Irak'ın kuzeyindeki petrol rafinerileri Temmuz'da da hedef olmuştu. Güvenlik uzmanları saldırıların sorumlusu olarak Irak'taki İran yanlısı silahlı gruplara işaret ediyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump dün İran'la anlaşmalarına engel olması halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Trump'ın neden Umman'ı hedefe koyduğu sorusuna yanıt aradığı bir analizi sayfalarına taşıdı. Trump yönetimi içinde bazı isimlerin Umman'ı iki yüzlü davranmakla suçladıkları belirtildi.
4: Hayır, pek iyi davrandıklarını sanmıyorum ama diğerleriyle olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıktık.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sözlerle hedef aldığı ülke Umman. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran'la anlaşmalarına engel olmaları halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Peki Trump neden Umman'ı hedefe koydu? Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu sorunun yanıtını mercek altına aldı. Gazete bazı Amerikalı yetkililerin Umman'ı İran yanlısı gördüklerini yazdı. Wall Street Journal, Trump'ın İran konusundaki çıkmazdan öfkelenerek Umman'ı tehdit etmiş olabileceğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın savaşı bitirmek için Umman'ın yeterince yardımcı olmadığını düşünmüş olabileceğine dikkat çekindi. Trump yönetimi içindeki bazı isimlerin Umman'ın İran lehine olan bir nükleer anlaşmaya varılması için Tahran'a yardım edebileceği görüşünde olduğu belirtildi. Trump'ın bazı üst düzey danışmanlarının Umman'ı Washington'la Tahran arasında mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamaya çalışmak yerine büyük ölçüde İran'ın safını tutan iki yüzlü bir aktör olmakla suçladıkları söyleniyor. Trump'ın bazı yardımcıları ise Umman'ın İran'la olan köklü bağlarının ara buluculuk süreci için bir avantaj teşkil ettiğine dikkat çekiyor. Bu isimler Trump'ın nükleer anlaşmayı tamamlama konusunda yaşadığı zorluklar nedeniyle suçlayacak başka taraflar ararken Umman'ı günah keçisi ilan ettiği görüşünde. İran'da Umman arasındaki anlaşmanın Tahran'ın Boğaz üzerindeki kontrolünü pekiştirebileceğine dair endişeler bulunduğu da vurgulandı. Trump yönetimi daha önce de İran'la birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret almayı planladığı gerekçesiyle Umman'ı yine bombalamakla tehdit etmişti.
0: Dönelim tekrar içeriye, siyasete bakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte demokrasinin güçlenmesinin önündeki engellerin de kalkacağını söyledi. Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, sırtını teröre dayayan siyaset anlayışının tarihe karışmasıyla mümkün olacaktır, dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terörün sona ermesinin, demokrasinin güçlenmesi için de bir fırsat olacağını söyledi.
5: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültüralist taleplerin yer almaması, Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Bu husus Türkiye'de etnikçi, mezhepçi ve Türk milli kimliğini aşındıran sair kimlikçi siyasetinde tasfiye edilmesini sağlayan bir gelişmedir.
2: Bahçeli, terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir diye konuştu.
5: Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetinde tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların da tasfiyesi, bütünüyle şiddetin bitirilmesi hedeflenmiştir.
2: Bahçeli Türk'ün gazetesine konuştu. Türk vatandaşlığı ile ilgili ifadeleri de dikkat çekti.
5: Tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde ortak bir zeminde buluşturmayı savunuyoruz. Bu ortak zemin Türk milletinin tarihi ve siyasi mutabakatıyla oluşmuş, anayasamızda ifade bulmuş Türk vatandaşlığıdır. Türk vatandaşlığı milli kimliğimizi siyasal ve kurumsal bir istikamete yönlendiren demokratik siyasetin birleştirici unsurudur.
0: Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bilgiler var. Suç örgütünün kriptolu haberleşme sistemiyle birbiriyle iletişim kurduğunu dün İçişleri Bakanı açıklamıştı. Bu sisteme ilişkin daha fazla ayrıntı öğrendik. Hemen dönelim Ankara'ya, Mustafa Berber'e soralım. Mustafa.
6: Ahmet Arpat, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıkladığı o programın adı Glopper. Şimdi emniyet kaynaklarından edindiğimiz bir bilgi var. Aslında dünden beri de konuşuluyor. Üç aşamalı bir güvenlik sisteminin olduğu bu programa erişim sağlayabilmek için. İşte o üç aşamalı güvenlik programına bakacak olursak, öncelikli olarak Glopper'a telefonların, Android ya da farklı veri tabanlı olan uygulamaların, telefonların uygulama mağazalarından erişim sağlanamıyor. Yani bunu dileyen herkes indiremiyor. İndirdikten sonra da güvenlik sistemi devam ediyor. Önce bir şifre belirliyor örgüt üyeleri. Ardından biyometrik verilerini giriyorlar. Ve bunu da yeterli değil, harici bir onaya ihtiyaç var. Bu da yetkiyi veren, yetkilendirilmiş kişiye o yetkiyi veren isim. İşte o harici onay da yapıldıktan sonra bu kez uygulamaya erişim sağlanabiliyor. Bu programa kimler erişim sağlıyor acaba? Onlara bakacak olursak örgütün üst düzey yöneticilerinden bahsediliyor. Yine bölge sorumluları var. O bölge sorumlularının bu programa erişim sağladığı belirtiliyor. Örgütsel görüşmeler evet buradan yapılıyor ama bunun yanı sıra yine program vasıtasıyla yurt, personel ve idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu da tespit edildi. Bunun yanı sıra akım içerisinde, yani bu suç örgütünün akımı içerisinde hocalar olarak tabir edilen kişilerle iletişimin şifreli e-postayla da yapıldığı belirtiliyor. Yani bir mail gönderiliyor ve bu maili şifreli. O şifreyi sadece kripto olarak bulunan maili gönderen kişi biliyor ve iletişim hem bu uygulama sayesinde hem de gönderilen maille sağlanıyor Ahmet Arpat. Uygulamaya ilişkin detaylar da bu yönde.
0: Mustafa, soruşturma ayrıntılarına baktığımızda örgütün ciddi miktarda bir parayı yurt dışına kaçırdığını görüyoruz. Ve bu parayı yurt dışına çıkarırken öğrencilerin de kurye olarak kullanıldığı iddiası var. Nedir ayrıntısı?
6: Bu iddia soruşturma kapsamında itirafçı olan bir kişiye ait. Aslında bakacak olursak suç örgütünün lideri olarak adlandırılan Alihan Kuriş'in sağ kolu olduğu belirtilen, iddia edilen bir isim var. Ahmet Uğur Pakcan. Bu isim de tutuklandı ve örgütün Romanya'nın başkenti Bükreş'te hem döner zincirine ait hem de bir döviz bürolarının olduğu belirtiliyordu. İşte bunlardan sorumlu olan isim olarak adlandırılıyor Pakcan. Ve Pakcan'ın döner zincirlerindeki ortağı GK isimli bir kişi itirafçı oldu. Ve itirafında şunları söyledi. Yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyordu örgüt tarafından. Ve dönüşte de onlara aslında bir emanet veriliyordu valizlerine. Ne konulduğu bilinmiyordu. Konulduğu bilinmeyen şeyin para olduğunu iddia ediyor. Ve öğrencilere de sıkı sıkı tembihte bulunuldu. Romanya'ya gidene kadar valizlerin açılmaması yönünde bu talimatın verildiği, öğrencilerin bu şekilde kurye olarak kullanıldığı ve Örgütün de o milyarlarca lira parayı para trafiğinde MASAK raporlarına takılmamak, bankacılık raporlarına takılmamak için bu şekilde gönderdiği öğrencileri kurye olarak kullandığı belirtiliyor. Yine bununla da sınırlı değil aslında Ahmet Arpat iddialar. Örgütün bu döviz zinciri ve döner zinciriyle birlikte bu parayı piyasaya sürdüğü de iddialar arasında. Yine itirafçı GK şu beyanda da bulundu. Alihan Kuriş'in Uğur Pakcan'la Bolu'da görüştüğünü ve burada da FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünden sonra Pakcan'ın direkt doğrudan Kuriş tarafından cenazeye gitmesi noktasında görevlendirildiği söyleniyor. Bu durumunda Pakcan'ın yurt dışı giriş ve çıkış kayıtlarıyla sabit olduğunu ifade ediyor itirafçı.
0: Mustafa Berber aktardı. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerindeki kontenjanların %99,5'i doldu. Vakıfta ise doluluk %79,7 olarak açıklandı. Üniversitelerde toplam 37.998 kontenjan boş kaldı.
7: Bir sonraki yıl sınav sistemi değil ama soru sistemi değişecek. Bir an önce adaylar artık bir yere yerleşmek istiyorlar. Diğer bir neden de kontenjanlar daraltılıyor.
2: Tercih yapan 1.279.439 adayın 730.854'ü yerleştirildi. Bunun 641.478'ini örgün eğitime yerleşenler oluşturuyor. Bu yıl sınava ilk kez giren lise son sınıf adayların %45,7'sinin tercih yapmaması da dikkat çekti. Devlet üniversitelerinde 481.000 kontenjanın 479.000'i doldu. 2.292 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devletteki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Vakıf üniversitelerinde ise geçen yıl %75,8 olan doluluk oranı bu yıl %79,7'ye yükseldi. 176.080 toplam kontenjandan 35.706'sı boş kaldı.
7: Vakıflarda geçtiğimiz yıl 27.000 kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl biraz kıpırdanmış. İşin ucunda tabii ki maddiyat olduğu için devletteki kadar bir sıçrama göstermemiş.
2: Üniversite kayıtları 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
0: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmalarda usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama yapıldı. 47 kişi de ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın ayrıntılarını NTV muhabiri Dilek Yaman Demir aktaracak bize. Dilek, operasyon neden başlatıldı ve usulsüzlük iddiaları neler?
8: Söz konusu operasyon Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı incelemeler sonrasında başlatıldı. Söz konusu incelemelerde nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların söz konusu şeker üretiminin belirtilen kota dışına taştığı, yine söz konusu piyasa satışlarının da ihlal edildiği iddia edildi. Yine bir başka iddiada nişasta bazlı şeker üretiminin piyasaya sunulmaması gereken kısmının da iç piyasaya sunulduğu iddia edildi ki bu durumu da yine bir başka iddia olarak da başka isimlerle, nişasta, glukoz gibi isimlerle adlandırılarak fatura edildiği iddia edildi. Yine yapılan incelemelerde söz konusu kesilen bu faturalarında şirketlere teslim edilen ürünler arasında da farklılık olabileceği değerlendirildi. Söz konusu şirketlerin halk sağlığını tehdit ettiği, yine piyasadaki değerlendirme ve fiyat bandını doğrudan etkilediği ileri sürülerek söz konusu bu operasyon için sabah saat düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 8 farklı ilde yapıldı bu operasyon. 25 şirket mercek altındaydı. Şirketlerin 26 farklı adresine operasyon düzenlendi. İzmir, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Gaziantep, Adana ve İzmir illerindeki eş zamanlı operasyonlarda şirketlerin yapılan adreslerindeki birden fazla evrakada el konuldu. Arama çalışmaları yapıldı. 47 şüpheli de ifadeye çağrıldı. Şüpheliler arasında söz konusu 25 şirketin yöneticilerinin de aralarında bulunduğunu belirtelim. Bu soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan bu soruşturmadaki iddialar da vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapılması iddiası. Söz konusu iddialara ilişkin şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne çağrıldı. İfade verecekler. Herhangi bir gözaltı işlemi olmadığını söyleyelim. Sadece davet üzerine. Yani söz konusu bu soruşturmada ifadelerine başvurulmak üzere adliyeye davet edildiler. İlerleyen günlerde 47 şüphelinin savcılık tarafından ifadelerine başvurulacak.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı yolda. Bu gruptaki çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Memur ve işçinin faydalandığı bu haktan sözleşmeli personelin de yararlanabilmesi için düzenleme hazırlığı var. Detayına bakalım.
9: Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışabilme uygulamasında sözleşmeli personele prim telafisi hakkı geliyor. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Emeklilik için ek. Konu nüfus politikaları kurulunda gündeme geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme mecliste kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenlemeyle prim kaybının telafisinin sağlanması da amaçlanıyor.
0: Antalya'da bir tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. 6 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Gaziantep ve Muğla'da tırla çarpışan 2 yolcu otobüsünde şoför ve muavinin de arasında olduğu 4 kişi öldü.
2: Tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Antalya'daki kazaya 3'ü tur aracı 6 araç karıştı. Zincirleme kazada turistlerin de arasında olduğu 17 kişi yaralandı.
10: Karşıyaka'dan geliyordum, aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba, duran araçların 5'ine birden bu araç vurdu.
2: Alanya'dan Manavgat'a giden tur minibüsü B100 karayolunda kaza yaptı. Minibüs kavşakta kırmızı ışıkta duran bir otomobili arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de öndeki araçlara vurdu. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada tur minibüsünde yolcu olarak bulunan 17 kişi yaralandı. Minibüste bulunan turistler şoförün uyuduğunu iddia etti. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsünün tırı arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü TAK otoyolunun Nurdağ geçişleri yakınında tıra çarptı. Otobüsün sürücüsü 61 yaşındaki Turan Delikanlı'yla otobüste muavinlik yapan Mehmet Sayit Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 17 kişiden ikisinin durumu ağır. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı. Muğla'da da yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü Söke-Milas Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen demir yüklü tıra çarptı. Yolculardan ikisi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 18 kişi de yaralandı.
0: Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Giresun'da dere taşkını sonucu 13 Ağustos'ta sele kapılan araçta öğretmen Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşan Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada arama sürüyordu. 170'e yakın ekibin iş makineleriyle katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyor. Adana'da 10 yıldır tehdit ettiği eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Ancak bundan sonrası için endişe ediyor. Tutuklanan saldırganın serbest kalması halinde aynı şeyi yapacağından endişe ediyor.
11: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
2: Yardım istediği 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hayati tehlikeyi atlatan Ayşe Katırcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Ancak hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan, otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanlının cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı.
0: Futbol gündemiyle devam edelim. Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u saat 22'de konuk edecek.
12: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olympic Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise üçüncü eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
13: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
12: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
14: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
12: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Gendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11'iyle sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çoban İstadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
0: Bir yeni gelişme, Sivas'tan bir kaza haberi geldi. Daha taze, elde çok fazla bilgi yok ama sıcağı sıcağına aktaralım. Bir minibüs, yolcu minibüsü Sivas'ta uçuruma yuvarlandı. 4 ölü, 10'da yaralı olduğu gelen ilk bilgiler arasında. Görüntüleri de ekrana taşıyoruz. Bir yolcu minibüsü Sivas'ta yolda kontrolünü kaybetti sürücü ve uçuruma yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda yardım ekibi sevk edildi, itfaiye ekibi. Kurtarma çalışması sürüyor. Tabii yamaçtan aşağı yuvarlanan araç o kazanın etkisiyle de yolcuların dışarı fırladığını görüyoruz. Bu kazada maalesef 4 can kaybı var, 10 da yaralı. Sıcaklık nemle birleşecek. Yarından itibaren hava sıcaklığı daha da bunaltacak. NTV muhabiri Beyza Nur Özer bir canlı bağlantı için bizi bekliyor. Nedir bilgiler Beyza Nur?
15: Ahmet, bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 29 derece, hissedilen sıcaklık 31 derece. Gölgede biraz olsa zaman zaman esen rüzgar rahatlatsa da güneşin altında hissedilen sıcaklık gerçekten çok yüksek ve bunaltıcı. Üstelik bugün nem oranında nispeten düşük, %50 civarında olmasına rağmen güneşin altında gerçekten bunaltıcı olabiliyor hissedilen sıcaklık. Tabii bugünü özleyeceğiz aslında, çünkü yarından itibaren hava sıcaklıkları daha da yükseliyor. Perşembe gününden itibaren ve Perşembe günü de artık en üst seviyeye ulaşması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre öğleki termometreler Perşembe günü 36 dereceyi gösterecek. Afrika'dan ve Basra'dan gelen sıcaklık yurt genelinde etkili olacak. İstanbul'da da Perşembe günü en üst seviyeye çıkacak. 36 dereceyi gösterecek termometreler. Tabii bu sıcaklık ne kadar sürecek sorusu da akıllara geliyor. 10 gün boyunca bunaltıcı sıcaklık nemle birlikte hissedilecek. Tabii akşamları bugünlerde biraz daha dengeli olabiliyor sıcaklık. Ama çarşamba günden itibaren akşamları da nem oranı artacağı için bu sıcaklık en üst seviyede hissedilecek ve bunaltıcı bir hava olacak. Yalnızca İstanbul'da değil, Ege ve Akdeniz'de de Afrika sıcakları etkili olacak. Termometreler 30'un üstünü görecek. Tabii özellikle Akdeniz'de nem çok yüksek olacağı için sıcaklık daha da bunaltıcı olacak. Tabii bu noktada uzmanlar orman yangını riskine karşı da uyarıyor.

0: Beyzan Rözer aktardı. Yunanistan'ın Ege'deki Yavuzca adasında helikopter kazası meydana geldi. Düşen helikopterde bulunan balayındaki İngiliz çiftinde aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza adanın helikopter pistinin yakınındaki Tolos bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarına göre helikopter piste iniş yaptığı sırada düştü ve alev aldı. Balayına çıkan yeni evli bir İngiliz çiftle helikopter pilotu kazada yaşamını yitirdi. Olayın tanıkları kazadan hemen önce helikopterden alışılmadık derecede yüksek motor sesi duyulduğunu bildirdi. Yunan makamları kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
1: NTV Radyo. Reklam.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Kerem abi.
13: Hayrola çocuklar?
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
14: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
13: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
13: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
17: Turkcell'le bağlan hayata.
1: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin Şavşat yolunun 62. kilometresinde ve Bursa İnegöl yolunun 54-58. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bilgilendiriyor.
3: Cildimiz için kolajenin önemi nedir?
2: Kolajen cildimizin doğal yapısında bulunan temel proteinlerden biridir. Cilde destek sağlayan bağ dokusunun önemli bileşenleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun doğal kolajen üretimi zaman içinde değişebilir. Dengeli ve çeşitli beslenmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve yeterli C vitamini almak normal kolajen oluşumunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır.
4: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus bilgilendirdi.
5: Sıra dışı hayatlar.

0: Ben Ufuk Koçak, 1976 Kars doğumluyum. İlk öğretimimi Kars'ta, diğer öğrenimlerimi de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tamamladım. Yaklaşık 20 yaşına kadar olan yaşantım birçok insanın hikayesiyle aynı aslında. Benim asıl hayatımın başladığı dediği yer ve hayatımı yeniden şekillendirdiğim dediğim zaman 17 Ağustos 1999. Hepimizin duyduğu ve hepimizi etkileyen, o derinden etkileyen 17 Ağustos depremi. Benim hikayem aslında burada başlıyor ve 3 gün, ben 17 Ağustos 99 depreminde 3 gün toprak altında kalıp, enkaz altında kaldıktan sonra iki bacağımı kaybedip çıkıp ve yeniden iğne oyalar gibi hayatımı yeniden işlemeye başladım. Deprem olduğu anda, aslında ilk başta depremi yaşadığım zaman ben deprem olduğunu anlayamadım. Çünkü deprem dediğimiz şey hafif binanın sallanması ve bir süre sonra geçmesiydi. Kesinlikle net bir şekildeyken biz kıyamet kopuyor dedik artık. Yani dünyanın sonu geldi. Çünkü deprem o kadar çok şiddetli bir şekilde sallıyordu ki, daha doğrusu sallamıyordu, binayı zıplatıyordu resmen. Anormal bir uğultuyla, gürültüyle birlikte. Depremin olduğu o saatlerden itibaren aslında aklımda kalan en net fotoğraflardan bir tanesi, körfezin üzerinde, denizin üzerinden gökyüzüne doğru yükselen bir kızıllıktı. İkinci gördüğüm manzara ise evimizin önünden geçen dağ sokaktı. Normalde olduğum yerden baktığımda o sokağı görmem imkan yok. O sokağı görebilmek için camdan aşağı sarkmanız gerekiyordu. Ömrümün birçok bölümünde ben hep süremişimdir. Vücut bir metafor. Aslında bir yanılgı. Yani bugün edebiyatçılar da, felsefeciler de, tasavvuf da aynı şeyi söyler. Hani beden değişir, uzar, kısalır, genişler, deforme olur, bozulur veyahut da güçlenir. Bu değişebilen bir şeydir. Asıl olan şey insanın o iç dünyasıdır. O içindeki enerji, içindeki ruhtur. O ruhla dünyaya bakabilmek lazım. O yüzden de 17 Ağustos 99 depreminde ayaklarımı kaybetmiş olmam, çünkü hepimizin kafasında ayak insanı bir yerden bir yere götüren, ayak bir yerden bir yere insanı zıplatan bir şey diye bildik, öyle öğrendik. Aslında insanı bir yerden bir yere götüren şey içi ve omurgalı dik bir duruşla hayata bakışıdır. O sebepten dolayı da ben ayaklarım olmadan yeniden yürümeyi, yeniden tırmanmayı, yeniden yüzmeyi, dalmayı, tenis, basketbol, binicilik. Aslında bunların hepsine ben spor olarak bakmıyorum. Çünkü spor denildiği zaman birazcık şey geliyor, bana böyle bir kalıplaştırılmış bir şey gibi geliyor. Bu bildiğiniz bütün spor branşlarının hepsi aslında bir yaşam tarzı. Dalış benim için anne karnı huzuru. Hepimiz annemizin karnında suyun içindeydik. O huzuru düşünün. O rahatlığı, o hareket kabiliyetini, bir huzur yani. Başka bir şey aklıma gelmiyor benim. Anne karnı huzuru diyorum dalışta. Ve ben her dalışa gittiğim zaman, hani çok çok aman aman hayatın içerisinde aman aman eksikliğini yaşamasam da ayaklarımı yine buluyorum. Her daldığım zaman ayaklarımı buluyorum ben. Ve beraber dalış yapmaya götürdüğüm arkadaşlarım kolu olmayan kolunu bulmaya başladı. Herkes, yani kimin ne eksiği varsa ya da ne kaybı varsa onu mutlaka bulabiliyor. Dalış o yüzden benim için bambaşka bir disiplin. Babam bana şey derdi, ağacı yüksek gösteren dallarıdır diye. Dedim ki ne kadar çok dalın olursa olsun, ne kadar çok rengin olursa o kadar çok yüksek durursun, o kadar çok keyif alırsın. Bir yerde kenarda cılız kalmaktansa birçok tarafa doğru dalların olsun. Uzat dedim bir tarafını denize, bir tarafını dağlara, tenise, yelkene, basketbola, yüzmeye. Ve uzadıkça dallarım uzamaya başladı. Haz almaya başladıkça kökümü birazcık daha beslemeye başladım. Ve oradan oraya derken bu haz, bu keyif, bu mutluluk beni dünya rekoruna kadar alıp götürdü. Önce engeli tanımlayayım ben, benim için nedir diye. Benim için engel veyahut da engelliyi de sonuna koyuyorum. O şeyi de tabiriyle beraber. Benim için bir merdiven, benim için bir otobüs, benim için yüksek bir kaldırım, benim için bakın çok basit ihtiyaç olmasına rağmen yanında tutacağı olmayan bir klozet. Engelli tuvalet. Evet, engelli yol, engelli kaldırım, engelli mimari yapılar, engelli toplu taşıma araçları, bunların hepsi engelli. Ben de bunların önünde, hani bu engellerin önünde ya da arkasında kalan veyahut da aşmak için çok ciddi sabah sarf eden birisi olarak engellenen diye tanımlıyorum. Sadece beni değil, yani diğer arkadaşlarım için de aynı şey geçerli. Elimden geldiği kadar biraz bağlama çalarım, biraz gitar çalarım. Kendi halimde yalnız kalmayı çok severim. Hani kendim için çadır kurmaya giderim. Çok fazla böyle aman aman atraksiyonun içerisine girmeden, çok fazla şey yapmadan. Sessizliği dinlemeyi çok severim. Gökyüzüne bakmayı çok severim. Yine aynı şekilde de sosyal hayatımın içerisinde de bir süre sonra ister istemez zaten bu sizin direnciniz, yaşama karşı duruşunuz bir yerden sonra artık sosyal hayatınızda da misyonunuz olmaya da başlıyor. Bir, her zaman söylediğim gibi hayat onu yaşamayı bilen cesur insanlarındır. Ve ben dinleyen bütün insanların hepsine şey söylüyorum. Hayal edin. Hayal edebildiğiniz her şey size ait.
1: Ufuk Koçak, NTV Radyo dinleyicileri için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın. Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Reklam.
10: Dünya radyolarında zapping.
11: La pantangal, don Raujo sa mga pulis.
12: Cabeza más y más y más, solo para poder leer un mail.
13: فقط فدراسیون فقط وزیر فقط فلان
14: وا هاو سیجی او میجی دو هاو لیهای او
15: سارے پاس ہو جائیں گے تو سب ایسے ہو جائیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے
16: برسی کاراکاس رادیوسو

0: Ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık bugün 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, nem oranı yüksek değerlerde değil. Edirne 35, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık, Eskişehir 33, Niğde 29, Konya 31 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor, Manisa 35, Muğla 32 derece. Perşembeden itibaren hava daha sıcak olacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Hatay'da 36, Mersin'de 37 derece. Karadeniz'in batısı açık, Zonguldak 25, Bolu 29 derece. Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri devam edecek, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 27, Malatya 31 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Milli Dayanışma Kanunu, yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
3: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
2: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte demokrasinin güçlenmesinin önündeki engellerin de kalkacağını söyledi. Sürecin tam olarak başarıya ulaşması sırtını teröre dayayan siyaset anlayışının tarihe karışmasıyla mümkün olacaktır dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terörün sona ermesinin demokrasinin güçlenmesi için de bir fırsat olacağını söyledi.
3: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültüralist taleplerin yer almaması, Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Bu husus Türkiye'de etnikçi, mezhepçi ve Türk milli kimliğini aşındıran sair kimlikçi siyasetinde tasfiye edilmesini sağlayan bir gelişmedir.
2: Bahçeli, terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir diye konuştu.
3: Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetinde tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir. Bu kapsamda Terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların da tasfiyesi, bütünüyle şiddetin bitirilmesi hedeflenmiştir.
2: Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Türk vatandaşlığı ile ilgili ifadeleri de dikkat çekti.
3: Tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde ortak bir zeminde buluşturmayı savunuyoruz. Bu ortak zemin, Türk milletinin tarihi ve siyasi mutabakatıyla oluşmuş, anayasamızda ifade bulmuş Türk vatandaşlığıdır. Türk vatandaşlığı, milli kimliğimizi siyasal ve kurumsal bir istikamete yönlendiren, demokratik siyasetin birleştirici unsurudur.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci duruşması dün başladı. Duruşmanın ikinci gününde tutuksuz sanık Muzaffer Beyaz'ın tutuklanması talep edildi. Dava tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Saat 10'da başlayan duruşmada sanık kürsüsüne ilk gelen isim Beyaz İnşaat'ın yöneticilerinden Seyfi Beyaz oldu. Beyaz'ın savunması sonrası kürsüye kardeşi mimar Muzaffer Beyaz geldi. Duruşma savcısı Beyaz'ın savunması sonrası çelişkili beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Muzaffer Beyaz'ın avukatı ise talebe tepki gösterdi. Savunma iradesi sakatlanır dedi. Mahkeme heyeti talebi değerlendirecek. Dün yapılan seçimle İzmir Menderes Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, belediye AK Parti'ye geçmesin diye üyelerimize yeni parti adayını destekleyin dedik ama talimatımızı yerine getirmediler dedi. Sarı, talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir açıklamasını yaptı. Ancak paylaşımında yeni partiyi de eleştirdi. Sayısal çoğunluklarına güvenen yeni partili yöneticiler ve meclis üyeleri uzlaşı taleplerimizi reddetmiş ve kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir dedi. Sonuç olarak Menderes'te yaşanan başkan vekili seçiminde AK Parti adayının kazanmasının nedeni CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten yeni partili yöneticilerdir ifadelerini kullandı. İsrail 38 yıl sonra ilk olağan zamanında genel seçime hazırlanıyor. Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ön seçime gitti. Likud'un propaganda afişi de tartışma yarattı.
2: İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler için geri sayım var. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud, milletvekili adaylarını belirlemek için sandık başına gitti. Ön seçime katılım oranı %53,5 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2022'deki ön seçimlerdeki %58'lik katılımın altında kaldı. Buna göre Enerji Bakanı Eli Cohen, Likud'un aday listesinde ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada Knesset Başkanı Amir Ohana varken onu Adalet Bakanı Yari Levin takip ediyor. Ön seçim sonrası Likud'dan yapılan açıklamada Netanyahu'nun sonuçlardan memnun olduğu belirtildi. Başbakan Netanyahu'nun listenin ilk 30 sırası içinde 9 kontenjanı bulunuyor. Bunların 3'ü ilk 10 sırada yer alıyor. Kamuoyu yoklamaları ise Likud'un parlamentodaki koltuk sayısının 32'den 22'ye düşebileceğini öngörüyor. Netanyahu, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı konumunda. Ancak 7 Ekim sonrası Gazze işgali, İran'la savaş ve yargı reformu tartışmaları iktidarını zayıflatmış durumda. Diğer yandan Likud'un propaganda faaliyetleri de hız kazanmaya başladı. Tel Aviv'deki reklam panosunda Likud'un propaganda afişi dikkat çekti. Afişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İran'ın dini lideri Müştaba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları kullanıldı. Afişte onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor ifadesi yer alırken, Netanyahu'nun Gazze işgali nedeniyle Erdoğan ve Mamdani gibi kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan isimler de siyasi mesaj verip seçmeni ikna etmeye çalışması dikkat çekti.
0: Yemen'de İran destekli Husi milisler Kızıldeniz'de saldırılarını sürdürüyor. Husilerin saldırıları nedeniyle Yemen'deki Mokal Limanı kapatıldı.
2: Yemen'de Husi milisler de uluslararası toplum tarafından desteklenen hükümet güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaşıyor. Husiler, Babül Mendeb Boğazı'nın kuzeyindeki Mokal Limanı'na yoğun saldırı düzenledi. Bu saldırılar nedeniyle Husi karşıtı güçlerin lojistik merkezi olarak görülen liman kapatıldı. Limanın kapanmasının Husilerle mücadele eden güçlerin tedarik sürecine sıkıntıya sokacağına dikkat çekiliyor. Limanda Husilerin saldırılarında 16 kişi öldürken operasyonların durmasıyla 1500 kişinin işsiz kalacağı belirtiliyor. Babül Mendeb Boğazı'nın kıyıları Husilerin kontrolünde değil. Ancak kendi kontrollerindeki bölgelerden düzenledikleri saldırılarla boğazdaki trafiği aksatabiliyorlar. Babül Mendeb'de geçen hafta Husilerin bir kargo gemisine düzenlediği saldırıda 4 kişi ölmüştü. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Aramco petrol tesisini de dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Husiler son haftalarda hem Suudi Arabistan topraklarına füze saldırıları düzenledi hem de Kızıldeniz'de Suudi gemi ve tankerlerine abluka uygulayacağını duyurdu. Babül Mendeb Boğazı'nın Husiler tarafından bu şekilde Suudi gemi ve tankerlerine kapatılması Riyad için alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından fiilen kapatılmasının ardından Suudi Arabistan petrolünü Yanbu limanından sevk etmeye başlamıştı. Bu limandan yüklenen petrol, Babül Mendeb Boğazı'ndan geçirilerek Asya'daki ülkelere ulaştırılıyordu. Suudi Arabistan bu sayede Hürmüz kapalı olsa da petrol satışını sürdürebiliyordu. Babülmendeb Boğazı dünyanın en kritik su yollarından biri. 32 kilometrelik boğaz Hint Okyanusu'nu Aden Körfezi'ne, oradan da Kızıldeniz'e bağlıyor. Kızıldeniz ise Süveyş kanalıyla Akdeniz'e bağlanıyor. Halen küresel ticaretin %12'si Babülmendeb Boğazı'ndan geçiyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump yapay zeka ürünü paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Birçok eseri izin almadan kullanan başkan bu kez de görselde kullandığı siyah at nedeniyle eleştirildi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yapay zeka marifetiyle ülkenin ilk başkanı George Washington'la at üstünde görselini paylaştı. Görselde siyah bir ata bindiği görülen Trump, siyah atın tarihte simgelediği anlamlar nedeniyle eleştirildi. Modern sanatta gizli arzuları ve karanlık sırları, Carl Jung'un psikanalitik çıkarımında bastırılmış öfkeyi, İncil'de ise kıyameti çağrıştıran siyah at figürünü kullanan Trump için sosyal medyada istemeden de olsa yerinde bir tercih yorumu yapılıyor. Trump daha önce Star Wars gününde elinde kırmızı ışın kılıcı tutarken resmedilmiş, Süpermen ve Örümcek Adam olmuş, sevilen şarkıları eser sahiplerinden izin almadan kullanmıştı.
0: Dünyanın farklı noktalarından derlediğimiz ilginç olay ve görüntülerden oluşan bir haber turu var sırada. Turumuzun ilk durağı Kolombiya. Kolombiyalı şarkıcı Shakira 10 Ağustos'taki 7,4'lük depremde hasar gören Choco bölgesini ziyaret etti. Ünlü şarkıcı bölgedeki okulların yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla 1 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. İngiltere son yılların en kurak yazlarından birini yaşıyor. Başbakan Andy Burnham, cumartesi günü kuraklıktan etkilenen çiftçilere yönelik 65 milyon sterlinlik ek bir destek açıkladı. İngiltere bu yıl 5 sıcak hava dalgası yaşadı. Ülke genelinde yaklaşık 45 milyon kişi kuraklıktan etkilenen bölgelerde yaşarken 27 milyon kişi de su kullanımına yönelik kısıtlamalarla karşı karşıya. Peru'nun başkenti Lima'da hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar yolları ulaşıma kapattı. Evleri su bastı ve eğitime ara verilmesine neden oldu. Yetkililer onlarca ev ve yolun su altında kaldığını açıkladı. Etkilenen bölgelerde yüz yüze eğitime de tedbir amacıyla ara verildi. Selin vurduğu bir diğer ülke ise Costa Rica. Ülkeyi vuran şiddetli yağışlar nedeniyle pek çok kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri afetzedelere ulaşmak için şişme botlar kullandı. Eğitim Bakanlığı olumsuz hava koşulları nedeniyle 1000'e yakın okulda eğitime ara verildiğini duyurdu. Binlerce eve ise halen elektrik verilemiyor. Haber turumuzun son durağı Çin. Çinli robot üreticisi Unitree yeni robotunu tanıttı. Superman denilen robot durduğu yerden 2 metre yükseğe zıplayabiliyor. Saniyede 12,6 metre hızla, yani saatte 45,6 kilometre ile koşabiliyor. Dünyanın en hızlı insanı olarak kabul edilen Usain Bolt'un ulaştığı en yüksek hız ise 44,7 kilometre. Henüz prototip aşamasında olan robotun yalnızca 3 ayda geliştirildiği belirtiliyor. Eskişehir'de kendilerini internet firması temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcılar, altyapı değişiyor yalanıyla yüzlerce modem sattı. Bu yöntemde yaklaşık 116 milyon lira haksız kazanç elde eden zanlılara operasyon düzenlendi.
2: İnternet altyapısı değişiyor yalanıyla yüzlerce modem sattılar. 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdılar. Tutuklanan 53 zanlının mal varlıklarına el koyuldu. Eskişehir merkezli 19 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yöntemi oldukça ilginçti. Dolandırıcılar kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcisi olarak tanıttı. Vatandaşlara mevcut internet altyapısının Türkiye genelinde değiştiği, eski modemlerin kullanım dışı kalacağı belirtildi. Modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını söyleyerek aradıkları kişileri modem satın almaya yönlendirdiler. Zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları ve 116 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 82 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 53'ü tutuklandı. Şüphelilerin çok sayıda mal varlığına el koyuldu.
0: 6 Şubat depremi sonrası geride kalanların adalet arayışı devam ediyor. Hatay, Antakya'da Arslan Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Vahide Dilek Yılmaz da onlardan biri. Çocuklarını kaybettiği bina kaçaktı. Müteahhiti kaçarken yakalandı. 4'ü çocuk 6 kişinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada yalnızca 11 ay cezaevinde kaldı. Hapisten çıkınca 6 kişiye mezar olan o enkazın yerine yeniden ev yaptı ve ailesiyle içinde yaşamaya başladı. Ve iddiaya göre bu evde kaçak.
5: 6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Yani benim çocuklarım öldüğü yerde onlar yaşıyor. Yani bu gerçekten insanın dayanabileceği bir şey değil, acı değil.
2: Emir 10, Atlas 13 yaşındaydı. 6 Şubat depreminde Hatay, Antakya'daki evleri yıkıldı, hayatlarını kaybettiler. O gün o binada 6 kişi yaşamını yitirdi. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Arslan'dı. Bir yıl bile hapis yatmadı. Cezaevinden çıktı, 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği enkazın yerine tekrar ev yaptı. İçinde ailesiyle yaşamaya başladı.
5: Kaçak olduğunu biliyorum. Belediyeye şikayet ettim. Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim.
2: Binanın 66 yaşındaki müteahhiti Selim Aslan, deprem sonrası kaçarken yakalanmış, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edilmişti. Yıkılan binanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
5: Kaçak bir arsanın üzerine ev kurdular ve bize depreme dayanıklı olduğunu söylediler. Kolonlarında nervi yok, yapı kaçak, yapı arsa görünüyor.
2: Çocuklarını kaybeden Vahide Dilek Yılmaz, o binadan ağır yaralı kurtuldu. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Artık çocukların oynadığı parkı görmek, yürüdüğü yollarda yürümek bile acı veriyor.
5: Bu ağacın ışırtısı, o rüzgarın sesi, bu park zaten benim çocuklarımın çok oynadığı bir parktı. Bisiklet sürdüğü parktı. Bakamıyorum bile, biliyor musunuz? Yani canım yanıyor bakarken. Bu hışırtıyı duyarken de artık eskiden bana huzur veren bir şeydi ama şu an canımı yakıyor.
2: Onun için hayat, iki çocuğu için adalet mücadelesi demek.
5: Tekrardan güvenmek istiyorum adalete. Kimse 6 cana kıyıp 11 ay yattıktan sonra çıkamaz, çıkmamalı.
0: İstanbul'da yoğun trafik, kent içi ulaşımda raylı sistemlere olan talebi arttırıyor. Ulaşım ağını genişletecek yeni bir metro hattı da Anadolu yakasına geliyor. Yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği hat, Ümraniye ile Beykoz'u birbirine bağlayacak.
2: İstanbul'un Anadolu yakasında 3 ilçeyi birbirine bağlayacak yeni bir metro hattı geliyor. Ümraniye'den başlayacak metro, Kavacık üzerinden Beykoz'a uzanacak. Toplam 17,5 kilometre uzunluğundaki hatta 14 istasyon yer alacak. Güzergah, Bosna Bulvarı, Güzeltepe, Kavacık, Beykoz Devlet Hastanesi ve Adliye üzerinden Beykoz İskelesi'ne ulaşacak. Sonra da hat iki bölüme ayrılacak. Bir kol Türk-Alman Üniversitesi'ne, diğer kol Orta Çeşme'ye gidecek. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, metroyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın inşa edeceğini belirtti.
6: Ümraniye'den Beykoz'a uzanan yeni raylı sistem hattımızla Anadolu yakasının kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek. Farklı ulaşım sistemleri arasında kesintisiz ve bütüncül bir ulaşım ağı oluşturacağız.
2: Yeni metro mevcut raylı sistemlerde de entegre olacak. Ümraniye istasyonunda Üsküdar Sultanbeyli metrosuna, Bosna Bulvarı'nda ise yapımı devam eden metro hatlarına bağlantı sağlanacak. Beykoz İskele'de de yolcular deniz ulaşımına geçebilecek.
0: Yapay zeka şirketlerinin geçtiğimiz aylarda büyük miktarlarda kitap satın alarak bu kitapları dil modellerini eğitmek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Yapılan yeni bir araştırma, içine takip cihazı konulan nadir bir kitabın Amazon şirketinin deposuna gittiğini ortaya koydu.
2: Bağımsız gazeteciler nadir bir kitabın içine gizlice bir takip cihazı yerleştirdi. Kitabın konumu takip edildi. Cihaz son olarak Amazon şirketine ait bir yapay zeka eğitim tesisinde sinyal verdi. Böylelikle kitabın Amazon tarafından satın alındığı kanıtlanmış oldu. Haberi bağımsız gazetecilerden oluşan 404 medya internet sitesi duyurdu. Gazeteciler toplu kitap siparişi verilen bir kitapçı ile iletişime geçti ve kitaplardan birinin içine takip cihazı yerleştirdi. Kitap adım adım takip edildiğinde son durağın bir Amazon tesisi olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentindeki VGT-3 isimli tesiste sinyal alınan kitabın burada tarandıktan sonra imha edildiği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Amazon tarafından yapılan açıklamada, müşterilerimizin kullandığı ürün ve hizmetleri geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla ticari kanallar üzerinden kitap satın alıyoruz ifadesi yer aldı. Amazon, Google, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen şirketler, yapay zeka alanında rekabet edebilmek için büyük miktarda özgün eğitim verisine ihtiyaç duyuyor. Şirketler, sahip oldukları rekabet avantajını kaybetmemek için kullandıkları eğitim verilerini büyük bir gizlilikte koruyor. Nadir kitaplarda yapay zeka modellerini eğitmek, özellikle Anthropic ve xAI gibi rakip şirketlerin nadir veya antika kitapları eğitim amacıyla kullanmadıklarını açıkça belirtmiş olması nedeniyle Amazon'a avantaj sağlayabilir. VGT-3 isimli tesiste çalışanların internet üzerinden yaptığı tartışmalarda Amazon'un bu yıl başlarında taramak için yeterli kitap bulmakta zorlandığı öne sürülüyor. Tesise gönderilen toplu nadir kitap siparişlerinin sistematik olarak imha edildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz ay Avrupa'daki sahiplerden binlerce kitabın yapay zeka şirketleri tarafından satın alınarak toplandığı ve tarandıktan sonra imha edildiği ortaya çıkmıştı. Anthropic yapay zeka şirketinin de daha önce Project Panama adlı projeyle milyonlarca ikinci el kitabı satın alıp taradıktan sonra imha ettiği kamu

0: boyuna yansımıştı.
1: Bülteni nokta alıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo. Reklam.
3: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde rüzgar hafifliyor, nem artacak. Özellikle Antalya, Mersin taraflarıyla Güney Anadolu genelinde sıcaklık yüksek değerlerde hissedilecek. Isı çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u saat 22'de konuk edecek.
6: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olympic Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise üçüncü eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
7: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
6: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
8: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
6: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11 ile sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çobani Stadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
5: Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansını çıkardı. Sırf futbolcu hem Kauno Žalgiris hem de Alanya Spor maçlarında forma giyebilecek. Beşiktaş, Vlahović'in lisansını çıkarmak için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklediği izni aldı. Sırp Yıldız'la ilgili Futbol Federasyonu'ndaki işlemler de tamamlandı. Beşiktaş, Vlahović'i UEFA listesine eklerken Felix Udokay kadrodan çıkarıldı. Galatasaray, Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Batrakov için Galatasaray'la Lokomotiv Moskova büyük ölçüde anlaştı. Ancak Rus ekibi Batrakov'u bu akşam deplasmanda oynanacak Rostov maçının kafilesine dahil etti. 21 yaşındaki 10 numaranın bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Barcelona Rodri transferini tamamladı. Katalan devi Manchester City ile anlaşmaya vardı. Barcelona Rodri için İngiliz ekibine yaklaşık 77 milyon euro ödeyecek. Ballon d'Or ödüllü oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Anlaşmanın bu hafta içinde resmileşmesi bekleniyor. Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet Okur Barcelona'ya transfer oldu. 2010 doğumlu Yiğit Okur'un transferini babası Mehmet Okur sosyal medya hesabından duyurdu. Forvet pozisyonunda oynayan genç basketbolcu kariyerini Barcelona altyapısında sürdürecek. Yiğit Mehmet son olarak FIBA 16 yaş altı erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymiş, organizasyonda 9,4 sayı ortalamasıyla mücadele etmişti. İstanbul Beykoz'da triatlon heyecanı yaşandı. Yaklaşık 1000 sporcu zorlu parkurda mücadele etti. Organizasyonun bu yıl 6.sı düzenlendi. Yerli ve yabancı yaklaşık 1000 triatlet 2,2 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti. Genel klasmanda erkeklerde Mikhail Venediktov, kadınlarda ise Ece Calp birinciliği elde etti. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 도아 takvimi. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Yetişkin bir çınar ağacı yaklaşık 12 metre uzunluğundadır. Kök ve yaprakları dahil kütlesi 2 ton civarındadır. Her yıl ortalama %5 uzarsa yılda 100 kilogram odun üretir. Bu da 38 kilogram karbon demek. Yani oksijen ve karbonun göreli kütleleri hesaba katılacak olursa ağaç başına her yıl 100 kilogram oksijen. Peki insan ne kadar hava soluyor? Bir insan yılda 9,5 ton hava soluyor. Havanın %21-23 civarı oksijen olduğuna göre kişi başı yılda 740 kilogram oksijen tüketiyoruz. Yani tek bir insanın bir yıllık oksijen ihtiyacı için yaklaşık 7-8 ağaç gerekiyor. Ağaçların ve ormanların önemi tabii ki bununla sınırlı değil. Ormanlar gezegenimizin temel yaşam alanlarının parçalarını oluşturur ve yanan her ağaçla sayısız canlı ölür. Bu canlılar zincirleme olarak birbirlerine muhtaç olduğu için bazı türlerin yok olması, beslendikleri türleri de onları avlayan ve onlardan faydalanan türleri de tehdit eder. Ekosistemin dengesi, ormanların önemi aklınızda bulunsun.
1: Doğa takvimi.
3: Diyagnozu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Mutlu günler, Finans Kafe ile yeniden karşınızdayız. Konut fiyat artışında zayıf seyir devam ediyor değerli izleyenler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre Temmuz ayında konut fiyatları enflasyonun altında arttı. Reel bazda bakıldığında kayıp %5.
2: Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor. Merkez Bankası, Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Verilere göre konut fiyatları enflasyonun altında artış kaydetti. Böylece reel bazda geri çekilme devam etti. Konut fiyatları Temmuz'da bir önceki aya göre %1,5 yükseldi. Yıllık artış ise %25 olarak kayıtlara geçti. Yıllık tüketici enflasyonu ise %31,75 olarak kaydedilmişti. Böylece enflasyon rakamı baz alındığında reel kayıp %5,1 oldu.
3: Yatırım amacıyla konut alımı bu aralar trend değil. Neden? Çünkü alternatif getirilerin daha fazla olduğu yerler var. İşte mevduat faizi var, para piyasası fonları var. Dolayısıyla bu öyle dönemlerde konut çok yatırım olarak cazip bir enstrüman olmuyor.
2: Yeni kiracı kira endeksi verilerine göre kira tarafında da reel düşüş izlendi. Türkiye genelinde kiralar %28,4 arttı. Yine enflasyon baz alındığında reel kayıp %2,6 oldu. İstanbul'da ise yıllık kira artışı Temmuz'da %32,4 artışla enflasyonu geçti.
3: Son iki çeyrektir artık kira artışları da yeni kiracı endeksi olarak söylüyorum bunu. Yeni kiralarda da enflasyonun altında kaldığını yani reelde negatif olduğunu söyleyebilirim. Tabii kiralardaki artış aslında kendisini düzeltiyor. İşte 16 yıllara geldi Türkiye ortalamasında kiradan amorti etme süresi. Hani biz bunun 20 yıllar olduğu dönemleri de görmüştük geçmişte. Dolayısıyla amorti etme süresi düşüyor ama kiralarda bir taraftan kendisini düzeltiyor.
1: Aselsan ve Türk Telekom'un birlikte geliştireceği yerli telefon için çalışmalar sürüyor. İlk modelin gelecek yıl tanıtılması bekleniyor.
2: Yerli akıllı telefon projesinde ilk model gelecek yıl tanıtılacak. Aselsan, Türk Telekom ve Türk İş Dünyası Konseyi'ne bağlı TTT İnovasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yerli ve milli akıllı telefon projesinde bazı detaylarda netleşmeye başladı. Hürriyet gazetesinin haberine göre ilk model 2027 yılının ilk çeyreğinde beğeniye sunulacak. Telefonlar 3 modelden oluşacak. Biri sadece kamu çalışanlarına özel olacak. Geri seviyesi model herkes tarafından erişilebilir fiyattan satılacak. Üçüncü model ise daha üst segmente tasarlanacak. Tüm telefonlarda doğal afetlere karşı kesintisiz iletişimin sürmesi için uydu anteni bulunacak. İlk olarak kamu çalışanlarına özel hazırlanan kriptolu modelin teslimatları başlayacak. Bu modelin kritik yazılımları yerli ve kriptolu olacak.

0: mutabakatı uzatmak istemiyoruz mesajını paylaştı. Ateşkesin rafa kalkmasına ek olarak Hürmüz'den geçişlerinde zayıflaması petrolü yükseltti. Brent petrol yeniden 90 doların üzerine çıktı.
1: Son 6 ayda da beklentilerin birçok dönem ki Haziran'da bu çok yükseldi. Savaşın bitmesine yönelik olmasına rağmen henüz böyle net bir sonuç yok. Ve bu tansiyonun da kademeli olarak arttığı bir gösterge içerisinde hala piyasalar biraz daha temkinli olmaya devam ediyor.
0: Petrol fiyatında haftalık artış %3'ün üzerinde. Brent petrolde yılbaşından bu yana değer kazancı ise %50'ye yakın.
1: Piyasa arka planda bir görüşme trafiği olabileceği yönündeki beklentisini koruyor. Bu nereye kadar korur, ne kadar devam eder? Tabii o biraz daha aslında bir kırılıma işaret edeceği zamanları da gösterecektir.
0: Altın fiyatlarında savaşın belirsizliğiyle geri çekilme takip edildi. Ons altın 4400 doları geçmeye çalışıyor. Gram altın ise 6700 liralı seviyelerde.
2: Piyasalara bakacağız şimdi. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,19 kayıpla 14.105 puan seviyelerinden işlem görüyor. Gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye 14.209 puan oldu. %0,53'lük yükselişle aşağıda ise gördüğümüz en düşük seviye 14.050 puan. Hiç 14.050'nin altına sarkmadı. 150-160 puanlık bir bant içerisinde işlemler gerçekleşiyor. İşlem hacminin de 95 milyar lira civarında olduğunu ifade edelim. Bir önceki yayınımızda da ifade ettiğimiz gibi hizmetlerde %1'in üzerinde bir artış var. Ama asıl günün ilk yarısı ve şu dakikaya kadar ticaret endeksinde özellikle %4 yükseliş olduğunu belirtelim değerli izleyenler. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 91 kuruş, euro 55 lira 50 kuruş seviyesinden işaret ediyor. Uluslararası piyasalarda sabahtan bu dakikaya çok büyük bir değişiklik yok. Dolar endeksi yatay seyrediyor. Euro dolar karşısında 1.1570'lere doğru hafif bir geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1.3520, 1.3530 aralığında işlem görüyor. Altın fiyatlarına döndüğümüz zaman altının ons fiyatı dün 4.400 doları aşmış. 4.428 dolara kadar yükselmişti. Sonra oradan bir miktar geri çekildi. Kapanışını 4.400 üzerinde yapmasına rağmen bir miktar geri çekildi. Bugün de 4.390 4.395-96 oralarda yatay bir, bugün için yatay bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Altının ons fiyatının gram altın yurt içinde de 6.768 lira seviyesinden işlem görüyor. Bankalar arası piyasada 6.768-6.770'ler civarında orada da yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrolde ise sabaha göre hafif bir aşağı doğru çekilme var. 91 dolardan 90 dolara doğru 90,7-90,8'lere doğru bir hafif geri çekildi ama genelde oralarda yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Piyasalardaki gelişmeler böyle değerli izleyenler. Şimdi bir konuğumuz var. Peki konumuz ne? Ticaret Bakanlığı e-ticaret konusuyla ilgili yeni bir taslak hazırladı. E-ticaretle ilgili yeni bir taslak hazırlandı. Satıcılara verilerini başka platforma taşıma imkanı sunulacak. Ayrıca bu uygulamayla beraber rekabetin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca kargo hasarlarına tazminat zorunluluğu da gelecek. Ayrıntılar ne? Biraz daha geniş bakacağız. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ETİD Yönetim Kurulu üyesi ve The Mentors AI kurucu ortağı Aslı Öztap bizimle birlikte. Aslı Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisiniz diyeceğim ve hemen ilk soruma geçeceğim. Düzenleme neler getiriyor? Sizin hayatınıza, daha doğrusu e-ticaret yapanların ve vatandaşın hayatında neler değişecek? KOBİ'lerin, o bir sonraki sorum olsun. Böyle başlayalım, buyurunuz.
3: Şöyle ki şimdi aslında bu bir yasa tasarısı değil. Bu 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında bir kanun kapsamında hazırlanan bir yönetmelik değişikliği taslağı aslında. Henüz resmi gazetede yayınlanmadı dediğiniz gibi, dolayısıyla yürürlükte değil. Fakat bakanlık bu taslağı sektör kuruluşlarına iletti ve şu anda hani görüş toplama süreci devam ediyor. Ve en önemli tarafı da bu iadeler sürecinde asıl etkilenen taraf bu defa tüketici değil. Şu anda konuşmuş olduğumuz KOBİ'ler. Buraya e-ticareti Türkiye çapında 634 binden fazla işletme şu anda deneyimliyor.

0: şirketlerinde bir ticaret olarak yapıyor daha doğrusu. Bu 634 bin KOBİ ve firmanın şu anda iade süreçlerine ilişkin bir düzenleme diyelim, rekabetin daha iyi yapılabilmesi için ve tüketicilerin aslında süreçleri daha düzenli bir şekilde takip edip deneyimleyebilmesi için.
1: Peki Aslı Hanım, aslında hani vatandaş için normal sıradan alışveriş yapan insanların hayatında e-ticaretle alakalı herhangi bir şey değişmeyecek bu yeni taslakla birlikte. Peki KOBİ'lerden bahsettiniz.
0: Evet.
1: KOBİ'lerin e-ticaretteki hakları geliştiriliyor diyebilir miyiz?
0: Evet diyebiliriz. Çünkü ya tüketici kısmını çok hızlı bir özetle size
1: Buyurun.
0: geçeyim. Bugün tüketicinin yürürlükte olan hakkı şu şekilde. Mesafeli alışverişlerde tüketici genel olarak 14 gün içerisinde gerekçe göstermeden cayabilir. Cayma bildiriminden sonra ürünü 14 gün içerisinde geri gönderebilir ve satıcı teslimat masrafları dahil tahsil ettiği ödemeleri 14 gün içerisinde iade etmek zorunda. Fakat bu bahsetmiş olduğumuz yeni değişiklik kapsamında konuştuğumuz şey tedarikçilerin pazar yerlerinde yapmış oldukları ticarette gerek pazar yeri, gerek tedarikçi, gerek de kargo şirketleri, lojistik şirketleri bir süreç yönetiyorlar. Burada kayıp, hasar ve benzeri durumlar, hangi tarafların hakları ve hangi tarafın o an ürün elinde zarar gördüyse onların hakları, yükümlülükleri ve tazminat mekanizmasının aslında aracılık sözleşmesi yapan pazar yerlerinde açıklıkla yazması üzerine bir geliştirme. Yani pazar yerlerinin artık belli bir yerde durduğu, tedarikçi firmaların belli bir yerde durduğu ve eş zamanlı da tüketicilerin kendi haklarını korudukları bir mekanizma yaratmak aslında buradaki ana amaç.
1: Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Aslı Öztap, çok teşekkürler bizimle birlikte oldunuz. Bizleri
0: Teşekkür
1: bilgilendirdiniz.
0: ederiz.
1: Mutlu günler diliyorum.
0: Hoşça kalın.
1: İyi günler. Değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam edelim. Türkiye'de enerji depolama kapasitesi artıyor. Hedef 2035 yılında 35 bin gigawatt batarya depolama kapasitesine ulaşmak. Sektör temsilcileri batarya hücresi ithalatında gümrük vergisinin kaldırılmasının yatırımlar için sağladığı avantaja da dikkat çekiyor.
2: Şu anda 2025 yılının sonu itibariyle ilk tesisler devreye alındı. 2026 sonu itibariyle de 1000 megawattlık sistemin devreye alınmasını hedefliyoruz. Asıl hedefimiz 2035 yılında 35 bin megawatt saatlik bir batarya sisteminin devreye alınmasının gerçekleşmesi.
3: Türkiye enerji depolama sistemlerinde hazırlıklarını tamamladı. Tesisler faaliyete geçti. Enerji depolama yatırımlarının en önemli maliyet kalemlerinden olan batarya hücrelerinde ilave gümrük vergisi de yıl sonuna kadar sıfırlandı.
2: Bunun sebebi Türkiye'de tam anlamıyla hücre üretimi gerçekleşene kadar yatırımların önünü açmak aslında hedeflendi. Dolayısıyla ilave gümrük vergisinde gelen indirim yatırımcıların fizibilitelerini olumlu etkileyen ve fiyat avantajı sağlayan bir sistem haline geldi.
3: Enerji Depolama Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ı, vergi avantajının yıl sonunda sona erecek olmasının sektör açısından önümüzdeki ayları kritik bir tedarik dönemine dönüştürdüğüne dikkat çekti.
2: Şu anda batarya sektörünü domine eden Çin'de de çok ciddi seviyede vergisel düzenlemeler var. Bu ne anlatıyor? 2027'nin ilk yarısına göre planlanan enerji santralleri sadece tedarik ve anlaşmalardaki avantajı sağlamaz. Aynı zamanda kritik bir periyot olduğu için yatırımlar açısından da önemli bir zaman dilimi olarak göz önünde bulunduruluyor.
1: Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı yolda. Bu gruptaki çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Memur ve işçinin faydalandığı bu haktan sözleşmeli personelin de yararlanabilmesi için düzenleme hazırlığı var. Detaylar geliyor ekranlarınıza.
4: Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışabilme uygulamasında sözleşmeli personele prim telafisi hakkı geliyor. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Emeklilik için eksik günlerini tamamlayabilecek. Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme mecliste kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenlemeyle prim kaybının telafisinin sağlanması da amaçlanıyor.
1: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. İddiaya göre bazı firmalar nişasta bazlı şeker kotalarını ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal etti ve iç piyasaya sokulmaması gereken ürünleri farklı isimlerle faturalandırarak piyasaya sürdü. Soruşturma vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge, sahtecilik ve fiyatları etkileme gibi çeşitli suçlar kapsamında sürdürülüyor. Aralarında şirket yöneticisi olduğu belirlenen şüpheliler ifadeye çağrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün aldığını söyledi. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık, dedi.
5: Çiftçiye hasat sezonunun başından bu yana yaklaşık 120 milyar lira destek verildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
6: Toprak Mahsulleri Ofisi 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürüyor. Hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık.
5: Yumaklı, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak değerli üreticilerimiz müsterih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor ifadelerini kullandı. Hububatın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirdi.
1: Teknoloji şirketleri Çin'deki üretimlerini sonlandırıyor. Bu yöndeki son karar Google'dan geldi. Amerikan basınındaki haberlere göre Google, Pixel cihazların Çin'deki üretimini tamamen sonlandıracak. Şirket tedarikçilerine konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Plana göre telefon, akıllı saat ve kablosuz kulaklık üretimi 2027'den itibaren Vietnam ve Hindistan'a kaydırılacak. Google, Çin'de üretimini sonlandıran ikinci büyük küresel marka olacak. Daha önce Samsung'da ülkede üretim faaliyetini durdurma kararı almıştı. Bu haberle birlikte değerli izleyenler Finans Kafe'nin sonuna gelmiş olduk. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam.
11: Her mevsimde, her havada.
12: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
13: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
14: 3 gündür hava serindi. Biraz rahat nefes alabildik ama sıcak hava geri gelmeye hazırlanıyor. Çarşambadan itibaren sıcaklık yeniden 3-4 derece yükselecek. İstanbul'da nem de artacak. İzmir'de rüzgarlar daha sıcak esecek. Yani batıda yeniden bunaltıcı günler başlıyor.
11: Her mevsimde, her havada.
12: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
13: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
15: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülten Kuşağı'nda son saat dilimiyle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütünün kullandığı gizli haberleşme programı Glopper'a yönelik yeni bilgiler var. Uygulama mağazalarda erişim olmayan Glopper'a şifre, biyometrik veri ve harici onaydan sonra erişim sağlandığı tespit edildi. Örgütün Romanya'daki yurtlarında kalan öğrencileri para transferinde kurye olarak kullandığı da itirafçı ifadeleriyle dosyaya girdi.
1: Şifre belirleniyor, biyometrik veri giriliyor. Harici onaydan geçtikten sonra uygulamaya girilebiliyor. Alihan Kuriş suç örgütünün kullandığı gizli haberleşme programının nasıl kullanıldığı ortaya çıktı. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayı teyit eden yetkilendirilmiş kişiler erişim sağlayabiliyordu. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesaplarında tutulduğu belirlendi. Örgüt içerisinde hocalarla iletişimin şifreli e-postalarla yapıldığı da tespitler arasında. İddiaya göre Alihan Kuriş, bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Böylece para transferinin bir bölümü hiçbir bankacılık ağına takılmadan sağlanıyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu. Suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık suçlarından yürütülen soruşturmada 32 şüpheli tutuklanmıştı.
0: Milli Dayanışma Kanunu yani terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
3: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
1: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Şimdi bu konuyu, yeni yasayı ve süreci konuşacağız. Konuğumuz var, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, yayın konuğumuz. Sayın Güleç, hoş geldiniz NTV yayına.
4: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi yasa nasıl çalışacak, süreç nasıl işleyecek bunu konuşacağız ama öncesinde şunu sormak isterim. Bölgede nasıl bir etki yarattı bu yasa?
4: Tabii 2 yıla yakın devam eden bir süreç var. Bölge temkinli bir tutum içindeydi ilk süreç başladığında. Ama zaman geçtikçe, mesafeler alındıkça halkın, toplumun bölgede özellikle Diyarbakır'da bu süreci desteklediği yönünde ciddi bir güç oluştu. Bu sebeple bu yasanın uygulaması çok önemli. bölgenin bu yasadan beklentileri belki hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamadan farklı olabilir. Ama sonuçta şiddetsiz, çatışmasız bir ülkede, demokratik siyasetin önünün açılacağı bir ülkede eğer bütün sorunlar, toplumsal meseleler, Kürt meselesine dair demokratik zeminde çözülecekse belki bölgenin, Diyarbakır'ın beklentilerine cevap olabilir. Ama bölge, Diyarbakır bu siyaseti, bu çözüm siyasetini, çözüm sürecini destekliyor. Güçlü bir destek var diyebiliriz.
0: Peki Diyarbakır'dan baktığınızda, tarafları dinlediğinizde umut var mısınız bu sürece ilişkin? Diyarbakır halkı olarak, sadece siz değil elbette, bölge halkı.
4: Biz Diyarbakır bağlısı olarak baştan itibaren bu süreçten bir heyecan duyduğumuzu ifade ettik. Bu sürece katkı da sunmaya çalıştık. Mecliste kurulan komisyonda dinlendik. Deyim yerinde ise Diyarbakır barosu birçok halk örgütüyle birlikte, bölge barolarıyla birlikte bir diplomasi de yürüttü. Biz baro olarak tabii ki umutluyuz. Bölge halkının da umutlu olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar herhangi bir tepkinin gelişmemiş olması, evet eleştirel yaklaşımlar var ama reddiyeci, toptan reddeden bir yerden değil, tamamen yasanın eksiklerinin görülmesi gerektiği noktasında bazı tenkitler var. Ama halk ve bizler bu süreçten umutluyuz.
0: Yasanın eksiklerini de ilerleyen dakikalarda sorayım ama öncesinde, şimdi Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla artık resmen yürürlüğe girdi yasa ama aktifleşmesi için bir şarta bağlı. O da silah bırakma şartı. Bunun takibi de yapılacak. Süreç nasıl işleyecek? Bunun takibi nasıl, bir hukukçu olarak soruyorum, teyit edilebilir?
4: Tabii yasa yürürlüğe girdi ama uygulama alanı bulması gerekir. Uygulama alanı bulabilmesi için de yasanın birinci maddesinde Milli Güvenlik Kurulu'nun tespit ve teyit mekanizmasının resmi gazetede yayınlanması gerekir.
0: Doğru.
4: Bu noktada eleştirilerimiz var. Aslında çok sürece yayılmaması gerekir bu resmi gazetede yayınlanma süreci ya da teyit tespit mekanizması. Hem halkın, hem biz hukukçuların, hem insan hakları savunucularının bu noktada işin sürüncemede kalmaması ve bu sürecin çok geciktirilmeksizin teyitle tespitin yapılması ve kararın resmi gazetede yayınlanması gerekir. Birinci eleştiri noktamız aslında buydu.
0: Yani bir takvimlendirme mi bekliyordunuz? Bir takvimlendirme ihtiyacım var diyorsunuz bu sürecin.
4: En azından bu maddenin uygulanmasıyla ilgili bir bilgilendirme yapılabilir. Bu sürecin ne kadar süreceği noktasında işin muhataplarının bir açıklama yapmasını beklerdik tabii ki. Ama bizim beklentimiz bu sürecin uzamadan bu uygulama alanını bulması. Bunun için de resmi gazetede kararın yayınlanması, gecikmeksizin yayınlanması çok önemlidir.
0: Peki bu süreçte başka eleştiriniz var mı? Yani o ilk maddeye ilişkin nasıl olacak bu silahların toplanması ya da işte bu işin teyidi?
4: Tabii yasalar, hani uygulaması çok daha önemli. Yani yasanın lafzı kadar uygulama önemli. Eğer doğru bir şekilde uygulanırsa ve bunun yasa daha henüz çıkmadan bu görüşmeler yapılmışsa, sonuçta işin muhatapları var. Bu muhataplarla kamuoyunun gözü önünde değil ama deyim yerinde ise gizli diplomasiyle kamuoyunun vakıf olduğu bilgilerin dışında bir altyapı çalışması yürütülmüşse mutlaka bunun bir iki ay gibi kısa bir süre içerisinde biteceğini düşünüyorum. Bu tespitler nasıl yapılacak? Muhtemelen güvenlik birimleri, Milli Güvenlik Kurulu'na bu süreçle ilgili raporlar vermiştir. Bence bu süreç aslında fiilen başlamıştır. Yani silahların ve mühimmatın teslimi, örgütün PKK'nın kendini feshettiğine dair fiili durumun tespitiyle ilgili raporlamalar var. Öyle tahmin ediyorum ki kısa sürede, daha önce altyapısı kurulduğu için bunun sürüncemede kalmadan yayınlanması yönünde benim kişisel tahminlerim var.
0: Peki. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bir açıklaması var. Bu kurulun başkanlığını yapacak. Zaten kurul ya da alt kurullar bir şekilde bu konuyu çalışmaya başlamıştı dedi Sayın Yılmaz. Belli ki bir hazırlık var. Bu ilk teyit, tespit ve sonrasında MGK'da kararın alınmasıyla ikinci aşamaya, asıl aşamaya geçilecek. Geri dönüşler orada iş biraz daha işin hukuk kısmına dönüyor. Bu geri dönüşlerde nasıl işleyecek sistem?
4: Yani tabii ilk toplantıyı oluşan 7. maddeye göre, yasanın 7. maddesine göre oluşan kurul 24 Ağustos'ta, yani önümüzdeki pazartesi günü ilk toplantısını yapacak. Belli ki bir hazırlık yapılmış. Çünkü yasa yürürlüğe girer girmez toplantı tarihi belirlendi. Bu koordinasyon ya da bu kurul aslında bu yasanın uygulanmasını, koordinasyonu yapacak kurul. Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, MİT Başkanı gibi devletin çok önemli birimlerin kurulun içinde ve bakanlar bu kurulun içinde yer alıyor. Aynı zamanda bu kurul meclisle de, mecliste kurulan izleme komisyonuyla da koordineli çalışacak ve meclise düzenli bilgiler vermesi gerekir yasaya göre söylüyorum. Hı hı. Şimdi eğer alt kurullar oluşurken ve yine yasaya göre belli kişileri dinleyebilir bu kurul. Umarım da öyle olur. Çünkü burada bu yasada aslında bir eleştiri de sivil toplum ayağının eksik olması, hukuk örgütlerinin eksik olması, baroların, insan hakları örgütlerinin, Türkiye Barolar gibi çatı örgütlerin bu süreçte yer almamış olması bir eleştiri konusuydu. Ama bu alt komisyonlar kurulurken ya da kurul dinleme yaparken aslında bu kişileri sürece dahil edebilir. Beklentimiz ve temelimiz bu yönde. Geri dönüşler noktasında da tam sizin söylediğiniz, sorduğunuz soru bağlamında da söylüyorum. Sivil toplum alanında yararlanması gerekir. Yayın tarihinden itibaren bu muhtemelen gerçekleşecek bir durum. Çünkü yasa sadece elinde silah olan PKK üyelerini, PKK gerillalarını ya da militanlarını yalnız ilgilendirmiyor. Yasa cezaevinde hüküm giymiş kişileri de, tutukluları da, hakkında soruşturma açılanları da ilgilendiriyor. O sebeple silahla bugün hak arama mücadelesine giren PKK üyelerinin dahil olmasıyla cezaevinde olanların dahil olması süreci, evet, zaman itibariyle birlikte başlayacak ama kuşkusuz dışarıdan gelecek PKK üyelerinin, bu sürece dahil olacakların toplumsal bütünleşmeye katkı ve sivil yaşama, demokratik yaşama dahil olanların geri dönüşleri çeşitli zorluklar da kuşkusuz barındıracaktır. Buna karşı da kurulun, hükümetin, devletin, ilgili bütün bilimlerin toplumsal kesimle dahil ederek kolaylaştırıcı bir rol oynamaları gerekir.
0: Şimdi baro olarak mutlaka sürece ilişkin risk analizleri de yapıyorsunuzdur. En önemli tehlikenin bir şekilde işin sürüncemede kalması, uzaması olarak ifade ettiniz. Ben bunu anlıyorum. Bunun dışında olası riskler olarak ne sayarsınız bu sürecin önündeki?
4: Tabii ki daha önce biliyorsunuz çözüm süreci birçok kez denendi. En son 2013 yılında başlayan süreç 2015 yılında akamete uğradı. O süreçte çeşitli provokasyonlar da oldu. Hı hı. Kuşkusuz Orta Doğu gibi kaygan bir zeminde siyasetin ve konjonktürün her gün değiştiği bir zeminde elbette ki provokasyonlar olabilir. İkinci risk olarak da provokasyonları gösterebiliriz. Aslında ikinci risk olarak tanımladığım konu, birinci söylediğim o sürüncemede kalmamasıyla doğrudan bağlantılı. Hı hı. Zaten provokasyonların olmaması için sürüncemede kalma durumunun dikkate alınarak bir an önce o yayın tarihinin karar tarihinin gerçekleşmesi gerekir. Provokasyonlara dikkat etmek gerekir. Bu konuda toplumsal dinamikleri sürece katarak da aslında provokasyonlara karşı bir tutum, bir yaklaşım da gösterilebilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii süreç çok ayaklı bir süreç. Güvenlik ayağı var, hukuk ayağı var ve tabii elbette dönecek olan teröristlerin topluma kazandırılması da önemli bir mesele. Burada yapılması gereken nedir sizce? Nasıl olacak bu iş?
4: Yani yasa şunu öngörüyor. Kurulun belirlediği yerlere başvuru ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuru yapmak kaydıyla İli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 6 ay içerisinde bunların yapılması lazım. Öncelikle bu 6 aylık sürenin iyi değerlendirilmesi gerekir. Yani bunu özellikle silahını bir yöntem aracı, bir mücadele yöntemi aracı olarak görmekten vazgeçen kişilerin, PKK üyelerinin sürece dahil olması için bunun mekanizmalarının kurulması gerekir. Birinci husus bu. İkincisi, sivil yaşama dahil olduktan sonra tabii ki orada da bir homojen yapı yok. Yani insan unsuru bakımından söylüyorum. Yaşlılar olabilir, kadınlar var, muhtemelen engelliler var. Bunların sivil yaşama dahil olduklarında yaşayacakları zorluklar var. Buna dair de kolaylaştırıcı adımların yapılması lazım. Çünkü kurula aynı zamanda şöyle bir yetki de verilmiş. Kurul idari işlemlerle ilgili, uygulamalarla ilgili ve yasal düzenlemelerle ilgili talepte bulunabilir. Sanırım bu yönde ihtiyaçlar belirdikçe kurulun öneri yapma ve talepte bulunma yetkisini kullanacaktır. Dolayısıyla biz bu yasayı sadece bir son değil, bir başlangıç olarak değerlendirdik. Devamının az önce söylediğiniz sivil yaşama dahil olanların da istihdam sorunundan tutalım, sağlık sorunlarına kadar sivil yaşama ve siyasete dahil olma süreçlerine kadar gerekli tedbirlerin, düzenlemelerin, idari düzenlemelerin ve yasal düzenlemelerin bundan sonra yapılması gerekir.
0: Sayın Güreş, peki bu silah bırakma konusunda örgüt içerisinde bir tam mutabak olacak mıdır? Yoksa bir direnç görür müyüz bu süreçte?
4: Yani bugüne kadar herhangi bir dirençten söz etmek mümkün değil. Gerçekten de hani bence iyi bir noktadan başlandı. Çünkü sürece Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla doğrudan PKK'nın silah bırakmasının ancak Sayın Öcalan tarafından mümkün olabileceği vurgulandı. Ve Sayın Öcalan da bu süreçte 27 Şubat çağrısıyla ve devam eden dönemlerde yaptığı çağrılarla bu süreci bu noktaya taşıyan önemli bir aktördü. Doğru noktadan başlandığı için örgüt üzerinden de buna yaklaşım hep pozitif oldu. Çok bir direnç olmadı. Yöntemin bunun nedenle doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak Sayın Öcalan gibi bu örgütü kuran bir lider bu süreci kendi örgüt mensuplarına, kendi örgütüne kabul ettirebilirdi. Sonuçta buraya kadar bir başarı var. Bence bir direnç gelişebileceğine ihtimal vermiyorum.
0: Peki. Sayın Abdülkadir Güleç, çok teşekkür ederim NTV yayınına katıldığınız için. Diyarbakır Baro Başkanı.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Devam edelim gündemdeki diğer gelişmelerle. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerindeki kontenjanların %99,5'i doldu. Vakıfta ise doluluk %79,7 olarak açıklandı. Üniversitelerde toplam 37.998 kontenjan boş kaldı.
5: Bir sonraki yıl sınav sistemi değil ama soru sistemi değişecek. Bir an önce adaylar artık bir yere yerleşmek istiyorlar. Diğer bir neden de kontenjanlar daraltılıyor.
1: Tercih yapan 1.279.439 adayın 730.854'ü yerleştirildi. Bunun 641.478'ini örgün eğitime yerleşenler oluşturuyor. Bu yıl sınava ilk kez giren lise son sınıf adayların %45,7'sinin tercih yapmaması da dikkat çekti. Devlet üniversitelerinde 481.000 kontenjanın 479.000'i doldu. 2.292 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devletteki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Vakıf üniversitelerinde ise geçen yıl %75,8 olan doluluk oranı bu yıl %79,7'ye yükseldi. 176.080 toplam kontenjandan 35.706'sı boş kaldı.
5: Vakıflarda geçtiğimiz yıl 27.000 kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl biraz kıpırdanmış. İşin ucunda tabii ki maddiyat olduğu için devletteki kadar bir sıçrama göstermemiş.
1: Üniversite kayıtları 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
0: Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni 5. günde bulundu. Mehmet Akkaya'yı arama çalışması ise sürüyor. Son durumu İHA muhabiri Ahmet Bilge'den alacağız. Ahmet, nedir durum?
6: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi 13 Ağustos akşamı Giresun'un Keçap ilçesinden Karabulduk beldesine seyir halinde olan Ahmet Yılmaz idaresindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sel sularına katılarak sürüklenmişti. Ara sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan kurtulurken araçta bulunan Mehmet Akkaya ve yeğeni olan Abdullah Hakkıoğlu sel sularında kaybolmuştu. Yapılan aramaların 5. gününde yeğene Abdullah Hakkıoğlu'na ulaşıldı ve cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ancak Mehmet Akkaya için ise arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları ile ilgili şunu belirtebilirim. Sivas, Samsun, Ordu, Rize, Trabzon, Amasya, Tokat, Erzurum, Kahramanmaraş ve Ankara'dan su altı ve su üstü için 167 personel ve 54 araç halen aramalarını sürdürüyor. Ahmet
0: Bilge aktardı. Sivas'ta şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep ve Muğla'da da tırla çarpışan 2 yolcu otobüsünde şoför ve muavinin de aralarında olduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Antalya'da ise bir tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. 6 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı.
1: Yolcu minibüsü şarampole devrildi. 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Zara-Suşehri Karayolu, Geminbeli geçidi yakınlarında gerçekleşti. Sivas'a giden minibüs taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi de yaralandı. Burası da Antalya. Tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kazaya 3'ü tur aracı, 6 araç karıştı. Zincirleme kazada turistlerin de arasında olduğu 17 kişi yaralandı.
7: Karşıyaka'dan geliyordum, aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba, duran araçların 5'ine birden bu araç vurdu.
1: Minibüste bulunan turistler şoförün uyuduğunu iddia etti. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü TAK Otoyolu'nun Nurdağ geçişleri yakınında tıra çarptı. Otobüsün sürücüsü 61 yaşındaki Turan delikanlıyla otobüste muavinlik yapan Mehmet Sayit Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 17 kişiden ikisinin durumu ağır. Muğla'da da yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü Söke-Milas Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen demir yüklü tıra çarptı. Yolculardan ikisi hayatını kaybetti, 3 ağır 18 kişi de yaralandı.
0: Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. Prefabrik yatakhane kullanılamaz hale geldi. Yeşil Yurt ilçesindeki yangın sabaha karşı başladı. İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm yatakhaneyi sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İçeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump dün İran'la anlaşmalarını engel olması halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etmişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Trump'ın neden Umman'ı hedefe koyduğu sorusuna yanıt aradığı bir analizi sayfalarına taşıdı. Trump yönetimi içinde bazı isimlerin Umman'ı ikiyüzlü davranmakla suçladıkları belirtildi.
8: Hayır, pek iyi davrandıklarını sanmıyorum ama diğerleriyle olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıktık.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sözlerle hedef aldığı ülke Umman. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran'la anlaşmalarına engel olmaları halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Peki Trump neden Umman'ı hedefe koydu? Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu sorunun yanıtını mercek altına aldı. Gazete bazı Amerikalı yetkililerin Umman'ı İran yanlısı gördüklerini yazdı. Wall Street Journal, Trump'ın İran konusundaki çıkmazdan öfkelenerek Umman'ı tehdit etmiş olabileceğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın savaşı bitirmek için Umman'ın yeterince yardımcı olmadığını düşünmüş olabileceğine dikkat çekindi. Trump yönetimi içindeki bazı isimlerin Umman'ın İran lehine olan bir nükleer anlaşmaya varılması için Tahran'a yardım edebileceği görüşünde olduğu belirtildi. Trump'ın bazı üst düzey danışmanlarının Umman'ı Washington'la Tahran arasında mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamaya çalışmak yerine büyük ölçüde İran'ın safını tutan iki yüzlü bir aktör olmakla suçladıkları söyleniyor. Trump'ın bazı yardımcıları ise Umman'ın İran'la olan köklü bağlarının ara buluculuk süreci için bir avantaj teşkil ettiğine dikkat çekiyor. Bu isimler Trump'ın nükleer anlaşmayı tamamlama konusunda yaşadığı zorluklar nedeniyle suçlayacak başka taraflar ararken Umman'ı günah keçisi ilan ettiği görüşünde. İran'la Umman arasındaki anlaşmanın Tahran'ın Boğaz üzerindeki kontrolünü pekiştirebileceğine dair endişeler bulunduğu da vurgulandı. Trump yönetimi daha önce de İran'la birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret almayı planladığı gerekçesiyle Umman'ı yine bombalamakla tehdit etmişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunda Hürmüz Boğazı'nın çok yakında ABD toprağı olacağını söylemişti. Trump bugün sosyal medya hesabında bununla ilgili bir paylaşımda bulundu. Trump Hürmüz Boğazı'nın haritasını Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada İran'ı yendikten sonra Boğaz'ı ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Tahran ise bu sözlere sert tepki göstermişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz'ün ne tweetle ne uçak gemisiyle ne de talimatlarla ele geçirilemeyeceğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriyeli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan'ın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki son durumla ABD-İran müzakereleri ele alındı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile de görüştü. Fidan-Şeybani görüşmesinde başta İsrail'in Suriye'ye dönük saldırıları olmak üzere bölgedeki son durum değerlendirildi. İsrail 38 yıl sonra ilk kez zamanında genel seçime hazırlanıyor. Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ön seçime gitti. Likud'un propaganda afişi de tartışma yarattı.
1: Ya. Esrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler için geri sayım var. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud, milletvekili adaylarını belirlemek için sandık başına gitti. Ön seçime katılım oranı %53,5 olarak gerçekleşti. Bu oran 2022'deki ön seçimlerdeki %58'lik katılımın altında kaldı. Buna göre Enerji Bakanı Eli Cohen, Likud'un aday listesinde ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada Knesset Başkanı Amir Ohana varken, onu Adalet Bakanı Yari Levin takip ediyor. Ön seçim sonrası Likud'dan yapılan açıklamada Netanyahu'nun sonuçlardan memnun olduğu belirtildi. Başbakan Netanyahu'nun listenin ilk 30 sırası içinde 9 kontenjanı bulunuyor. Bunların 3'ü ilk 10 sırada yer alıyor. Kamuoyu yoklamaları ise Likud'un parlamentodaki koltuk sayısının 32'den 22'ye düşebileceğini öngörüyor. Netanyahu, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı konumunda. Ancak 7 Ekim sonrası Gazze işgali, İran'la savaş ve yargı reformu tartışmaları iktidarını zayıflatmış durumda. Diğer yandan Likud'un propaganda faaliyetleri de hız kazanmaya başladı. Tel Aviv'deki reklam panosunda Likud'un propaganda afişi dikkat çekti. Afişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları kullanıldı. Afişte onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor ifadesi yer alırken, Netanyahu'nun Gazze işgali nedeniyle Erdoğan ve Mamdani gibi kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan isimler de siyasi mesaj verip seçmeni ikna etmeye çalışması dikkat çekti.
9: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
10: Ülke genelinde rüzgar hafifliyor, nem artacak. Özellikle Antalya, Mersin taraflarıyla Güney Anadolu genelinde sıcaklık yüksek değerlerde hissedilecek. Isı çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmalı.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
11: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
13: Aa, anne dedi.
14: Hadi canım, baba dedi.
13: Bez dedi.
15: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
16: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
17: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
18: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
19: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
20: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
21: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Sonbaharda gökyüzünde ne değişecek? Gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağ'a sorduk.
4: Eylül ayında ekinoks var, sonbahar ekinoksu. Çok severim ben ekinoksları çünkü güneşin tam doğudan doğup tam batıdan battıkları zaman, tam doğumuzu ve batımızı bulabildiğimiz zaman bence 23 Eylül sonbahar ekinoksunu kaçırmamak lazım. Onun dışında Eylül ve Ekim ayında yine bir sürü meteor yağmuru var. Tersekler kadar güçlü değiller, yani saatte yüzlerce meteor görmeyi beklemiyoruz. Ama o kadar çok sayıda varlar ki çakışıyorlar. O yüzden neredeyse her akşam 1-2 meteor görme ihtimalimiz var. Onların da bazıları patlıyorlar, çok güzel bir görüntü sunuyorlar gökyüzünde. Heyecanlandırıyorlar bizi. Bence gökyüzüne bakmaya devam edip o meteorları da yakalamaya çalışabilirler. Sonra zaten Aralık ayı gelince Geminit meteor yağmuru yine bize muhteşem bir görüntü sunacak.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Kemal Aran'ın mesleğini uzun yıllar Türkiye'de sürdürmüş Alman mimar Bruno Taut'un hayatını konu alan biyografi çalışması, Bruno Taut, Cumhuriyete iz bırakan Alman mimar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kemal Arı 1965 Samsun doğumlu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdi. 1993 yılında Mübadele'de Türkiye'de Göçmenler adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1997 yılında Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Genel Kurulu üyeliğine getirildi. Azınlıklar, mübadele, göçler, Türk denizcilik tarihi, İzmir kent tarihi, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik tarihi, biyografi ve tarih araştırma yöntemleri üzerine çalıştı ve kitaplar yazdı. Kemal Arı halen 9 Eylül Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapmakta. Efendim, başta dediğim gibi Alman mimar Bruno Taut yaşamının son bölümünü Türkiye'de geçirmişti. Ama Türkiye'yi de vatan belirtti.

0: Sovyet Rusya ve Japonya'da yaşadığı şehirlerin düşünce yapısına kattıklarını, mimarlık mesleğindeki gelişimini, ailesiyle ilişkilerini ve Türkiye günleriyle genç cumhuriyete kazandırdığı eserleri ele alıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
2: Merhabalar. Bir takım bitkiler var ki tuzlu tuzlu tatlarıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi. Kaya koruğu gibi, deniz börülcesi gibi. Şimdi birazcık deniz börülcesinin çok ilginç yolculuğuna bakalım. Deniz börülcesi pek çok coğrafyada sulak alanlarda yetişiyor. Sulak alanlar derken deniz suyunun bastığı bataklıklar, deniz suyuyla yıkanmış alanlar, tuzlu topraklarda, buralarda deniz börülcesi çok güzel yetişiyor. Deniz börülcesi gibi bitkiler halofitik bitkiler olarak kabul ediliyor. Ne demek yani? Tuzu tolere eden tuzcul bitkiler. Tuzlu toprakta yetişebiliyorlar ya da denizin tam içinde bataklık alanlarda yetişebiliyorlar. Aslında bünyelerinde bol miktarda deniz tuzunu da barındırıyor. Sodyum yüklü bitkiler. Belki de onun için çok seviyoruz. Çünkü tuzlamaya bile gerek yok. Şöyle bir haşla, tamam. İngiltere'de de bu tür bitkilere farklı isimler verildiğini söylemiştik. Bunlardan biri glasswort, yani glass aslında cam demek olduğu için cam yapımında kullanılıyor. Şimdi bu cam yapımında kullanılmasının da son derece ilginç bir bağlantısı var. İlk eski Mısır'da, bugünkü Suriye gibi Mezopotamya'da ilk defa geliştiği söylenir. Neden? Çünkü kum lazım. Kumun eritilmesiyle ve buna potas veyahut da soda külü katılmasıyla çok yüksek ısıda cam elde ediliyor. Kum derken nedir? Aslında kuarts. Kuartsın içindeki silikayı ortaya çıkartmak lazım. Şimdi burada da çok yüksek ısı gerekiyor. Fakat bu doğal olarak da kuarts oluşabiliyor. Dolayısıyla doğadan kuarts çakılı toplanabiliyor ve buna da işte eritip de soda külü katıldığı zaman cam elde ediliyor. Peki soda külü nereden gelecek? Elbette ki deniz börülcesinden. Şimdi deniz börülcesi sodyumu çok fazla tutuyor ya içinde. Onun için tadı tuzlu tuzlu ve çok hoşumuza gidiyor. Bize sanki böyle bir yudum deniz suyu gibi bir tat veriyor. Deniz börülcesini kurutup da yakarsanız soda külü elde ediyorsunuz. Yani sodyum karbonat. İşte bundan da cam elde ediliyor. Tabii bu cam teknikleri Orta Doğu'da gelişmiş. Bizim Finike'de gayet güzel boncukları meşhur, milattan önce 5. yüzyıla 6. yüzyıla uzanıyor. Fakat bu teknikler aynı zamanda Venedik'e gitmiş ve Venedikliler de soda külünü son derece güzel kullanarak şeffaf kristal gibi camlar elde etmişler. Hatta bu tür camlara kristallo demişler. Zaman içinde bir takım ustalar, ki ustaların böyle ülkelerden ülkelere götürülmeleri, seyahatleri son derece geçerlidir tarihte, İngiltere'ye gidiyorlar ve İngiltere'de de cam yapımını orada başlatıyorlar. Peki orada ne kullanacaklar? Deniz börülcesi yok. Halbuki var. Evet, orada da sulak alanlarda, özellikle İskoçya'da aynı deniz börülcesine benzeyen bitkiler buluyorlar. Onun için de onlara İngilizce'de glasswort deniliyor. Ama gerçekten de ne Venedik mutfağında var, sadece bizde var. Evet, bizim Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz börülcesi son derece güzel kullanılıyor. Tariflerimiz de olacak. Fakat İngiltere'deki bir isme daha dikkatinizi çekerim. Aynı bitkiye pickleweed veya picklegrass de deniliyor. Yani turşu otu. Evet. Deniz börülcesi, kaya koruğu, bunlar turşu için de son derece uygun. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu. Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: ...2026 yılına henüz girmeden önce bu yıla ilişkin öngörü ve değerlendirmelerde 2026'nın tamamında jeopolitik gelişme ve gerginliklerin ekopolitik dinamiklere ve piyasaların gidişatına doğrudan etkide bulunacağını, hatta bir numaralı şekillendirici, tayin edici faktör olacağı yönündeki değerlendirmelerimizi paylaşmıştık. Gerçekten 2026'nın ilerleyen tüm günlerinde ve ilk yarının daha fazlasını artık geride bıraktığımız an itibariyle Bu gözlemin aslında

0: da birçok delilleriyle beraber desteklendiğini, hükmünü deyim yerinde ise icra ettiğini görüyoruz. Nitekim dün de önemli bir örnek gelişme yaşandı. 60 günlük ateşkes süreci herhangi bir kalıcı mutabakat sağlanmadan sona erdi. Yani devam eden, bir açıdan bakıldığında 160 günü geride bırakan, artık ne diyelim, Hürmüz Boğazı Savaşı mı diyelim, İran-Amerika Savaşı mı diyelim, Körfez Savaşı mı diyelim, bunu herhalde ileriki günlerde tarihsel olarak daha açık belirleyecek uzmanlar bulunacak. Bir fırsat daha piyasaların aslında hal ve gidişlerinde kerteriz alabilecekleri, çıpa olarak kullanabilecekleri önemli bir tırnak içinde fırsat kaçırılmış oldu. Öyle ya, Nisan ayından bu yana sönümlenme aşamasına giren bu sıcak çatışma ve savaş durumu aslında nihai barışın ötesinde kalıcı bir mutabakat ve her iki tarafında burada özellikle bir anlaşma sağlaması ve İsrail'in de tabiri caizse bu işte sesini kesip oturması şekliyle beklenen bir hedefi gösteriyordu. Piyasalar ancak fiyatlamalarını buna göre yapacaklardı. Fakat dün itibariyle anlaşılıyor ki 60 günlük çerçeve anlaşma bittiği gibi Trump'ın ve İran tarafının da, İran'da da Dışişleri Bakan Sözcüsü'nün açık beyanatıyla her iki tarafta bu konuyu uzatmak istemiyor. Bu 60 günlük çerçeve anlaşma yaklaşımı şu an itibariyle hükmünü doldurmuş bulunuyor. Daha evvel böyle benzer uzatmalar vesaire özellikle Trump tarafından çok oldu. Ama ilk defa bu kadar böyle kapsamlı geniş bir pencere veya fırsat penceresi vardı. Trump kategorik olarak hayır dedi. Anlaşma yapılmak istendiğine ancak Trump çerçevesinde, Trump'ın koşulları çerçevesinde bunun olması gerektiğini başkan ifade ediyor. Bu arada bir de enteresan, araya da bir umman, hani tırnak içinde kazaya kurban gitti. Eğer Umman'la İran arasındaki görüşmelerin anlaşıldığı kadarıyla Amerikan beklentilerine veya tasarruflarına aykırı gidişatı karşısında Trump gerekirse Umman'ı da vururuz dedi. Aynı Trump sadece saatler evvel Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri hükümranlık sahasına katılabileceğini, Amerikan toprağı haline gelebileceğini de ifade etmiş. Sonra işte esprili bir dille bunun geçiştirilmesi gerektiği söylenilmişti. Ama netice itibariyle hani Türkçemizdeki güzel söz, secaat arz ederken firkatin söyleme meselesi bir kere daha ortaya çıkıyor. Tabii bütün bu gelişmeler aynı zamanda piyasalarda da sıkıntılı bazı açılımları gündeme getiriyor. Daha evvel arz ettiğimiz sür git salınım sendromu bir türlü ortadan kalkamıyor. Mesela altın piyasası bugüne sert bir hareketlilikle başladı. Yukarı yönlü hareket var. Çünkü özellikle en son gelen iyi rakamlar, faiz arttırımı, enflasyon rakamları Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz arttırımı beklentilerini senenin son ayına öteledi. Bu da altının önünü açıyor. Dolar bir parça görece zayıflıyor. Ama altın bir türlü 4400 dolar kritik eşiğini an itibariyle aşamıyor. Nitekim 4424 dolara kadar yükseldi dakikalar evvel ama sonra 4400 doların gene altına indi. Bu önemli bir mesele. Yani 4400 dolar şu anda yeni kritik eşik olarak görülüyor. Türkiye'de de gram altın 6800 lirayı yeni bir eşik olarak benimsemekte gözüküyor. Dolar zayıfladıkça altının önü açılıyor. Ama Amerikan tahvil faizleri de altını frenliyor. Bu arada tabii bu gerginlik ve 60 günlük fırsat penceresinin de kapanması veya bir daha açılmayacak üzere adeta böyle çiviyle kapatılması, çivilenmesi petrolü de tekrar yukarıya saldı diyelim. Hakikaten hareketler o kadar garip ki yani birdenbire bir bakıyorsunuz 95 dolarlara doğru yukarı doğru bir salınım. Sonra birdenbire 69 dolar test ediliyor. Bu normal bir hareket değil. İşte onun için sürgüt salınım sendromu diyoruz. Petrol tekrar 90 doların üstüne çıktı. Şimdi altında da ve petrolde de ve diğer piyasalarda da özellikle sermaye piyasalarında yapay zeka gelişimi görülüyor. Bakalım nasıl bir döneme gireceğiz. Hani yazın görece sakin, dingin ve daha az hareketli, daha az oynak, daha az salınıma sahne olan o klasik portresi maalesef bir daha belki de geri gelmemek üzere kaybolmuş durumda. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Altis spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u saat 22'de konuk edecek.
2: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olympic Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini, bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise üçüncü eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
3: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
2: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
4: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
2: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11 ile sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çobani Stadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
1: Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansını çıkardı. Sırf futbolcu hem Kaunas Žalgiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. Beşiktaş, Vlahović'in lisansını çıkarmak için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklediği izni aldı. Sırp Yıldız'la ilgili Futbol Federasyonu'ndaki işlemler de tamamlandı. Beşiktaş, Vlahović'i UEFA listesine eklerken Felix Udokai kadrodan çıkarıldı. Galatasaray, Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Batrakov için Galatasaray'la Lokomotiv Moskova büyük ölçüde anlaştı. Ancak Rus ekibi Batrakov'u bu akşam deplasmanda oynanacak Rostov maçının kafilesine dahil etti. 21 yaşındaki 10 numaranın bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar. Son araştırmalar, demansız yaşam süreci için 3 önemli faktör olduğunu gösteriyor. Bunlar normal tansiyon, diyabetin bulunmaması ve sigara içilmemesi. Araştırmanın sonuçlarını nörolog Beyza Çitçi NTV Radyo'da yorumladı.
1: Şimdi demans da beyindeki damar sağlığıyla çok ilişkili bir şey. Tansiyon, şeker, kolesterol de bunun içine koyalım. Sigara ve hareketsiz yaşam. Bunlar kalp damar sağlığımızı korumak için yapacağımız şeyler değil mi? Bunları biliyor artık herkes. Bunların hepsi demans için ve beyin damar sağlığımız için de geçerli. Yani işte diyelim ki ailede işte annenizde erken yaşta demans var, teyzenizde demans var. Genetik olarak demans açısından riskiniz yüksek. Burada yapacağımız şey sizin yine damar sağlığınızı korumak. Tansiyonun düşük olması, şekerin yolunda olması, kolesterolünüz varsa onun düşük olması, sigaradan uzak durmak ve egzersiz. Ve de Akdeniz diyeti. Riski çok düşürüyor. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.

0: Konda.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık bugün 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 37 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Milli Dayanışma Kanunu, yani terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
3: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
2: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
4: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin fethi kabir kararı verildi. Bu şu anlama geliyor. Denizolgun'un kabri açılacak ve bir inceleme yapılacak. Karar kapsamında alınan bu durumla birlikte ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılmış olacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan öldü mü yoksa dış bir müdahaleyle öldürüldü mü konusu da netlik kazanmış olacak. Hatırlanacağı üzere Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüpheli durum olması üzerine yeğeni bir suç duyurusunda bulunmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen aslında iki soruşturma, farklı soruşturma olmuştu ancak bu kez fethi kabir kararı verildi. Bilindiği üzere Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmanın başlatılmasıyla birlikte Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphe bir kez daha gündeme gelmişti. Ve yeğeni de yine başvuruda bulunmuştu Faili Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'na, Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan bu başkanlığa bir başvuruda bulunmuştu. Sonrasında ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir karar verdi ve fethi kabir kararıyla birlikte Denizolgun'un kabri açılacak, ölüm nedeni kesin olarak yapılacak incelemeyle netlik kazanmış olacak.
0: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte demokrasinin güçlenmesinin önündeki engellerin de kalkacağını söyledi. Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, sırtını teröre dayayan siyaset anlayışının tarihe karışmasıyla mümkün olacaktır dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terörün sona ermesinin, demokrasinin güçlenmesi için de bir fırsat olacağını söyledi.
3: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültüralist taleplerin yer almaması, Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Bu husus, Türkiye'de etnikçi, mezhepçi ve Türk milli kimliğini aşındıran sair kimlikçi siyasetinde tasfiye edilmesini sağlayan bir gelişmedir.
2: Bahçeli, terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir diye konuştu.
3: Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetinde tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların da tasfiyesi, bütünüyle şiddetin bitirilmesi hedeflenmiştir.
2: Bahçeli, Türk'ün gazetesine konuştu. Türk vatandaşlığı ile ilgili ifadeleri de dikkat çekti.
3: Tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde ortak bir zeminde buluşturmayı savunuyoruz. Bu ortak zemin, Türk milletinin tarihi ve siyasi mutabakatıyla oluşmuş, anayasamızda ifade bulmuş Türk vatandaşlığıdır. Türk vatandaşlığı, milli kimliğimizi siyasal ve kurumsal bir istikamete yönlendiren, demokratik siyasetin birleştirici unsurudur.
0: Dün yapılan seçimle İzmir Menderes Belediye Başkanlığı CHP'den AK Parti'ye geçti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, belediye AK Parti'ye geçmesin diye üyelerimizi yeni parti adayını destekleyin dedik ama talimatımızı yerine getirmediler dedi. Sarı, talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir açıklamasını yaptı. Ancak paylaşımında yeni partiyi de eleştirdi. Sayısal çoğunluklarına güvenen yeni partili yöneticiler ve meclis üyeleri uzlaşı taleplerimizi reddetmiş ve kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir dedi. Sonuç olarak Menderes'te yaşanan başkan vekili seçiminde AK Parti adayının kazanmasının nedeni CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten yeni partili yöneticilerdir ifadelerini kullandı. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. İddiaya göre bazı firmalar nişasta bazlı şeker kotalarını ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal etti ve İç piyasaya sokulmaması gereken ürünleri farklı isimlerle faturalandırılarak piyasaya sürdü. Soruşturma vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge, sahtecilik ve fiyatları etkileme gibi çeşitli suçlar kapsamında sürdürülüyor. Aralarında şirket yöneticisi olduğu belirlenen şüpheliler ifadeye çağrıldı. ...18 yaşından küçük suçlulara yönelik düzenlemeler içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaştırılmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi için 3 yıldan 2 yıla kadar hapis verilebilecek. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz dedi. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor.
2: Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerindeki kontenjanların %99,5'i doldu. Vakıfta ise doluluk %79,7 olarak açıklandı. Üniversitelerde toplam 37.998 kontenjan boş kaldı.
5: Bir sonraki yıl sınav sistemi değil ama soru sistemi değişecek. Bir an önce adaylar artık bir yere yerleşmek istiyorlar. Diğer bir neden de kontenjanlar daraltılıyor.
2: Tercih yapan 1.279.439 adayın 730.854'ü yerleştirildi. Bunun 641.458'ini örgün eğitime yerleşenler oluşturuyor. Bu yıl sınava ilk kez giren lise son sınıf adayların %45,7'sinin tercih yapmaması da dikkat çekti. Devlet üniversitelerinde 481.000 kontenjanın 479.000'i doldu. 2.292 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devletteki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Vakıf üniversitelerinde ise geçen yıl %75,8 olan doluluk oranı bu yıl %79,7'ye yükseldi. 176.080 toplam kontenjandan 35.706'sı boş kaldı.
5: Vakıflarda geçtiğimiz yıl 27.000 kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl biraz kıpırdanmış. İşin ucunda tabii ki maddiyat olduğu için devletteki kadar bir sıçrama göstermemiş.
2: Üniversite kayıtları 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
6: NTV Radyo.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'e yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını söyledi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi.
7: Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'e bu sözlerle tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdığını belirtti.
8: Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini insani değerler adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi tüm insani değerler adına elzemdir.
7: Çelik açıklamasında İsrail'in Suriye'ye dönük son saldırılarını da hatırlattı.
8: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
7: Çelik açıklamasında İsrail'in bu tutumu ve saldırılarına karşı uluslararası toplumun birlikte tepki vermesi gerektiğini belirtti. Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır ifadelerine yer verdi.
0: İsrail Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vurdu. Saldırıya Suriye'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan da tepki geldi.
2: İsrail ordusu Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur hava üssünü vurdu. Yerel kaynaklar İsrail savaş uçaklarının gece 3 sıralarında saldırdığını kaydetti. Suriye'de yetkililer üsse 8 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan saldırılara tepki geldi. Barak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ebu Zuhur üssüne İsrail tarafından gerçekleştirildiği teyit edilen hava saldırılarının bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim tırmanışı oluşturmasından derin endişe duyuyoruz ifadelerini kullandı. Tüm tarafları yeni askeri gerilimlere yol açmak yerine mantıklı ve yapıcı bir söyleme öncelik vermeye çağırıyoruz dedi. Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları kınandı. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık şekilde ihlal edildiği kaydedildi. Saldırılar, İsrail'in bölgeyi daha fazla gerilimle istikrarsızlığa sürükleme girişimi olarak tanımlandı. İsrail ordusundansa saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu. Rejimin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depolarıyla stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.
0: İran Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kendi ülkesinde seçmenden aldığı desteğin azalmasına yol açıyor. Washington Post gazetesi Trump'ın dış politikada içine düştüğü zor durumun ülke içinde ekonomik ve siyasi bir soruna dönüştüğünü yazdı.
2: İran Savaşı Trump'ı çıkmaza sürükledi. Bu tespit Amerikan Washington Post gazetesinde yer alıyor. Gazete, Washington ve Tehran arasında varılan mutabakat sapında belirlenen 60 günlük sürenin dolması ile ilgili bir analizi sayfalarına taşıdı. Gazeteye konuşan Brookings Enstitüsü'nün uzmanlarından Robert Kagan, Trump'ın İran konusunda askeri seçeneklerden sınırlı olduğuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de kontrolü sağlayamadığını vurguladı. Orta Doğu Enstitüsü'nün uzmanlarından Alan Ayer, savaşın karmaşık bir sistemi bozduğunu ve savaş öncesinde dönülmesinin mümkün olmadığını belirtti. Washington Post, elinde iyi seçenekler olmadığı için Trump'ın İran'a ekonomik baskıyı sürdürme kararı aldığına dikkat çekti. Ancak 10 yıllardır yaptırımların altında yaşayan İran'da ekonomik baskının sonuç vermesinin aylar sürebileceğine vurguda bulunuldu. Savaş sürerken Trump'ın halktan aldığı desteğin azalmaya başladığının altı çizildi. Trump'ın siyasi gücünün temelini oluşturan ve sadakatleriyle bilinen cumhuriyetçiler arasındaki desteğin de düşmeye başladığına dikkat çekildi. Son yapılan anketler, cumhuriyetçiler arasında Trump'ın aldığı desteğin göreve başlamasından bu yana 15 puan azalarak %79'a düştüğünü gösteriyor. Trump'ın performansına güçlü destek verenlerin oranı da %68'den %48'e geriledi. Washington Post gazetesi anket sonuçlarını değerlendirirken Trump'ın dış politikada içine düştüğü zor durumun ülke içinde ekonomik ve siyasi bir soruna dönüştüğünü yazdı. Marist Üniversitesi Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Dean Miringoff, savaşın seçmenlerin Trump'a olan güvenini sarstığına dikkat çekti. Ara seçimlerde daha büyük sonuçlar doğurabileceğine vurguda bulundu. Ancak Brookings Enstitüsü'nün uzmanlarından Robert Kagan, İran savaşının Trump için kalıcı siyasi zarara yol açmayabileceği görüşünde. Benzin fiyatlarının nispeten istikrarlı seyretmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süredir bir başka sıcak çatışmadan kaçınması halinde İran konusunun seçmenlerin gündeminden kademeli olarak düşebileceğini ifade etti.
0: Yemen'de İran destekli Husi milisler Kızıldeniz'de saldırılarını artırıyor. Husilerin saldırıları nedeniyle Yemen'deki Muka Limanı kapatıldı.
2: Yemen'de Husi milislerle uluslararası toplum tarafından desteklenen hükümet güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaşıyor. Husiler, Babül Mendeb Boğazı'nın kuzeyindeki Muka Limanı'na yoğun saldırı düzenledi. Bu saldırılar nedeniyle Husi karşıtı güçlerin lojistik merkezi olarak görülen liman kapatıldı. Limanın kapanmasının Husilerle mücadele eden güçlerin tedarik sürecini sıkıntıya sokacağına dikkat çekiliyor. Limanda Husilerin saldırılarında 16 kişi ölürken operasyonların durmasıyla 1500 kişinin işsiz kalacağı belirtiliyor. Babül Mendeb Boğazı'nın kıyıları Husilerin kontrolünde değil. Ancak kendi kontrollerindeki bölgelerden düzenledikleri saldırılarla boğazdaki trafiği aksatabiliyorlar. Babül Mendeb'de geçen hafta Husilerin bir kargo gemisine düzenlediği saldırıda 4 kişi ölmüştü. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Aramco petrol tesisini de dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Husiler son haftalarda hem Suudi Arabistan topraklarına füze saldırıları düzenledi, hem de Kızıldeniz'de Suudi gemi ve tankerlerine abluka uygulayacağını duyurdu. Babül Mendeb Boğazı'nın Husiler tarafından bu şekilde Suudi gemi ve tankerlerine kapatılması Riyad için alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından fiilen kapatılmasının ardından Suudi Arabistan petrolünü Yanbu Limanı'ndan sevk etmeye başlamıştı. Bu limandan yüklenen petrol Babül Mendeb Boğazı'ndan geçirilerek Asya'daki ülkelere ulaştırılıyordu. Suudi Arabistan bu sayede Hürmüz kapalı olsa da petrol satışını sürdürebiliyordu. Babül Mendeb Boğazı dünyanın en kritik su yollarından biri. 32 kilometrelik boğaz Hint Okyanusu'nu Aden Körfezi'ne, oradan da Kızıldeniz'e bağlıyor. Kızıldeniz ise Süveyş kanalıyla Akdeniz'e bağlanıyor. Halen küresel ticaretin %12'si Babül Mendeb Boğazı'ndan geçiyor.
0: Yapay zeka şirketlerinin geçtiğimiz aylarda büyük miktarlarda kitap satın alarak bu kitapları dil modellerine eğitmek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Yapılan yeni bir araştırma içine takip cihazı konulan nadir bir kitabın Amazon şirketinin deposuna gittiğini ortaya koydu.
2: Bağımsız gazeteciler nadir bir kitabın içine gizlice bir takip cihazı yerleştirdi. Kitabın konumu takip edildi. Cihaz son olarak Amazon şirketine ait bir yapay zeka eğitim tesisinde sinyal verdi. Böylelikle kitabın Amazon tarafından satın alındığı kanıtlanmış oldu. Haberi bağımsız gazetecilerden oluşan 404 Medya internet sitesi duyurdu. Gazeteciler, toplu kitap siparişi verilen bir kitapçı ile iletişime geçti ve kitaplardan birinin içine takip cihazı yerleştirdi. Kitap adım adım takip edildiğinde son durağın bir Amazon tesisi olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentindeki VGT-3 isimli tesiste sinyal alınan kitabın burada tarandıktan sonra imha edildiği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Amazon tarafından yapılan açıklamada, müşterilerimizin kullandığı ürün ve hizmetleri geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla ticari kanallar üzerinden kitap satın alıyoruz ifadesi yer aldı. Amazon, Google, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen şirketler yapay zeka alanında rekabet edebilmek için büyük miktarda özgün eğitim verisine ihtiyaç duyuyor. Şirketler sahip oldukları rekabet avantajını kaybetmemek için kullandıkları eğitim verilerini büyük bir gizlilikle koruyor. Nadir kitaplarda yapay zeka modellerini eğitmek, özellikle Anthropic ve xAI gibi rakip şirketlerin nadir veya antika kitapları eğitim amacıyla kullanmadıklarını açıkça belirtmiş olması nedeniyle Amazon'a avantaj sağlayabilir. VGT-3 isimli tesiste çalışanların internet üzerinden yaptığı tartışmalarda Amazon'un bu yıl başlarında taramak için yeterli kitap bulmakta zorlandığı öne sürülüyor. Tesise gönderilen toplu nadir kitap siparişlerinin sistematik olarak imha edildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz ay Avrupa'daki sahaflardan binlerce kitabın yapay zeka şirketleri tarafından satın alınarak toplandığı ve tarandıktan sonra imha edildiği ortaya çıkmıştı. Anthropic yapay zeka şirketinin de daha önce Project Panama adlı projeyle milyonlarca ikinci el kitabı satın alıp taradıktan sonra imha ettiği kamuoyuna yansımıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta hakkında çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı iddiasıyla dava açtı. Meta'dan 1,4 trilyon dolara kadar tazminat ve Facebook'la Instagram'da kapsamlı değişiklikler talep ediliyor. Meta'ya karşı dava açan 29 eyaletten Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey bugün görülecek duruşmada davacı taraf olarak yer alacak. Diğer 25 eyaletin duruşmalarının ileri bir tarihte görüleceği belirtiliyor. Dava dosyasında 13 yaşın altındaki çocukların verilerinin ebeveynlerinin bilgisi dışında toplandığı ve bunun federal hukuku ihlal ettiği ifade ediliyor. Eyalet başsavcılarının maddi tazminat talepleri 1,4 trilyon dolara ulaşabilecek miktarda. Talepler arasında Facebook ve Instagram'da genç kullanıcılar için ebeveyn onayı, filtrelerin kaldırılması, belli bir süre sonra kaybolan içerik paylaşımının sonlandırılması da var. Meta'nın kurucusu ve CEO'su Zuckerberg'in haftalar sürecek duruşmalarda ifade vermesi bekleniyor. Meta'ya açılan davayı ve olası sonuçlarını konuşacağız. Konuğumuz var, dijital dönüşüm uzmanı akademisyen Doktor Nabat Garakhanova. Sayın Garakhanova, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Dijital dönüşüm açısından bakıldığında tabii bu tür büyük ölçekli davalar sosyal medya platformlarının iş modellerini ve teknolojik altyapılarını nasıl kökten değiştirebilir sizce?
6: Şimdi aslında bu dava çok önemli bir davadı. Sebebi de aslında iki açıdan bakmamız doğrudu. Birincisi toplumsal anlamda ve sosyolojik anlamda bakılırsa, ikinci tarafta ekonomik anlamda. Yani sosyolojik ve toplumsal anlamda şurada şöyle bir şey var. Bu zamana kadar Meta ve buna benzer olan mecralarda hep Section 230, yani Amerika'nın iletişim yasası, içerikten biz sorumlu değiliz ne dayanarak hareket ediyordular ve kendilerini aslında orada savunma ediyordular. Şu andaki 29 tane eyaletin bir araya gelip aslında davaya açılmasının sebebi şunu iddia ediliyor. Biz içerikten seni sorumlu tutmuyoruz. Biz kusurlu tasarımdan ve kusurlu kullanımdan suçlu tutuyoruz. Bu da şu sebepte, beğeni sayaçların olması, algoritmaların söz konusu kullanımları ve bunun zamansız bir kendi akışların olması, sosyal medyadaki videoların sürekli karşılığını ve durdurulamaması ve evet, buradaki yaş konusunun söz konusu. Hı-hı. Yaş konusuna geldiğinde burada da karşı tarafın, Meta'nın da bize söylediği şu konu var. Diyor ki tamam, sen yaşa şey yapıyorsun, ben burada bunu kontrol edemiyorum. Sebebi de federal hukuka dayandırıyor. Diyor ki bu ifade özgürlüğüne giriyor. Hı-hı. Buradaki aslında bu davanın toplumsal olarak baktığımızda Meta'nın iç belgelerinde aslında hep çalışmalarında şu var. Küçük yaştan gençleri yakalayıp bunun sürekli bir onlara bir bağlılık aidiyeti korumaktı ve dolayısıyla burada aslında mühendislik anlamında bu iddianın, bu dava iddiasının haklı payı var. Burada ne olacak? Bu davaya şayet kazanılırsa,
0: evet, ben de tam bu noktada bunu sormak istiyorum. Yani saydığınız ve istenilen değişiklikler eğer hayata geçerse, Meta'nın kullanıcı deneyimi ve algoritma odaklı büyüme stratejisi mutlaka ki etkilenecektir, ama nasıl etkilenecektir sizce?
6: Şimdi aslında buradaki etkilenme söz konusunda bu aslında pozitif anlamda olacak. Çünkü zaten ciddi anlamda bu gibi şirketlerin ciddi yapay zekaya bir yatırım söz konusudur. Ve bu yatırım söz konusunda buradaki bir çerçevelenmeyi yapılabilirler. Fakat buradaki önemli konu şuradaki bu yetinin kontrol edilebilirliği zordu. Çünkü neden? Burada şimdi bizim VNP dediğimiz bir problem var. VNP ne? Buradaki bir ülke kendi yasalarına uygun şekilde mecradan bunu talep edebiliyor. Fakat VNP ile değiştirdiğin anda o misal için biz Türkiye'deki yasaya uygun hareket ediyoruz. Ama Hollanda'nın VNP'sini kullandığı anda oranın kuralları geçer. Ve bunun bir kontrolü söz konusu olmuyor o zaman. O zaman 6 yaşındaki bir çocuk da girebiliyor. 18 yaşındaki de. Buradaki yasal anlamda çerçeve. Ama teknik anlamda baktığınızda kullanım, tasarım konularının yenilenmesi gerekiyor. Çünkü zaten bunun teknik olarak da onların kendi bir iç çalışmalarında, stratejilerinde de bu şekillenme, değişkenlik söz konusu da çalışıyorlar onun üzerinde. Hı hı. Buradaki diğer konuyu aynı zamanda baktığınızda ekonomik olarak biliyorsunuz çok ciddi bir iddia var. 1,5 trilyon evet, dolar söz konusu. Zaten bunun neredeyse piyasadaki değeri de zaten Meta'nın o kadar. Bu tabii ki söz konusu değil ve ehayet avukatlarının bunun 200 milyon civarında olması demektir. Bunu aslında teknoloji ekonomisi, biliyorsunuz şu andaki bizim dijital anlamda ciddi anlamda yatırımlar teknolojiye gerçekleştiriyor. Böyle bir keskin ve ağır bir çalışmalar olursa buradaki küçük çaptaki teknoloji yatırımcılarını durdurabilir ve yavaşlatabilir yatırımcıları.
0: Peki Sayın Karatunova, özür dilerim, buyurun lütfen cümlenizi bitirin. Buyurun.
6: Burada şu söz konusu, buradaki problemlerin yatırımsal anlamda, yani ekonomik anlamda da böyle bir dava sadece toplumsal değil. Ekonomide şu andaki ciddi bir payının da teknoloji söz konusudur. Ve bu teknolojideki bu tarz davalar ve kararlar aslında teknoloji ekonomisini ciddi bir etkileşimi yaptığını söylemek istedim.
0: Evet, şimdi benzer davalar dediniz. New Mexico'daki benzer davada yargıcın Meta'yı toplum sağlığını tehdit eden unsur olarak nitelendirmesi ve 18 yaş altı kullanıcılar için beğeni sayılarının kaldırılması, bildirimlerin saatlerle sınırlandırılması gibi kararlar çıktı. Şimdi bu tür kısıtlamaların yaygınlaşması, sosyal medya şirketlerinin gençlere yönelik dijital ürün tasarımını ve veri kullanımını yeniden şekillendirir mi?
6: Kesinlikle zaten istenen de budur, şekillenmesi ve yapılması. Çünkü şu andaki bu anlamda tasarımsal anlamda ve kullanım anlamda gerçekten ihtiyaç duyulan bir çalışmadı. Buradaki bunun bir filtreden, bir çalışmadan geçmesi de bunun metotlarını şu anda düşünün, biz şu anda Meta'yı konuşuyoruz. Şu anda buna benzer diğer mecraların 3300 dava bekleyen bir dava söz konusudur. Bu davalar bu emsal olarak biliyorsunuz 2 sene önce bir kadının ruhsal sağlığına dokunduğu için bir emsal dokundu, temel aldığı için şu anda biz bu konuyu, davayı görebiliyoruz. Çünkü bir emsal oluşmuyor. Şu andaki konuda ise bu dava artık bir emsal oluşturacak ve bu sadece Meta'yı değil, ciddi anlamda bu mecralara dokunacak ve böyle bekleyen 3300 dava söz konusu ve bu ciddi bir rakamdı.
0: Evet, tabii bu dava sonucunda da Instagram ve Facebook'ta tabii köklü değişiklikler yapılması da bekleniyor. Dijital dönüşüm uzmanı olarak siz benzer yasal düzenlemelerin yalnızca Meta'yı değil tüm sosyal medya sistemini ve tabii gençlerin dijital alışkanlıklarını uzun vadede nasıl dönüştürebileceğini öngörüyorsunuz?
6: Şimdi şöyle bir söz konusunda bu yapıların şu anda sosyal medya konusunu çalışırken bizim aynı zamanda da bir yapay zeka gerçeğimiz var. Ve bu yapay zeka aslında doğru kullanım söz konusudur. Buradaki sosyal mecralar da aslında neden yatırımlarını yapay zekaya çeviriyorlar? Çünkü buradaki aslında bu verilere dayanarak daha doğru kullanımlar söz konusudur. Bir önceki haberde de işte kitapları alıp onları okuyorlar ve bir bilgilendirmeye, doğru veriye ulaşmaya çalışıyorlar. Şu andaki sıkıntı bu sosyal medyada da kullanımda ya da bizim yapay zekadaki de tartışmaların hepsinin temelinde burada verinin işlenmemiş, doğru bir veri işlenmemiş. Şu anda ciddi bir veri söz konusu dünyada ve bu verinin aslında doğru işlenmediği için de kullanımlar da yanlış söz konusu oluyor. Çünkü buradaki şu iddiada söylüyor sosyal mecralar. Psikiyatride bunun bir tanımı, yani resmi teorik anlamda bir tanım koyulmamış. Bunu neye dayandırıyorsunuz diyor ki sağlığa ve ruh psikolojiye etkiliyor. Bunun bir tanımını koyamıyoruz sağlıkta. Dolayısıyla bu o kadar açığı olan konu olduğu için bunun temeli de tamamıyla verilerin doğru işlenmemesi. Çok veri var, çok bilgi var ama bu verinin doğru işlendikten sonraki kısımda doğru kullanımları global, çünkü sadece ulusal değil konular şu anda biliyorsunuz. Ulusal anlamda baktığınızda Türkiye'de de yeni 1 Mayıs'ta resmi gazetede açıklanan bir yasa var. Diğer ülkelerde, İngiltere'de buradakiler aslında ulusal bir şey yapılıyor. Söz konusu sosyal medya, internet konularında bizim yapmamız gereken küresel bir kararların alınmasıdır. Küresel kararların da alınması için verilerin mutlak herkesin bir şarta ve bu çerçeveye oturması gerekiyor.
0: Peki. Sayın Garakanova, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Dijital dönüşüm uzmanı, akademisyen doktor Nabat Garakanova yayın konuğumuzdu. Teşekkür edelim, uğurlayalım ve devam edelim efendim.
6: Teşekkür ederim, yayınlar.
0: Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Giresun'da dere taşkını sonucu 13 Ağustos'ta sele kapılan araçta öğretmen Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada arama sürüyordu. 170'e yakın ekibin iş makineleriyle katıldığı arama çalışmaların 5. gününde Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyor. Sivas'ta şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep ve Muğla'da da tırla çarpışan 2 yolcu otobüsünde şoför ve muavinin de arasında olduğu 4 kişi öldü. Antalya'daysa bir tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçları arkadan çarptı. 6 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı.
2: Yolcu minibüsü şarampole devrildi. 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Zara Suşehri Karayolu Geminbeli geçidi yakınlarında gerçekleşti. Sivas'a giden minibüs taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi de yaralandı. Burası da Antalya. Tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kazaya 3'ü tur aracı 6 araç karıştı. Zincirleme kazada turistlerin de arasında olduğu 17 kişi yaralandı.
9: Karşıyaktan geliyordum, aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba, duran araçların 5'ine birden bu araç vurdu.
2: Minibüste bulunan turistler şoförün uyuduğunu iddia etti. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü TAK Otoyolu'nun Nurdağ geçişleri yakınında tıra çarptı. Otobüsün sürücüsü 61 yaşındaki Turan Delikanlı'yla otobüste muavinlik yapan Mehmet Sayit Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 17 kişiden ikisinin durumu ağır. Muğla'da da yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü Söke Milas Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen demir yüklü tıra çarptı. Yolculardan ikisi hayatını kaybetti, 3 ağır 18 kişi de yaralandı.
0: Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı yolda. Bu gruptaki çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Memur ve işçinin faydalandığı bu haktan sözleşmeli personelin de yararlanabilmesi için düzenleme hazırlığı var. Ayrıntılarına bakalım.
10: Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışabilme uygulamasında sözleşmeli personele prim telafisi hakkı geliyor. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Emeklilik için eksik günlerini tamamlayabilecek. Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme mecliste kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenlemeyle prim kaybının telafisinin sağlanması da amaçlanıyor.
0: Niğde'de dağcılığın okulu olarak nitelendirilen Aladağlar AFAD'a eğitim sahası oldu. AFAD ekipleri deprem, sel, yangın ve arama kurtarma gibi görevler için hazırlıklarını Aladağlar'daki zorlu arazi koşullarında yapıyor.
11: Deniz seviyesinden binlerce metre yüksekte zorlu arazi koşullarında tatbikat gerçekleştirdiler. Olası afetlere karşı hazırlıklı olmak için Aladağlar'da eğitim aldılar.
12: AFAD Başkanlığımızın amacı da, eğitim dairemizin amacı da, özellikle bizim Kayseri AFAD

0: mutabakat zorlayıcıydı. Lakin doğada arama kurtarma için bizim kendimizi geliştirmemiz için gayet güzel bir tatbikattı.
1: Eğitimlerle AFAD personelinin zorlu koşullarda yürütülecek görevler için tecrübe kazanması hedefleniyor.
2: Uluslararası keşif gezisine katılan lise öğrencisi Alper Tapkı, Kuzey Kutbu'nda Türk bayrağını dalgalandırdı. Bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Bilim ve Eğitim Projesi Bilgi Bozkırı'nı keşif gezisi tamamlandı.
3: Türk bayrağı bu sefer Kuzey Kutbu'nda dalgalandı. Bayrağı lise öğrencisi Alper Tapkı taşıdı. Görüntüler Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Bilim ve Eğitim Projesi Bilgi Bozkırı'nı keşif gezisinde kaydedildi. 22 ülkeden yaklaşık 5.000 öğrenci arasından zorlu bir eleme süreci sonrası seçilen Tapkı, Türkiye'yi böyle uluslararası bir projede temsil etmekte benim için ayrı bir gurur kaynağıydı dedi. Kuzey Kutbu'ndan çok güzel anılarla, yeni arkadaşlıklarla ve ileride yapmak istediklerime dair daha büyük bir motivasyonla döndüm ifadesini kullandı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen lise öğrencileri 10 gün boyunca nükleer buz kıran gemisiyle Murmansk, Kuzey Kutbu, Franz Josef toprakları Murmansk rotasında yolculuk etti. Gerçek bir havacılık ve uzay laboratuvarını da içeren kapsamlı bir bilim ve eğitim programı düzenlendi. Gezi aynı zamanda bir su üstü gemisinin Kuzey Kutbu'na gerçekleştirdiği 200. keşif gezisi olarak tarihe geçti. Kuzey Kutbu'na ulaşıldığı gün bir etkinlik de düzenlendi. 90 derece noktasının çevresinde, dünyanın en kuzeyinde ve en çok uluslararası katılımlı halka dansı gerçekleştirildi.
2: Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'den ikinci tanıtım yayınlandı. Usta oyunculardan genç yeteneklere birbirinden ünlü oyuncuları buluşturan dizi iki ailenin hikayesini anlatıyor.
4: İlk tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük heyecan yarattı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Tuzlu Kahve'den yeni bir tanıtım geldi.
5: Bizim kiralar yatmış mıdır? Madeliği de bozabilirim. Çünkü değer...
4: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Mustafa Kota'nın üstlendiği yeni dizi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü oyuncularını buluşturuyor. Nebahat Çehre'den Nevra Serezli'ye, Binnur Kaya'dan Settar Tanrıöğen'e, Eda Ece'den Enis Arıkan'a, Şevval Sam'dan Buğra Gülsoy'a, Sarp Apak'tan Cengiz Bozkurt'a birbirinden önemli isimler dizide bir araya geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Yasemin Ergen'e ve Ceren Moray gibi ünlü oyuncular da yer alıyor. Senaryosunu Aslı Zengin'le Ece Yosmaoğlu'nun yazdığı dizi sıcak bir aile komedisini izleyiciyle buluşturacak. Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Tuzlu Kahve, yakında Star'da.
6: Senden etkilendim.
2: Son James Bond filmi vizyona girdiğinden bu yana yani 5 yıldır aynı soru yanıtlanmayı bekliyor. Daniel Craig'den sonra James Bond kim olacak? Bu sorunun cevabı haberimizde olacak. Noktalıyoruz efendim bülteni.
7: James Bond. James.
4: Karizmatik, zeki, yetenekli ve mutlaka İngiliz. Sinema dünyasının sevilen ajanı 007. Yani James Bond'un akıbeti yılın sonuna doğru belli olacak. Böylece 2021'den bu yana sorulan yeni ajan kim olacak sorusu da yanıt bulacak. James Bond serisinin 26. filminin yönetmeninin Denis Villeneuve olduğu kesinleşen bilgiler arasında.
8: Bond. James Bond.
4: Tom Holland, Jacob Elordi,

Harris Dickinson. 30 yaş altı bu 3 İngiliz aktör James Bond'un en güçlü adaylarından. Filmin yapım şirketi Amazon'un Bond karakteriyle en az 15 yıl çalışmak istediği, dolayısıyla yeni 007'nin 30 yaşının altında olmasının gerekli olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Tom Hardy'den Mark Elordi'ye, Callum Turner'dan Idris Elba'ya kadar onlarca isim için yeni aday olabilir iddiaları ortaya atılmış, Elba ise manidar bir yorumda bulunarak 007'yi asla siyahi birinin canlandırmasını istemezler demişti. En az Bond kadar önemli olan Bond kızı karakterinin de kim olacağı merak konusu. Hollywood'u karıştıran söylentiye göre Bond'un yeni yapım şirketinin sahibi Jeff Bezos, 56 yaşındaki eşi Lauren Sanchez'in Bond kızı olmasını istiyor. Tam 5 yıldır süren yeni Bond kim olacak tartışması 1 Nisan şakasına bile konu olmuş, Hamlet filmindeki rolüyle ilk Oscar'ını bu yıl kazanan İrlanda asıllı oyuncu Jesse Buckley'in yeni 007 olacağı haberi kısa sürede sosyal medyada yayılmış, ardından 1 Nisan şakası olduğu açıklanmıştı. Serinin son filmi Ölmek İçin Zaman Yok'ta Daniel Craig son kez 007 rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yetişkin bir çınar ağacı yaklaşık 12 metre uzunluğundadır. Kök ve yaprakları dahil kütlesi 2 ton civarındadır. Her yıl ortalama %5 uzarsa yılda 100 kilogram odun üretir. Bu da 38 kilogram karbon demek. Yani oksijen ve karbonun göreli kütleleri hesaba katılacak olursa ağaç başına her yıl 100 kilogram oksijen. Peki insan ne kadar hava soluyor? Bir insan yılda 9,5 ton hava soluyor. Havanın %21-23 civarı oksijen olduğuna göre kişi başı yılda 740 kilogram oksijen tüketiyoruz. Yani tek bir insanın bir yıllık oksijen ihtiyacı için yaklaşık 7-8 ağaç gerekiyor. Ağaçların ve ormanların önemi tabii ki bununla sınırlı değil. Ormanlar gezegenimizin temel yaşam alanlarının parçalarını oluşturur ve yanan her ağaçla sayısız canlı ölür. Bu canlılar zincirleme olarak birbirlerine muhtaç olduğu için bazı türlerin yok olması, beslendikleri türleri de onları avlayan ve onlardan faydalanan türleri de tehdit eder. Ekosistemin dengesi, ormanların önemi aklınızda bulunsun.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: NTV Radyo.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: Amerika.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u saat 22'de konuk edecek.
3: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olympic Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini, bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise üçüncü eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
4: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
3: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
5: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
3: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Gendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11 ile sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çoban İstadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
2: Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansını çıkardı. Sırf futbolcu hem Kaunas Žalgiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. Beşiktaş, Vlahović'in lisansını çıkarmak için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklediği izni aldı. Sırp Yıldız'la ilgili Futbol Federasyonu'ndaki işlemler de tamamlandı. Beşiktaş, Vlahović'i UEFA listesine eklerken Felix Udokay kadrodan çıkarıldı. Galatasaray, Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Batrakov için Galatasaray'la Lokomotiv Moskova büyük ölçüde anlaştı. Ancak Rus ekibi Batrakov'u bu akşam deplasmanda oynanacak Rostov maçının kafilesine dahil etti. 21 yaşındaki 10 numaranın bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV Radyo. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. Çarşamba İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 seviyesinde. İstoç Arkayol iki telli yönü, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Maslak istikameti, Sultanbeyli Mecidiye Kurtköy yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bazı şeritlerin trafiğe kapatıldığı ve yoğunluk yaşandığı ifade edilmiş. Ayrıca bu akşam saat 22'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak futbol maçı nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yollarında trafiğe kapatılacağı belirtiliyor. Yine o bölgede yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift yönlü açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise iki yönlü bir hayli yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
4: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun ardından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık emriyle Denizolgun'un mezarı açılacak. Fethi kabir neticesinde ölüm nedeni araştırılıp herhangi bir dış etken olup olmadığına bakılacak. Ayrıntıları bağlantıyla alacağız. Çerçeve yasa yürürlüğe girdi, akıllarda şimdi ne olacak sorusu var. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ve Ankara'dan gelen açıklamalara bakacağız. Üniversite sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar neredeyse doldu. Hangi bölümler ilgi gördü? Kayıtlar ne zaman yapılacak? Cevaplar birazdan. Fenerbahçe bu akşam Devler Ligi için sahaya çıkacak. Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turunda evinde Lyon'u ağırlayacak. Hedef ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etmek. Kadıköy canlı bağlantı noktalarımızdan birisi olacak. Gündemden birkaç başlık paylaştık. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Manşetimizde geçtiğimiz saat içerisinde gelen haber var. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma ve operasyonun ardından yeni bir gelişme yaşandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'la ilgili fethi kabir kararı verildi. Kuriş operasyonuyla 2016 yılında ölen Denizolgun'un öldürüldüğü şüphesi gündeme gelmişti. Denizolgun'un mezarı açılarak yapılacak incelemeyle bu iddiaya yanıt aranacak. Kuriş, dayısı olan Denizolgun'un ölümünün ardından Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri olmuştu. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Mustafa Berber aktarıyor.
6: Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı aldı o kararı ve fethi kabir kararı verildi. Bunun gerekçesi ise Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair şikayet bulunması nedeniyle böyle bir inceleme yapılacağını duyurdu. Buna ilişkin bir karar verdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Peki bu sürece nasıl gelindi? 2016 yılında sen de dikkat çektin. Arif Ahmet Denizolgun kaldı. Bir çiftlikte hayatını kaybetmişti. Ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla ise yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun ve babası 2024 ve 2025 yıllarında iki kez Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu ki Fatih Süleyman Denizolgun amcasının otopsisini yapan kişinin de FETÖ suçlamasıyla kripto olduğuna dair delillerin olduğunu, bunun da o kişi tarafından itiraf edildiğine dair beyanda bulunmuştu. İşte bu iddialar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da yeni bir karar aldı ve bu kararda da yarın itibariyle Denizolgun'un kabri açılacak ve kesin ölüm nedeninin netleştirilmesi için bir inceleme yapılacak. Bu nedenle de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem İstanbul Adli Tıp Kurumu'na hem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne hem de Üsküdar Belediyesi'ne yazı gönderildi. Personellerin hazırlanmasına ilişkin yarın sabah 9 itibariyle Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin kabirde inceleme yapılacak. Peki bu neden Kuriş soruşturmasıyla birlikte bir kez daha ortaya çıktı? Arif Ahmet Deniz Olgun'un yeğeni olan Alihan Kuriş için bir şüphe var. Zaten Fatih Süleyman Deniz Olgun da bu nedenle şikayette bulunmuştu ve Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmanın başlatılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen bu konuda da Fethi Kabir kararı verildi ve inceleme yapılacak.
4: Ayrıntıları Ankara'dan Mustafa Berber'den dinledik. Bu arada Alihan Kuriş suç örgütünün kullandığı gizli haberleşme programı Glooper'a yönelik de yeni bilgiler var. Uygulama mağazalarında erişim olmayan Glooper'a 3 aşamalı doğrulama sonrası erişim sağlandığı tespit edildi.
7: Şifre belirleniyor, biyometrik veri giriliyor. Harici onaydan geçtikten sonra uygulamaya girilebiliyor. Alihan Kuriş suç örgütünün kullandığı gizli haberleşme programının nasıl kullanıldığı ortaya çıktı. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayı teyit eden yetkilendirilmiş kişiler erişim sağlayabiliyordu. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesaplarında tutulduğu belirlendi. Örgüt içerisinde hocalarla iletişimin şifreli e-postalarda yapıldığı da tespitler arasında. İddiaya göre Alihan Kuriş, bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Böylece para transferinin bir bölümü hiçbir bankacılık ağına takılmadan sağlanıyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu. Suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık suçlarından yürütülen soruşturmada 32 şüpheli tutuklanmıştı.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.
8: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
9: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
7: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte demokrasinin güçlenmesinin önündeki engellerin kalkacağını söyledi. Bahçeli'nin Türk Gün gazetesine verdiği mülakatın ikinci bölümü yayımlandı. Röportajın bugünkü bölümünde vatandaşlıkla ilgili ifadeler dikkat çekti.
9: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültüralist taleplerin yer almaması, Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Bu husus Türkiye'de etnikçi, mezhepçi ve Türk milli kimliğini aşındıran sair kimlikçi siyasetinde tasfiye edilmesini sağlayan bir gelişmedir.
7: Bahçeli, terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir diye konuştu.
9: Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetinde tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların da tasfiyesi, bütünüyle şiddetin bitirilmesi hedeflenmiştir.
7: Bahçeli Türk'ün gazetesine konuştu. Türk vatandaşlığı ile ilgili ifadeleri de dikkat çekti.
9: Tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde ortak bir zeminde buluşturmayı savunuyoruz. Bu ortak zemin Türk milletinin tarihi ve siyasi mutabakatıyla oluşmuş, anayasamızda ifade bulmuş Türk vatandaşlığıdır. Türk vatandaşlığı milli kimliğimizi siyasal ve kurumsal bir istikamete yönlendiren demokratik siyasetin birleştirici unsurudur.
4: Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Bozbey sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakkımdaki hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum diyerek kararını sorumluluk duygusuyla aldığını söyledi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla Nisan ayında tutuklanmıştı. Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dün yapılan seçimle İzmir Menderes Belediye Başkanlığı CHP'den AK Parti'ye geçti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, belediye AK Parti'ye geçmesin diye üyelerimize yeni parti adayını destekleyin dedik ama talimatımızı yerine getirmediler dedi. Sarı, talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir açıklamasını yaptı. Ancak paylaşımında yeni partiyi de eleştirdi. Sayısal çoğunluklarına güvenen yeni partili yöneticiler ve meclis üyeleri uzlaşı taleplerimizi reddetmiş ve kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir dedi. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'a ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise yaklaşık %80'i doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor.
7: Tercih yapan 1.279.439 adayın 730.854'ü yerleştirildi. Bunun 641.478'ini örgün eğitime yerleşenler oluşturuyor. Bu yıl sınava ilk kez giren lise son sınıf adayların %45,7'sinin tercih yapmaması da dikkat çekti. Devlet üniversitelerinde 481.000 kontenjanın 479.000'i doldu. 2.292 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devletteki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Vakıf üniversitelerinde ise geçen yıl %75,8 olan doluluk oranı bu yıl %79,7'ye yükseldi. 176.080 toplam kontenjandan 35.706'sı boş kaldı.
10: Vakıflarda geçtiğimiz yıl 27.000 kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl biraz kıpırdanmış. İşin ucunda tabii ki maddiyat olduğu için devletteki kadar bir sıçrama göstermemiş.
7: Üniversite kayıtları 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
4: Sırada haber turu var. Yeni nesil suç örgütlerine karşı terörle mücadele birimleri de devrede olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin klasik organize suç yapılanmalarından farklı yöntemlerle hareket ettiğini belirterek, terörle mücadele daire başkanlıklarının da bundan böyle yeni nesil suç örgütleri ve organize suç yapılanmalarıyla mücadelede görev alacağını açıkladı. Çiftçi, bu yapıların organizasyon biçimleri ve toplum üzerindeki etkileri bakımından farklı bir güvenlik problemi oluşturduğuna dikkat çekti. Yeni nesil suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz ifadesini kullandı. 18 yaşından küçük suçlulara yönelik düzenlemeler içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa uyarınca 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi için 3 aydan 2 yıla kadar hapis verilebilecek. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. İddiaya göre bazı firmalar nişasta bazlı şeker kotalarını ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal etti ve iç piyasaya sokulmaması gereken ürünleri farklı isimlerle faturalandırılarak piyasaya sürdü. Soruşturma, vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge, sahtecilik ve fiyatları etkileme gibi çeşitli suçlar kapsamında sürdürülüyor. Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Giresun'da dere taşkını sonucu 13 Ağustos'ta sele kapılan araçta öğretmen Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Hakkıoğlu kayboldu. Araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada arama sürüyordu. Arama çalışmalarının 5. gününde Muhammed Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dayı için aramalar sürüyor. Yargıtay kira ücretleriyle ilgili emsal niteliğinde karar aldı. 3. Hukuk Dairesi, kira bedeli peşin ödenen bir evin satılması halinde satış tarihinden sonraki döneme ait kira bedelinin yeni malike verilmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay, yerel mahkemenin aksi yöndeki kararını kanun yararına bozdu. Eskişehir'de kendilerini internet firması temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcılar, altyapı değişiyor yalanıyla yüzlerce modem sattı. Bu yöntemle 116 milyon lira haksız kazanç elde eden zanlılar operasyonla yakalandı, 53 şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına el kondu. Müzik. 6 Şubat felaketi sonrası geride kalanların adalet arayışı devam ediyor. Onlardan birinin hikayesiyle devam edeceğiz. Vahide Dilek Yılmaz, Hatay Antakya'da yaşadığı apartmanda iki çocuğunu kaybetti. Bina kaçaktı, müteahhidi de kaçarken yakalandı. Sanık yargılandığı davada 11 ay cezaevinde kaldı. Hapisten çıkınca 6 kişiye mezar olan o enkazın yerine yeniden ev yaptı ve ailesiyle yaşamaya başladı. Ve iddiaya göre bu evde kaçak. Melike Şahin'in özel haberi.
11: 6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Yani benim çocuklarım öldüğü yerde onlar yaşıyor. Yani bu gerçekten insanın dayanabileceği bir şey değil, acı değil.
7: Emir 10, Atlas 13 yaşındaydı. 6 Şubat depreminde Hatay Antakya'daki evleri yıkıldı, hayatlarını kaybettiler. O gün o binada 6 kişi yaşamını yitirdi. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Arslan'dı. Bir yıl bile hapis yatmadı. Cezaevinden çıktı, 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği enkazın yerine tekrar ev yaptı. İçinde ailesiyle yaşamaya başladı.
11: Kaçak olduğunu biliyorum. Belediyeye şikayet ettim. Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim.
7: Binanın 66 yaşındaki müteahhiti Selim Aslan, deprem sonrası kaçarken yakalanmış, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edilmişti. Yıkılan binanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
11: Kaçak bir arsanın üzerine ev kurdular ve bize depreme dayanıklı olduğunu söylediler. Kolonlarında nervi yok, yapı kaçak. Yapı arsa görünüyor.
7: Çocuklarını kaybeden Vahide Dilek Yılmaz o binadan ağır yaralı kurtuldu. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Artık çocukların oynadığı parkı görmek, yürüdüğü yollarda yürümek bile acı vermiyor.
11: Bu ağacın ışırtısı, o rüzgarın sesi, bu park zaten benim çocuklarımın çok oynadığı bir parktı. Bisiklet sürdüğü parktı. Bakamıyorum bile, biliyor musunuz? Yani canım yanıyor bakarken. Bu hıcırtıyı duyarken de artık eskiden bana huzur veren bir şeydi ama şu an canım yakıyor.
7: Onun için hayat, iki çocuğu için adalet mücadelesi demek.
11: Tekrardan güvenmek istiyorum adalete. Kimse 6 cana kıyıp 11 ay yattıktan sonra çıkamaz, çıkmamalı.
4: Çalışma hayatıyla ilgili Yargıtay dikkat çeken bir karar aldı. Yönetici olarak çalıştığı şirketin sahibine manen yıprandım, yoruldum şeklinde bir e-posta gönderen kişi Yargıtay kararıyla istifa etmiş sayıldı. Yüksek Yargı, İş Mahkemesi'nin işçi lehine verdiği tazminat kararını bozdu. Yargıtay'ın o kararını sosyal güvenlik uzmanı Okan Güray Bülbül NTV Radyo'da değerlendirdi.
12: Yargıtay kararına konu olan olayda 3 yıldır aynı şirkette çalışan işçi son 1 yıldır olumsuz davranışlara maruz kaldığını, manen yorulduğunu işverenine bir e-postayla bildiriyor ve aslında bütün süreç bu e-postayla başlıyor. E-postanın sonrasında işveren bunu bir istifa olarak kabul ederek işçinin iş sözleşmesini kıdem ve ihbar tazminatı ödemeksizin feshediyor. İşçi aslında bunun bir istifa olmadığını iddia ederek yerel mahkemeye başvuruyor. Yerel mahkeme işçiyi haklı buluyor ve işverenin kıdem ve ihbar tazminatıyla birlikte işçinin çalışmasından kaynaklanan kullanmadığı yıllık ücretlerinin ödenmesine karar veriyor. İstinaf mahkemesi de bu kararı onaylıyor. Fakat ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararda çok konuşulan böyle bir e-postanın sonuçlarının nereye varabileceğini gösteren çok kritik bir karar niteliğinde.
4: İstifa iradesinin geçerli sayılması için istifa ediyorum denmesi gerekir mi sorusu hemen akıllara geliyor. Siz ne dersiniz?
12: Hukuken istifa tek taraflı bir irade beyanıdır ve karşı tarafın kabulüne tabi değildir. Yani bir kişi eğer istifa etmişse karşı tarafın bunu onaylamasına gerek yoktur. İstifa karşı tarafa ulaştığı anda hüküm doğurur. Hukuken bozucu nitelikte yenilikçi bir hak doğuran bir durumdur istifa. Dolayısıyla kişinin ben istifa ediyorum demesi tek başına istifa için yeterlidir. İşverenin herhangi bir kabulü gerekmez. Fakat hukuken iş sözleşmesinin feshinin kimin tarafından gerçekleştirildiği sonuçları bakımından çok önemlidir. En önemli sonuç da kıdem tazminatıdır. Çünkü istisnai durumlar dışında işçi eğer istifa etmişse kıdem tazminatına hak kazanamaz. Dolayısıyla bu e-postadaki ben artık bu koşullarda çalışmaya devam edemeyeceğim ifadesi manen yoruldum ifadesiyle birlikte değerlendirilerek bir istifa olarak kabul edilmiş durumda Yargıtay tarafından.
4: Çalışanın işçinin gözünden de baktığımız zaman ben istifa etmek istemedim sadece yaşadığım sorunları anlatıyordum gibi bir ifadesi olmuş. Bu neden yeterli olmamış olabilir?
12: Evet, burada aslında Yargıtay kararına konu olayda elimizdeki somut veriler şunu gösteriyor. İşçi manen yorulduğunu, bu şekilde çalışmaya devam edemeyeceğini ifade eden bir e-posta gönderiyor. Şimdi bu e-postanın tek başına bir fesih beyanı olarak değerlendirilmesi Yargıtay tarafından sağlanmış durumda. Fakat buna ilişkin cevaben işverenin bir cevap e-postası var. Sonrasında da bir ihtarnamesi var işçinin. Dolayısıyla bütün bunların birlikte değerlendirilmesi sonucunda Yargıtay bu karara varıyor. Yargıtay'ın kendi sitesinden paylaştığı kararında biz işverenin cevap e-postasını ve işçinin ihtarnamesini göremiyoruz. Şuna ifade etmek lazım. İşçilerin bu tarz e-postalarda, WhatsApp yazışmalarında istifa anlamına gelebilecek ifadelerden kaçınmaları gerekiyor. Çünkü somut olayda da görüldüğü gibi işçinin manen yoruldum, ben bu şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğim gibi ifadeleri işveren tarafından kolaylıkla istifa olarak değerlendirilebilip o yöne çekilebiliyor. Somut olayda şunları da biliyoruz. İşçinin son bir yıldır ücretinin düşürüldüğü, prim sisteminin değiştirildiği gibi iddiaları var. Bu iddialara karşılık işverenin de ücretin düşürülmesine işçinin onay verdiği, iş yerinde bir ekonomik kriz olduğu ve prim sisteminin de bu nedenle değiştirildiği cevabı var. Sonrasında işçinin mobbing iddiası var ama tabii ki bunları somut olarak ortaya koymadan manen yoruldum ve bu şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğim ifadelerinin işveren tarafından bu şekilde bir istifa olarak değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor. Bunun karşılığı durum olarak da işçinin ben yarın işe gelmeyeceğim, ben artık devam edemeyeceğim gibi ifadeleri de istifa olarak kabul edilebiliyor. Aynı şekilde işverenin yarın işe gelme, artık seni bu iş yerinde görmek istemiyorum gibi ifadeleri de daha önceki Yargıtay kararlarından bildiğimiz üzere bir fesih beyanı olarak kabul edilebiliyor. Dolayısıyla işçilerin fesih beyanı olarak kabul edilebilecek nitelikteki bu tarz cümlelerden kaçınmaları, e-posta yazışmalarında, WhatsApp yazışmalarında işveren ve işveren temsilcilerine gönderdikleri ifadelere çok dikkat etmeleri gerekiyor.
4: İstifa ile haklı nedenle fesih arasında ince bir çizgi var denebilir mi? Haklı nedenle fesih hakkı doğduğu halde çalışan bunu yanlış bir ifadeyle istifa şeklinde yaparsa haklarını kaybedebilir mi?
12: Kaybedebilir. Somut örnekte de olay zaten bu şekilde gerçekleşmiş. Eğer işçi iddia ettiği gibi ücretinin düşürülmesine onayının olmadığını ve mobbing iddiasını destekleyici somut belgelerle sunup bunun üstüne bu nedenlerle, bu gerekçeyle istifa ettiğini bir ihtarnameyle bildirmiş olsaydı Yargıtay'ın değerlendirilmesi de daha farklı olur diye düşünüyorum. Bu tarz durumlara maruz kalan işçilerin somut delillerle ve irade beyanını açıkça ortaya koyacak şekilde istifa etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ne yazık ki bu gibi olumsuz sonuçlar doğabiliyor.
0: NTV Radyo.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de bu akşam sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u saat 22'de konuk edecek. Biz de bu maçı stüdyoda konuğumuzla konuşacağız. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar bizimle birlikte. Merhaba Emin, hoş geldin.
2: Ege merhaba, hoş bulduk.
4: Sezon başladı. Ligi de elbette konuşuruz ama bu akşam gündem daha sıcak. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç var. Artık Fenerbahçe'nin her sene oynadığı belki de o maçlardan bir tanesi. Ligin Fenerbahçe için erken finallerinden bir tanesi. Nasıl bir maç görüyorsun? Olympic Lyon belki de bu kuradaki en ciddi rakiplerden birisiydi. Ama Fenerbahçe'nin de güçlü bir kadrosu ve umutlu bir taraftarı var. Ne dersin? Söz sende.
2: Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Fenerbahçe'nin ne kadar zor, ne kadar kolay olur bilmiyorum ama bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacağını düşünüyorum. 17 yıllık hasret bitecektir. Kaldı Lyon maçı. Geçmiş yıllardaki Lyon'a kıyasla bu açıdan şanslıyız. O zor, herkesin korktuğu, Avrupa'da sürekli çeyrek yarı final yapan Lyon takımı yok. Onlar da ciddi bir dönüşüm geçirdiler. Bu dönüşümün yolunda ilk başta ligi 10. sıralarında oldular ama tekrar gelmeye başladılar. Ya rakibin bu durumundan, o Avrupa'daki geleneğini biraz kaybettiği dönemden faydalanmak gerekiyor. Hani bu saha dışına dair ilk tespitlerim, tabii ki sahada güçlü olmak gerekiyor. Fenerbahçe saha dışında ne kadar çok Şampiyonlar Ligi'ni istediğini transferleriyle göstermiş oldu. Lyon bunun farkında. Yani buraya geçtiğimiz yıllardaki o Monaco, Benfica biraz rahat gelmiş olabilirlerdi ama Lyon buraya bence çekinerek geliyor. Biz gelelim Fenerbahçe tarafına.
4: Hı hı. Kadro zaten dediğin gibi Şampiyonlar Ligi için bir kadro kuruldu. Aziz Yıldırım'ın tekrar geri dönüşüyle birlikte seviye bir hayli yükseldi. Tecrübe seviyesi de bir hayli yükseldi. Yani oyuncuların hepsi buralarda zaten rahat rahat oynamış. Bu baskıyı kaldırabilecek seviyede oyuncular. Ne yapmalı bugün Fenerbahçe? Tabii son hafta, yani daha doğrusu 3 gün 4 gün öncesinde bir Gençler Birliği mağlubiyeti de var. Onun nasıl bir etkisi olur? Orada kadro da biraz rotasyondaydı ama tabii ne diyeceğini merak ediyorum açıkçası.
2: Ya, Gençler Birliği maçı konuşuldu, tartışıldı. Tekrar değişmeye gerek var mı? Yok. Ama tabii ki alınması gereken dersler var mı? Evet. Bu dersi ilk başta kim alması gerekiyor? Sayın İsmail Kartal aldığını umuyoruz bir futbol sever olarak. Evet, bazı, yani yedek bırakılabilir bazı isimler. Hı-hı. Rotasyona gidilebilir ama bu takım değil. Zaman değil. Oyuncu, hı-hı, grubu, hani arabalar için deriz ya, hani motoru açılıyor diyor. Oyuncu grubu da oynayarak kendisine geliyor. Şu anda, hı-hı, herkesin isteği Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Yani Asensio, yani Lukaku başka bir takıma, yani Türkiye dışında bir takıma gitse bence şu açıklamayı yapmazdı. Hazırım demezdi. İmza töreninde sportif direktör, yönetici oradayken yok ben ilk maçta oynayabilirim demez bir futbolcu. Diyebiliyorsa kendine ne kadar baktığı ve güveni, özgüveni ortada. Dünya Kupası'nda gördük neler yaptığını. O Lukaku Fenerbahçe'de. Önce Lukaku ile başladım. Yani ilk 11'de olmayacak büyük ihtimalle ama ben sonradan skor ne olursa olsun, Fenerbahçe istediği skoru yakalasa da, dezavantajlı duruma düşse de, ben Lukaku'nun bu akşam ikinci yarıda oynamasını bekliyorum. Hı hı. Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca, Kante, Guendouzi, Ake, Skriniar, Semedo ve sol tarafta da sakatlığından dolayı Osterwolde'yi göremeyeceğiz.
4: Muhtemelen orada Brown oynayacak.
2: Brown oynayacak. Ben bu kadronun bu akşam için net bir şekilde maçı kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin istediği skoru alacağını düşünüyorum. Şimdi burada böyle teknik taktik detaya girmek, rakibi böyle karşılarsa şöyle olur, Fenerbahçe böyle oynamalı konusu burada değil. Bu zaten çalışılmıştır. Ben bu akşam şuna vurgu yapacağım. Bence oyuncu grubu Fenerbahçe camiasının o Şampiyonlar Ligi hasretini biliyor. Kendileri uzun yıllardır bu arenada oynamıyorlar. Onu bir kez daha hatırlatalım. Greenwood, Marsilya burada değildi. Lukaku aynı şekilde. Guendouzi, Asya'dan gelen oyuncular, Suudi Arabistan'dan. Şampiyonlar Ligi bu akşam orada en tecrübelisi Ederson. Onun için daha farklı bir nokta. Ve Ake'yi de unutmayalım. Ben oyuncu grubunun bu akşam rakibe
13: çok şans tanıyacağını düşünmüyorum. Kendileri hatta böyle biraz da söyleyebilirim bunu. Yani İsmail Kartal'ı bile dinlemeyeceklerdir. Bildiklerini oynayacaklardır. Çünkü onu oynamak gerekiyor bazen bu arenada. Böyle coşkulu bir taraftar önünde ben Fenerbahçe'nin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum.
4: Yani aslında oyuncular ortaya bir ruh koyacaklardır, bir enerji koyacaklardır. Tabii taraftarın da aynı zamanda bu konudaki hem beklentisi ama bir yandan da baskıya dönüşmeden gelmesi gereken bir beklenti var. Bir birliktelik orada tribünde sağlanması gerekiyor. Bu akşam saat 22'de başlayacak Fenerbahçe Olympique Lyon maçı merakla bekliyoruz. Önümüzdeki haftada rövanşı var. O da çarşamba akşamı deplasmanda Lyon'da oynanacak. Şimdi tabii Emin Çağlar seni bulmuşken aslında önümüzdeki iki gün sonra da yine önemli maçlar var. Beşiktaş ve Kaunas Žalgiris ve Trabzonspor ve Ferencvaros. Çok kısa belki onlarla ilgili de birkaç görüş bizimle paylaşırsın. Onlar da en az tabii ki Fenerbahçe'nin maçı kadar önemli.
13: Kesinlikle 4'te 4 yapabilirsek ya Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe artı 1, Beşiktaş ve Trabzonspor'da Avrupa Ligi'nde olursa ben bu sezon lig şu anda kağıt üstünde çok iyi. Bu 4 takımımızın da Avrupa'da olacağı bir senaryonun lige olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Beşiktaş oynadığı 4 Avrupa maçı galibiyet.
4: Ve oyun, hiç gol yemeden.
13: Oyun çok iyi, gol yemiyor. Hani o... Şampiyonluk döneminde bile böyle bir takım yoktu. Vincenzo Italiano hamlesi, Önder Özen, Graf, Serdal Adalı şu anda çok iyi işleyen bir makine var. Žalgiri Kaunas lig 10 veya 11 hafta olması gerekiyor Litvanya Ligi'nde başladı. Evet hazır bir takım, sert bir takım ama biz bundan önceki maçlarda Beşiktaş o antrenmanı yapmıştı. Bugün daha iyi bir antrenman yapacağını düşünüyorum. Hazır bir takıma karşı İtalyano oyunu, taktik, o disipline bağlılık ve Orkun gibi zeki oyuncuların, Trozar gibi oyuncuların ben bir kez daha fark yaratacağını düşünüyorum. Trabzonspor cephesine gelecek olursak Ferencvaros son yıllarda Avrupa'da yani isim üstünde olan bir takım. Onu bir kez daha belirtelim. Çeyrek finalleri var. Burada biraz zor eşleşme gibi gözüküyor. Kasımpaşa maçındaki Trabzonspor iki farklı takımdı. Dengelemesi gerekiyor. İlk resmi maçlar olacak Avrupa'daki. Ben Salahlı ve Fatih Tekkeli bu takımın tura yakın olduğunu düşünüyorum. Ama bence Fenerbahçe Lyon'dan daha zor bir eşleşme Trabzonspor Ferencvaros.
4: Peki. Emin Çağlar stüdyo konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz.
13: Rica ederim.
4: Gelişmelerle devam edelim. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı yolda. Bu gruptaki çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek.
14: Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Emeklilik için eksik günlerini tamamlayabilecek. Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme mecliste kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenlemeyle prim kaybının telafisinin sağlanması da amaçlanıyor.
4: Konut fiyat artışında zayıf seyir devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre Temmuz'da konut fiyatları enflasyonun altında arttı. Değerleme uzmanı Makbule Yönelmay'a bu durumun nedenlerini anlattı.
15: Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor. Konut fiyatları Temmuz'da bir önceki aya göre %1,5 yükseldi. Yıllık artış ise %25 olarak kayıtlara geçti. Yıllık tüketici enflasyonu ise %31,75 olarak kaydedilmişti. Böylece enflasyon rakamı baz alındığında reel kayıp %5,1 oldu.
16: Yatırım amacıyla konut alımı bu aralar trend değil. Neden? Çünkü alternatif getirilerin daha fazla olduğu yerler var. İşte mevduat faizi var, para piyasası fonları var. Dolayısıyla böyle dönemlerde konut çok yatırım olarak cazip bir enstrüman olmuyor.
15: Yeni kiracı kira endeksi verilerine göre kira tarafında da reel düşüş izlendi. Türkiye genelinde kiralar %28,4 arttı. Yine enflasyon baz alındığında reel kayıp %2,6 oldu. İstanbul'da ise yıllık kira artışı Temmuz'da %32,4 artışla enflasyonu geçti.
16: Son iki çeyrektir artık kira artışları da yeni kiracı endeksi olarak söylüyorum bunu. Yeni kiralarda da enflasyonun altında kaldığını yani reelde negatif olduğunu söyleyebilirim. Tabii kiralardaki artış aslında kendisini düzeltiyor. İşte 16 yıllara geldi Türkiye ortalamasında kiradan amorti etme süresi. Hani biz bunun 20 yıllar olduğu dönemleri de görmüştük geçmişte. Dolayısıyla amorti etme süresi düşüyor ama kiralarda bir taraftan kendisini düzeltiyor.
4: İstanbul'da yoğun trafik kent içi ulaşımda raylı sistemleri olan talebi artırıyor. Anadolu yakasına ulaşım ağını genişletecek yeni bir metro hattı geliyor. Hat Ümraniye ile Beykoz'u birbirine bağlayacak.
15: Toplam 17,5 kilometre uzunluğundaki hatta 14 istasyon yer alacak. Güzergah, Bosna Bulvarı, Güzeltepe, Kavacık, Beykoz Devlet Hastanesi ve Adliye üzerinden Beykoz İskelesi'ne ulaşacak. Sonra da hat iki bölüme ayrılacak. Bir kol Türk-Alman Üniversitesi'ne, diğer kol Orta Çeşme'ye gidecek. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, metroyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın inşa edeceğini belirtti.
17: Ümraniye'den Beykoz'a uzanan yeni raylı sistem hattımızla Anadolu yakasının kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek. Farklı ulaşım sistemleri arasında kesintisiz ve bütüncül bir ulaşım ağı oluşturacağız.
15: Yeni metro mevcut raylı sistemlerle de entegre olacak. Ümraniye istasyonunda Üsküdar Sultanbeyli metrosuna, Bosna Bulvarı'nda ise yapımı devam eden metro hatlarına bağlantı sağlanacak. Beykoz İskele'de de yolcular deniz ulaşımına geçebilecek.
0: NTV Radyo.
4: İsrail, Suriye'de bir askeri üssü hedef aldı. Saldırıya Suriye'den ve ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan tepki geldi. Barak, net ifadelerle İsrail'i eleştirdi, itidal çağrısında bulundu.
15: İsrail ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur hava üssünü vurdu. Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının gece 3 sıralarında saldırdığını kaydetti. Suriye'de yetkililer, üsse 8 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan saldırılara tepki geldi. Barak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ebu Zuhur üssüne İsrail tarafından gerçekleştirildiği teyit edilen hava saldırılarının, bölgesel istikrara katkı sağlamayan, gereksiz bir gerilim tırmanışı oluşturmasından derin endişe duyuyoruz ifadelerini kullandı. Tüm tarafları yeni askeri gerilimlere yol açmak yerine mantıklı ve yapıcı bir söyleme öncelik vermeye çağırıyoruz dedi. Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları kınandı. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık şekilde ihlal edildiği kaydedildi. Saldırılar İsrail'in bölgeyi daha fazla gerilimle istikrarsızlığa sürükleme girişimi olarak tanımlandı. İsrail ordusundansa saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu. Rejimin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depolarıyla stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.
4: Saldırıyla ilgili Ankara'dan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Yazılı açıklamada İsrail'in hesap verebilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi. ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunda Hürmüz Boğazı'nın çok yakında ABD toprağı olacağını söylemişti. Bugünse sosyal medya hesabında bununla ilgili paylaşımda bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın haritasını ABD'nin yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Hürmüz Boğazı'ndaki tüm deniz mayınlarının temizlendiğini söyledi. Boğazın açık olduğunu iddia etti. Trump, Tahran ise Trump'ın tavrına tepkili. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hürmüz'ün tweet uçak gemisi ya da talimatlarla ele geçirilemeyeceğini söyledi. ABD ve İran arasındaki 60 günlük mutabakat doldu. Anlaşmanın uzatılmayacağına dair beklentilerle birlikte piyasalar dalgalandı. Petrol yeniden 90 doları geçti. Petrol fiyatlarını stratejist Yücel Erbaş değerlendirdi.
15: Amerika Birleşik Devletleri ve İran gerilimi petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki 60 günlük mutabakatın süresi doldu. Taraflar ateşkesin yeniden uzatılmasına dair mesaj paylaşmadı. Son olarak Trump, mutabakatı uzatmak istemiyoruz mesajını paylaştı. Ateşkesin rafa kalkmasına ek olarak Hürmüz'den geçişlerinde zayıflaması petrolü yükseltti. Brent petrol yeniden 90 doların üzerine çıktı.
12: Son 6 ayda da beklentilerin birçok dönem ki Haziran'da bu çok yükseldi. Savaşın bitmesine yönelik olmasına rağmen henüz böyle net bir sonuç yok. Ve bu tansiyonun da kademeli olarak arttığı bir gösterge içerisinde hala piyasalar biraz daha temkinli olmaya devam ediyor.
15: Petrol fiyatında haftalık artış %3'ün üzerinde. Brent petrolde yılbaşından bu yana değer kazancı ise %50'ye yakın.
12: Piyasa arka planda bir görüşme trafiği olabileceği yönündeki beklentisini koruyor. Bu nereye kadar korur, ne kadar devam eder? Tabii o biraz daha aslında bir kırılıma işaret edeceği zamanları da gösterecektir.
15: Altın fiyatlarında savaşın belirsizliğiyle geri çekilme takip edildi. Ons altın 4400 doları geçmeye çalışıyor. Gram altın ise 6700 liralı seviyelerde.
4: İsrail 38 yıl sonra olağan zamanda seçime hazırlanıyor. Erken seçimlerin siyasi hayatın olağan bir unsuru haline geldiği ülkede Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ön seçime gitti.
15: İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler için geri sayım var. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud, milletvekili adaylarını belirlemek için sandık başına gitti. Ön seçime katılım oranı %3,5 olarak gerçekleşti. Bu oran 2022'deki ön seçimlerdeki %7-8'lik katılımın altında kaldı. Buna göre Enerji Bakanı Eli Cohen, Likud'un aday listesinde ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada Knesset Başkanı Amir Ohana varken, onu Adalet Bakanı Yair Levin takip ediyor.

0: Başkanı Erdoğan'la birlikte İran'ın dini lideri Müştaba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğrafları kullanıldı. Afişte "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor" ifadesi yer alırken, Netanyahu'nun Gazze işgali nedeniyle Erdoğan ve Mamdani gibi kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan isimler de siyasi mesaj verip seçmeni ikna etmeye çalışması dikkat çekti.
1: Amerika'da 29 eyalet dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta hakkında çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı iddiasıyla dava açtı. Meta'dan 1,4 trilyon dolar tazminat ve Facebook'la Instagram'da kapsamlı değişiklikler talep ediliyor. Dava dosyasında 13 yaşın altındaki çocukların verilerinin ebeveynlerinin bilgisi dışında toplandığı ve bunun federal hukuku ihlal ettiği ifade ediliyor. Tazminatın yanı sıra Facebook ve Instagram'da genç kullanıcılar için ebeveyn onayı ve filtrelerin kaldırılması isteniyor. Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'ün haftalar sürecek duruşmalarda ifade vermesi bekleniyor. Aselsan ve Türk Telekom'un birlikte geliştireceği yerli telefon için çalışmalar sürüyor. İlk modelin gelecek yıl tanıtılması bekleniyor.
0: Yerli ve milli akıllı telefon projesinde bazı detaylar netleşmeye başladı. Hürriyet gazetesinin haberine göre ilk model 2027 yılının ilk çeyreğinde beğeniye sunulacak. Telefonlar 3 modelden oluşacak. Biri sadece kamu çalışanlarına özel olacak. Geri seviyesi model herkes tarafından erişilebilir fiyattan satılacak. Üçüncü model ise daha üst segmente tasarlanacak. Tüm telefonlarda doğal afetlere karşı kesintisiz iletişimin sürmesi için uydu anteni bulunacak. İlk olarak kamu çalışanlarına özel hazırlanan kriptolu modelin teslimatları başlayacak. Bu modelin kritik yazılımları yerli ve kriptolu olacak. İstanbul'da üretilecek telefonların yazılımındaki yerlilik oranı ise her geçen yıl artırılacak. Projedeki diğer hedeflerden biri TOG'la kurulacak bağlantı. Telefonların TOG'un arayüzüyle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
6: Moda'nın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
7: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Reklam.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Ülke genelinde rüzgar hafifliyor, nem artacak. Özellikle Antalya, Mersin taraflarıyla Güney Anadolu genelinde sıcaklık yüksek değerlerde hissedilecek. Isı çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olimpik Lyon'u saat 22'de konuk edecek.
2: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olimpik Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini, bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise üçüncü eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
3: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
2: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
4: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
2: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11 ile sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler, geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çoban İstadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
1: Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansını çıkardı. Sırf futbolcu hem Kaunas Žalgiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. Beşiktaş, Vlahović'in lisansını çıkarmak için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklediği izni aldı. Sırp Yıldız'la ilgili Futbol Federasyonu'ndaki işlemler de tamamlandı. Beşiktaş, Vlahović'i UEFA listesine eklerken Felix Udokay kadrodan çıkarıldı. Galatasaray, Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Batrakov için Galatasaray'la Lokomotiv Moskova büyük ölçüde anlaştı. Ancak Rus ekibi Batrakov'u bu akşam deplasmanda oynanacak Rostov maçının kafilesine dahil etti. 21 yaşındaki 10 numaranın bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Barcelona Rodri transferini tamamladı. Katalan devi Manchester City ile anlaşmaya vardı. Barcelona Rodri için İngiliz ekibine yaklaşık 77 milyon euro ödeyecek. Ballon d'Or ödüllü oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Anlaşmanın bu hafta içinde resmileşmesi bekleniyor. Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet Okur Barcelona'ya transfer oldu. 2010 doğumlu Yiğit Okur'un transferini babası Mehmet Okur sosyal medya hesabından duyurdu. Forvet pozisyonunda oynayan genç basketbolcu kariyerini Barcelona altyapısında sürdürecek. Yiğit Mehmet son olarak FIBA 16 yaş altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymiş, organizasyonda 9,4 sayı ortalamasıyla mücadele etmişti. İstanbul Beykoz'da triatlon heyecanı yaşandı. Yaklaşık 1000 sporcu zorlu parkurda mücadele etti. Organizasyonun bu yıl 6.sı düzenlendi. Yerli ve yabancı yaklaşık 1000 triatlet, 2,2 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti. Genel klasmanda erkeklerde Mikhail Venediktov, kadınlarda ise Ece Calp birinciliği elde etti.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağlantı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Reklam.
15: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
16: Sıradan olduğunu sandığımız kafa çarpmaları aslında uzun vadede kafa travmalarına neden olabilir. Hangi belirtiler meydana gelebilir? Bu semptomlar görülürse ne yapılmalı? Nörolog Beyza Çitçi, NTV Radyo'da anlattı.
17: Şimdi kafa travması, çocukken yataktan düşmüştüm, bir şey oldum. Onun bir hasarı. O zaman olduysa oldu ama hani artık iyileşmişsiniz demektir. Öyle hani geçmişte olmuş travmalar bugün bir şey yaratmadıysa onun çok üstünde durmaya gerek yok. Ama olduğu anda tabii kafa travması bazen çok şiddetli olmasa bile beyin zarları da beynin işte bir kemik var. Kemiğin arasında bir boşluk var ve beyin başlıyor. Beyin zarları arasında sızıntı şeklinde kanama yapabilir. İşte subdural kanama dediğimiz bazen bu. Travmadan birkaç gün sonra da ortaya çıkabilir. Onun için özellikle kafa travması çok şiddetliyse, kafanızı bir yere çarptıktan sonra uzun süre baş ağrısı olduysa, bu baş ağrısıyla beraber kısa süreli bile olsa bir şuur bozukluğu olup düzeldiyse mutlaka doktora başvurup bir muayenelerinin, belki tomografilerinin çekilmesi gerekir. Geç dönem kanama olabilir ve o geç dönem kanama giderek artıp ondan sonra ciddi bir kafa içinde basınç artışına sebep olabilir. Yani o geçiştirilmemesi gerekiyor ama hani hafif çarptınız, çok baş ağrınız olmadı, onlar çok tehlikeli olmayabilir. Ama baş ağrısı devam ediyorsa mesela kafa travmasından sonra mutlaka doktora görülmeniz gerekiyor. Çarptınız, bir iki saat çarptığınız yer ağrıdı, geçti. Problem yok. Ama hani o bir gün, iki gün geçti, hala başınız ağrımaya devam ediyor. Ya da şiddetli bir ağrı, ağrı giderek artıyor. O zaman gözükmek lazım doktora.
2: Her güzele bir Mindus.
15: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
18: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
19: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. Çarşamba İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 derecelere yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu, Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
18: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Reklam.
14: Lütfen dikkat.
20: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
21: Vakıfbank daima seninle.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
22: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
23: Telefon deyince vatan.
24: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
25: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
26: İstanbul yol durumu.
27: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. Sefaköy-Florya yönü, İncirli-Mertel istikameti ve Basın Ekspres iki telli İstoç yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şerit kapalı durumda. Ayrıca bir duyuru da Kadıköy için. Fenerbahçe-Şükrü Saracoğlu spor kompleksinde oynanacak mücadele nedeniyle o bölgede güvenlik önlemleri sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ifade ediliyor. Bu nedenle yoğunluk yaşanıyor Kadıköy bölgesinde de. Avrasya Tüneli çift yönlü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine hem Avrupa hem de Anadolu'dan geçişlerde bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
26: İstanbul yol durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18.
28: Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
27: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli haberler var. Operasyonlar sonrası Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi.
0: Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü Alihan Kuriş suç örgütünün soruşturmasıyla yeniden gündemde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında vefat eden Denizolgun'un kabrinin açılmasına karar verdi. Eski bakan Denizolgun, Alihan Kuriş'in dayısı. 2024 yılında da ölümün şüpheli olduğu ve sorumluların Alihan Kuriş ve annesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fatih Süleyman Denizolgun, şimdi de Adalet Bakanlığı Faili Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Fetika 1 kararı verdi. Denizolgun'un kabri 19 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde açılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak. Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme programına ilişkin de yeni detaylar var. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayla etkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Önce şifre, ardından biyometrik veri girildiği, son olarak da harici onay gelmesiyle erişimin sağlanabildiği tespit edildi. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların da tutulduğu belirlendi. Bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu.
27: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini Türkiye'nin güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Üniversite sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını yksesonuc.osym.gov.tr adresinden kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebiliyor. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Bir üniversite programına yerleşen adaylar kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacak dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar da devlet üniversitelerinde 481 bin kontenjanın 479 bininin dolduğunu, %99,5'la tarihi doluluk oranına ulaşıldığını kaydetti. Özvar, başarı sırası barajı olan tıp, hukuk, diş hekimliği ve eczacılık programlarının tamamen dolduğunu, mühendislikte ise doluluk oranının %98'i aştığını belirtti. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
3: Nişasta bazlı şeker farklı ürün adlarıyla faturalandırıldı. Ürünlere tatlandırıcı glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimler verilerek piyasaya sürüldü, halk sağlığının tehdit edildiği belirlendi. Bu sahteciliği uygulayan firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Firma yetkililerinin de aralarında olduğu 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
4: Geçelim mazlumlarla birlikte.
3: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunu kapsamında belirlenen kota ve iç piyasaya satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İddiaya göre iç piyasaya arz edilmemesi gereken bazı ürünler aracı firmalar üzerinden piyasaya sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda bazı üretici firmalarla toptancı ve aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişkiler olduğu anlaşıldı. Faturalarda gösterilen ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin farklı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Söz konusu işlemlerin kayıt dışı satış, vergi kaybı, yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, piyasa fiyatlarının etkilenmesi gibi sonuçlar doğurabileceği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bulunan toplam 25 şirkette arama yapıldı. 47 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek. Şeker kanununa göre nişasta bazlı şeker üretimi ve satışı sıkı kotalara ve yasal sınırlamalara tabi.
27: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Mahkeme, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter için kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Güllü, geçen yıl Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölmüştü. Savcılık, Güllü'nün fiziksel müdahaleyle kızı tarafından pencereden aşağıya atıldığını düşünüyor. Adana'da 10 yıldır tehdit ettiği eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı ancak bundan sonrası için endişe ediyor. Tutuklanan saldırganın serbest kalması halinde aynı şeyi yapacağından korkuyor.
5: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
8: Yardım istediği 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın, Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hayati tehlikeyi atlatan Ayşe Katırcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Ancak hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan, otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanlının cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı.
27: Düzenli bakımları yapılmayan ya da yönetmeliğe uygun inşa edilmeyen oyun parkları tehlikeye davetiye çıkarıyor. Son örnek İstanbul Çekmeköy'den geldi. Bir sitenin bahçesindeki şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk hafif yaralandı.
3: Sabitlenemedi, rüzgarın etkisiyle dönüp taklalar attı. O esnada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü, hafif yaralandı.
9: 35 km bölü saatin üzerindeki bir rüzgar varsa zaten bunların tamamı iptal edilmesi lazım. Yani sabitlemek de yetmiyor.
3: Oyun parkları iş güvenliği standartlarına göre yapılmazsa ya da düzenli bakım gerçekleştirilmezse birçok tehlikeye neden olabiliyor.
10: Bütün anne baba muhakkak yani bir tehdit ediyor yani parka götürdüğü zaman yani.
11: Düşme riskleri çocukların daha çok yüksek olduğu için yani daha çok böyle yumuşak zeminler hani patlar olduğu zaman yani içimiz daha rahat ediyor.
3: 2025 yılında İstanbul Bağcılar'daki parkta jetonlu oyuncağa binen 5 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralanmıştı.
9: Etraftaki elektrik tesisatlarının olmaması, elektrik çarpma riskinin yaşanmaması, sivri, kesici, delici ekipman malzemenin bulunmaması, eğer o tür bir oyun salonu varsa onların köşelerinin mutlaka kauçuk malzemelerle izole edilerek yumuşatılması, ovalleştirilmesi gibi önlemler alınması lazım.
3: Parklarda kullanılan malzemelerin yönetmeliğe uygun olması çok önemli.
9: Salıncaklarda da keza aynı şekilde altında polietilen malzemesi, kauçuk malzemenin bulunması çocukların kazalanmasını ortadan kaldıracaktır.
3: Parkların bakımlarının her yıl aksatılmadan yapılması tehlike oluşturabilecek durumlarda ise belediyelere bildirilmesi gerekiyor.
1: NTV Radyo.
27: Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sürüyor. Dün Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a füze saldırısı yapıldı. Can kaybı ve yaralılar var. Ayrıntıları Kiev'den gazeteci Deniz Berk de aktaracak.
12: Bu saldırının olduğu yer Harkov ilinin Peçenek köyü. Bu arada bir parantez açalım. Ukrayna'nın Bozkır bölgeleri eskiden Peçenekler gibi, Kumanlar gibi, Oğuzlar gibi çeşitli Türk boylarının yaşadıkları bölgelerdi ve bunlardan bazılarının isimleri hala çeşitli yer adlarında kalmış durumda. Bugün saldırının olduğu Peçenek köyü de, yani tabii Peçenek Türklerinden eser yok fakat en azından ismi o şekilde kalmış durumda. Buraya düzenlenen hava saldırısında 10 kişinin hayatını, 11'in hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Diğer taraftan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sürekli olarak Rusların hava saldırılarına maruz kalıyor. Bugün de sabahtan beri sürekli sirenler çaldı. Bunların gece Rusların yapabileceği büyük bir saldırıya da hazırlık olduğu ifade ediliyor. Yani bu gece geç saatlerde Rusların yeniden Kiev'e bir hava saldırısı düzenleyebileceği söyleniyor. Peki neden böyle hava saldırıları son dönemlerde bu kadar arttı? Bunun önemli nedenlerinden biri kara savaşlarında belli bir tıkanıklığın olması. Bu bir. İkincisi Ukrayna'da şu anda hem kendi ürettiği İHA'larla hem de İngiltere'den aldığı dronlarla Rusya'nın epey iç bölgelerini vurmaya başladı ve Rusya'ya epey ağır zararlar veriyor. Rusya da öbür taraftan Ukrayna'ya misillemelerde bulunuyor. Hatta bunun dışında Rusya'nın Londra Büyükelçiliği bir açıklama yayımladı ve İngiltere Ukrayna'ya yaptığı bu yardımların bedelini ödeyebilir şeklinde İngiltere'yi doğrudan tehdit eden bir açıklamada bulundular. Dolayısıyla çatışmanın biraz daha yayılma riski her şeye rağmen sürüyor. Diğer taraftan Ukrayna hava sahası şu anda özellikle Patriot sistemlerinin eksikliğinden ötürü Ukrayna hava sahası Rus füzelerine karşı tamamen savunmasız kalmış durumda. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski geçtiğimiz günlerde Amerika'ya bir çağrıda bulundu ve eğer dedi Amerika elindeki Patriot füzelerinin %5'ini bize verirse o zaman biz bu kışı rahat geçirebiliriz. Eğer %10'unu verirse o zaman biz bütün Rus füzelerini imha ederiz şeklinde konuştu. Fakat şu anda bildiğimiz üzere Amerika İran savaşına odaklanmış durumda olduğu için bu Amerika'nın elindeki kaynakların büyük ölçüde Orta Doğu'ya yönlendirilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla İran'daki savaşın sürmesi Ukrayna yönetimini birkaç açıdan endişelendiriyordu. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatlarının artması. Rusya tabii dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olduğu için İran savaşının uzaması Rusya'nın gelirlerinin artması anlamına geliyor. İkincisi ise savaşın uzaması Amerika'nın elindeki bütün kaynakların bu arada Patriot'ların da büyük ölçüde Orta Doğu'ya yönlendirilmesi anlamına geliyor. Ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bu kışın Ukrayna açısından en zor kış olabileceğini söyledi. Dolayısıyla bu sonbahar kış dönemine girilirken çatışmaların ve hava saldırılarının giderek artacağı bekleniyor. Ve en azından yılbaşı dönemine kadar bir ateşkes perspektifi olmaksızın savaşın şiddetinin daha da artacağı bekleniyor.
27: Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay'dan aldık. ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunda Hürmüz Boğazı'nın çok yakında ABD toprağı olacağını söylemişti. Bugünse sosyal medya hesabında bununla ilgili paylaşımda bulundu. Trump Hürmüz Boğazı'nın haritasını Amerika'nın yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Hürmüz Boğazı'ndaki tüm deniz mayınlarının temizlendiğini söyledi, boğazın açık olduğunu da iddia etti. Tahran Trump'ın tavrına tepkili. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hürmüz'ün tweet, uçak gemisi ya da talimatlarla ele geçirilemeyeceğini söyledi. Dün İstanbul'da önemli bir görüşme gerçekleşti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Bu görüşmeden saatler sonra ise İsrail, Suriye'de bir askeri üssü vurdu. Hem Ankara hem de Barak bu saldırıya tepki gösterdi. ABD'nin açık şekilde İsrail'e eleştiri yöneltmesini ve İran Savaşı'ndaki son durumu Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doktor Elçin Başol NTV'de değerlendiriyor. Ortak yayında dinliyoruz.
2: Tesadüf değil. Elde her ne kadar somut bir kanıt olmasa da aslında burada İsrail'in ABD'ye bu görüşme bazında vermeye çalıştığı bir cevabı görüyoruz. Çünkü bence burada Suriye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği konusunda Washington'la Tel Aviv'in çıkarları artık ortak noktada örtüşmüyor. Bunu zaten belirli bir noktada öngörebiliyorduk ama bu yapılan saldırı, hemen görüşmenin ardından yapılan saldırının aslında bunun bir kanıtı olduğunu söylemek mümkün. Şimdi İsrail'in Suriye politikasında özellikle son iki yılda belirgin bir dönüşüm vardı zaten. Bunu gözlemliyorduk. İsrail artık yalnızca kendisine yönelik böyle bir söylemi vardı İsrail'in, biliyorsunuz ki kendisine yönelik bir tehditi ortadan kaldırmaya çalıştığını söyleyerek saldırgan bir tutum sergiliyordu bütün coğrafyada. Şimdi aslında böyle bir tehditi ortadan kaldırmaya çalışmadığı, Suriye'nin gelecekte yeniden askeri kapasite kazanmasını da potansiyel tehdit olarak gördüğünü söylememiz mümkün İsrail'in. politik olarak. Dolayısıyla İsrail açısından mesela Şam'ın bugün İsrail'e saldırmak istememesi değil. Yani 5 yıl sonra bunu yapabilecek kapasiteye sahip olup olmadığı, böyle değerlendiriyor, böyle bakıyor İsrail. Bunu Aralık 2024'ten beri aslında çok net görüyoruz. Esad yönetiminin çökmesinden hemen sonra İsrail aslında yüzlerce saldırıyla Suriye ordusundan kalan savaş uçaklarını, savunma sistemlerini, füze mühimmatlarını hedef almıştı. Ardından biliyorsunuz ki Suriye'nin güneyinde de askeri hareket alanını genişletmişti. Yani bugünkü saldırıyı da, bu görüşmenin ardından gelen saldırıyı da bu stratejinin devamı olarak okumak mümkün bana sorarsanız. Yani İsrail Şam'ın niyetini değil kapasitesini hedef alıyor gibi bir başlık atacak olursak böyle bir başlık atabiliriz. Ama burada ciddi bir sorun daha var. Çünkü yeni Suriye yönetimi İsrail'e karşı savaş ilan etmiş ya da saldırgan bir politika benimsemiş değil. ABD de bunu görüyor, bunun farkında. Yani tam tersine Amerikan arabuluculuğundaki bu görüşme de bunu gösteriyor. İsrail'le güvenlik görüşmeleri yürütüyor Şam yönetimi ve Şam'ın temel taleplerinden biri de 1974 kuvvetlerinin ayrıştırılması anlaşmasına geri dönülmesi. Yani bu anlaşmaya geri dönülmesini talep ediyor. Yani yaklaşık yarım yüzyıl boyunca İsrail-Suriye sınırlarını belirli ölçüde istikrarlı tutmuş olan bir mekanizmanın yeniden işletilmesini istiyor Şam. Yani buna rağmen İsrail'in Suriye'nin kendi ordusunu ve hava kuvvetlerini yeniden oluşturmasını istemediği ya da bir güvenlik tehdidi olarak algıladığı gibi bir yaklaşımı da ortada. Şimdi burada temel Tel Aviv ve Washington arasındaki temel çatışmayı, temel görüş ayrılığının bu olduğunu söylemek mümkün. Bir de çok vaktinizden almadan İsrail politikasının en problemli tarafının da aslında ben burada olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsrail'in meşru olduğunu söylediği güvenlik kaygıları vardı öncesinde ama her ne kadar meşru olmasa da bunlar. Ancak güvenlik kavramının da bir sınırı olmak zorunda. Hukuken sınırı olmak zorunda, insani olarak sınırı olmak zorunda, uluslararası ilişkiler açısından sınırı olmak zorunda. Eğer İsrail bu güvenlik söylemiyle kendi komşu devletlerinin ordusunu ortadan kaldırabileceği ya da bir takım daha önce de farklı coğrafyalarda işte Filistin'de, İran'da gördüğümüz gibi bir takım insani olmayan saldırılar yapabileceği gibi bir durum üzerinden ilerlerse bu aslında en önemli güvenlik kaygısının bölgede İsrail olduğu gibi bir soruyu ortaya çıkarıyor. İsrail'in kendi güvenlik kaygısı söyleminin dışında. Bir de İsrail açısından da uzun vadede rasyonel bir durum mu bu tartışmalı. Çünkü Suriye 10 yılı aşkın bir süredir iç savaşın ardından merkezi devlet kapasitesini yeniden oluşturmaya çalışıyor ki burada merkezi bir devletin olup olmaması meselesi aslında bölgeyi de etkileyecek bir mesele. Yani siz sürekli devletin askeri ve kurumsal kapasitesini zayıflatırsanız ortaya mutlaka başka bir yapı çıkar ve bu yapının İsrail'in ya da bölgenin ya da ABD'nin ya da Türkiye'nin faydasına mı olup olmayacağı büyük bir soru işareti. Ki Washington'la ayrışma da bu noktada başlıyor. Çünkü Trump yönetiminin Suriye stratejisi yeni yönetimin çökmesini önlemek üzerine. Ekonomik ve kurumsal toparlanmayı desteklemeye çalışıyor ABD ve İsrail-Suriye arasındaki sorunların da müzakere yoluyla çözülmesini istiyor. Ama İsrail bence bu önemli görüşmenin ardından net bir cevap verdi. ABD ile Washington'la benzer bir çizgide olmadığını, Suriye konusunda aynı çizgide düşünmediğini net bir şekilde bu şekilde cevaplamış oldu diyebiliriz Seda Hanım.
14: Peki acaba bütün bu adımlar, bu tartışmalı kararlar sadece Başbakan Netanyahu'nun kararları ve politikası mı, yoksa İsrail Devleti'nin genel politikası mı, bunu sormak isterim. Ekim ayında da seçimler var. İlk soru bu olsun. Hem de bu seçimler öncesinde bir afiş tartışılıyor. Afişte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İran dini lideri Hamenei, Müşteba Hamenei, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani var fotoğrafta. Bunu nasıl yorumlarsınız?
2: Bu Netanyahu'nun yalnızca bir iç politika hamlesi mi yoksa dış politikaya yönelik de bir söylem mi diye bakmak gerekiyor. Ama aslında bana sorarsanız burada bir tehdit siyaseti oluşturmaya çalışıyor Netanyahu. Yani bunu dış politikasında da İsrail oldukça sürdürdüğü bir politika bu. İç politikada da bir tehdit siyaseti oluşturmaya çalışıyor. Nasıl yani? Bir ortada tehdit var algısı yaratmaya çalışıyor. Şimdi şu var, yan yana getirilen isimlere baktığınızda rasyonel bir güvenlik sınıflandırması yok ortada. Çünkü İran'ın dini lideri var, Hizbullah'ın genel sekreteri var. NATO üyesi olan işte Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı var. Bir de New York'un seçilmiş belediye başkanı var. Yani bu dört aktörün ne hukuki statüsü, ne siyasi konumu, ne ideolojisi ya da İsrail'le ilişkisi birbiriyle aynı değil. Şimdi bu noktada dolayısıyla onları birleştiren şey İsrail ya da Netanyahu açısından oluşturdukları askeri bir tehdit ya da güvenlik meselesi değil. Onları birleştiren şey Netanyahu'ya karşı olmaları. Yani bence bu afişin anahtar noktası da bu. Netanyahu'nun bakış açısının anahtar noktası da bu. Çünkü Netanyahu İsrail'i seçmeni aslında şunu söylemeye çalışıyor. 27 Ekim'de yalnızca hükümeti seçmiyorsunuz. Netanyahu'nun uluslararası düşmanlarına karşı da İsrail'i savunacak. Yani böyle bir afiş bu baktığınızda temelde. Böylece normalde Netanyahu hükümetinin hesabını vermesi gereken bir iç politika meselesi bir anda ulusal bir güvenlik meselesine dönüşebiliyor. Burada tehdit siyasetinden kastım bu. Yani Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı şey bu. İç politikada da hesap vermemeye çalışıyor. Dış düşmanlar oluşturuyor ve bir tehdit söylemi oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Netanyahu açısından gerekli mi değil mi böyle bir seçim aritmatiği bu tartışılır. Ama baktığımızda bu seçimin de kolay geçmeyeceğini düşünüyorum Netanyahu açısından. Çünkü Netanyahu karşıtı blok da yükselmiş durumda. Yani Netanyahu bu seçimde siyasi açıdan son derece rahat bir pozisyonla da giriyor diyemeyiz. Bu açıdan Netanyahu'nun yıllardır başarılı, kendince başarılı bir biçimde uyguladığı bir siyasi yöntemi tekrar devreye soktuğunu söylemek mümkün. Çünkü seçimi Netanyahu yakında yapılan bir referandum olmaktan çıkarıp İsrail'in varoluşsal güvenliği hakkında bir referanduma sürüklemeye çalışıyor. İç politikasına da baktığımızda, iç siyasal haberleri de takip ettiğimizde İsrail'de bunu söylemek mümkün. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu afişte yer alması meselesi çok aslında ironik ve ilginç bir nokta. Önemli buluyorum. Çünkü Türkiye'yi ve İran ve Hizbullah'la aynı kategoriye yerleştirmek nesnel bir güvenlik değerlendirmesi değil. Akıl dışı bir şey bu. Çünkü Türkiye biliyorsunuz NATO üyesi, G20 üyesi, yani ABD'nin müttefiki olan bölge için önemli bir konvansiyonel askeri kapasitelerden bir tanesi. Böyle bir devlet. Üstelik Erdoğan daha dün Trump'la görüşüp İran konusunda yeniden diplomasi çağrısı yaptı ve Türkiye'nin arabuluculuğa katkı vermeye hazır olduğunu söyledi. Şimdi bunun üzerine böyle bir afiş gerçekten bir düşman kategorisine neden Erdoğan'ı sokmaya ihtiyacı hissediyor sorusunu tekrar doğuruyor ve cevabı da veriyor aslında. Az önce söylemiş olduğumuz bu tehdit oluşturma, düşman oluşturma gibi bir strateji diyebiliriz. Yani burada Erdoğan'ın hedef alınmasının nedeni Türkiye'nin İsrail'e saldırmaya hazırlanması değil. Diğer üç isimde olduğu gibi ya da aynı şekilde belediye başkanında olduğu gibi. Hı hı. Şimdi asıl mesele burada Ankara'nın Netanyahu hükümetinin bölgesel politikalarını giderek daha güçlü bir şekilde itiraz etmesi diyebiliriz. Özellikle Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu hükümetinin en sert uluslararası eleştirmenlerinden biri oldu. Bunun yanında Suriye'de de Türkiye ve İsrail'in çıkarları giderek daha fazla karşı karşıya gelmeye başladı diyebiliriz. Türkiye güçlü, merkezi ve toprak bütünlüğü sağlayabilen bir Suriye istiyor. ABD de şu an kendi çıkarları doğrultusunda bunu istiyor ama İsrail'in böyle bir isteği olmadığı için bu afişi bu şekilde değerlendirmek mümkün diyebiliriz Seda Hanım.
7: Belki de tam da işte dediğiniz gibi Türkiye'nin NATO üyesi olması, G20 üyesi olması, bölgesinde güçlenen bir ve güvenli bir liman olarak görülmesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkisi, bütün bunların sebebiyle ve bütün bunlar görünmesin, üstü kapatılsın çabasıyla yapılmış bir afişte olabilir elbette. Peki, şimdi dün Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının süresi 60 gün itibariyle doldu. Zaten sonuna doğru bu sürenin de bir anlamı kalmamıştı. Hoş. İran dedi ki biz artık saldıracağız, savunmadan vazgeçiyoruz, saldırıya geçiyoruz. İran, Amerika Birleşik Devletleri Trump tarafındansa teslim olun çağrısı geldi. Bu yayına sizin başlamadan önce de Ukrayna-Rusya meselesiyle ilgili bir bağlantı yapmıştık. Belki kulak verme şansınız da olmuştur. Yani orada da 4,5 yıla yaklaşan, artık belki de 5 tam hesaplayamadım, uzun bir süreç. Sanki Amerika-İran döngüsü de Ukrayna-Rusya döngüsüne mi giriyor? Bunu mu anlamalıyız?
2: Giriyor. Bence giriyor. Çünkü burada savaş yeniden şiddetlenir mi gibi bir sorudan ziyade savaşın ne ölçüde, hangi cephede şiddetleneceğine bakmak gerekiyor. Çünkü şiddetlenecek bir noktada. Bu 60 günlük sürenin sona ermesiyle birlikte diplomasi tamamen ortadan kalktı diyemeyiz. Evet, diplomatik kanallar yine kullanılacak. Ama askeri tırmanmayı frenleyecek bir kapasitede ciddi anlamda şu an bulunmuyor diyebiliriz. 17 Haziran'da bu imzalanan mutabakat, İslamabad'da imzalanan mutabakat aslında çok iddialı bir belgeydi. Yani taraflar askeri operasyonların sona ereceğine, ermesini ya da ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırmasını. Maddeleri hatırlıyorsunuz, tekrar saymama gerek yok ama şimdi çok iddialıydı. Fakat en zor meseleler zaten nihai anlaşmaya bırakılmıştı ki İran'ın nükleer programının geleceği meselesi, yaptırımlar İran açısından çok önemli, dondurulmuş varlıklar, Hürmüz'ün statüsü, çeşitli karşı tarafların birbirine vereceği güvenlik garantileri meseleleri. Şimdi bugün baktığımızda, bu 60 günlük sürecin sonunda baktığımızda, geldiğimiz noktada hemen hiçbirine bir kalıcı çözüm üretilmedi. Bunun için bir çaba sarf edilmedi. Bu sebeple diyorum şiddetlenecektir savaş diye. İran, Washington'ın abluka ve yaptırım konusundaki taahhütlerini yerine getirmediğini zaten söylüyor. ABD, İran'ın Hürmüz'deki davranışları mutabakat ihlali olarak değerlendiriyor. Yani dolayısıyla iki tarafın da karşı karşıya gelip karşı tarafa söylediği şey aslında önce sen yükümlülüğünü yerine getir. Şimdi bu aslında biraz da çıkmaza sokan noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi İran'ın savunmadan taarruza geçiyoruz açıklaması vardı. Şimdi bu açıklama da aslında yalnızca bir retorik olarak görmemek lazım ki İran tarafının yaptığı açıklamaları retorik olarak, söylem olarak, yalnızca bir tehdit dili olarak genellikle okuma eğilimli oluyoruz diyelim. İranlı yetkililer artık Amerikan deniz ablukasını kırmaya yönelik zamanında ve hassas askeri adımlardan söz ediyorlar burada bence ki bunun anlamı da mutlaka Amerikan ana karasına yönelik bir saldırı değil elbette. Yani bu başka bir boyut işim. Başka bir boyut ama İran açısından da gerçekçi taarruz alanları var. Özellikle günümüzdeki Amerikan deniz unsurları meselesi, bölgedeki Amerikan üsleri ki Körfez ülkelerini sıklıkla tartışıyoruz, enerji altyapıları gibi ki bu noktada İran'ın bu söylemini bir retorik olarak değerlendirmekten çıkarıp gerçek bir tehdit olup olmadığına bakmak gerekiyor. Çünkü İran'ın stratejik avantajı ABD ile simetrik bir savaş yapabilmek değil. En başından beri söylüyoruz. Savaşın maliyetini bölgeselleştirebilmesi, küreselleştirebilmesi. İran'ın temel avantajı bu, bu savaştaki. Ki Hürmüz'de de bunun en güzel örneğini gördük. Hürmüz bunun en güçlü örneğiydi. Sadece İran'la ABD arasındaki askeri çatışmayı konuşmadık Hürmüz'den söz ederken. Aynı zamanda petrol fiyatlarını konuştuk, tanker sigortalarını konuştuk, Körfez ülkelerinin ihracat meselelerini konuştuk. Dolayısıyla dünya ekonomisini konuştuk. Bu yüzden İran'ın en güçlü noktalarından bir tanesi. Yani bana göre Washington artık bu savaşın kısa sürmeyeceğini görüyor, düşünüyor ve buna göre önlem alıyor.
27: Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doktor Elçin Başol NTV'de değerlendirmelerde bulundu.
1: NTV Radyo.
27: Türkiye'nin yapay zeka eylem planı resmi gazetede yayımlandı. Plan kapsamında 16 öncelikli eylem hayata geçirilecek.
8: 2026-2030 dönemini kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Eylem planı fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen üzerine kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekayı Türkiye'nin yeni güç alanlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Plan kapsamında yetenek, finansman ve düzenleme alanlarında 16 öncelikli adım yer alıyor. Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Güvenli Kullanım Programı ile 24 ayda 5 milyon kişiye ulaşılacak. Ulusal Yapay Zeka Yetenek Programı hayata geçirilecek. 1 milyon çalışanın mesleki dönüşüm değerlendirmesinden geçirilmesi ve 500 uluslararası uzmanın Türkiye'de araştırma, girişim ve eğitim faaliyetlerine katılması öngörülüyor. Plana göre kamu yapay zeka dönüşümüne öncülük edecek. Toplam kamu yatırım programları bütçesinden yapay zeka projelerine en az %2 pay ayrılacak. Yapay zeka büyüme bölgeleri ve bölgesel mükemmeliyet merkezleri de kurulacak. Yatırımcılara enerji ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lere ve araştırmacılara hızlı prototipleme imkanı sunulacak. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu üzerinden 10 milyar liralık destek sağlanacak ve projelerin %40'ının pilot veya prototipe ilerlemesi beklenecek. 15 milyar liralık Yapay Zeka Büyüme Fonu'yla da en az 20 girişime katkı verilecek.
27: Teknoloji şirketleri Çin'deki üretimlerini sonlandırıyor. Bu yöndeki son karar Google'dan geldi. Google, Pixel cihazların Çin'deki üretimini tamamen sonlandıracak. Şirket, tedarikçilerine konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Plana göre telefon, akıllı saat ve kablosuz kulaklık üretimi 2027'den itibaren Vietnam ve Hindistan'a kaydırılacak. Google, Çin'de üretimini sonlandıran ikinci büyük küresel marka olacak. Daha önce Samsung Electronics de ülkede üretim faaliyetini durdurma kararı almıştı.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
15: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
16: Kripto. Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: Yapay zeka şirketleri kullandıkları enerjinin ve bunun gezegene etkilerinin ne kadar farkında? Bir tedbir alınıyor mu? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü, Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
7: Bunun elbette farkındalar. Kendi kendilerine ne kadar enerji tükettiklerini veya şebekeye olan baskılarının, talep profilleri nedeniyle şebekenin yönetilmesini de güçleştirdiklerinin farkındalar. Ancak düzenleme anlamında ciddi boşluklar var. Mesela AB düzenlemeleri üzerine çalışıyoruz. Bu anlamda yani yapay zeka şirketlerine bir takım raporlama yükümlülükleri getirilmiş durumda. Enerji, su kullanımı vesaireyle ilgili. Ancak bağlayıcı, somut yükümlülükler getirilmesinde ciddi boşluklar var. Yani bir şekilde bu mesele biraz da şirketlerin gönüllü inisiyatiflerine ve bildirim usulüne terk edilmiş durumda diyebiliriz.
5: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u saat 22'de konuk edecek.
11: Fenerbahçe Devler Ligi'ne kalabilmek için avantaj peşinde. 17 sezonluk özlemi bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de Lig 1 ekibi Olympic Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini bir sonraki turda Avusturya'dan Sturm Graz'ı eleyerek adını playoff turuna yazdırdı. Fransız ekibi ise üçüncü eleme turunda Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı. Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Mert Günok'un tedavisi de sürüyor. Yeni transfer Romelu Lukaku ise UEFA listesine dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal takımına ve taraftara güveniyor.
12: Saha ve seyircimizin önünde ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre.
11: Kerem Aktürkoğlu ise ligdeki yenilgiyi telafi edeceklerine inanıyor.
13: Tabii ki lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Ama önümüzde bir reaksiyon verebileceğimiz bir maç var. Bir de çok önemli bir maç var. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz, kaliteye sahibiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bir baskı olacak. Baskı olmuyorsa zaten sıkıntı var.
11: İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11'iyle sürmesi bekleniyor. Daha önce elemelerde 11 kez Devler Ligi hedefinden uzak kalan Sarı Lacivertliler Geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde çıktığı playoff eşleşmesinde Benfica'ya elenmişti. Çoban İstadı'ndaki mücadele saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.
10: Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansını çıkardı. Sırf futbolcu hem Kaunas Žalgiris hem de Alanya Spor maçlarında forma giyebilecek. Beşiktaş, Vlahović'in lisansını çıkarmak için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklediği izni aldı. Sırp Yıldız'la ilgili Futbol Federasyonu'ndaki işlemler de tamamlandı. Beşiktaş, Vlahović'i UEFA listesine eklerken Felix Udokai kadrodan çıkarıldı. Galatasaray, Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Batrakov için Galatasaray'la Lokomotiv Moskova büyük ölçüde anlaştı. Ancak Rus ekibi Batrakov'u bu akşam deplasmanda oynanacak Rostov maçının kafilesine dahil etti. 21 yaşındaki 10 numaranın bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
14: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 17-24 Ağustos tarihleri arasında Xiaomi Redmi Watch 6 akıllı saat 5.999 liraya, Xiaomi Redmi Buds 6 Play TWS Bluetooth kulak içi kulaklık 799

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel.

0: Birincisi pek çok coğrafyada sulak alanlarda yetişiyor. Sulak alanlar derken deniz suyunun bastığı bataklıklar, deniz suyuyla yıkanmış alanlar, tuzlu topraklarda buralarda deniz börülcesi çok güzel yetişiyor. Deniz börülcesi gibi bitkiler halofitik bitkiler olarak kabul ediliyor. Ne demek yani? Tuzu tolere eden tuzcul bitkiler. Tuzlu toprakta yetişebiliyorlar ya da denizin tam içinde bataklık alanlarda yetişebiliyorlar. Aslında bünyelerinde bol miktarda deniz tuzunu da barındırıyor. Sodyum yüklü bitkiler. Belki de onun için çok seviyoruz. Çünkü tuzlamaya bile gerek yok. Şöyle bir haşla tamam. İngiltere'de de bu tür bitkilere farklı isimler verildiğini söylemiştik. Bunlardan biri glasswort. Yani glass aslında cam demek olduğu için cam yapımında kullanılıyor. Şimdi bu cam yapımında kullanılmasının da son derece ilginç bir bağlantısı var. İlk eski Mısır'da, bugünkü Suriye gibi Mezopotamya'da ilk defa geliştiği söylenir. Neden? Çünkü kum lazım. Kumun eritilmesiyle ve buna potas veyahut da soda külü katılmasıyla çok yüksek ısıda cam elde ediliyor. Kum derken nedir? Aslında kuarts. Kuartsın içindeki silikayı ortaya çıkartmak lazım. Şimdi burada da çok yüksek ısı gerekiyor. Fakat bu doğal olarak da kuarts oluşabiliyor. Dolayısıyla doğadan kuarts çakılı toplanabiliyor ve buna da işte eritip de soda külü katıldığı zaman cam elde ediliyor. Peki soda külü nereden gelecek? Elbette ki deniz börülcesinden. Şimdi deniz börülcesi sodyumu çok fazla tutuyor ya içinde. Onun için tadı tuzlu tuzlu ve çok hoşumuza gidiyor. Bize sanki böyle bir yudum deniz suyu gibi bir tat veriyor. Deniz börülcesini kurutup da yakarsanız soda külü elde ediyorsunuz. Yani sodyum karbonat. İşte bundan da cam elde ediliyor. Tabii bu cam teknikleri Orta Doğu'da gelişmiş. Bizim Finike'de gayet güzel boncukları meşhur. Milattan önce 5. yüzyıla 6. yüzyıla uzanıyor. Fakat bu teknikler aynı zamanda Venedik'e gitmiş ve Venedikliler de soda külünü son derece güzel kullanarak şeffaf kristal gibi camlar elde etmişler. Hatta bu tür camlara kristallo demişler. Zaman içinde bir takım ustalar, ki ustaların böyle ülkelerden ülkelere götürülmeleri, seyahatleri son derece geçerlidir tarihte, İngiltere'ye gidiyorlar ve İngiltere'de de cam yapımını orada başlatıyorlar. Peki orada ne kullanacaklar? Deniz börülcesi yok. Halbuki var. Evet, orada da sulak alanlarda, özellikle İskoçya'da aynı deniz börülcesine benzeyen bitkiler buluyorlar. Onun için de onlara İngilizce'de glasswort deniliyor. Ama gerçekten de ne Venedik mutfağında var, sadece bizde var. Evet, bizim Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz börülcesi son derece güzel kullanılıyor. Tariflerimiz de olacak. Fakat İngiltere'deki bir isme daha dikkatinizi çekerim. Aynı bitkiye pickle weed veya pickle grass de deniliyor. Yani turşu otu. Evet. Deniz börülcesi, kaya koruğu, bunlar turşu için de son derece uygun. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin Şavşat yolunun 62. kilometresinde ve Bursa İnegöl yolunun 54-58. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Kemal Aran'ın mesleğini uzun yıllar Türkiye'de sürdürmüş Alman mimar Bruno Taut'un hayatını konu alan biyografi çalışması Bruno Taut, Cumhuriyete iz bırakan Alman mimar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kemal Arı 1965 Samsun doğumlu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bitirdi. 1993 yılında Mübadele'de Türkiye'de Göçmenler adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1997 yılında Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Genel Kurul üyeliğine getirildi. Azınlıklar, mübadele, göçler, Türk denizcilik tarihi, İzmir kent tarihi, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik tarihi, biyografi ve tarih araştırma yöntemleri üzerine çalıştı ve kitaplar yazdı. Kemal Arı,

0: Halen 9 Eylül Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapmakta. Efendim, başta dediğim gibi Alman mimar Bruno Taut yaşamının son bölümünü Türkiye'de geçirmişti. Ama Türkiye'yi de vatan belledi. Zira nerede bir yapı inşa ediyorsak orası artık bizim yurdumuzdur sözü Taut'a ait. Taut'un Türkiye'ye gelmesinin gerisinde Almanya'da Nazi iktidarının aydınları hedef alan baskıları var. Ülkesini terk etmek zorunda kalan Taut, Türkiye'de Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde yöneticilik yaptı. Aralarında Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasının da bulunduğu önemli mimari yapılara imza atan Taut, Atatürk'ün cenazesi için hazırlanan katafalkın tasarımını gerçekleştirdi. Profesör Doktor Kemal Arı bu çalışmasında Taut'un Königsberg'de başlayan yaşam öyküsünü anlatırken, Nazi zulmü nedeniyle ülkesinden ayrılışını, Almanya, Hollanda, Sovyet Rusya ve Japonya'da yaşadığı şehirlerin düşünce yapısına kattıklarını, mimarlık mesleğindeki gelişimini, ailesiyle ilişkilerini ve Türkiye günleriyle genç cumhuriyete kazandırdığı eserleri ele alıyor. Oyun yazarı ve dramaturg Evren Keskin'in Disiplinler Arası kitabı Kapıdasın, Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık'tan çıktı. Evren Keskin 1982 yılında Almanya'da doğdu. Oyun yazarlığı eğitimi aldı. Türkiye'de Kanıt dizisi başta olmak üzere pek çok projede senaristlik, dramaturji ve yazarlık eğitmenliği yaptı. Keskin sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren çalışmalar yürütmekte. Evren Keskin'in bugün bahsini ettiğimiz Kapıdasın isimli kitabı son derece sıra dışı, deneysel bir çalışma. Okuru bildiği tüm kapıları yeniden sorgulamaya, eşiklerde durmaya değil cesaretle geçmeye davet ediyor. Kitap sadece metinlerden oluşmuyor. Fotoğraf, müzik, seslendirme ve dijital etkileşimi bir araya getiren kolaj tekniği kullanılmış. Kare kodlar vasıtasıyla okuru pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıp aktive ediyor. Söz konusu kare kodlar sayesinde okurlar, yazarın kendi sesinden şiirleri dinleyebiliyor. Spotify bağlantıları üzerinden metinlerin ruhuna uygun küratörlü müzik listelerine ulaşabiliyor. Siyah beyaz fotoğraflar ve tipografik harf resimleri arasında görsel bir keşfe çıkıyor. Evren Keskin'in kitabında kapı kavramını her yönüyle ele alan alışılmadık röportajlara da yer verilmiş. Evren Keskin, bir çilingirle mesleğin inceliklerini konuşurken metaforik bir düzlemde bir eşik cini ile randevulaşıyor ve hatta yapay zeka ile etik kilitler ve rıza kapıları üzerine derinlikli bir söyleşi gerçekleştiriyor. Britanyalı yazar Michael Carrigan'ın İngiliz Mitolojisi isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Selçuk Uygur çevirmiş. İngiliz mitolojisi, Kelt, Anglo-Sakson ve Norman miraslarının oluşturduğu efsanelerdeki şövalyelerin, kanun kaçaklarının, hayaletlerin ve canavarların serüvenlerini konu alıyor. Yuvarlak masanın kurucusu ve Britanya hükümdarı Kral Arthur'dan, kadim bilgeliğin temsilcisi usta büyücü Merlin'e, Sherwood ormanının asil ve neşeli kanun kaçağı Robin Hood'dan, İngiltere'nin koruyucu Aziz'i ve ejderha katili Aziz George'a uzanan destanlar. 180'den fazla görseliyle bu mitolojik serüven, hikayeleri olduğu kadar bir halkın kültürel hafızasını da gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Ja.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Üç gündür hava serindi. Biraz rahat nefes alabildik ama sıcak hava geri gelmeye hazırlanıyor. Çarşambadan itibaren sıcaklık yeniden 3-4 derece yükselecek. İstanbul'da nem de artacak. İzmir'de rüzgarlar daha sıcak esecek. Yani batıda yeniden bunaltıcı günler başlıyor. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
5: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
4: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte demokrasinin güçlenmesinin önündeki engellerin kalkacağını söyledi. Bahçeli'nin Türk Gün gazetesine verdiği mülakatın ikinci bölümünde vatandaşlıkla ilgili ifadeler dikkat çekti.
5: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültüralist taleplerin yer almaması, Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Bu husus, Türkiye'de etnikçi, mezhepçi ve Türk milli kimliğini aşındıran sair kimlikçi siyasetinde tasfiye edilmesini sağlayan bir gelişmedir.
4: Bahçeli, terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir diye konuştu.
5: Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetinde tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların da tasfiyesi, bütünüyle şiddetin bitirilmesi hedeflenmiştir.
4: Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Türk vatandaşlığı ile ilgili ifadeleri de dikkat çekti.
5: Tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde ortak bir zeminde buluşturmayı savunuyoruz. Bu ortak zemin Türk milletinin tarihi ve siyasi mutabakatıyla oluşmuş, anayasamızda ifade bulmuş Türk vatandaşlığıdır. Türk vatandaşlığı milli kimliğimizi siyasal ve kurumsal bir istikamete yönlendiren demokratik siyasetin birleştirici unsurudur.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler var. Operasyonlar sonrası Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi.
6: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü Alihan Kuriş suç örgütünün soruşturmasıyla yeniden gündemde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında vefat eden Deniz Olgun'un kabrinin açılmasına karar verdi. Eski bakan Deniz Olgun, Alihan Kuriş'in dayısı. 2024 yılında da ölümün şüpheli olduğu ve sorumluların Alihan Kuriş ve annesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fatih Süleyman Deniz Olgun, şimdi de Adalet Bakanlığı Faili Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Fetika bir kararı verdi. Deniz Olgun'un kabri 19 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde açılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak. Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme programına ilişkin de yeni detaylar var. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayla etkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Önce şifre, ardından biyometrik veri girildiği, son olarak da harici onay gelmesiyle erişimin sağlanabildiği tespit edildi. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların da tutulduğu belirlendi. Bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu.
2: Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Bozbey sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakkımdaki hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum diyerek kararını sorumluluk duygusuyla aldığını söyledi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla Nisan ayında tutuklanmıştı. Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İzmir Menderes Belediyesi belediye başkanı tutuklanmış görevden uzaklaştırılmıştı. Dün ilçede başkan vekili seçimi yapıldı. Bir hayli tartışmalı geçen o seçimde CHP ile Yeni Parti anlaşamayınca AK Parti adayı başkan vekili seçildi. Bu durum CHP ile Yeni Parti arasında yeni bir tartışma yarattı.
7: Gergin oylamanın ardından CHP ve Yeni Parti adaylarını geride bırakan AK Partili Asuman Şen, Menderes ilçesinin yeni belediye başkanı oldu. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylama Yeni Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, uzlaşı taleplerimizi reddedip kendi adaylarını çıkardılar dedi. Buna rağmen belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için Yeni Parti adayını destekleme talimatı verdiklerini söyledi. Talimatı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerinin disipline verileceğini belirtti. Seçimi AK Parti'nin kazanmasının sebebinin CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen Yeni Parti yöneticileri olduğunu söyledi. Yeni Parti'den de suçlamalara yanıt geldi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. Bir anlaşma var aralarında, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
2: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'a ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise yaklaşık %80'i doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor.
4: Tercih yapan 1.279.439 adayın 730.854'ü yerleştirildi. Bunun 641.478'ini örgün eğitime yerleşenler oluşturuyor. Bu yıl sınava ilk kez giren lise son sınıf adayların %45,7'sinin tercih yapmaması da dikkat çekti. Devlet üniversitelerinde 481.000 kontenjanın 479.000'i doldu. 2.292 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devletteki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Vakıf üniversitelerinde ise geçen yıl %75,8 olan doluluk oranı bu yıl %79,7'ye yükseldi. 176.080 toplam kontenjandan 35.706'sı boş kaldı.
9: Vakıflarda geçtiğimiz yıl 27.000 kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl biraz kıpırdanmış. İşin ucunda tabii ki maddiyat olduğu için devletteki kadar bir sıçrama göstermemiş.
4: Üniversite kayıtları 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
2: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
7: Nişasta bazlı şeker farklı ürün adlarıyla faturalandırıldı. Ürünlere tatlandırıcı glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimler verilerek piyasaya sürüldü, halk sağlığının tehdit edildiği belirlendi. Bu sahteciliği uygulayan firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Firma yetkililerinin de aralarında olduğu 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
10: Geçelim mağdurlarla birlikte.
7: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunu kapsamında belirlenen kota ve iç piyasaya satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İddiaya göre iç piyasaya arz edilmemesi gereken bazı ürünler aracı firmalar üzerinden piyasaya sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda bazı üretici firmalarla toptancı ve aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişkiler olduğu anlaşıldı. Faturalarda gösterilen ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin farklı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Söz konusu işlemlerin kayıt dışı satış, vergi kaybı, yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, piyasa fiyatlarının etkilenmesi gibi sonuçlar doğurabileceği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bulunan toplam 25 şirkette arama yapıldı. 47 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek. Şeker kanununa göre nişasta bazlı şeker üretimi ve satışı sıkı kotalara ve yasal sınırlamalara tabi.
2: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Mahkeme, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter için kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Güllü geçen yıl Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölmüştü. Savcılık, Güllü'nün fiziksel müdahaleyle kızı tarafından pencereden aşağıya atıldığını düşünüyor. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan tribün lideri Muzaffer Şirin'in adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Şirin, soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. 6 Şubat felaketi sonrası geride kalanların adalet arayışı devam ediyor. Onlardan birinin hikayesiyle devam ediyoruz. Vahide Dilek Yılmaz, Hatay Antakya'da yaşadığı apartmanda iki çocuğunu kaybetti. Bina kaçaktı, müteahhidi de kaçarken yakalandı. Sanık, yargılandığı davada 11 ay cezaevinde kaldı. Hapisten çıkınca 6 kişiye mezar olan o enkazın yerine yeniden ev yaptı ve ailesiyle yaşamaya başladı. Ve iddiaya göre bu evde kaçak. Melike Şahin'in özel haberi.
11: 6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Yani benim çocuklarım öldüğü yerde onlar yaşıyor. Yani bu gerçekten insanın dayanabileceği bir şey değil, acı değil.
12: Emir 10, Atlas 13 yaşındaydı. 6 Şubat depreminde Hatay Antakya'daki evleri yıkıldı, hayatlarını kaybettiler. O gün o binada 6 kişi yaşamını yitirdi. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Arslan'dı. Bir yıl bile hapis yatmadı. Cezaevinden çıktı, 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği enkazın yerine tekrar ev yaptı. İçinde ailesiyle yaşamaya başladı.
11: Kaçak olduğunu biliyorum. Belediyeye şikayet ettim. Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim.
12: Binanın 66 yaşındaki müteahhiti Selim Aslan, deprem sonrası kaçarken yakalanmış, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edilmişti. Yıkılan binanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
11: Kaçak bir arsanın üzerine ev kurdular ve bize depreme dayanıklı olduğunu söylediler. Kolonlarında nervi yok, yapı kaçak, yapı arsa görünüyor.
12: Çocuklarını kaybeden Vahide Dilek Yılmaz o binadan ağır yaralı kurtuldu. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Artık çocukların oynadığı parkı görmek, yürüdüğü yollarda yürümek bile acı veriyor.
11: Bu ağacın ışırtısı, o rüzgarın sesi, bu park zaten benim çocuklarımın çok oynadığı bir parktı. Bisiklet sürdüğü parktı. Bakamıyorum bile, biliyor musunuz? Yani canım yanıyor bakarken. Bu hışırtıyı duyarken de artık eskiden bana huzur veren bir şeydi ama şu an canımı yakıyor.
12: Onun için hayat, iki çocuğu için adalet mücadelesi demek.
11: Tekrardan güvenmek istiyorum adalete. Kimse 6 cana kıyıp 11 ay yattıktan sonra çıkamaz, çıkmamalı.
2: ABD ve İran arasındaki 60 günlük mutabakat doldu. Anlaşmanın uzatılmayacağına dair beklentilerle birlikte piyasalar dalgalandı. Petrol yeniden 90 doları geçti. Petrol fiyatlarını stratejist Yücel Erbaş değerlendirdi.
12: Amerika Birleşik Devletleri ve İran gerilimi petrolü yüksek tutmaya devam ediyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki 60 günlük mutabakatın süresi doldu. Taraflar ateşkesin yeniden uzatılmasına dair mesaj paylaşmadı. Son olarak Trump, mutabakatı uzatmak istemiyoruz mesajını paylaştı. Ateşkesin rafa kalkmasına ek olarak Hürmüz'den geçişlerinde zayıflaması petrolü yükseltti. Brent petrol yeniden $90 üzerine çıktı.
13: Son 6 ayda da beklentilerin birçok dönem ki Haziran'da bu çok yükseldi. Savaşın bitmesine yönelik olmasına rağmen henüz böyle net bir sonuç yok. Ve bu tansiyonun da kademeli olarak arttığı bir gösterge içerisinde hala piyasalar biraz daha temkinli olmaya devam ediyor.
4: Petrol fiyatında haftalık artış %3'ün üzerinde. Brent petrolde yılbaşından bu yana değer kazancı ise %50'ye yakın.
13: Piyasa arka planda bir görüşme trafiği olabileceği yönündeki beklentisini koruyor. Bu nereye kadar korur, ne kadar devam eder? Tabii o biraz daha aslında bir kırılıma işaret edeceği zamanları da gösterecektir.
4: Altın fiyatlarında savaşın belirsizliğiyle geri çekilme takip edildi. Ons altın $4,400 geçmeye çalışıyor. Gram altın ise 6,700 liralı seviyelerde.
2: Eskişehir'de kendilerini internet firması temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcılar altyapı değişiyor yalanıyla yüzlerce modem sattı. Bu yöntemle 116 milyon lira haksız kazanç elde eden zanlılar operasyonla yakalandı.
4: İnternet altyapısı değişiyor yalanıyla yüzlerce modem sattılar. 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdılar. Tutuklanan 53 zanlının mal varlıklarına el koyuldu. Eskişehir merkezli 19 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yöntemi oldukça ilginçti. Dolandırıcılar kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcisi olarak tanıttı. Vatandaşlara mevcut internet altyapısının Türkiye genelinde değiştiği, eski modemlerin kullanım dışı kalacağı belirtildi. Modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını söyleyerek, aradıkları kişileri modem satın almaya yönlendirdiler. Zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları ve 116 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 82 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 53'ü tutuklandı. Şüphelilerin çok sayıda mal varlığına el koyuldu.
2: İstanbul'da yoğun trafik, kent içi ulaşımda raylı sistemlere olan talebi artırıyor. Anadolu yakasına ulaşım ağını genişletecek yeni bir metro hattı geliyor. Hat Ümraniye ile Beykoz'u birbirine bağlayacak.
4: Toplam 17,5 kilometre uzunluğundaki hatta 14 istasyon yer alacak. Güzergah, Bosna Bulvarı, Güzeltepe, Kavacık, Beykoz Devlet Hastanesi ve Adliye üzerinden Beykoz İskelesi'ne ulaşacak. Sonra da hat iki bölüme ayrılacak. Bir kol Türk-Alman Üniversitesi'ne, diğer kol Orta Çeşme'ye gidecek. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, metroyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın inşa edeceğini belirtti.
14: Ümraniye'den Beykoz'a uzanan yeni raylı sistem hattımızla Anadolu yakasının kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek. Farklı ulaşım sistemleri arasında kesintisiz ve bütüncül bir ulaşım ağı oluşturacağız.
4: Yeni metro mevcut raylı sistemlerde de entegre olacak. Ümraniye istasyonunda Üsküdar Sultanbeyli metrosuna, Bosna Bulvarı'nda ise yapımı devam eden metro hatlarına bağlantı sağlanacak. Beykoz İskele'de de yolcular deniz ulaşımına geçebilecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
16: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
17: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
18: Büyük rahatlık Paytr.
19: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
20: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
21: Kerem abi.
22: Hayrola çocuklar?
21: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
23: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
22: Turkcell çözüm gücü.
24: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
22: Turkcell çözüm gücü.
21: Vallahi bravo Turkcell'e.
22: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
25: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
26: Turkcell'le bağlan hayata.
1: NTV Radyo.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların belki de en şaşırtıcı yeteneklerinden birini konuşmuştuk, taklit. Bazı kuşlar sadece güzel ötmekle kalmıyor, başka kuşların hatta bazen çevrelerindeki bambaşka seslerinde ustalıkla taklidini yapabiliyor dedik. Peki bunu neden yapıyorlar? Eş bulmak için mi, rakiplerini kandırmak için mi, yoksa hayatta kalmanın bir yolu mu? Doğanın en başarılı taklitçilerine yakından baktığımız bir bölüm olmuştu Kerem. Ben de çok eğlenmiştim. Senin için nasıl geçmişti geçen bölüm?
1: Çok güzel bir konuydu. Ben de çok eğlendim. Daha da derinlemesine elle alınabilecek bir konu.
0: Evet, farklı türleri işlemiştik ama başka başka türleri de konuşacağımız bölümlerimiz olur bence ileride. Ben hemen klasik soruma geçeyim çünkü bu haftaki bölümümüzü de çok güzel seçmişsin. Geçtiğimiz haftadan bu yana neler yaptın, neler gördün?
1: Şimdi Ağustos ayına geldik. Ağustos ayında da çok fazla hareket yok ama ebabiller çok hareketli. Buradaki ebabilleri gözlüyorum. Buradaki ebabillerin adı baca iğne kuyruğu. Kanada'da yaşıyorlar. Bizimkilerden çok daha küçük ve bacalara girip çıkıyorlar. Farklı bir ekolojileri var. Ama uçuşları ve beslenmeleri aynı. Arada yağmur geldiği zaman ormanın hemen üzerine alçalıp orman üzerinden besleniyorlar. Ebabilleri seyretmek için son derece keyifli bir dönemdeyiz. Peki sen neler gördün? Sen de anlat.
0: Ben Ava'daydım Kerem. Bir nehrin kenarında 3 gün vakit geçirdim. Ve tabii ki de yalı çapkını vardı bol bol. Tabii yılan kartalı gibi farklı farklı türler de gördük ama ilk defa yalı çapkının sesini duydum ve kaydettim. Bu benim için güzel bir gözlem oldu. Bulunduğum iskeleye de kondu, önümden de geçtiği oldu. Yakından böyle tüm renklerini görmüş oldum. Kısaca tarif edelim, yalı çapkını bölümümüz de var. Eğer şehir kuşçularının tüm podcast kayıtlarına bakarsanız bulursunuz. Üstü göz alıcı mavi ve yeşil, alt tarafı da kırmızı. Kırmızımsı, turuncu bir küçük bir yalı çapkını aslında bahsettiğimiz yalı çapkını. Boğazında ve boyun yanlarında kirli beyaz yamalar bulunuyor. Gagası uzun ve koyu renkli. Uçarken çok hızlı, suyun üstünden alçaktan ve düz uçuyor. Bu sırada da sırtı ve kuyruğu mavi bir ışın gibi parlıyor. Yani gerçekten parıl parıl, çok güzel, asla unutamayacağınız bir tür. Nehirler, dereler, kanallar ve göller, kışları da ayrıca kıyı alanlarında bulunan bir tür.
1: Çok güzel özetledin. Bir kitap gibi oldu yani. Eline sağlık.
0: Sağ ol. Bir de sarı asma gördüm bu arada. Ondan da çok kısa bahsedeyim. Bu o bulunduğum yerin yerlisiymiş. Görmedim, duydum. Boyutu tam görmediğim için sana sormak istedim. Hani kara tavuktan büyük mü diye söyleriz sarı asmaya ya da leş kargası boyutunda mı deriz? Onu bilemedim. Genelde daha çok sesi duyuluyormuş. Görülmesi zormuş. eBird'den biraz bakındım. Çok kısaca söyleyeyim sonra sana topu atayım. Sarı siyah renkli böyle. Yetişkin erkeği baş ve üst ve alt kısımları altın sarısı gibi böyle parlıyor. O yüzden kolayca tanımlanabilir bilen bir tür. Parklar, bahçeler, geniş yapraklı ormanlarda bulunan bir türümüz. Boyutu nasıl sence Kerem? Neyle kıyaslarsın?
1: Boyutunu uzunca bir sığırcığa benzetebilirim. Kara tavuk, sığırcık o boylarda. Ama çok daha zarif ve güzel uçan bir hayvan. Uzun kanatlı. Bir de kavakları çok seviyor. Dere boyundaki kavakları çok seviyor. Gerçekten görmesi zor ama sabır istiyor. Yani sabırla bakınca bir noktada bir kavaktan öbürüne uçarken görülüyorlar.
0: Evet, sesi de çok güzeldi. Dinleyicilerimize veririz sesini şimdi. O zaman bu haftaki bölümümüze geçelim mi yavaştan?
1: Haydi geçelim.
0: Şimdi sonbahar göçü başladı. Her yıl bu zamanlarda yüz binlerce kuş üreme alanlarından kışlayacakları bölgelere doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor. Türkiye'de bu büyük yolculuğun en önemli geçiş coğrafyalarından biri. Zaman zaman programlarımızda da bahsettik. İstanbul Boğazı ise özellikle göçmen kuşlar için çok önemli bir geçiş noktalarından. Bugün gökyüzünde hemen hemen her gece gerçekleşen ama çoğumuzun hiç fark etmediği olağanüstü bir doğa olayından bahsetmek istedik. Gece kuş göçü.
1: Evet, gece kuş göçünden bahsetmek istiyoruz. Göç deyince aklımıza genellikle gördüğümüz kuşlar geliyor. İşte alay alay kuşlar, gökyüzünde süzülen leylekler, işte dar boğazlardan geçen yırtıcılar, balıkçılar, turnalar, bir telin üzerine toplanan kırlangıçlar. Bunlar hep tabii ki bizim de aktif olduğumuz ve iyi görebildiğimiz gündüz saatlerinde olan göçmenler. Ama göçün çok daha büyük bir kısmı aslında biz uyurken gerçekleşiyor.
0: Yani diyorsun ki biz gündelik hayatımıza devam ederken, işte işe giderken, eve dönerken, uyurken şehirlerimizin üzerinden on binlerce kuş geçiyor. Ama bu göçün çok büyük bir bölümünü hiç görmüyoruz. Çünkü kuşların önemli bir kısmı yolculuğunu gece yapıyor diyorsun, değil mi?
1: Kesinlikle doğru. Özellikle bu ötücü kuşlar, küçük kuşların çok büyük bir bölümü geceleri uçuyorlar. Ötleyenler, sinek kapanlar, bülbüller, ardıçlar, kızılgertenler, daha birçok tür. Göç çok ilginç. Özellikle ilkbaharda ve sonbaharda göç dönemlerinde hava karardıktan birkaç saat sonra göçe başlıyorlar. Bazen de bütün gece uçuyorlar. Gün doğarken de uygun bir yere iniyorlar ve dinlenip besleniyorlar.
0: Peki neden gece? Yani gündüz uçmak daha kolay değil mi? Hani mantıken düşündüğümüzde yani en azından nereye gittiklerini görebilirler. Ya da hani ben insan olarak düşünüyorum tabii. Ama neden gece Kerem?
1: Yani gece tabii yol bulmak biraz daha zor olabilir ama gece uçmanın da çok fazla avantajı var. Birincisi geceliğin rüzgarlar da biraz daha dinliyor, atmosfer biraz daha kararlı oluyor, biraz daha sakin oluyor. Çünkü güneşin yeri ısıtmasından dolayı oluşan türbülanslar, rüzgarlar, işte inişler çıkışlar yok. Onun için bu küçük kuşlar için daha sakin koşullarda uçmak daha avantajlı. İkincisi de kuşlar uçarken çok ciddi miktarda ısınıyorlar. Belki Nisan Mayıs'ta çok sorun değil ama Ağustos ayında güneşin altında bir öğlen saatinde uçmak, kuşun zaten ısınan vücudunun üzerine ekstra bir ısı eklemeye anlamına geliyor. Çünkü kaslar sürekli çalışıyor. Sürekli ısı üretiyorlar. Hele özellikle göç döneminde kesintisiz çalışıyorlar. Gece uçunca da bu serin havadan faydalanıyorlar ve soğumakta çok enerji kaybetmiyorlar. Bu ısı stresi azalmış oluyor.
0: Yani aslında bir kuşun motoru sürekli tam gaz çalışıyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle doğru. Çünkü gerçekten kısa sürede çok fazla mesafe kat etmeleri lazım ve onun için kesintisiz kanat çırpıyorlar. Orada çok bir keyfi durum yok. Bir de üçüncü bir avantaj daha var. O da avcılardan kaçınmak. Gündüz avlanan atmacalar, doğanlar, martılar kuşlar için çok büyük bir risk. Ama geceliğin bu risk çok daha düşük. Bir de son bir avantaj var, onu da söylemem lazım. Gündüzleyin yemek yemeye ayırabilirsin. Çünkü gece göç ettiğinde gündüz de indiğin zaman çalıyor. En azından bir iki saati yemek yemekle geçirir. Sonra uyku ve dinlenme şeklinde devam edebilirsin. Çünkü göç ederken çok enerji tüketiyorlar. Onun için bu kaybettikleri yağ stoklarını, enerjiyi yerlerine koymaları lazım. Onun için bütün gün böcek veya meyveyle enerji depolamaları lazım ki akşamleyin tekrar yola çıkabilsinler.
0: Tüm avantajları sayınca gece göçmek daha mantıklıymış dedirtti. Burada hemen aklıma başka bir soru geliyor. Yani biz karanlıkta bilmediğimiz bir yerde yönümüzü bulmak için işte telefona, haritaya, navigasyona ihtiyaç duyuyoruz. Bu kuşların önünde ise bazen binlerce, on binlerce kilometrelik bir yol var. Üstelik bu yol gece ve karanlıkta kat ediyorlar. Nereye gideceklerini nasıl bilebiliyorlar? O yönlerini nasıl buluyorlar? Kuşların sonuçta haritası, telefonu yok.
1: Evet, bence de çok etkileyici bir şey. Gerçekten bu da son yüzyılda çok çok çalışılmış bir konu. Ellerinde bir pusula navigasyon yok ama birkaç kaynağı aynı anda kullanıyorlar. Bunlardan biri yıldızlar. Geceliğin yıldızlara bakıyorlar ve ona göre yönlerini bulabiliyorlar. Kuzey, güney, doğu, batı yönlerini yıldızlara göre tespit ediyorlar. İkincisi de aslında pusulaları da var. Çünkü dünyanın manyetik alanını kuşlar hissedebiliyor. Bizim hissedemediğimiz ve göremediğimiz bir şey. Ama kuşların gözlerindeki özel filtreler ve beyinlerindeki bazı bu manyetik alanı algılayan yarı manyetik bölgeler sayesinde dünyanın manyetik alanını da görüyorlar. Yani kuzey ve güney kutbu arasındaki manyetik akışı hissedebiliyorlar.
0: Yani bizim hiçbir şekilde göremediğimiz, farkında bile olamadığımız bir şeyi onlar yön bulmak için kullanabiliyor. Hani gökyüzü kapansa, işte yıldızları göremeseler bile dünyanın manyetik alanı onlara bir tür pusula sağlıyor diyorsun.
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Bu iş gerçekten çok büyüleyici. Bunun en büyük kanıtı aslında genç kuşların çoğu. Çünkü onlar anne ve babalarıyla beraber göç etmiyorlar. Bazen yalnız göç ediyorlar. Hiç Afrika'ya göç etmemiş bir kuş sonbahar geldiğinde Afrika'ya doğru uçması gerektiğini buluyor. Ve aslında tabii ki çok ölümler oluyor ama büyük ihtimalle hayatta da kalıp doğru yere ulaşıp orada ne zaman yola çıkacağını biliyor. Kabaca hangi yöne gideceğini biliyor. Ne kadar süre uçacağını biliyor. Dolayısıyla ulaşıyor Afrika'daki o kışlaması gereken bölgeye. Gerçekten etkileyici.
0: Şimdi gece göçünden bahsediyoruz. Ben bir yandan da bunların ölçeğini hayal etmeye çalışıyorum Kerem. Hani gece gökyüzüne baktığımızda şehirde genelde gümüş martı gibi türleri görebiliyoruz. Sessiz boş bir gökyüzü varmış gibi geliyor bir yandan. Ama aslında üzerimizden sürekli kuşların geçtiğini söylüyorsun. Hani ne kadar büyük bir hareketten söz ediyoruz? Hani on binlerce kuş mu geçiyor? Yüz binlerce mi? Milyonlarca mı?
1: Vereceğim cevap seni şaşırtacak ama milyarlarca kuş geçiyor. Bu
0: Of.
1: Avrupa ve Afrika arasındaki göç sisteminde bu bilimsel çalışmalarla toplam 2,1 milyar kuşun sonbaharda Avrupa'dan Afrika'ya göç ettiği tahmin ediliyor.
0: 2 milyar kuş diyorsun değil mi?
1: Evet, bayağı iyi değil mi?
0: Evet, yani gerçekten zihninde canlandırması çok zor bir sayı ve belki daha da şaşırtıcı olan yani bu devasa hareketin her yıl başımızın üzerinden gerçekleşiyor olması. Ama çoğumuzun bunun tek bir anına bile tanık olmuyor olması, bu yolculuğun önemli bir bölümü biz uyurken karanlıkta gerçekleşiyor olması aslında.
1: Evet, yani şöyle düşünelim. Biraz daha o 2,1 milyar kuşu indirgeyelim. Mesela deniz kenarında veya doğu batı hattında bir kilometrelik bir çizgi üzerine oturalım ve burada çekelim. Hani gökyüzüne de bakalım buradan ne kadar kuş geçiyor diye. Sakin bir göç dönemi. Bunlar Ağustos, Eylül ve Ekim aylarından bahsediyoruz. İlkbaharda da Mart, Nisan ve Mayıs ayları. Sakin bir göç gecesinde o cepheden yani gökyüzüne baktığımız o bir kilometrelik şeritten birkaç yüz kuş geçiyordur. İyi bir göç günü varsa işte rüzgar uyumlu, belki de mevsimde göçün en fazla yoğun yaşandığı haftalara denk geldik. Bu rakam 5000-6000 kuşa denk geliyor. Yani bir kilometre üzerinden 5000-6000 kuş geçiyor. Ama çok istisnai bir gece ise o zaman sadece bir kilometrelik bu cepheden 20-30 bin kuş geçebilir bir gecede.
0: İnanılmaz sayılar. Şey merak ediyorum, yani biz bu göçün varlığını nereden biliyoruz? Hani göremiyorsak, hani bir gecede kaç kuş geçtiğini, hangi yönde ilerlediklerini nasıl takip edebiliyor bilim insanları ya da kuşçular?
1: Biraz bunlar böyle tesadüfi olarak keşfedilmiş. Özellikle havacılıkta kullanılan radarlarla ve meteorolojide kullanılan radarlarda böyle bulutlar fark edilmiş. Sonra da bunların kuş olduğunu inanmışlar ve araştırmışlar, gerçekten kuş olmuş. Hatta böyle balonlara binip geceliğin gidip fener tutup acaba burada gerçekten kuş uçuyor mu deneyi yapan bile bilim insanları olmuş. Çünkü atmosferdeki hareket eden kuşları radar algılayabiliyor. Hangi yükseklikte, ne kadar yoğunlukta bir kuş yoğunluğu olduğunu, yaklaşık miktarını tahmin edebiliyorsun. Onun için bazı geceler bu radardaki göç artıyor, bazıları da azalıyor. Ama radarla ilgili de böyle bilimsel bir problem var.
0: Sanırım o hareketliliğin içinde kimin olduğunu söyleyemiyor radar, değil mi? Yani ekrana bakıp bu gece şu tür geçiyor diyemiyoruz.
1: Aynen öyle ya, onu diyemiyor radar. Gerçekten böyle kuşları bulut olarak görüyor, nokta olarak görüyor, bir obje olarak görüyor ama hangi tür olduğunu bilmiyoruz. Bu hangi tür olduğunu bulmamız için de bizim ornitologların ve doğa bilimcilerinin kullandığı çok daha basit bir yöntem var. O da ses.
0: Ya burası da çok ilginç. Gecenin içinden gelen sesleri merak ediyorum. Yani çünkü kuşları göremiyoruz ama anladığım kadarıyla onları duyabiliyoruz. Gece göç eden kuşlar uçarken ötüyor mu?
1: Gece göç eden kuşlar ötüyor. Şöyle bir ötüş var. Bağlantı ötüşü veya kontak ötüşü diye bir, daha doğrusu ses var. Ötüş demeyelim. Bir ses var. Bu kontak ötüşü çok kısa sesler. Genellikle böyle tsi tsi ve tik gibi küçük sesler bunlar. Bunlar ben buradayım demek. Çünkü kuşların çoğu kalabalık veya küçük orta boylu sürüler halinde göç ediyorlar güvenlik açısından. Ve bu sürüyü de kaybetmek istemiyorlar. Gece de kaybetmeyeceğin tek bir yöntem şu, yani devamlı ben buradayım, ben buradayım, ben buradayım diyerek bireylerin kendi aralarında ses çıkarması. Bu sesler de gece uçuş sesi olarak anılıyor. Yani gece uçuş sesleri olarak anılıyor. Bunların bazıları çok kısa, bazıları biraz daha uzun. Bunların
0: Yine
1: çoğunu aslında duyabiliriz yani.
0: her türün aslında, çünkü farklı ötüşleri olduğundan bahsediyoruz, şarkıları olduğundan bahsediyoruz. Bir de gece uçuş sesleri de farklı oluyor, değil mi o zaman?
1: Evet, kesinlikle. Bunlar birbirlerini tanımak için yapıyorlar ve her birinin kendi ince bir sesi var. Bazılarını tanımak mümkün, bazıları birbirine çok benziyor. Ama burada da biraz teknoloji devreye giriyor ve mikrofonla kayıt yapan insanlar bu sesleri gökyüzüne tuttukları zaman bunları daha sonra bilgisayar programlarında sesleri biraz daha güçlendirebiliyorlar, volümünü arttırabiliyorlar. Bir de spektrogram denen resme döküyor sesi. O resimde frekansı ve zaman içinde sesin nasıl aşağı yukarı indiğini görebiliyoruz. Ve bir çeşitli ses dalgasının bilgisayar ekranına dökülmesi gibi. Orada da başka rehber kitaplar var. Bu rehber kitapları kullanarak hangi tür olduğunu tespit ediyorlar.
0: Yani çıplak kulakla yakalamak mümkün bunları diyorsun galiba, değil mi? Aslında belki daha önce de duymuş olabiliriz ama bunun bir kuştan geldiğini, hatta o sırada üzerimizden göç etmekte olan bir kuşun sesi olduğunu fark etmemiş olabiliriz. Dinlersek belki de o bahsettiğin sesleri duyacağız.
1: Kesinlikle öyle. Hatta buradan en sonunda bir önerimiz var. Bence şimdi söyleyelim. Herkes sessiz bir mekandaysa Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ve ilkbahardaki aylarda sessiz bir tepeye çıkıp kulağını havaya diksin. Özellikle akşam böyle 8-9 gibi değil de 10-11 gibi. En azından öter erdiç, kara tavuk veya bazı bilindik kızılgerdan gibi kuşların seslerini duyacaklardır. Çok ilginç bir şey. Yani o karanlık gecenin içinden binlerce kuş geçtiğiniz tanık olabiliyorsunuz.
0: Programın başından beri aslında gözümüzün önünde olmayan bir doğa olayını anlatıyoruz. O yüzden dinleyicilerimize de bu gece dinleyebilecekleri küçük bir şey öneriyorsun sen diye anlıyorum Kerem. Hani belki bu program bittikten sonra pencereyi açıp balkona ya da bahçeye çıkıp birkaç dakika gökyüzünü dinleyebilirler.
1: Evet, bunun daha fanatikleri de var. Onlar böyle çok ilginç tertibatlar koyup küçük mikrofonlar, çok basit böyle ev aletleri, mesela kovalar falan gibi, bunları gökyüzüne koyup kaydediyorlar, ses kaydediyorlar. Ben bunu evden yapmıştım İstanbul'da Şişli'de. Hatırlamıyorum ama ya Öterardıç ya da Kızılgerdan gibi bazı kuşları orada kaydettim ve ben bu kuşları evden hiç görmemiştim.
0: Evet, iyi dinleyicilerimiz hatırlar. Önceki bölümlerde de biraz bahsetmiştik bundan. Yine çok ilgi çekiciydi. Son eklemek istediğin bir şey var mı, yoksa yavaş yavaş kapatalım mı Kerem?
1: Bence şehirlerle olan ilişkisini söylemekte fayda var. Çünkü gerçekten iki ucu var bunun. Birincisi, şehirde çok az kuş görüyoruz gibi geliyor ama aslında gökyüzünde bir sürü kuş geçiyor. Bunların bazılarını tespit etmek için de dediğim gibi mikrofonla ses kaydı yapan uzmanlar çok farklı türleri hiç olmadık evlerin, binaların, mahallelerin üzerinden geçerken kaydediyorlar. Ve muazzam bir bilgi çıkıyor buradan. Bu açıdan çok heyecan verici bir şey. Ama bir de endişelendiren bir durum var. Çünkü şehirdeki yapay ışıklar, yüksek binalar, parlak yüzeyler, işte camlı, yansımalı binalar kuşlar için bazen ölümcül oluyor. Ve birçok kuş camlara çarpıp yıldızları görmeye çalışırken binaya çarparak hayatlarını kaybediyorlar. Özellikle bu konuda hem yapay ışık kirliliğini mümkün olduğu kadar azaltmak çok önemli. Bunu bütün şehircilere ve belediyelere söylemek gerekiyor. Tabii bu uygulanması zor bir şey ama bir niyetle yola çıkıldığında elbette sonuçlar da alınır. İkincisi de özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmaya başlandı. Çok yoğun kuş göçü olduğu dönemler artık bilim insanları tarafından tahmin ediliyor ve o bir iki gece çok yüksek boylu gökdelenler ışıklandırılmıyorlar. Ya da böyle kuşları korkutacak şekilde kırmızı ışıkta işaretleniyorlar. Bu şekilde kuş ölümlerinde çok ciddi miktarda azaltılıyor. Şehirlerle de işimiz, yani ilişkimiz bu şekilde gece göçü şehir üzerinden de kesintisiz devam ediyor. Bu programda kullandığımız kuş sesi kayıtlarından Sarasma'yı, Cumhur Palas Kırklareli'ne, Ebabil'i Ergün Cengiz Kars, Yalı Çapkını da Berkay Alagöz Bursa'da kaydetmişler. Bunun dışında gece göç eden kuşların sesleriyle ilgili kayıtları da Bilgehan Ergan Bursa'da kaydetti. Bu programda kullandığımız kayıtlar Ağcincir Kuşu, Çayırincir Kuşu ve daha büyük kayıtları. Herkese ve bu kayıtları depolayan ve paylaşımı açan Macaulay Kütüphanesi'ne, eBird Kuş Portalı'na teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta gece göç edenleri konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar

0: Türksel çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Türksel'e.
0: Türksel çözüm gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
3: Türksel'le bağlan hayata.
4: Reklam.
5: Murat Ferman'la evdeki hesap.
6: ...2026 yılına henüz girmeden önce bu yıla ilişkin öngörü ve değerlendirmelerde 2026'nın tamamında jeopolitik gelişme ve gerginliklerin ekopolitik dinamiklere ve piyasaların gidişatına doğrudan etkide bulunacağını, hatta bir numaralı şekillendirici, tayin edici faktör olacağı yönündeki değerlendirmelerimizi paylaşmıştık. Gerçekten 2026'nın ilerleyen tüm günlerinde ve ilk yarının daha fazlasını artık geride bıraktığımız an itibariyle bu gözlemin aslında birçok delilleriyle beraber desteklendiğini, hükmünü deyim yerindeyse icra ettiğini görüyoruz. Nitekim dün de önemli bir örnek gelişme yaşandı. 60 günlük ateşkes süreci herhangi bir kalıcı mutabakat sağlanmadan sona erdi. Yani devam eden, bir açıdan bakıldığında 160 günü geride bırakan, artık ne diyelim, Hürmüz Boğazı Savaşı mı diyelim, İran-Amerika Savaşı mı diyelim, Körfez Savaşı mı diyelim, bunu herhalde ileriki günlerde tarihsel olarak daha açık belirleyecek uzmanlar bulunacak. Bir fırsat daha piyasaların aslında hal ve gidişlerinde kerteriz alabilecekleri, çıpa olarak kullanabilecekleri önemli bir tırnak içinde fırsat kaçırılmış oldu. Öyle ya, Nisan ayından bu yana sönümlenme aşamasına giren bu sıcak çatışma ve savaş durumu aslında nihai barışın ötesinde kalıcı bir mutabakat ve her iki tarafında burada özellikle bir anlaşma sağlaması ve İsrail'in de tabiri caizse bu işte sesini kesip oturması şekliyle beklenen bir hedefi gösteriyordu. Piyasalar ancak fiyatlamalarını buna göre yapacaklardı. Fakat dün itibariyle anlaşılıyor ki 60 günlük çerçeve anlaşma bittiği gibi Trump'ın ve İran tarafının da, İran'da da Dışişleri Bakan Sözcüsü'nün açık beyanatıyla her iki tarafta bu konuyu uzatmak istemiyor. Bu 60 günlük çerçeve anlaşma yaklaşımı şu an itibariyle hükmünü doldurmuş bulunuyor. Daha evvel böyle benzer uzatmalar vesaire özellikle Trump tarafından çok oldu. Ama ilk defa bu kadar böyle kapsamlı geniş bir pencere veya fırsat penceresi vardı. Trump kategorik olarak hayır dedi. Anlaşma yapılmak istendiğine ancak Trump çerçevesinde, Trump'ın koşulları çerçevesinde bunun olması gerektiğini başkan ifade ediyor. Bu arada bir de enteresan, araya da bir umman, hani tırnak içinde kazaya kurban gitti. Eğer Umman'la İran arasındaki görüşmelerin anlaşıldığı kadarıyla Amerikan beklentilerine veya tasarruflarına aykırı gidişatı karşısında Trump gerekirse Umman'ı da vururuz dedi. Aynı Trump sadece saatler evvel Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri hükümranlık sahasına katılabileceğini, Amerikan toprağı haline gelebileceğini de ifade etmiş. Sonra işte esprili bir dille bunun geçiştirilmesi gerektiği söylenilmişti. Ama netice itibariyle hani Türkçemizdeki güzel söz secaat arz ederken firkatin söyleme meselesi bir kere daha ortaya çıkıyor. Tabii bütün bu gelişmeler aynı zamanda piyasalarda da sıkıntılı bazı açılımları gündeme getiriyor. Daha evvel arz ettiğimiz sür git salınım sendromu bir türlü ortadan kalkamıyor. Mesela altın piyasası bugüne sert bir hareketlilikle başladı. Yukarı yönlü hareket var çünkü özellikle en son gelen iyi rakamlar, faiz arttırımı, enflasyon rakamları Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz arttırımı beklentilerini senenin son ayına öteledi. Bu da altının önünü açıyor. Dolar bir parça görece zayıflıyor. Ama altın bir türlü 4400 dolar kritik eşiğini an itibariyle aşamıyor. Nitekim 4424 dolara kadar yükseldi dakikalar evvel ama sonra 4400 doların gene altına indi. Bu

0: TL yani 4400 dolar şu anda yeni kritik eşik olarak görülüyor. Türkiye'de de gram altın 6800 lirayı yeni bir eşik olarak benimsemesi gözüküyor. Dolar zayıfladıkça altının önü açılıyor ama Amerikan tahvil faizleri de altını frenliyor. Bu arada tabii bu gerginlik ve 60 günlük fırsat penceresinin de kapanması veya bir daha açılmayacak üzere adeta böyle çiviyle kapatılması, çivilenmesi petrolü de tekrar yukarıya saldı diyelim. Hakikaten hareketler o kadar garip ki yani birdenbire bir bakıyorsunuz 95 dolarlara doğru yukarı doğru bir salınım sonra birdenbire 69 dolar test ediliyor. Bu normal bir hareket değil. İşte onun için sürgüt salınım sendromu diyoruz. Petrol tekrar 90 doların üstüne çıktı. Şimdi altında da ve petrolde de ve diğer piyasalarda da özellikle sermaye piyasalarında yapay zeka gelişimi görülüyor. Bakalım nasıl bir döneme gireceğiz. Hani yazın görece sakin, dingin ve daha az hareketli, daha az oynak, daha az salınıma sahne olan o klasik portresi maalesef bir daha belki de geri gelmemek üzere kaybolmuş durumda. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa Takvimi. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Yetişkin bir çınar ağacı yaklaşık 12 metre uzunluğundadır. Kök ve yaprakları dahil kütlesi 2 ton civarındadır. Her yıl ortalama %5 uzarsa yılda 100 kilogram odun üretir. Bu da 38 kilogram karbon demek. Yani oksijen ve karbonun göreli kütleleri hesaba katılacak olursa ağaç başına her yıl 100 kilogram oksijen. Peki insan ne kadar hava soluyor? Bir insan yılda 9,5 ton hava soluyor. Havanın %21-23 civarı oksijen olduğuna göre kişi başı yılda 740 kilogram oksijen tüketiyoruz. Yani tek bir insanın bir yıllık oksijen ihtiyacı için yaklaşık 7-8 ağaç gerekiyor. Ağaçların ve ormanların önemi tabii ki bununla sınırlı değil. Ormanlar gezegenimizin temel yaşam alanlarının parçalarını oluşturur ve yanan her ağaçla sayısız canlı ölür. Bu canlılar zincirleme olarak birbirlerine muhtaç olduğu için bazı türlerin yok olması, beslendikleri türleri de onları avlayan ve onlardan faydalanan türleri de tehdit eder. Ekosistemin dengesi, ormanların önemi aklınızda bulunsun.
3: Doğa Takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
1: NTV Radyo.

0: program.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. Çarşamba İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 dereceleri yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi. Bölgenin batısı açık. Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var. Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu. Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
1: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan birkaç başlığa hızlıca bakalım gelin. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı ve süreçle ilgili kurullar bundan sonra nasıl, ne zaman oluşacak, nasıl işleyecek, terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonraki aşamaları neler olacak, birazdan bakacağız. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılacak. Deniz Olgun, Alihan Kuruş suç örgütünün liderinin, yani Alihan Kuruş'un dayısı. Deniz Olgun'un kabri yarın sabah saatlerinde açılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak. Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar da var, ortaya çıkan aktaracağız. Bugün sabahın operasyonu nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapıldı. 8 ilde 25 şirkette 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Soruşturmaya dair şeker işten de bir açıklama var, bakacağız. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var. 2 saat sonra Sarı Lacivertliler playoff ilk maçında Lyon'u ağırlayacak. Biz de ana haberde Kadıköy'e bir bağlantı yapıp son durumu alacağız. NTV'de ana habere başladık. Tüm bu haberlere bakacağız ama yeni gelişme şu: yeni partinin Gaziantep milletvekili Melih Meriç bıçaklandı ve hayati tehlikesinin de olduğu belirtiliyor. Bu olaya ilişkin ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Berber aktaracak. Mustafa Berber, ne biliyoruz milletvekilinin bıçaklanmasına ilişkin?
2: Seda, bugün öğleden sonra meydana geldi olay. Akşam saatlerinde CHP Oğuzeli ilçe başkanı olarak görev yapan Seyit Ahmet Keleş, ki o da Temmuz ayının sonlarında yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını duyurmuş sosyal medya hesabında. Yeni partinin Gaziantep milletvekili Melih Meriç ile bir telefon münakaşası yaşadığı iddia ediliyor. Ardından da ikilinin Merkez Şahinbey ilçesi Akkent mahallesinde karşılaştığı ve burada da saldırıya uğradığı belirtiliyor. Milletvekili Meriç'in ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor. Gaziantep Valisi Kemal Ceber de konuyu titizlikle takip ettiklerini ve duyurdu ve ümit ederim ki milletvekilimiz kısa zamanda aramızda döner dedi. Saldırganın firari olduğunu söyledi. Hali hazırda o saldırgan aranıyor. Ancak edindiğimiz bilgilere bakacak olursak iki isim de, hem yeni partiye katılan isim bu noktada, hem de Melih Meriç, hem de Özgür Özel ile birlikte CHP'den ayrıldıktan sonra CHP'den ayrılan ve o dönemde de Oğuzeli ilçe başkanlığı görevini yürüten Seydi Ahmet Keleş arasında iddialar üzerine bir telefon görüşmesi yaşandı. O telefon görüşmesinde tartıştıkları iddia ediliyor. Ancak kesin sonuç yakalandıktan sonra, Seydi Ahmet Keleş yakalandıktan sonra ortaya çıkacak. İfadeler alındıktan sonra ortaya çıkacak. Ancak şunu belirtelim ki milletvekili Melih Meriç Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğradı. Hayati tehlikesi devam ediyor ve şu anda da ameliyatta.
1: Son bilgileri Mustafa Berber anlattı ve milletvekilinin bıçaklanmasına ilişkin Gaziantep milletvekili Melih Meriç'in hayati tehlikesini sürmesine ilişkin Numan Kurtulmuş'un, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un bir mesajı oldu. Sosyal medyaya kendisi geçmiş olsun dileklerini yazdı. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti, meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız açıklamasını yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya mesajıyla. Milli Dayanışma Kanunu, yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Artık yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
5: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
4: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte demokrasinin güçlenmesinin önündeki engellerin kalkacağını söyledi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli'nin Türk vatandaşlığıyla ilgili ifadeleri de dikkat çekti.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terörün sona ermesinin demokrasinin güçlenmesi için de bir fırsat olacağını söyledi.
5: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültüralist taleplerin yer almaması, Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Bu husus Türkiye'de etnikçi, mezhepçi ve Türk milli kimliğini aşındıran sair kimlikçi siyasetinde tasfiye edilmesini sağlayan bir gelişmedir.
4: Bahçeli, terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir diye konuştu.
5: Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetinde tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların da tasfiyesi, bütünüyle şiddetin bitirilmesi hedeflenmiştir.
4: Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Türk vatandaşlığı ile ilgili ifadeleri de dikkat çekti.
5: Tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde ortak bir zeminde buluşturmayı savunuyoruz. Bu ortak zemin Türk milletinin tarihi ve siyasi mutabakatıyla oluşmuş, anayasamızda ifade bulmuş Türk vatandaşlığıdır. Türk vatandaşlığı milli kimliğimizi siyasal ve kurumsal bir istikamete yönlendiren demokratik siyasetin birleştirici unsurudur.
1: İzmir Menderes Belediye Başkanı tutuklanmış, görevden uzaklaştırılmıştı. Dün ilçede başkan vekili seçimi oldu. Hayli de tartışmalı geçen o seçimde CHP ile yeni parti anlaşamayınca AK Parti adayı başkan vekili seçildi. Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında yeni bir tartışma yarattı.
6: Gergin oylamanın ardından CHP ve yeni parti adaylarını geride bırakan AK Partili Asuman Şen, Menderes ilçesinin yeni belediye başkanı oldu. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylama yeni parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, uzlaşı taleplerimizi reddedip kendi adaylarını çıkardılar dedi. Buna rağmen belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için yeni parti adayını destekleme talimatı verdiklerini söyledi. Talimatı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerinin disipline verileceğini belirtti. Seçimi AK Parti'nin kazanmasının sebebinin CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen yeni parti yöneticileri olduğunu söyledi. Yeni partiden de suçlamalara yanıt geldi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. Bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
1: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılacak. Deniz Olgun, Alihan Kuruş suç örgütünün liderinin yani Alihan Kuruş'un dayısı. Deniz Olgun'un kabri yarın sabah saatlerinde açılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak.
8: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü Alihan Kuruş suç örgütünün soruşturmasıyla yeniden gündemde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında vefat eden Deniz Olgun'un kabrinin açılmasına karar verdi. Eski bakan Deniz Olgun, Alihan Kuruş'un dayısı. 2024 yılında da ölümün şüpheli olduğu ve sorumluların Alihan Kuruş ve annesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fatih Süleyman Deniz Olgun, şimdi de Adalet Bakanlığı Faili Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Fetika bir kararı verdi. Deniz Olgun'un kabri 19 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde açılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak. Kuruş suç örgütünün gizli haberleşme programına ilişkin de yeni detaylar var. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayla etkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Önce şifre, ardından biyometrik veri girildiği, son olarak da harici onay gelmesiyle erişimin sağlanabildiği tespit edildi. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların da tutulduğu belirlendi. Bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu.
1: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli toplam 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama yapıldı, el koyma işlemi yapıldı ve 47 şüpheli de ifadeye çağrıldı.
6: Nişasta bazlı şeker farklı ürün adlarıyla faturalandırıldı. Ürünlere tatlandırıcı glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimler verilerek piyasaya sürüldü, halk sağlığının tehdit edildiği belirlendi. Bu sahteciliği uygulayan firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Firma yetkililerinin de aralarında olduğu 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
9: Geçelim ağzımlarla birlikte.
6: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunu kapsamında belirlenen kota ve iç piyasaya satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İddiaya göre iç piyasaya arz edilmemesi gereken bazı ürünler aracı firmalar üzerinden piyasaya sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda bazı üretici firmalarla toptancı ve aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişkiler olduğu anlaşıldı. Faturalarda gösterilen ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin farklı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Söz konusu işlemlerin kayıt dışı satış, vergi kaybı, yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, piyasa fiyatlarının etkilenmesi gibi sonuçlar doğurabileceği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bulunan toplam 25 şirkette arama yapıldı. 47 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek. Şeker kanununa göre nişasta bazlı şeker üretimi ve satışı sıkı kotalara ve yasal sınırlamalara tabi.
1: Bu soruşturmaya ilişkin Şeker İş Sendikası'ndan da bir açıklama geldi. Genel Başkan İsa Gök, şeker sektöründeki sıkıntılara herkes şahit. Yapılan operasyonlar çok doğru, hatta geç bile kalındı dedi.
6: ABD'de 29 eyalet birleşti. Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava açtı. Suçlama çocukların ruh sağlığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak sistem kurmak. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
1: Bu fotoğraftakiler Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani. Fotoğrafın çekildiği yer ise tanıdık gelmiş olmalı. Suriye'ye de Amerika değil, İstanbul, Haliç kıyıları. İstanbul'daki bu özel görüşmede Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasından yeni imar çabalarına kadar birçok önemli başlık ele alındı. Bu fotoğrafı daha da anlamlı kılan sonrasında yaşananlar. Çünkü İsrail görüşmeden saatler sonra Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vurdu. İsrail bu saldırıyla neyi amaçladı bilinmez ama görüşmenin taraflarından Tom Barak saldırıya sert tepki gösterdi. İsrail'in Suriye'deki saldırıları istikrara katkı sağlamıyor dedi.
4: İsrail ordusu Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur hava üssünü vurdu. Yerel kaynaklar İsrail savaş uçaklarının gece 3 sıralarında saldırdığını kaydetti. Suriye'de yetkililer üsse 8 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan saldırılara tepki geldi. Barak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ebu Zuhur üssüne İsrail tarafından gerçekleştirildiği teyit edilen hava saldırılarının bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim tırmanışı oluşturmasından derin endişe duyuyoruz ifadelerini kullandı. Tüm tarafları yeni askeri gerilimlere yol açmak yerine mantıklı ve yapıcı bir söyleme öncelik vermeye çağırıyoruz dedi. Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları kınandı. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık şekilde ihlal edildiği kaydedildi. Saldırılar, İsrail'in bölgeyi daha fazla gerilimle istikrarsızlığa sürükleme girişimi olarak tanımlandı. İsrail ordusundansa saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu. Rejimin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depolarıyla stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.
1: İsrail'in Suriye'deki bu saldırısına Ankara'dan sert tepki var. Yapılan açıklamalarda İsrail'in bölge barışı için tehdit olduğu vurgulandı. Uluslararası topluma çağrı yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Netanyahu'nun partisinin seçim afişini eleştirdi.
6: Son Suriye saldırısıyla İsrail bir kez daha Ankara'nın sert tepkisinin hedefinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi.
10: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
6: AK Parti sözcüsü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.
11: Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.
6: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğünü belirtti. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimi, krizi bitmiş değil, devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Hürmüz Boğazı ile ilgili çarpıcı bir başka açıklaması oldu, bir iddiası oldu diyelim bu kez. NTV muhabiri Begim Dönmez Ersöz karşımızda. Trump Hürmüz Boğazı ile ilgili ne düşünüyor, ne söyledi, ne iddia etti Begüm?
12: Seda, ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Cuma günü Hürmüz Boğazı'nı çok yakında Amerikan toprağı ilan edeceğini söylemişti ve bu sabah saatlerinde de sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bir tarafta İran Körfezi, diğer tarafta Umman Körfezi, ortada da Hürmüz Boğazı'nı gösteren bir harita paylaştı. Yukarısında da hemen yeni ABD toprağı ifadesiyle. Bu tabii biraz sert bir paylaşım. Oysa ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio şimdiye kadar hep Hürmüz Boğazı ile ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir ülkenin, herhangi bir ulusun kontrolünde olmaması gerektiğinin altını çizmişti. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası bir su yolu olarak kalması gerektiğini ifade etmişti. Dolayısıyla Trump'ın o Cuma günü yaptığı açıklamasının ardından bugün de tartışma yaratan bir paylaşım geldi sosyal medyada. ABD Başkanı Donald Trump sonrasında da yaptığı açıklamada İran'la şu anda gerçekleştirilen bir müzakerenin, görüşmenin olmadığını, planlanan bir görüşmenin olmadığını söyledi. Amerikan donanmasının İran limanlarına uyguladığı ablukanın da tam şekilde, kapsamlı bir şekilde uygulamaya devam edildiğinin altını çizdi. Hürmüz Boğazı'nın açık ve işlemeye devam ettiğini ileri sürdü ABD Başkanı Donald Trump. Tüm mayınlar temizlendi diye de bir ifade kullandı. İran'dan gelen tepkilere baktığımızda ise Trump'ın bu paylaşımına yönelik İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi Trump'ın bu sosyal medya paylaşımını hayal ürünü diye niteledi. İran Körfezi'ni yalnız doğru yazmış dedi. Biz diğer şeyleri düzelteceğiz ifadesini kullandı. İran'la Amerika arasındaki görüşmeler, bir yandan da İran'la Umman arasında görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın nasıl idare edileceğine ilişkin. Trump yönetiminin temsilcisi, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner dün Fox News'a yaptığı açıklamada İran'ın Amerika içinde anlamlı olabilecek bir anlaşmaya varmakla çok ilgilenmediğini, buna ilgi göstermediğini söylemişti. Arabulucu ülkelerin yine İran'la Amerika arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabaları, yoğun çabaları devam ediyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari örneğin İran'la Umman arasında varılabilecek nihai bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı konusunda Washington'la Tahran arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasını da kolaylaştıracağını söyledi. İran'dansa Amerika'dan olduğu gibi sert mesajlar yine gelmeye devam ediyor karşılıklı. Tahran'sa Hürmüz Boğazı'nın ablukanın kaldırılması dahil olmak üzere Tahran'ın talepleri Amerika tarafından yerine getirilmedikçe yeniden açılmayacağını söylüyor Seda.
1: Ana haber bültenimize başlarken Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırının haberini vermiştik. Bu saldırıyla ilgili Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den bir açıklama geldi. Ve Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu vali. Saldırganı yakalama çalışmasının da sürdüğünü açıkladı. Yeni bilgi, sağlık durumunun iyi olduğu yönünde milletvekilinin, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in ve saldırganı, kendisine bıçakla saldıran kişiyi de yakalama çalışmasının devam ettiğini duyurdu. Gaziantep valisi Kemal Çeber, yeni bir bilgiydi bu da.
13: Güzel haberden başlayayım. Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Başhekimimiz de yanımda, ihtiyaç olursa teknik bilgileri verir. Ama yaklaşık 1,5 saat önce sayın vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs, bir siyasi partimizin eski Oğuzeli ilçe başkanı. İnşallah yakın bir zamanda da emniyet güçlerimiz onu alacaklar. Yani şahıs tespitli, kaçtığı bölgeyi biliyoruz. Kısa zamanda alacağımızı düşünüyoruz ama önceliğimiz tabii sayın vekilimizin sağlık durumu. O da elhamdülillah çok kısa zamanda hastanemize intikal ettirildi. Sağ olsun kıymetli başhekimim, sağlık müdürüm tüm organizasyonu anında yaptı. Hızlıca ameliyata alındı. Korktuğumuz bazı senaryolar vardı. Hiçbirisi de hem de olmadı. Toparlandı. Yani bağırsaklarında bir problem vardı ama elhamdülillah toparlandı.
1: 10 yıl önce boşandığı eski eşinin korkusundan evden çıkamayan bir kadının yardım çığlığı var sıradaki haberimizde. Korkuyor çünkü ölümden döndü, bıçaklandı, çok ağır yaralandı. Tam 8 kez de uzaklaştırma kararı aldırdı. Ama adamın tehditleri bitmek bilmedi. Kadına kefen takımı gönderdi, mezarlık alacağım diye mesaj attı. 3 çocuk annesi kadın hayati tehlikeyi atlattı ama hayatının hala tehlikede olduğundan ve tutuklanan adamın serbest kaldığı anda aynı şeyi yapacağından emin.
14: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
4: Yardım istedi, 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hayati tehlikeyi atlatan Ayşe Katırcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Ancak hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan, otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanlının cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı.
1: Daha dün 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andık. Ondan daha fazla canı 6 Şubat'ta kaybettik dedik, onları da hatırladık. O canlardan Antakya'da Arslan Apartmanı'ndaki çocuklardan ikisinin annesi Vahide Dilek Yılmaz artık sadece adalet için yaşıyor. Ama olan biten onu isyan ettiriyor. İsyan ettiriyor çünkü çocuklarını kaybettiği o bina, yani şu bina depremde yıkılan, kaçak çıktı. Müteahhidi de kaçmaya çalışırken yakalandı ama sadece 11 ay cezaevinde kaldı, çıktı. Çıkar çıkmaz da bu binanın enkazının üstüne bu binayı yaptı. Şimdi bu binanın da kaçak olduğu iddia ediliyor.
15: 6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Yani benim çocuklarım öldüğü yerde onlar yaşıyor. Yani bu gerçekten insanın dayanabileceği bir şey değil, acı değil.
4: Emir 10, Atlas 13 yaşındaydı. 6 Şubat depreminde Hatay Antakya'daki evleri yıkıldı, hayatlarını kaybettiler. O gün o binada 6 kişi yaşamını yitirdi. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Arslan'dı. Bir yıl bile hapis yatmadı. Cezaevinden çıktı, 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği enkazın yerine tekrar ev yaptı. İçinde ailesiyle yaşamaya başladı.
15: Kaçak olduğunu biliyorum. Belediyeye şikayet ettim. Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim.
4: Binanın 66 yaşındaki müteahhiti Selim Aslan, deprem sonrası kaçarken yakalanmış, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edilmişti. Yıkılan binanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
15: Kaçak bir arsanın üzerine ev kurdular ve bize depreme dayanıklı olduğunu söylediler. Kolonlarında nervi yok, yapı kaçak, yapı arsa görünüyor.
4: Çocuklarını kaybeden Vahide Dilek Yılmaz o binadan ağır yaralı kurtuldu. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Artık çocukların oynadığı parkı görmek, yürüdüğü yollarda yürümek bile acı vermiyor.
15: Bu ağacın ışırtısı, o rüzgarın sesi, bu park zaten benim çocuklarımın çok oynadığı bir parktı. Bisiklet sürdüğü parktı. Bakamıyorum bile, biliyor musunuz? Yani canım yanıyor bakarken. Bu hışırtıyı duyarken de artık eskiden bana huzur veren bir şeydi ama şu an canım yakıyor.
4: Onun için hayat, iki çocuğu için adalet mücadelesi demek.
15: Tekrardan güvenmek istiyorum adalete. Kimse 6 cana kıyıp 11 ay yattıktan sonra çıkamaz, çıkmamalı.
1: Bu görüntüyü de daha dün paylaşmıştık, ekrana getirmiştik. Ucuz atlatılan bir facia. Çekmeköy'deki bir oyun parkı rüzgar sonrasında devrilmişti ve üzerindeki 3 çocuk da yere düşmüştü ama neyse ki yaralanmadılar. Hafif sıyrıklarla atlattılar. Ama tabii bu olay parklarda düzenli bakım ve tabii yönetmeliğe uygun bir şekilde inşa zorunluluğunu bir kez daha hatırlattı.
6: Sabitlenemedi, rüzgarın etkisiyle dönüp taklalar attı. O esnada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü, hafif yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'deki bir siteden.
16: 35 km bölü saatin üzerindeki bir rüzgar varsa zaten bunların tamamı iptal edilmesi lazım. Yani sabitlemek de yetmiyor.
6: Oyun parkları iş güvenliği standartlarına göre yapılmazsa ya da düzenli bakım gerçekleştirilmezse birçok tehlikeye neden olabiliyor.
17: Bütün anne ve baba muhakkak yani bir tereddüt ediyor yani parka götürdüğü zaman yani.
18: Düşme riskleri çocukların daha çok yüksek olduğu için yani daha çok böyle yumuşak zeminler hani pat patlar olduğu zaman yani içimiz daha rahat ediyor.
6: 2025 yılında İstanbul Bağcılar'daki parkta jetonlu oyuncağa binen 5 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralanmıştı.
16: Etraftaki elektrik tesisatlarının olmaması, elektrik çarpma riskinin yaşanmaması, sivri, kesici, delici ekipman malzemenin bulunmaması, eğer o tür bir oyun salonu varsa onların köşelerinin mutlaka kauçuk malzemelerle izole edilerek yumuşatılması, ovalleştirilmesi gibi önlemler alınması lazım.
6: Parklarda kullanılan malzemelerin yönetmeliğe uygun olması çok önemli.
16: Salıncaklarda da keza aynı şekilde altında polietilen malzemesi, kauçuk malzemenin bulunması çocukların kazalanmasını ortadan kaldıracaktır.
6: Parkların bakımlarının her yıl aksatılmadan yapılması tehlike oluşturabilecek durumlarda ise belediyelere bildirilmesi gerekiyor.
1: Sözleşmeli personele prim telafisi geliyor. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personel emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek bundan böyle. Daha önce memurların ve işçilerin böyle bir hakkı zaten vardı. Aynı haktan şimdi sözleşmeli personelin de yararlanabilmesi bekleniyor.
19: Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışabilme uygulamasında sözleşmeli personele prim telafisi hakkı geliyor. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Emeklilik için eksik günlerini tamamlayabilecek. Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme mecliste kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenlemeyle prim kaybının telafisinin sağlanması da amaçlanıyor.
1: YÖK üniversite sınav sonuçlarını bu sabah açıkladı. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99,5'la rekor kırdı. Tıp, hukuk, dış hekimliği, eczacılık bölümleri tamamen doldu. Sonuçlara bakarak yapay zeka tabanlı yeni bölümlere de epey ilgi gösterildiğini söyleyebiliriz.
4: Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerindeki kontenjanların %99,5'i doldu. Vakıftaysa doluluk %79,7 olarak açıklandı. Üniversitelerde toplam 37.998 kontenjan boş kaldı.
20: Bir sonraki yıl sınav sistemi değil ama soru sistemi değişecek. bir an önce adaylar artık bir yere yerleşmek istiyorlar. Diğer bir neden de kontenjanlar daraltılıyor.
4: Tercih yapan 1.279.439 adayın 730.854'ü yerleştirildi. Bunun 641.478'ini örgün eğitime yerleşenler oluşturuyor. Bu yıl sınava ilk kez giren lise son sınıf adayların %45,7'sinin tercih yapmaması da dikkat çekti. Devlet üniversitelerinde 481.000 kontenjanın 479.000'i doldu. 2.292 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devletteki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Vakıf üniversitelerinde ise geçen yıl %75,8 olan doluluk oranı bu yıl %79,7'ye yükseldi. 176.080 toplam kontenjandan 35.706'sı boş kaldı.
20: Vakıflarda geçtiğimiz yıl 27.000 kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl biraz kıpırdanmış. İşin ucunda tabii ki maddiyat olduğu için devletteki kadar bir sıçrama göstermemiş.
4: Üniversite kayıtları 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
1: Çocukların ruh sağlığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak sistem kurmak. Bu çok ağır suçlamanın yöneldiği adres Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta. Üstelik gelişi güzel ve sözel bir suçlamadan da söz etmiyoruz. Amerika'daki eyaletlerin yarıdan fazlası Meta'ya karşı birleşti ve yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık dava açtılar.
6: Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta, çocukların ruh sağlığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak sistem kurmakla suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet Meta'ya karşı birleşti. 1,4 trilyon dolarlık dava açtı.
21: Birinci savunmaları, bunları biz yapmıyoruz, algoritmalar yapıyor diyor. Fakat algoritmalar öyle bir ayarlanmış vaziyette ki, insanların ve özellikle çocukların ilgisini çekebilecek nitelikte sözler, klipler, görüntüler, ifadelerle dolu. Ve çocuk ilgisini çeken bir yere tıklayıp da o içeriği görmek istediği zaman aşağı indiğinde artık çocuğun seçtiği içerik değil, algoritmanın seçtiği içerik geliyor.
6: Dava dosyasında 13 yaşın altındaki çocukların verilerinin ebeveynlerinin bilgisi dışında toplandığı ve bunun federal hukuku ihlal ettiği belirtiliyor. Talepler arasında Facebook ve Instagram'da genç kullanıcılar için ebeveyn onayı, filtrelerin kaldırılması, belli bir süre sonra kaybolan içerik paylaşımının sonlandırılması yer alıyor.
22: İçeriği ne kadar kullandığı, nasıl kullandığı, gece kullanıyor mu, sabah kalkar kalkmaz bakıyor mu? Yani aynı alkol bağımlılığının aslında internete ve oyuna bağlanmış halini düşünebiliriz.
6: Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey eyaletlerinin duruşması başladı. Diğer 25 eyaletin duruşmaları ileri bir tarihte görülecek. Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in haftalar sürecek duruşmalarda ifade vermesi bekleniyor.
1: Geçen haftalarda Avrupa'daki sahaflardan binlerce kitabın yapay zeka şirketleri tarafından satın alınarak toplandığı ve tarandıktan sonra imha edildiğini haberleştirmiştik. Hatta Anthropic yapay zeka şirketinin de daha önce Project Panama adlı bir projeyle milyonlarca ikinci el kitabı satın alıp taradıktan sonra imha ettiği yine kamuoyuna yansımıştı. Bağımsız gazeteciler bu işin peşini bırakmadı ve toplu kitap siparişi verilen bir kitapçıyla anlaştılar. Kitaplardan birinin içine de gizlice bir takip cihazı yerleştirdiler. O cihaz nerede durdu? En son nerede sinyal verdi biliyor musunuz? Amerika'nın Las Vegas kentindeki VGT3 isimli bir tesiste. Ve o tesiste Amazon'a ait çıktı.
4: Bağımsız gazeteciler nadir bir kitabın içine gizlice bir takip cihazı yerleştirdi. Kitabın konumu takip edildi. Cihaz son olarak Amazon şirketine ait bir yapay zeka eğitim tesisinde sinyal verdi. Böylelikle kitabın Amazon tarafından satın alındığı kanıtlanmış oldu. Haberi bağımsız gazetecilerden oluşan 404 Medya internet sitesi duyurdu. Gazeteciler toplu kitap siparişi verilen bir kitapçı ile iletişime geçti ve kitaplardan birinin içine takip cihazı yerleştirdi. Kitap adım adım takip edildiğinde son durağın bir Amazon tesisi olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentindeki VGT-3 isimli tesiste sinyal alınan kitabın burada tarandıktan sonra imha edildiği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Amazon tarafından yapılan açıklamada, müşterilerimizin kullandığı ürün ve hizmetleri geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla ticari kanallar üzerinden kitap satın alıyoruz ifadesi yer aldı. Amazon, Google, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen şirketler, yapay zeka alanında rekabet edebilmek için büyük miktarda özgün eğitim verisine ihtiyaç duyuyor. Şirketler, sahip oldukları rekabet avantajını kaybetmemek için kullandıkları eğitim verilerini büyük bir gizlilikte koruyor. Nadir kitaplarda yapay zeka modellerini eğitmek, özellikle Anthropic ve xAI gibi rakip şirketlerin nadir veya antika kitapları eğitim amacıyla kullanmadıklarını açıkça belirtmiş olması nedeniyle Amazon'a avantaj sağlayabilir. VGT-3 isimli tesiste çalışanların internet üzerinden yaptığı tartışmalarda Amazon'un bu yıl başlarında taramak için yeterli kitap bulmakta zorlandığı öne sürülüyor. Tesise gönderilen toplu nadir kitap siparişlerinin sistematik olarak imha edildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz ay Avrupa'daki sahiplerden binlerce kitabın yapay zeka şirketleri tarafından satın alınarak toplandığı ve tarandıktan sonra imha edildiği ortaya çıkmıştı. Anthropic yapay zeka şirketinin de daha önce Project Panama adlı projeyle milyonlarca ikinci el kitabı satın alıp taradıktan sonra imha ettiği kamuoyuna yansımıştı.
1: Türkiye'de ise yapay zeka için 4 yıllık bir plan hazırlandı. 2026-2030 arasını kapsıyor. Yapay zeka eylem planı. Peki Türkiye'nin yeni güç alanlarından biri haline getirmek burada amaç yapay zekayı. Ayrıntılarına bir bakalım bu planın ne içeriyor diye. Yetenek, finansman ve düzenleme alanlarında 16 öncelikli adım atılacak ve ulusal yapay zeka okuryazarlığı ve güvenlik kullanım programlarıyla 24 ayda 5 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor bu eylem planıyla. Ulusal yapay zeka yetenek programı hayata geçirilecek bir başka başlık olarak ve yapay zeka büyüme bölgeleri ve bölgesel mükemmelliyet merkezleri kurulacak. Ayrıca Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu üzerinden de 10 milyar liralık bir destek sağlanacak. Yine Yapay Zeka Büyüme Fonu'yla en az 20 girişime 15 milyar liralık da bir katkı verilecek. Türkiye'de yapay zekayı bu şekilde yakalamayı planlıyor. Şimdi sıradaki haberimizde de patrona sitem etmenin tehlikesini anlatacağız. Çünkü patronuna sitem içeren bir elektronik posta gönderen çalışan,

0: Ne gönderdiği manen yıprandım yoruldum yazılı sitem maili istifa sayılarak işten çıkartılmasına neden oldu. Yargıya taşınan sitem mailinde işveren haklı bulundu. Çalışanın tazminat talebi reddedildi. Yargıtay'ın kararı emsal teşkil ediyor.
1: İddiaya göre bir çalışan e-postasında son bir yıldır mobbinge maruz kaldığını ve priminin düşürüldüğünü belirtti.
2: İşçi yoruldum diyerek işverenin vermiş olduğu işleri yapmadığı halde artık buradaki durumu istifa olarak nitelendirilmesi Yargıtay'ın da son vermiş olduğu kararda karşımıza çıkmaktadır.
3: Ama adam 4 sene 5 sene çalışmış. Bir gün yoruldum demiş. Adamların işine geliyor işverenlerin tazminat vermeyeyim diye.
1: Çalışan manevi olarak yıprandığı için bu durumu işverene ilettiğini ancak istifa olarak yorumlandığını gerekçe göstererek tazminat davası açtı. Yerel mahkeme işçiye kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine karar verdi. İşveren de konuyu Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay işvereni haklı bularak işçinin tazminat talebini reddetti.
4: Belki anlık bir psikolojik olarak bir şey yaşadı, yoruldu, bir sorun oldu. Dolayısıyla böyle bir şey de bence yani kişinin bu şekilde tazminatsız çıkartılması yanlış.
2: İşçinin her ne kadar yoruldum şeklindeki beyanı yerel mahkeme tarafından haklı nedenle fesih kabul edilse de Yargıtay bunu haklı nedenle fesih kabul etmediği gibi işçinin burada istifa beyanı olarak kabul ediyor ve hiçbir işçilik alacaklarının kendisine ödenmemesi gerektiğine de aslında karar veriyor.
5: Şimdi ana haberde gelin spora bir parantez açalım. Çünkü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için önünde sadece 180 dakika kaldı. Playoff ilk maçı Kadıköy'de, rakip de Olympic Lyon. Maç saat 22'de başlayacak. Maça dair son bilgilerse NTV Spor 2000'den Gürkan Ak'ta. Gürkan Ak.
6: Seda Öğretir, senin de belirttiğin gibi sadece bir tur uzaklıkta Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden ve aslında son yıllara baktığımızda Fenerbahçe'nin playoff turlarında kaybettiği 11 eleme var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönüyor her sene. Geçtiğimiz sezonda bildiğiniz gibi Benfica'ya elenmişti ki burada aslında iç saha maçlarının ne kadar önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Sadece kazanmak değil, aynı zamanda farklı galip gelip avantajı cebe koyarak deplasmana gitmek bir hayli önem taşıyor. Fenerbahçe takımı da bunun farkında ve bugün o istedikleri skoru alıp Fransa'ya avantajı cebine koyup gitme peşinde olacaklar. Gornik Zabce ve Sturm Graz rakiplerini elemeyi başarmıştı Fenerbahçe. Öte yandan Olympic Lyon Sparta Prag'a ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen 3-0 kazanarak turlamıştı ki az önce söylediğimi de destekleyen bir detay bu. Kaybetmesine rağmen ilk maçta tek farklı, ikinci maçı farklı kazanarak elemeyi başarmıştı Lyon rakibini ve bugün Fenerbahçe'nin karşısında playoff turuna çıktılar. Tabii ki onların da amacı Şampiyonlar Ligi'ne kalıp eski günlerine dönebilmek. Peki takımdan bilgilere gelelim. Fenerbahçe ligin ilk maçını kaybetti, bir moral bozukluğu var ama konsantrasyonu yüksek. Şampiyonlar Ligi'ne kalıp en azından o ligdeki moral bozan skoru da unutturmak için bugün sahada olacaklar. Takımda Mert Günok ve Osterwolde'nin sakatlıkları nedeniyle olmadığını aktaralım. Yeni transfer Romelu Lukaku UEFA listesine bildirildi ve kadroda nasıl bir muhtemel 11 olabilir aktaralım. Kalede Ederson, sağ bekte Semedo, sol bekte Brown, stoperde Skriniar Ake ikilisi. Merkezde Genduzi ve Kante, sağ kanat Greenwood, sol kanatta Kerem, 10 numara pozisyonunda Talisca ve ön uçta Vedat Muriç 11 ile Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Asensio'nun yedekler arasında yer almasını beklediğimizi iletmiş olalım. Bir koreografi de yapılacak, görsel bir şölen de bekliyor. Saat 22'de başlayacak maçı Alman hakem Yablonski yönetecek, bunu da not olarak belirtmiş olalım.
5: Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim ve biz de ana haber bültenini kültür sanat haberlerinden derlediğimiz bir turla noktalayalım. İyi akşamlar, hoşça kalın.
7: Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ülkesindeki yıkıcı depremin yaralarını sarmak için en az 10 yeni okul inşa edilmesine yardımcı olacağını açıkladı. Depremin ardından ülkesini ziyaret eden şarkıcı, hasar gören okulları ziyaret etti ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Şarkıcı, yeniden inşa edilecek okullar için ilk etapta 1 milyon doların üzerinde bağışta bulundu.

ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen Pinokyo Egze ile kapanış yapan festivale ilgi büyüktü. Koreograf Erika Silgoner imzasını taşıyan eser, Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesini gerçeklik, yapay zeka, hafıza ve insan olma kavramları üzerinden dijital çağın dünyasında yeniden yorumladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 3. gününde Resul Dindar'ı ağırladı. Resul Dindar konser boyunca Sibelum, Erzurum'un güzelleri ve Ya Ben Anlatamadım başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi.

0: Bir Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Radio. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Hava durumu.
4: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. Çarşamba İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 dereceleri yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu, Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
3: Hava durumu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: NTV Radyo.

0: mekan.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Umran Oto Ekspertiz. NTV Radyo.

Yeah. Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: Merhaba, saat 21. Yakın Plan'la karşınızdayız. NTV'deyiz. Birkaç temel başlığımız var. Günlerdir konuştuğumuz Süleymancılar olarak bilinen Yapı'nın lideri Alihan Kuruş'un tutuklanması ve ele geçirildiği görülen mali kaynağın ardından şimdi de eski lideri, aynı zamanda eski bakanın ölümü yeniden araştırılacak. Bugün bu yönde bir karar çıktı ve bu bizi soruşturmada nereye götürecek? Devletin karşısındaki dosya yalnızca bir adli soruşturma mı, yoksa Yapı'nın finans ve uluslararası bağlantılarının bütününü ortaya çıkarmayı hedefleyen yeni bir perde mi? Konuşacağız. Dışarıdaysa ana gündemimiz yeniden Suriye olduğu gibi. Sebebi ise İsrail'in İdlib'de Türk askerinin de uzun süredir etkili olduğu bir bölgede sınıra 70 kilometre derinlikte Ebu Zuhur hava üssüne yaptığı saldırılar. İsrail'in bu adımı Suriye sahasında Türkiye ile İsrail'in nüfuz alanlarını birbirine daha da mı yakınlaştırıyor? Bu mücadele bizi yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya mı taşıyacak? Üstelik bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri Suriye görüşmesi İstanbul'da yapılmışken bunlar da diğer sorular. Ve terörsüz Türkiye süreci, yasal düzenleme yürürlüğe girdi ama uygulama için önce silahların teslimi ve tescili gerekiyor. Devletin güvenlik hassasiyetleriyle siyasetin demokratik çözüm arayışı arasında nasıl bir denge kurulacak? Her üç başlıkta da soru çok. Yakın Plan'a üç konuğumuzla başlıyoruz. Elif Şahin, siyaset bilimci, İstanbul stüdyomuzda bu akşam beraberiz. Hoş geldiniz Elif Hanım.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, sağ olun. Ankara Büro'da Profesör Doktor Veysel Kurt var. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Veysel Bey.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Deniz Hanım. İstanbul'daki konuklarımıza da iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Normalde genelde İstanbul stüdyodan görmeye alışıksınız. Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın, Gedik Üniversitesi öğretim üyesi, bugün uzaktan bize bağlanacak. Şakir Bey, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Elif Hanım, sizden başlayayım isterseniz. Şimdi önemli bir soruşturma. Artık adli bir olayın da önüne geçmiş. Daha ötesinde, daha doğrusu bütçe üzerinden daha farklı boyutlara evrilir mi, evrilmez mi sorusunu gündemde tutuyoruz. Ne dersiniz? Şimdi eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili olarak bir araştırma başlayacak. Mezarı yeniden açılacak. Dolayısıyla başka bir yere götürür mü bu soruşturma bizi?
1: Öyle görünüyor Deniz Hanım. Yani Fethi Kabir kararı aslında iddiaların adli olarak yeniden araştırmaya değer olduğuna dair ciddi bir sonuç ortaya koydu. Yani bu durum aslında bu liderlik değişiminin soruşturmanın merkezine taşınması anlamına da geliyor bir nevi. Ama yine de bu süreci bence iki ayrı fay üzerinde görmek gerek.
0: Yani şunu biliyoruz ki Deniz Olgun'un ölümü sonrası Alihan Kuruş'un
1: lider
0: pozisyonuna geçiyor olması da soru işaretlerini arttıran bir boyut olarak da.
1: İşte bu noktada iki ayrı fay hattı var bence. Bir tanesi bu Kuruş döneminde ortaya çıkan bu ekonomik ve örgütsel yapılanma. İkincisi de bu dönemin başlamasını sağlayan bu liderlik değişiminin hemen öncesindeki bu ölümün üstündeki şaibenin kaldırılması. Hı hı. Eğer bu Fethi Kabir kararından sonra ölüm sebebi doğal yollarla gerçekleşmediyse burada bu örgüt tartışmalarını farklı bir noktaya taşıyacak yeni bir zemin ortaya çıkmış olacak. Yani birkaç gündür bu meselenin bütün detaylarıyla konuşuyoruz ama burada bence esas şaibeli olan şey bu timeline'ın Almanya'da ilerleyen süreçle kesiştiği noktalarda ortaya çıkan bazı bu kesişim noktaları bence.
0: Nelerdir onlar izleyicilerimiz?
1: Yani şöyle ki 2016 yılında Alihan Kuruş'un örgütün başına, bu cemaatin başına gelmesiyle orada kendi yakın kadrosuyla kurduğu bu bugün artık bir örgüt olarak adlandırılan bu yapının, hı hı, Almanya gibi bir devletin içerisinde devlet kanalların üzerinden kurduğu bu akreditasyon sistemi ve aynı dönemde mesela hatırlayalım 2016 yılında 15 Temmuz yaşandıktan hemen sonraki süreçte Almanya ve Türkiye ilişkileriyle Almanya'nın Türkiye'deki kurumsal yapılara koyduğu mesafeyi Alihan Kuruş'tan sonra bu yapıya koymadığını ve burada bir akreditasyon kanalının açıldığını görüyoruz. Hı hı. 2017 yılında Alman İstihbarat Başkanı'nın o dönem yaptığı bir açıklamada Türkiye'deki 15 Temmuz darbesinin arkasında Gülen hareketinin olduğuna dair ikna olmadıklarını söylediği bir açıklaması vardı. Yine Diyanet İşleri'nin Almanya'da bulunan bu resmi protokolleri olmasına rağmen 2017 yılındaydı sanıyorum. Orada da bir soruşturma başlatıldı ve Türkiye tarafından gönderilen imamların evinde casusluk aramaları yapıldı. Onlarla ilgili hukuki süreçler başlatıldı. 2023 yılında da Türkiye'nin Almanya ile olan bu din bilgisi eğitimleri üzerine protokoller askıya alındı. Şimdi bir yandan devletin tanıdığı, devletin kurumsal uzantısı olan Diyanet İşleri'ne böyle mesafe konulurken, diğer tarafta evet 10 yıllardır Almanya içerisinde bir teşkilatlanması olan bir cemaat ama Kuriş'le beraber Alman devlet kanalları tarafından resmi bir muhatap olarak kabul edilmeye başlanıyor ve 50. yıl kuruluşuna Almanya Cumhurbaşkanı katılıyor ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. Şimdi bu akışta bunları çarpıştırdığımız zaman ortaya çıkan tablo biraz şaibeli geliyor. Örgütün yine bu finansal yapılanmasında bahsi geçen tutarlar çok büyük tutarlar ve kaynağı da nihai vardığı yerde çok izaha muhtaç tutarlar bunlar. Yani cemaatin içerisinde bağışlarla toplandı diye açıklanamayacak kadar büyük meblağlardan bahsediyoruz. Bu noktada işte bu Fethi Kabir kararı bence o yüzden de önemli. Yani buradaki yapının bize hangi çerçeve içerisinde konuşacağımıza dair bir yön tayin edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü Fatih Süleyman Deniz Olgun yine İstanbul Milletvekili de yapmıştı. Bu kararın alınmasına da büyük etkisi o. Çok uzun zamandır bu iddiaları kendisi zaten beyan ediyordu. Bu noktada bence bu işin düğümü bu kabirin açılmasından sonra çözülecek gibi görünüyor.
4: Veysel Kurt, siz ne söylersiniz? Bu bahsettiğimiz ölüm 2016 yılında olmuş bir vefat. 10 yıl sonra kabrin açılması. Bu arada Elif Hanım'ın bahsettiği özellikle yurt dışındaki yapılanmayla ilgili süreçler. Bu 10 yılın sonunda geldiğimiz aşama bize ne söylüyor?
2: Evet Deniz Hanım, hakikaten biraz hayretler içinde izliyoruz süreci. Bizi hayrete düşüren temel soru olan bitenlerin kendisi değil ama nasıl olur da FETÖ faciası yaşadığımız bir dönemden sonra bu tarz yapıların, kendilerini cemaat olarak tanımlayan yapıların FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi ve nihayetinde devletin bu yapılara karşı nasıl bir algıya sahip olduğunun açıkça ortaya çıkmasından sonra bile bu kadar illegal, bu kadar uluslararası ağların, uluslararası networklerin bir parçası, gönüllü bir parçası olmaya dönük işler yaptığı meselesi biraz bizi açıkçası hayrete düşürüyor. Bahsettiğiniz konu aslında biraz da işte bu yapının suç örgütü olarak ilan edilen, bu arada şunu söyleyeyim, yani Alihan Kuriş suç örgütü olarak tanımlanan, daha doğrusu bu tanımlamanın yapılmasıyla yine 15 Temmuz gecesinde Elif Hanım'ın da olduğu programda konuştuğumuz üzere devletin bütün bir yapıyı suçlayıcı şekilde değil de aslında cerrahi bir müdahaleye giriştiğini bizlere gösteriyor. Ve bu yapılar arkasında ya da yapıların içerisinde artık bir suç örgütü olarak tanımlanabilecek düzeye gelmiş olan gizli yapılanmaların deşifre edilmesi ve tabii ki ortada suç unsuru varsa bunların cezalandırılmasına yönelik bir hukuki süreç başlamış durumda. Sizin sorunuzda ifade ettiğiniz konu en kritik noktalardan bir tanesi. Tabii ki başlamış olan adli süreç netleştikten sonra biz daha ayrıntılı bilgi sahibi olacağız ve daha net yorum yapacağız. Fakat bu konuda şüpheleri artıran şey biraz şu, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından iki gün sonrasında gerçekleşen bir mesele. Hatta işte cemaat lideri olarak bilinmesine rağmen ölümünün gizlendiği ve alel acele bir şekilde kendi vefat edenin koltuğuna oturmak üzere alel acele bir şeyin tezgahlandığı, cemaatin ileri gelenlerinden biat alındığı ve dolayısıyla aslında cemaatin kendi gelenekleriyle de uyuşmayan prosedürler ve çeşitli önemli davranışların sergilendiğini görüyoruz. Dediğim gibi bütün bunları üst üste koyduğumuzda bir taraftan şüphelerimizi artıran, bir taraftan da hayretimizi artıran, bu FETÖ örneğine değindiğim üzere bir durum ortaya çıkıyor. Tabii bu tarz yapıların yapısal problemleri var. Bunlara ayrıca girer miyiz bilmiyorum. Yani özellikle maddi açıdan yetersiz ailelere yönelik izledikleri stratejiler, bunların çocuklarının kazanılması ve bunların zamanla maalesef artık hukuki çerçevenin dışına çıkılarak bu süreçlerin ilerletilmesi meselesi aslında bir anlamda bu cemaatlerin en yumuşak karnı. Yine Elif Hanım'ın ifade ettiği gibi yani arada, mensuplarının sevenlerinin
4: 2016'dan sonra sevenlerinin, bir araya girip bir kısa bir soru sorayım ne olur, bölüyorum Veysel Bey, ama 2016'dan lütfen. Sonra özellikle söylediğiniz ki bu çokça FETÖ döneminde tartışıldı. Yani bu imkanı olmayan aileler üzerinden tabanını genişletmek üzere kurgulanmış ya da bir şekilde örgütlenmiş yapıların, bu örgütü de şey anlamında söylemiyorum yani yapısal anlamda sosyal tabanda genişleyen bir ifadelendirme olarak kullanıyorum. Yani böyle bakıldığı zaman bunlara dönük denetimler zaten güçlü bir şekilde yapılmıyor muydu? İzleniminiz nedir bu konuyla ilgili olarak?
2: Aslında en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Yani bu soru bizi biraz da Cumhuriyet'in erken tarihlerine kadar götürür. Çünkü biliyorsunuz tevhidi tedrisatla beraber bütün cemaatler, tekkeler kapatılıyor. Ve artık bu tarz yapıların hukuki bir varlık alanı kazanması mümkün değil. Dolayısıyla bu tarz yapılar ya dernek veyahut da vakıflar üzerinden teşkilatlanıyorlar, organize oluyorlar. Ve haliyle vakıf ve dernek kanunlarına tabi oluyorlar. Büyük oranda hukuki olarak söylüyorum. Fakat yapılanmaları, işleyiş biçimleri vesaire kesinlikle bu süreçlerin içine sığacak kadar dar, küçük, hacimli değil. Kontrol ettikleri para trafiği, hitap ettikleri insan sayısı, ondan sonra gittikçe daha fazla bir ekonomik yapılanmaların içine girmeleri ve nihayetinde kendi müntesiplerine, kendi mensuplarına açıkladıkları dille söyleyelim, ayakta kalabilmek için giriştikleri illegal işler artık bir noktadan sonra meselenin çığırından çıkmasına neden oluyor. Ve biraz da dediğim gibi yani hani aslında dernek ve vakıflar kanununa bağlı kalınarak ne kadar denetlenebileceğini belki bir hukukçu daha iyi tahlil eder. Bu sorunun cevabını daha iyi verir. Fakat maalesef ortada bu tarz küçük denetimlerle kontrol altına alınamayacak kadar büyük ve sofistike suistimaller var. Yani dediğim gibi hani geleneksel cemaatlerin ahlaki duruşlarına da sığmayacak ciddi bir suistimalden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada hani ilgili kurumların, bürokratik kurumların, hükümet kurumlarının, resmi birimlerin bu denetimleri yapması durumunda bile bu tarz şeyleri tespit etmeleri ne kadar mümkün? Dediğim gibi belki bir hukukçuyla bunu konuşmak daha doğru olur. Ve haliyle artık iyice mesele bir suç örgütüne dönüştüğü andan itibaren bu durumda devletin, Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın artık daha cezai müeyyide uygulayabilecek kurumların radarına girmesi de kaçınılmaz oluyor. Hı hı. Yani burada aslında işin önemli bir kısmı bu yapılara düşüyor. Kendilerine açılmış olan bu alanın legal olarak çok rahat faaliyet yürütebileceklerine rağmen maalesef daha büyük kazançlar, daha fazla insanın suistimal edilmesi, tabii ki kendilerinin buna yönelik çok ciddi, daha doğrusu daha farklı dille ifade ettikleri gerekçeleri var. Fakat bu tırnak içerisinde büyüme hırsı diyelim, illegal işlere kapı aralıyor ve özellikle de hani biraz siyaset bilimi açısından devletin nasıl refleksler verdiğini teorik olarak 15 Temmuz'da pratik olarak çalışmış, şahit olmuş birisi olarak söyleyeyim. Özellikle de uluslararası networklerin ağlarıyla birleştikleri anda artık devlet için harekete geçmek ve bir ifade ettiğimiz bağlamda bir denetimden ziyade artık buradaki ortaya çıkması muhtemel olan büyük suç yapılanmalarının önüne geçilmesi için devletin ilgili kurumların harekete geçmesi de kaçınılmaz oluyor. Hı hı. Peki aslında burada soru şu, benim üzerinde durmak son olarak bir iki cümleyle. Bu kaçınılmaz son mu? Başka bir mesela senaryo mümkün değil mi? Ben bu soruyu önemsiyorum. Belki de bu soruyu da önümüzdeki dakikalarda tartışırız.
4: Kaçınılmaz son derken kastınız kimin açısından kaçınılmaz son?
2: İllegalleşme ve devlet tarafından bu şekilde cezalandırılması tek senaryo mu? Peki. Yani Aynen öyle. Başka türlü bir süreç için işleyişi mümkün değil mi sorusu. Biraz daha aslında bir varsayımsal bir sorunun olduğunun farkındayım ama bu soruyu da sanırım özellikle cemaatlerin bence üzerinde, kendilerinin üzerinde düşünmesi gereken bir soru olduğunu düşünüyorum.
4: Peki bunu da ayrıca parantez olarak açacağız ileride.
2: Bir muhasebe açısından tabii ki. Bir muhasebe açısından Deniz Hanım.
4: Şakir Dinçay'ın şimdi eski bakanın kabri açıldıktan sonra diyelim ki bildiğimiz kadarıyla geçmişte normal bir ölüm olarak bir beyin kanaması geçirmesi sonrası kayıtlara geçmişti. Acaba başka bir tablo görürsek biz yarından ya da yarın olmaz ama yani inceleme otopsi yapıldıktan sonra nasıl bir tablo görürüz? Bu sefer daha ileri boyuta gider mi soruşturma? Beklentiniz nedir?
3: Muhtemelen bir ceza davasına dönüşecek. Zaten bir suç örgütü, mali suçlar işlenmiş, o belli ama onun dışında da bir cinayet o zaman işin içine girmiş olacak. Tabii eğer bu cinayetse cinayet neden işlendi? Temel motivasyon ne? Bu bir vesayet savaşı, yani mirası kimin devralacağına dair yapılmış olan bir savaş gibi görünüyor. O bakımdan az önce hocamızın da ifade ettiği husus, yani bu kadar güç devşirmesi, mali ve siyasi güç devşirmesi cemaatlerin, az daha siyasi cemaatler diyecektim, dini cemaatlerin siyasi cemaat haline gelmesi, mali cemaat haline gelmesi, işte özündeki bir hırka bir lokma felsefesinden uzaklaşıp artık işte Mercedes'lerin, külçe külçe altınların, lüks arabaların, otomobillerin vesairelerin akıl almaz bir hayat tarzının ve bolluğun gösterişin yer aldığı bir dünya anlayışı ya da tarzı hayat, dünyeviliğe düşme diyelim. Hı hı. Yani aslında bir tarikat zihniyetinin temsil ettiği her şeyin karşısında olan bir hayat tarzını yaşıyorlar ve devam ettiriyorlar gibi görünüyor. Bu peki nasıl engellenebilir? Bence iki yol var. Hocamın bıraktığı yerden ben devam etmek isterim. Aynı soru çünkü bugün de benim zihnimde dönüp duruyor idi. Birincisi, hali hazırda Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Kredi Yurtlar Kurumumuz var. Eğer barınma sorunu olan çocuklarımız varsa bununla ilgili görev aslında devletindir. Kredi Yurtlar Kurumu'nundur. Devletimizin yeterince kaynağı var, Diyanet İşlerimizin yeterince kaynağı var. Dinimizi öğretmek gerekiyorsa bunu Diyanet İşleri Başkanlığımız hemen her mahallede, hatta bazen her sokakta camilerimiz var, imamlarımız var, müezzinlerimiz var. Bunların devletimiz aleyhine bir eylem yapması, işte istihbarat örgütleriyle işbirliği yapması söz konusu olmayan insanlar, devletimizden maaş alan, aynı zamanda devletimizin memuru olan insanlar, bu bakımdan vatandaşlarımızın eğer bir hayır yapacaklarsa bunu Diyanet İşleri Vakfı'na ya da onların onayladıkları vakıflara yahut da çocuklarını Kur'an kursuna yahut dini eğitime göndereceklerse yine mahallelerindeki Diyanet İşleri'ne bağlı olan camilere göndermeleri bu sorunu çözer. Cemaatler aslında devletin bu görevi yerine getiremediği dönemlerin bir özelliğiydi. O dönemde bir ihtiyaç karşılıyor olabilirlerdi ama şimdi hem barınma bakımından yurtların yapılması ve çocuklarımızın buraya yerleştirilmesi bakımından devletimizin yeterince yurdu var. Yetmediği yerde yapacak kadar gücü var. İkincisi, yeterince camimiz var, imamımız var, müezzinimiz var. Burada da gerekli doğru eğitimi alabiliyorlar. Daha fazlasını isteyen vatandaşlarımız için imam hatip okulları var. Yine devletin açtığı kurslar var. İlahiyat fakülteleri var. Herhangi bir şekilde kaçak göçek yasa dışı medreseye, işte din okullarına göndermeye çocuklarımıza hiçbir şekilde ihtiyaç yok geldiğimiz aşamada. İkincisi, peki yani bu cemaatler demokratik hayatın bir parçası olamazlar mı? Seküler bir toplumda dini cemaatlere hiçbir şekilde yer yok mu? Var, olabilir. Yani buna rağmen belirli dini hassasiyetleri ya da dini yorumları olan, belirli dini geleneklerden gelen insanlar bir araya gelip bir cemaat oluşturabilirler mi? Oluştururlar. Bunun demokrasiyle ve hukuk devletiyle uyumlu bir yapılanma olması için bu yapıların hesap verebilir olması lazım. Şeffaf olması lazım. Gelir kaynaklarını kayıt altına almaları lazım. Ve gönüllülük esasına dayanması lazım. Yani bir vatandaşımızın istediği zaman bu cemaate girebilmesi, istediği zaman da çıkabilmesi, çıktığı zaman da herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması gerekir. Bu bakımdan giriş çıkışın serbest olması gerekiyor. Ve dediğim gibi bu mali suçlar konusunda da en önemli hususiyet kamuya açık, şeffaf, hesap verebilir olması gerekiyor. Evet. Şimdi biliyoruz ki kurban derilerinden işte zekatlara kadar pek çok bağış özellikle hayır adı altında kayıt dışı olarak alınıyor. Ve bunların hakikaten yoksula, garibana, ihtiyacı olana gidip gitmediğinden emin değiliz. Bu tarikat ve cemaat liderlerinin yaşadığı hayata gösterişe ve lüksü gördüğümüz zaman bunun hayra gitmediğini, pek de hayırlı bir işe gitmediğini görüyoruz. MASAK ne zaman devreye giriyor? MASAK siyasi irade gir dediği zaman giriyor. MASAK'ın düzenli olarak bunları kontrol etmesi ve herhangi bir yanlışlık olduğunda anında müdahale etmesi gerekiyor. Sadece bunlara değil, tüm derneklere etmesi lazım. Ahbap olayında da bu sefer dini değil ama bir başka çarpıklık görmüştük. Bu mümkün. Seküler bir toplumda dini cemaatlere yer var ama yasal çerçeveye uymaları ve açık olmaları, şeffaf olmaları durumunda.
4: Peki Elif Hanım, şimdi Veysel Bey'in ortaya attığı soru aslında bu kaçınılmaz bir senaryo. Yani aslında biz bunu zaman zaman görüyoruz. Bir, hakikaten kaçınılmaz bir senaryo mu, buna katılıyor musunuz? İki, Şakir Bey sıraladığı önlemleri, alınması gereken önlemleri. Tabii her bütçe döneminde Diyanet'in, hani kendisi de vurguladı, Diyanet'in bu süreci üstlenebileceği, yani din eğitimi, öğretimi gibi konularda yapılanmasıyla bunu üstlenebileceği, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan bahsetti. Her bütçe döneminde biz Diyanet'in bütçesini de konuşuyoruz. Çünkü pek çok bakanlığında önüne geçiyor. Yetmiyor mu? Neden bunlara ayrıca ihtiyaç duyuluyor?
1: Şimdi bu meseleyi biz zaten Alihan Kuruş Suç Örgütü olarak tasvir etmemizin ve anlatmamızın sebebi bunun cemaat bağlantısının bir suç örgütü suç kapsamına girmiyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi ben Şakir Hoca'yı da şu noktada ayrış cemaatlerin varlık motivasyonu bir dini eğitim vermek ya da işte Kur'an eğitimi vermek ya da bir yurt imkanı sağlamak değildir. Şimdi cemaatlerin içerisinde var olmak isteyen insanların farklı motivasyonları vardır. Kim mesela bu, bence 28 Şubat bu topraklardaki kırılmalardan bir tanesidir bu noktada. Yani kamusal alandan dışlanan, hem çalışma hayatında hem eğitim hayatında ötekileştirilen insanların kolektif bir yapının içerisinde var olmak için yaslanmasına bir motivasyon, bir zemin sundu bu cemaatler. Ama onun dışında da yani dini olarak da bu, hani seküler bir toplumdan bahsetti Şakir Hoca, ama nasıl ki seküler insanların da kendi motivasyonlarını yüksek tutmak için aidiyet bağı kurduğu farklı think tankler, farklı sivil toplum kuruluşları varsa, bunlar da aynı düşünen insanların bir araya gelerek farklı motivasyon arayışlarının olduğu yapılar. Şimdi cemaat meselesi zemininde tartışmamak gerekiyor bu konuyu, o yüzden. Yani Şakir Hoca'nın da söylediği gibi biz mesela ahbap meselesini Suresi'nde de çok benzer bir tabloyla karşılaştık ne yazık ki. Orada da çok iyi niyetle bu yapının içerisinde var olan deprem bölgesi için ya da Gazze için verilen yardımların çok daha şahsi meselelerle kullanıldığını gördük. Böyle kolektif yapıların yalnızca cemaat olması da gerek yok. Kamuoyu olan ya da kamuda, kamusal alanda karşılığı olan yapıların 5. kol faaliyetleri açısından istismar edilmeye daha açık yapılar olduğunu görüyoruz. Gücün ve paranın özellikle bir araya geldiği bütün yapılarda, denetimsizliğin olduğu boşluklarda böyle şeylerin yaşanması çok tabidir.
4: Peki mesela ayırıyoruz. Üst yapının ya da bir şekilde yönetim kadrosundaki bazı kişilerin eğer şayet bu süreçlerin içinde yer alıyorsa bunun alt tarafa sirayet etmesi nasıl engelleniyor? Yani bunu dediğimiz gibi derneklerde de görüyoruz.
1: Evet, derneklerde de görüyoruz. Evet. Şimdi buradaki derneklerden ayıran yapı tabii cemaatlerin içerisinde farklı bir kapalı hiyerarşik yapının da var olmasından kaynaklanıyor. Bu bütün cemaatler için böyle değil. Ama mesela burada bir kapalı hiyerarşik yapı görüyoruz. Özellikle Alihan Kuliç tarafından ve sonrasında kurulan daha mesyanik bir liderlik formu görüyoruz. Mesela ULAK gibi bir kripto iletişim sistemi kurulduğunu görüyoruz. Zaten devletin denetim mekanizmasına takılan olağan dışılıklar bunlar. Yalnızca para trafiği değil. Evet, burada olağan dışı bir şey oluyor diye. Devletin denetimine takılan yerler bunlar. Reklama gidiyoruz.
4: Evet, reklama gitmem gerekiyor. Bir virgül koyayım. Bugün reklamlar biraz zorlayacak bizi o anlamda. Bir reklam arası vereceğiz. Hemen sonrasında virgülden devam edeceğiz.
5: Yakın plan devam edecek.

0: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Elif Hanım bir virgül koymuştuk. Aslında tüm cemaat tartışması üzerinden yapılmamalı bu demiştiniz. Ben de alt kademelere, yani üst kadroda böyle bir yapılanma varsa alt kadrolara sirayet etmez mi diye sormuştum. Biraz daha kapalı, hiyerarşik bir yapısı olduğundan bahsetmiştiniz. Evet. Orada virgülü koymuştuk.
1: Yani yukarıdaki yönetim kadrosunun kendi arasında dönen para trafiğinden bahsediyoruz burada. Yani bu cemaatin içerisinde bir aidiyet duygusuyla ya da farklı bir beklentiyle giren insanlar aslında bu işin biraz mağduru olmuşlar gördüğümüz kadarıyla. Tıpkı Ahbap'ta olduğu gibi. Hı hı. Şimdi bu 5. kol faaliyetlerine çok uygun zemini olan internasyonel bir yapı. Özellikle Almanya ayağıyla beraber. Şimdi Türkiye içerisinde herhangi bir yapının bir 5. kol faaliyeti göstermesi için illa yabancı bir devlet tarafından kurulmuş olması gerekmiyor. Hatta yabancı bir devlet tarafından bu toprakların içerisinde kurulacak herhangi bir yapı çok daha maliyetli olur. Ama var olan, hem tabanı olan, hem tarihi olan, hem güvenilirliği olan bir yapının içerisine sızmak ve bunun üzerinden yeni bir nüfuz alanı yaratmak daha maliyetsizdir. Şimdi Almanya bağlantısına baktığımız zaman buradan sanki başka bir harita çıkacakmış gibi görünüyor bu noktada. Çünkü şunu görüyoruz, bu yapı kurumsal kapasitesinin bir kısmını aslında başka bir ülkenin egemenlik çerçevesine devretmiş. Yani orada bir merkez inşa ediliyor, oldukça maliyetli bir merkez inşa ediliyor ve kaynağı belli olmayan çok yüksek tutarda girdi çıktılar var ve bir ekonomik ekosistem de inşa edilmiş kendi yapılarının içerisinde.
0: Tersten söyleyeyim o zaman, Almanya'nın eğer şayet buna zemin hazırladıysa ve belli amaçlar doğrultusunda bu zemin yaratıldıysa ve müsaade edildiyse, Almanya'nın buradan çıkarı bu anlamda Türkiye içerisinde karışıklık yaratmaktır. Nedir yani? Hani
1: yani çok böyle bir komplo gözlüğüyle konuşmak istememekle beraber.
0: Yani eğer söylediğiniz şey bambaşka bir dosyaya evrilecekse, hani ilk akla gelen sorulardan biri
1: ama
0: bu.
1: Ama şimdi Deniz Hanım, zaten bu bölge bir vekil güç jeopolitiğinden oluşuyor. Hı-hı. Yani biz bunu İran-Amerika Savaşı sürecinde de gördük ya. Vekil güçler üzerinden bir sistem inşa etmeye çok müsait bir jeopolitik var burada. Hı-hı. Yani FETÖ de bunlardan bir tanesiydi. FETÖ de yalnızca dini motivasyonla kurulmuş, kendi içerisinde organik bir yapı değildi. Bizzat kurulmuştu ve birçok küresel aktör tarafından da dönem dönem kullanılmıştı. Ki zaten Amerika ile olan organik bağını 15 Temmuz'dan sonra çok kez konuştuk. Hı hı. Bunlar zamanında da Avrupa'da kurulan Gladio gibi terör örgütleri de aslında yine aktör güçler tarafından bir vekil güç unsuru olarak kullanılmıştı. Hı hı. Şimdi terörsüz Türkiye diyoruz, terörsüz bölge diyoruz. Yani siz topraklarınızın içerisindeki vekil güç dosyalarını, iç güvenlik dosyalarını kapatırken bir yandan sosyolojik mühendislik yapmak isteyenler için yeni arayışların olması çok enteresan değil. Mesela acaba Süleymancılar'ın içerisine FETÖ'cüler girmiş midir? Girmemiş olabilir ama FETÖ'yü de kuran, 40 sene bu yapıya destek veren, emek verenler için onun yerine ikame edecek belki yeni bir arayış doğmuş olabilir. Hı. Çünkü mesela bakıyoruz 60 darbesi, 80 darbesi, 28 Şubat. Şimdi aslında askeri vesayetle Türkiye'de inşa edilmeye çalışılan siyasi bir yapı olmuş ama nihayetinde toplum sandığa her gittiğinde burada merkez sağdan, sağdan yana bir pozisyon alarak o siyasi mühendisliğe çok da müsaade etmemiş. O yüzden sosyolojik kırılmaları olmuş toplumda. Hı hı. O zaman burada askeri vesayetle yapamadığınız mühendisliği belki bu grupların içerisine var olarak sosyolojik anlamda daha derinleştirecek çalışmalar yapılmış, neden olmasın, olmuş da olabilir. Hı hı. O yüzden ben bu bağlantıyı kıymetli buluyorum. Çünkü aşağısı Süleymancılar cemaati dediğimiz ve hakikaten buraya çok aidiyet duygusuyla bağlanmış insanlar var. Ama yukarısındaki yönetimin farklı uluslararası network ağlarına girdiğini, farklı lojistik bir çerçevenin içerisine girdiğini ve kendi finans ekosistemini kurduğunu görüyoruz. Mesela buradaki bu iletişim kanalları ya da alınan siyasi pozisyonlar ya da yani başka devletlerle kurulan bağlantılar evet bize FETÖ'yü hatırlatan bazı o travmatik hatıralarımıza dokunan noktalar.
0: Yani şimdi baktığınız zaman mesela en basitinden gizli haberleşme programı
1: evet.
0: gibi bir takım uygulamalar, yani birebir evet. geçmişi hatırlatan, o evet. kötü hafızaları canlandıran bir boyut yani evet. hani.
1: Şimdi bu noktada toplum olarak elbette FETÖ'den beri bizim de hafızamız çok diri ama devletin de artık bu konudaki denetim mekanizmaları da, savunma mekanizmaları da bir o kadar deneyimli ve tecrübeli. Aslında biz burada bir denetimsizlikten bahsetmiyoruz. Benim anladığım kadarıyla bu çok uzun zamandır devam eden bir dosyanın artık suç teşekkül ettiği noktada bir hukuk sürecinin başladığı bir süreçten bahsediyoruz. Bu dünden bugün olmuş bir mesele de değil. O yüzden bu Fethi Kabir meselesinin aslında düğümü çözecek kritik noktalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
0: Veysel Kurt, şimdi bir taraftan Elif Hanım'ın söylediği gibi devletin özellikle FETÖ'den sonra belli takip süreçlerini daha dikkatli bir şekilde yürüttüğü anlamında bir çerçeve koyabiliriz. Bu anlamda pek çok şeye daha hazırlıklı, geçmiş acı tecrübelerden yola çıkarak. Böyle bakıldığı zaman Almanya ayağı bize ne anlatır? Yani Elif Hanım'a da sordum. Yani yabancı ülkeler evet bunu yapmak belki isteyebilirler ama bir taraftan da Türkiye'nin gelişen bir kapasitesi varsa şayet ya da tecrübesi varsa bununla ne amaçlar yabancılar? Sizin perspektifiniz nedir Almanya cephesinde?
2: Evet Deniz Hanım, yani devletler bir başka devletin içerisinde işlerine yarayacak her türlü yapıyı kullanmaya müsait yapılar. Daha doğrusu böyle bir isteğe sahip olacak yapılar olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla Alman devletinin de aslında bu anlamda sicili kabarık, yani birçok bugün artık terör örgütü olarak kabul edilen yapıya topraklarını açtığını, oradaki örgütlenmelerine, faaliyetlerine devam etmeye izin verdiklerini göz önünde bulundurduğumuzda Almanya'nın bu tavrı bizi şaşırtmıyor ve sadece dini yapılara değil, mesela PKK'ya da alan açıyor. Başka türlü işte mezhepsel yapılara da alan açıyor. Ve muhtemelen yeri zamanı geldiğinde bunların Türkiye'de hitap ettiği sosyolojiyi kullanmak üzerine bir tırnak içerisinde yatırım olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bu Almanya açısından tabii ki Türkiye toplumuna, devlete, siyasi yapılara, hukuki mekanizmalara karşı kullanma isteğini asla meşrulaştırmıyoruz. Fakat nihayetinde dediğim gibi Almanya'nın sicili kabarık ve bu anlamda, dediğim anlamda kısmen anlaşılabilir bir durum. Fakat burada esas soru biraz aslında bu yapıların buna neden ve nasıl teşne olduğu sorusu. Maalesef bir noktadan sonra vaaz ettikleri dini ilkeler, ahlaki ilkelerin önüne artık cemaatin kendi çıkarlarını koyma noktasında tereddüt etmiyorlar. Ve bir şekilde bu tarz ilişkilere girmek de bir noktadan sonra artık tabii ki bütün cemaat için değil, fakat o cemaat içinde artık bir iktidar alanı kurmuş olan ve bunu devam ettirmek için bu tarz ilişkilere ihtiyaç duyan kişiler veyahut da küçük çeteler diyebileceğimiz için artık bu ilişkiler meşru hale geliyor maalesef. Sizin aslında az önce sorduğunuz soruyla da bağlantılı olarak, yani bunun tabanın mesela bundan haberi olmuyor mu veyahut da nasıl anlatılıyor gibi sorular ortaya çıkıyor. Bu önemli bir şey. Yani cemaatin artık suç unsuruna dönüşmüş iktidar çeteleriyle bu kadar geniş taban arasında nasıl oluyor da bir makas oluşmuyor sorusunu kastediyorum. Burada da aslında taban tabii ki, hani her insanın hiçbir zaman zihni melekeleri, soruşturma yetisi kaybolmaz. Fakat taban zamanla bir anlatı içerisinde büyüdüğü için bunu tabanlarına sunma biçimleri de gerçek çerçeve şeklinde olmuyor. Yani işte büyüklerinin bildiklerinin aşağıdakilerin bilmediği, cemaat çıkarının ve maslahatının bunu gerektirdiği gibi artık klasikleşmiş kalıplar içerisinde ifade etme noktasında da oldukça tecrübe sahibi oldular. Yani bu FETÖ için de geçerliydi. Veyahut da mesela nasıl oluyor da gizli bir haberleşme uygulaması, mesela dini bir yapı, ahlaki her zaman söylemi önde tutan bir yapı neden mesela gizli bir haberleşme aracını kullanmaya ihtiyaç duysun gibi sorular hakikaten burada önem kazanıyor ve ortada kalıyor bu sorular. Fakat bunların meşrulaştırılması, dediğim gibi, bu üst yapı için, o iktidar odakları, cemaat içindeki iktidar odakları için çok zor olmuyor aşağıya anlatılması açısından. Burada temel sorun dediğim gibi yani Almanya ile sahip oldukları ilişkileri kurma noktasında bu meseleyi meşrulaştırma biçimleri ve aslında cemaat çıkarı olarak tanımladıkları şeyin artık o şey her neyse neredeyse artık kendi çıkarlarına dönüşen bir yapı olması ve bunun artık ifşa olmuş bir suç unsuruna dönüştüğü andan itibaren de buna yönelik hiçbir devletin ben sessiz kalabileceğini düşünmüyorum. Evet, en seküler toplumlarda bile çeşitli cemaatler var. Fakat bunların hiçbir zaman suça bulaştıkları andan itibaren hele hele bu şekilde uluslararası güç mücadelelerin çok yoğun yaşandığı bir dönemde bir aparata dönüşmeyi artık gönüllü bir şekilde bırakın kabul etmeyi neredeyse talep ettikleri bir noktaya geldikleri anda da müdahalenin kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Hakikaten çok katmanlı bir mesele bu. Yani bir taraftan din devlet, din toplum ilişkileri, bir taraftan tırnak içerisinde bu cemaat vari yapıların sosyolojisi bizi birçok soruyla karşı karşıya getiriyor. Yani insanların bunlara müntesip olma noktasındaki istekliliklerinden tutun da bunların bu kadar hızlı bir şekilde büyümeleri, büyüme hırsına sahip olmaları, işte çıkar odaklarıyla işbirliği yapmaları gibi sorular gündelik işleyiş içerisinde tabii ki ipuçlarını arayabileceğimiz sorular. Fakat bir taraftan da dediğim gibi yani daha bu cemaat sosyolojisi dediğimiz din devlet, din toplum ilişkileri içerisinde de bir nebze cevabını bulabileceğimiz sorular olduğunu düşünüyorum. Şunu ifade ederek toparlamaya çalışayım. Yani FETÖ'cülerin ve nihayetinde Kuriş, Alihan Kuriş suç örgütünün bütün bu illegal yapılanması ve illegal davranışları Almanya ile ilişkilere kadar bütün bunları aslında genelleştirmek ne sosyolojik açıdan ne de siyaseten doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü çok geniş insanlara hitap ediyorlar. Hatta hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın artık 15 Temmuz'dan önce kullandığı bir ifade vardı. İşte altı ibadet, ortası ticaret, üstü kumpas şeklinde kelimeyi tam hatırlayamadım ama artık üst taraftaki çeteleşmenin çok ileri boyuta gittiği ve dolayısıyla aslında bu bir çağrıydı. Ve bu çağrının belki de yenilenmesi gerekiyor. Hani Şakir Hocam birçok noktada devlet kurumlarının ne yapabileceğine ilişkin şeyleri sıraladı. Fakat bunları ne kadar yaparsanız yapın tabii ki yapılması gerekir. Bunların yetmeyeceğini de aslında bir nebze göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii ki hukuki mekanizmalardan özümü vermek mümkün değil. Onu kastetmiyorum. Mesela şöyle bir şey hatırlatarak toparlayayım müsaadenizle. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Alihan Kuriş'le yaşadığı bir diyalog son dönemde sosyal medyada çokça geziyor. Ve etrafındakilerin Alihan Kuriş'in neredeyse işte iki peygamber yetkisiyle donatıldığına dair iddialara karşı ne dediğini soruyor Sayın Görmez, eski Diyanet İşleri Başkanımız. Buna karşı hocam ben mühendis adamım, ben bu işlerden anlamam gibi tamamen kaçamak ve aslında kendisine yapılan bu yakıştırmalardan hiç de rahatsız olmadığına yönelik tavırları Mehmet Görmez dile getirmişti. Bu bile bize aslında çok şey söylüyor. Yani o bahsettiğim artık iktidar odaklarına, iktidar çetelerine dönüşen yapıların ne kadar ileriye gidebileceğine dair önemli ipuçları barındırıyor.
0: Şakir Dinçay, bazı farklı görüşler dile getirildi. Onlara bir cevabınız var mı? Bir de hep konuşuyoruz işte taban ya da bir şekilde o sosyolojik olarak

aslında. Benim ilk başta, ilk turda söylediğim ikinci kısımda sekülerlikten bahsettim ama birinci kısımda laiklikten bahsetmedim. Bizim devlet geleneğimizde Osmanlı'dan bu yana, Osmanlı'yı laik diye tanımlamak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama devlet geleneğimizde devletin dini kontrol etmesi ve tahakküm altında tutması söz konusudur. Belki Bizans'tan aldığımız müesseselerden bir tanesi olabilir bu. Ama işte Osmanlı'da da Şeyhülislam üzerinden, Patrikhane üzerinden, hahambaşılık üzerinden dini cemaatler, dini topluluklar kontrol altında tutulur. Ve kimsenin böyle mehdiliğini, mesihliğini ilan etmesine devlet müsaade etmez. Devlet dışında kimse cihat ilan etmez. Hatta devlet de kolay kolay cihat ilan etmez. Osmanlı tarihinde ilan edilmiş sadece bir tane cihadımız var. O da 1915'te, 14'te Berlin'de ilan edilmiş bir cihattır. Her neyse. Demem o ki, Cumhuriyet bu geleneği devam ettirdi ve Diyanet İşleri üzerinden, Şeyhülislamlık üzerinden değil ama bu sefer Diyanet İşleri üzerinden din farklı bir şekilde yorumlanmasın, tek bir kaynaktan, en doğru kaynaktan devlet aleyhine olmayacak bir şekilde devam ettirilsin istendi, yorumlansın istendi. Bunu günümüze kadar getirecek ve devam ettirecek olursak hakikaten de yani özellikle 25 senedir dindar muhafazakar bir iktidarımızın olduğu ve o 28 Şubat sürecinde insanların dini hayatının yer altına taşınmak zorunda kaldığı dönemler geride kaldı diyecek olursak İmam hatipler serbest, işte ne bileyim ilahiyat fakülteleri herkese açık, insanlar dinini, inancını istediği gibi yaşıyor. Çocuklarına bunları öğretmek, dinlerini, diyanetlerini yaşamak için bunlara ihtiyaç duymuyorlar deyip radikal bir söylem olur ama cemaatler artık işlevsizleşti mi dini açıdan diye soracak olursanız bizim Osmanlı geleneğinden beri devam eden hatta bakacak olursak ve laiklik çizgisine bakacak olursak bunlara lüzum yok artık denebilir. Ama benim ikinci söylediğim seküler model dine karışmaz. Dinle devlet işlerinin ayrımı söz konusudur bunlarda. Bizim modelde olduğu gibi devletin dini kontrol etmesi değil, devletle dinin ayrılması, ikisinin birbirinin işine müdahale etmemesi söz konusudur seküler modelde. O zaman bu dini cemaatlere bir yer var mı seküler modelde? Evet var. Ama ne şartla var? Devletin işine müdahale etmeme şartıyla var. İktidara ortak olmaya çalışmama şartıyla var. Devlet adamlarını yönlendirmeme, devlet adamlarının neye nasıl karar vereceğine karışmama şartıyla var. Topladıkları parayı neye harcadıklarını, nereden topladıklarını beyan etme, bunu devlete gösterme şartıyla var. Bu demokratik, seküler bir modelde mümkün olacak bir şey. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki model, bu bahsettiğim model. Buna doğru zaman içerisinde evrilir miyiz bilmiyorum. Şu anda gördüğümüz kadarıyla işte FETÖ'den aldığımız ders. Şimdi bu yayında söylemedik ama bir de Adnan Hocacılar vakamız oldu bizim. Şimdi işte bu Kuriş grubu. Bunlar bize gösteriyor ki insanların dini ihtiyaçlarını sömürmek suretiyle bunlardan para toplamak, güç devşirmek, devlet kademelerine sızmak ve hatta buradan aldıkları bilgileri dış devletlerle paylaşmak gibi ajanlık ve espiyonaj faaliyetlerine girişmeleri bile söz konusu olabiliyor bu yapıların. Bu her iki modelde de mümkün olacak bir şey değil. Hem bizim laiklik modelinde ya da Osmanlı Türk geleneğinde müsaade edilecek bir durum değildir. Hem de modern demokrasilerde gördüğümüz, Amerikan modelinde gördüğümüz seküler yapılarda buna müsaade edilmez. Şu anda iki cami arasında beynamaz durumdayız. Ne tam anlamıyla devletin her şeyi kontrol ettiği, sadece Diyanet İşleri ve
devlet kurumu

0: sorunlarının olduğu bir durumdan bahsedebiliriz. Ne de seküler, demokratik, şeffaf, kamuya açık hesap verebilir din derneklerden bahsedebiliyoruz. Alacakaranlıkta kaldığında bu cemaatler, ondan dolayı da kullanılabiliyorlar espiyonaj örgütleri tarafından, istihbarat örgütleri tarafından. Tabii bu neden böyle oldu? Çünkü hepimizin işine geldi. İktidarın işine geldi, muhalefetin işine geldi. Çünkü bu insanlar hazır oy kapıları, kitle halinde oy verebiliyorlar. O bakımdan bu insanları kazandığınız zaman ya da liderlerini, şeyhlerini, mesihlerini, mehdilerinin gönlünü kazandığınız zaman, elini öptüğünüz zaman hepsinin birden oyunu kazanabiliyorsunuz. Yahut da vatandaş olarak bizlerin de bazen maddi olarak, bazen maddi manevi olarak işimize geldi. Kriz dönemlerinde hayatın anlamını sorguladığınız, yaşamanın anlamı ne, burası neresi, ben kimim sorularıyla ya da bir ölümle, bir kayıpla karşılaştığınızda hazır kurtarıcılar, hazır tarifler bulduk bu cemaatlerde kendimize. Yahut da maddi darlığa düştüğümüzde ya da devlet kapısında yükselmek için ya da ticaret yapabilmek için hazır müşteriler ya da sermayeler bulduk buralarda. Onun için vatandaşıyla, iktidarıyla, muhalefetiyle bu cemaatlerin, dini cemaatlerin arada bir yerde alacakaranlık bir noktada durmasından sorumluyuz. Bunları ya bir Türk Osmanlı geleneğinde olduğu gibi devlet çatısı altında toplamak ve devlet kontrolü altına almak gerekir. Yahut da modern demokrasilerde olduğu gibi seküler, yasal çerçeve içerisinde hareket eden, şeffaf hesap verebilir ve topladığı hayrı nereye harcadığını açıklar ve devletin de sorguladığı bir yasal çerçeveye
1: Peki.
0: oturtabiliriz. İşte
1: Teşekkürler.
0: muhalefet partisi kendisine oy veren cemaatleri cici cemaat ya da iktidar partisi kendine oy verenleri cici cemaat ilan etmemeli. Hepsini kontrol etmeliler. Çünkü bu cici cemaatler gün geliyor bakıyorsunuz BND'ye çalıştıkları çıkıyor, Mossad'a çalıştıkları çıkıyor, CIA'ye çalıştıkları çıkıyor, devlet ve millet aleyhine çalıştıkları çıkıyor. Bunu önlemenin
1: Son
0: yolu
1: cümlenizi
0: iki
1: rica
0: modelden bir
1: edeceğim.
0: tanesini seçmek.
1: Son cümlenizi duyamadık tabii bu arada ben onu söylerken bir daha alayım.
0: Bunun çaresi iki modelden bir tanesini
1: Seçmek.
0: seçmek.
1: Peki. Hangi model seçilebilir diye Veysel Bey'e tersten dönerek gideyim. Bir de kaçınılmaz bir senaryodur bu sorusunu siz gündeme getirdiniz. Sizin cevaplamanızı isterim.
2: Tabii Şakir Hoca ideal olan durumdan bahsediyor. Bunu anlayabiliyoruz. Nihayetinde bir düzene oturtulması gereken bir meseleden konuştuğumuzda çeşitli çözüm önerileri sunabiliriz elbette ki. Ve hakikaten iki formülden hangisi sağlıklı bir şekilde işlerse bu meselenin hal yoluna koyulabileceğini de ifade edebiliriz. Belki buradaki soru bu modellerin gerçekten realitede çalışıp çalışamayacağı meselesi. Çünkü Şakir Hocam da değindi. Yani cemaatler devletin kendisiyle de zaman zaman siyasi partilerle de iç içe geçen varlıklar. Bu bir. İkincisi, mesela Şakir Hocanın dile getirdiği birinci formül üzerinden gidelim. İşte Türk Osmanlı geleneğinde olduğu gibi bunların devlet çatısı altında yapılandırılması, kontrol altında tutulması, bir düzene sokulması meselesi. Mesela bugün sadece AK Parti iktidarın değil, herhangi bir iktidarın bunu gündeme getirdiği andan itibaren karşılaşabileceği eleştirileri ve siyasi maliyetler bile muhtemelen bu tartışmayı açmanın bile önüne geçecek diye düşünüyorum. Yani formülün dediğim gibi teoride veyahut da ideal olan bir düzlemde çalışıp çalışmadığından değil, realitede nasıl bir şeyle karşılaşacağını baktığımızda karşımızda böyle bir durum var. İkincisi, evet, Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde bu devletle cemaatler arasındaki ilişkileri tanımlamış. İşte sekülerlik bağlamında devletin bütün cemaatlere en azından hukuken kağıt üzerinde aynı mesafede olması, bir tanesini kayırmaması, maddi yardımda bulunmaması gibi çeşitli hukuki mekanizmaları işleterek bir şekilde bu meseleyi bir çerçeve içine almış. Bu da bir hukuki tedbir. Fakat bu meselenin biri de sosyolojisi var diye düşünüyorum. Yani az önce söylediğim insanların işte cemaatlere bu kadar teveccüh etmesinin altında yatan şey ne? Bu bugünün sorusu değil aslında. Bu geçmişin daha çok bir sorusu. Ve bu cemaatvari yapılar bir şekilde şartlarını bulup ortaya çıkınca, olgun şartlar oluşup ortaya çıktıklarında bunların böyle buharlaşması da çok mümkün olmuyor Deniz Hanım. Hı-hı. Yine bu meseleye dair söyleyeceğim ikinci şey şu. Bizim bu cemaat dediğimiz yapılar işte belirli insanlardan bir araya gelerek çok homojen, hepsinin aynı şeyi düşündüğü ve işte kesin rakamlarla ifade edebileceğimiz müntesip sayılarına sahip yapılar değil. Nihayetinde bu insanlar Türkiye ortalaması içerisinde yetişmiş insanlar. Kendi cemaatine bazı konularda tavır koyup eleştirebilen insanlar da söz konusu olabiliyor. Kendi cemaatinden yeri geldiğinde ayrışan insanlar da olabiliyor. Hem fikir bazında hem de Şakir Hoca'nın ilk bölümde bahsettiği o bütünüyle kopma bağlamında. Dolayısıyla bu çok katmanlı bir şey. Evet, hükümetlerin, devletlerin veyahut da genel olarak hukuki düzenin diyelim bir şekilde tutarlı, istikrarlı, uygulanabilir bir formülü uygulamak gibi bir zorunluluğu var. Fakat bu formüllerin tek başına bu meseleyi, burada ortaya çıkan sorunları veyahut işte bu yapıların ekranda da döndüğü şekliyle birer suç örgütüne dönüşmesini engelleyebilecek etkinliğe sahip olur mu? Doğrusu ben çok emin değilim. Emin olmamamın sebebi de dediğim gibi, yani devletle sahip oldukları içli dışlı ilişkiler. Mesela bunların çok iştahlı bir şekilde devletin içinde yer alarak devletin kaynaklarını kullanma noktasındaki talepkarlıkları, bunun önüne geçebilecek konulardan bir tanesi. Yine bahsettiğim cemaat sosyolojisi bir şekilde bunu engelleyebilecek unsurlardan bir tanesi. Ve nihayetinde cemaatlerin kendilerini çok müstakil ve cemaat çıkarını tırnak içerisinde her şeyin önüne koyma zihniyetinin o kadar derine kökleşmiş ki bunun değişmesinin hani neredeyse artık imkansız olduğu bir vasatta, bir düzlemde bunların önüne geçmek hukuki mekanizmalarla çok zor. Benim ortaya attığım soruyla ilgili cevabım şu Deniz Hanım. Aslında o soru tam da cemaatlere ciddi bir sorumluluk yükleyen bir soruya, bir duruma işaret ediyor. Bunu ifade etmek isterim. Hı hı. Ve kendilerini böyle bir sonun kaçınılmaz olup olmadığına yönelik bir muhasebe etmek zorunda olduklarına işaret etmeye çalıştım. Burada işin önemli bir kısmı hem devlete, yani insanların bu dini duygularının tatmin olmasının önünü açacak mekanizmalar gibi.
1: Veysel Bey, beni duyabiliyor musunuz? Bir virgül koymanızı rica edeceğim.
2: Duyuyorum.
1: Tam da şu anda reklama gitmem gerekiyor ama bu sorgulamayı nasıl yapacak cemaat, bunu soracağım tekrar size reklamlardan sonra.
3: Yakın Plan devam edecek.

0: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Veysel Hocam, sözünüzü kesmek zorunda kalmıştım. Şimdi cemaatlerin de kendi içlerinde bir sorgulama yapmaları gerekir dediniz. O kısımdan bir daha alarak devam edelim.
1: Ve bu sorgulama tabii ki yani hem ya bir kere memleket ortalaması diye bir şey var Deniz Hanım. Aslında en önemli problemlerden bir tanesi bu memleket problemi, memleketin ortalamasından uzaklaşmayı bir şekilde sorun etmeme meselesi. İkincisi de bu sorgulamaya ilişkin söyleyebileceğim bir iki cümle. Bir kere dediğim gibi yani bu cemaatlerin önemli bir kısmı belirli bir gelenek içinden geliyorlar. Belirli bir işte dini ilkelere sadık olduklarını ifade ediyorlar. Belirli bir ahlaki durumları söz konusu ve bunu vaaz etme konusunda kendilerini görevli addediyorlar. Haliyle aslında tam da yaslanacakları veyahut da muhasebelerine ne ilişkin merkeze alacakları çok ciddi ilkeler, işte dini ilkeler, ahlaki nosyonlar vesaire söz konusu. Bu tabii ki mümkün. Bu mümkün olduğunda aslında kaçınılmaz mı dediğim son da otomatikmen ortadan kalkıyor diye düşünüyorum. Tabii ki hani bir taraftan bu gelenekler, bir taraftan memleketin bahsettiğim ortalamasıyla birlikte kendilerini var etmeye dönük bir tavır ve tabii ki siyasi düzenin, hukuki düzenin dışına çıkmama veyahut da kendi çıkarları için, kendi çıkarlarını bunun için bir bahane olarak kullanmama gibi bu kaçınılmaz son dediğimiz şeyi engellemek için önemli mekanizmalar var. Mesele burada bunları işletmeye ne kadar istekli olabilecekleri meselesi.
0: O sorularla da size geleyim Elif Hanım. Bir muhasebe mümkün mü? Toplumsal yapılarda düşünüldüğü zaman bir de tabii ki
2: itiraz edeceğim yerler var mı? Buyurun. Var. Evet. Şimdi şöyle, hukuki sınırların içerisinde kalmaya yönelik mekanizmaları konuşalım. Ama şimdi bugün konuştuğumuz mesele çok müstakil bir mesele. Yani cemaat zemininin içerisine ben FETÖ'yü katarak değerlendirmekten yana olmadığım için. Çünkü FETÖ çok küresel bir enstrümandı bu topraklarda kurulan. Evet, insan kaynağını Müslümanlar üzerinden dini motivasyonla sağladılar ama örgütün kriminalize olmuş tarafı safiyane duygularla girmiş olan Müslümanlar ya da o cemaat adiyeti kurmuş olanlar değildi. Yani FETÖ'nün içerisinden biz neler gördük? İçerisinden ateistleri de gördük, farklı partilerin içerisinde olanları da gördük, yabancı istihbarat bağlantıları olanları da gördük. Şimdi FETÖ'yü bir kenara koyuyorum. Önümüzde böyle bir yapı var.
0: İster istemez karşılaştırılıyor. Yani farkı ne?
2: Yani şöyle, FETÖ zaten sonra burada dini motivasyonla bir araya gelmiş insanların bir araya geldikten sonra hukuki çerçevenin dışarısına çıkarak kriminalize oldukları bir yapı değildi. FETÖ bunun için kurulmuştu. Ve 40 sene boyunca bunun için insan yetiştirmişlerdi. Şu an Alihan
0: yani çıkış noktası o anlamda farklıydı diyorsunuz.
2: Elbette çok gladyo tipli bir terör yapılanmasıydı FETÖ.
0: Peki.
2: Müslümanlığı bir vitrin olarak kullandılar. Çünkü bunun için de hatta bana sorarsanız 28 Şubat'ın bu topraklarda yapılmış olmasının sebebi bile FETÖ'nün burada meşrulaştırılmasına yönelik bir saha açmaktı. Yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı süreçlerdi. Bence biz o günleri onun için yaşadık ki FETÖ Müslümanlık vitrinini kullanarak burada bir yapılanmaya gidebildi. Şimdi önümüzde Alihan Kuriç suç örgütü var. Bunu yine altındaki tabandan ayırarak değerlendirmekten yana olmamın sebebi şu. Şimdi bir cemaat üzerinden bu kadar bütün cemaatleri töhmet altında bırakacak okumalar yapmanın bence farklı sosyolojik kırılmaları da olur. Bu şunun gibi geliyor bana. İnsanların kendi üst kimliklerini ne yönde tercih edeceklerine dair özgürlük alanlarıyla ilgili bir tartışma başlatmış oluyoruz. Hı hı. Yani bir tribünde bir kavga çıktığında topyekün bir taraftar grubunu ya da bütün taraftar gruplarının bir araya, onun da üst kimliği budur ve bunun içerisinde kurduğu aidiyet bağıyla kendini tanımlamak istiyordur. Yani bu bütün taraftar gruplarını töhmet altında bırakmaz. Tıpkı burada olduğu gibi. Yani biz mesela Ahbap dosyasında da AFAD da vardı, Kızılay da vardı ama kim insanlar yardımlarını Ahbap'a ya da benzer başka sivil toplum kuruluşlarına yapmak istediler. Hı hı. O halde devletin zaten Ahbap gibi kurumları varken diğer sivil toplum kuruluşlarının bağış alma yetkilerini kaldıralım demeye benzer bu. Yani Diyanet varken diğer cemaatler dini eğitim alanlarını kapatsınlar demek. Hı hı. Bu çok topyekün açıklamalar yeni sosyolojik tahribat alanları yaratır. Hı hı. Müstakil bir olay var önümüzde. Evet, çok ciddi bir suç örgütü var ve bunun uluslararası bağlantısının olduğunu konuşuyoruz ve düşünüyoruz. Hı hı. Ama bunu cemaatler üzerinden, bugün bu cemaat üzerinden yapmışlar. Yarın belki bir sivil toplum kuruluşu ya da belki bir siyasi parti üzerinden. Yani bu konuda evet, hukuki düzenlemeleri konuşalım. Bu mekanizmaları konuşalım. Ama bunu topyekün okumalardan kaçınarak yapmak gerekiyor.
0: Peki o zaman şöyle sorayım. Sizin tartışma öneriniz nedir? Bu anlamda yönetimsel kadroya odak tutarak denetimleri devam ettirebilmek mi? Burada tabii hani dernekler kanunu, vakıflar evet, çerçevesinde konuşmak zorunda kalıyoruz ama evet, bir taraftan da karşılaştırılamayacak bir
2: şimdi burada da mesela
0: boyut da var.
2: Şu da var. Mesela Bolu Belediyesi'nde de geçtiğimiz aylarda kurban bağışlarının yine çok şahsi ikbal için kullanıldığını gördük. Ya da bazı belediye dosyalarında kamu kaynaklarının farklı sebeplerle kullanıldığını gördük. Yani gücün ve paranın bir arada olduğu bütün gruplarda, bütün bu kamuya açık yerlerde denetim mekanizmalarının sınırlarını konuşmak durumundayız bence. Bu yalnızca cemaatlerle konuşulacak bir konu değil. Yani burada tamam bir cemaat söz konusu ama yani eğer sayısal olarak bakacaksak mesela biz bu yolsuzluk meselelerine ya da kamu kaynaklarının farklı kullanımına farklı dosyalarda da rastlıyoruz içinden geçtiğimiz süreçte. Dolayısıyla evet, denetim mekanizmalarını konuşalım ama az önce de söylediğim gibi FETÖ yalnızca bizim gibi vatandaşların kalbinde bir tahribat alanı yaratmadı. Devletin bu konudaki bütün güvenlik paradigmasında da çok ciddi bir deneyim oldu. Yani eğer bugün bu soruşturmayı konuşuyorsak devletin takibine çok erken takıldığı için, oradaki denetim mekanizması zaten işlediği için biz bugün bu dosyayı konuşuyoruz. Benim itirazım sadece buna. Teşekkür ederim.
0: Peki bu konuda
1: Şakir Hoca'nın affına sığınarak bir iki cümle edebilir miyim Deniz
0: Hanım? Tabii ki, buyurun.
1: Elif Hanım bir açılım yapma aslında fırsatı vermiş oldu. Çok farklı şeyler söylemiyoruz temelde ama ben biraz söylemeye çalıştığım şey şu. Bu mesele tarihsel boyutu olan bir mesele, siyasi boyutu olan bir mesele, sosyolojik boyutu olan bir mesele. Dolayısıyla bütün bu boyutları birlikte düşünmek zorundayız. Ve sadece hukuki alanı regüle ederek mesela bir çözüme kavuşmak mümkün değil. Sadece işte diyelim ki siyasi partilerin cemaatlerle ilişkilerini gözden geçirmesiyle yine şey yapılacak bir mesele değil. Burada benim bahsettiğim sorumluluk bütün ortak sorumluluk. Çünkü din-devlet ilişkilerinden de biraz bahsetmeye çalıştım. Daha doğrusu din-cemaat, daha doğrusu devlet-cemaat ilişkilerinden, cemaatlerin sosyolojisinden bahsetmeye çalıştım. Haliyle bu meseleye bütüncül yaklaşmak zorundayız. İfade etmeye çalıştığım şey bu ve bu bütünlüğün içerisinde cemaatlerin kendilerini sürekli bir muhasebe, ya bu muhasebe içsel bir muhasebe de olabilir. Dolayısıyla sorumluluğu sadece tek bir alanda, tek bir aktörde, tek bir boyutta görmek sanırım biraz eksiklik kalacak. Biraz bu şekilde meramımı ifade etmiş olayım. Biraz Şakir Hoca'nın hakkına girmiş oldum.
0: Biraz da toplumsal olarak bu söylediğiniz kolay mı diye bir soruyu da ben ortaya atmış olayım. Yani söylediğiniz şey herkesin aslında ortak söylediği şey ama bir taraftan da hani en basitinden biz cezalar olmadan gereğini yerine getiren ya da bir şekilde süreçleri denetlenmeden kendi kendimize, kendimizi hizaya çekebilen bir toplum muyuz sorusu biraz büyük bir soru işareti. Yani kırmızı ışıkta bile EDS'ler gelmeden geçen bir toplumduk biz yani. Dolayısıyla cezalar geldiği zaman ancak uygulamaya geçebiliyoruz. Bu bize birazcık daha çizgiye gelmemizi sağlıyor. Böyle bakıldığı zaman söylediğiniz önemli ama yani biraz da ütopik mi kalıyor acaba?
1: Hayır, hiç de ütopik değil. Ben burada hiçbir aslında şeyi dışlamıyorum. suç ceza mekanizmasına da ya da buna daha genel bir ifadeyle hukuki regülasyonlardan kastım biraz buydu. Yani ortaya bir suç unsuru çıktığında bunu cezalandırabilecek bir mekanizmanın varlığı tabii ki en temel noktalardan bir tanesi. Fakat bir taraftan bunu yaparken Elif Hanım'ın değindiği bütün cemaatleri potansiyel bir suç üreten, potansiyel bir suç örgütüne dönüşebilecek bir yapı olarak değerlendiren bir yaklaşımla değil, bunların sosyolojik tabanlarını, bunların ortaya çıkış koşullarını değerlendiren bir bütünlüklü bir yaklaşım gerekiyor bize. Hı hı.
0: Peki, umarız o yaklaşımı sağlayabiliriz toplum içerisinde. Çünkü çok boyutlu, geçmiş bagajı da olan bir konu. Dolayısıyla sebepleri, sonuçlarını iyi değerlendirerek, konuşarak değerlendirmek gerekir. Bir diğer başlığımız, eğer Şakir Hocam bir eklemeniz yoksa geçeceğim Suriye başlığına. Çünkü önemli bir gündem maddesi yok galiba görebildiğim kadarıyla. Peki. Şimdi özellikle Ebu Zeur saldırısı, Suriye'nin İdlib kentinde bir Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri üs. İsrail yine bölgeye bir saldırı yaptı. Dün çok önemli bir görüşme İstanbul'da olmuştu. Suriye Dışişleri Bakanı ile ABD temsilcisinin toplantısı, Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye-Irak Özel Temsilcisinin toplantısının hemen akabinde bu oldu. Zaten çok uzun süredir İsrail, Türkiye, Suriye sahası üzerinde bir çekişme halinde yorumları çokça yapılıyordu. Ama bu saldırı bizi nereye götürüyor? Bunu da ayrıca konuşmak gerekiyor. Şakir Hoca, sizle başlayalım. Şakir Dinç Şahin. Ne dersiniz? İsrail neyi zorluyor?
3: İsrail mantık sınırlarını zorluyor. İsrailliler mantıklı, rasyonel, akıllı insanlar diye lanse edilir. Ama izledikleri dış politika ne kendi menfaatlerine, ne ülkelerinin menfaatlerine, ne vatandaşlarının menfaatlerine, ne Orta Doğu'nun ne de dünyanın menfaatine bir politika izlemiyorlar. Ve her seferinde bir barış ihtimali ortaya çıktığında tekrardan savaşmak suretiyle kendi vatandaşlarını da aslında huzuru ortadan kaldırıyorlar. Onlar için de bir huzurlu, istikrarlı ortam yaratmamış oluyorlar. Suriye meselesine bakacak olursak, yani Suriye'deki yeni yönetim tüm geçmişine rağmen İsrail'le bir şekilde makul noktada buluşmak üzere hareket etti. Şimdiye kadar yaptıklarına bakıyoruz. Mesela El-Şara hükümetinin gayet uzlaşmacı, İsrail'le bir şekilde orta noktada buluşmaya çalışan, 1974 sınırlarını hedef alan ve herhangi bir saldırganlığı olmadığı gibi, yani neredeyse normalleşme diyebileceğimiz yahut da hani bir o dönem tekrar söz konusu olsa, Gazze vesaire olmasa, bilmiyorum, İbrahim anlaşmalarının bir parçası olabilecek bir idare izlenimi çizmişti şimdiye kadar. Ama El-Şara hükümeti ne kadar adım atarsa atsın, karşılığında gördüğü şey ya işgal oluyor, ya işgalin genişletilmesi oluyor, ya da Suriye içerisindeki toplulukların, özellikle de Dürzi toplulukların kullanılması suretiyle nüfuzunu ve kontrolünü genişletmesi oluyor İsrail'in. Bu ilk saldırısı değil. Daha önce deniz unsurlarını yok etmişti Suriye'nin, hatırlayalım. Şam'a atılan bombalar vardı. Hatta doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığı'na diye hatırlıyorum. Yanlışsa düzeltin beni. Suriye'nin bir şekilde tekrardan devlet olma vasfını kazanması, devletini tekrardan inşa etmesi İsrail tarafından engellenmek isteniyor. Özellikle de askeri gücünü, ordusunu tekrardan toparlaması, ne diyelim, bizden benzer bir örnek verecek olursak, dağınık bir şekilde olan Esad karşıtı güçlerinin birleşip düzenli orduya geçilmesi, yani Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçilmesi gibi dersek çok kötü bir benzetme yapmış olur muyum bilmiyorum ama seyircilerimizin anlaması bakımından bir düzenli orduya geçiş aşaması var ve İsrail bunu istemiyor. Ve bu doğrultuda Suriye hükümetinin attığı bütün adımları engellemeye çalışıyor. Bu İsrail'in aleyhine. Çünkü düzenli ordu oluşmazsa ve Suriye içerisinde çeteler, topluluklar, farklı milli grupları varlıklarını devam ettirirlerse bunların İsrail'e hedef almayacağı ya da İsrail aleyhine çalışmayacaklarına dair hiçbir garantisi yok. O bakımdan yaptığı şey sadece Suriye'yi ya da Suriye'de devletin tekrardan inşasını kolaylaştırmak üzere hareket eden Türkiye'yi hedef almıyor. Kendisini de hedef alıyor. Bu bakımdan gayet irrasyonel, mantıksız, kendi ayağına sıkan bir dış politika izliyor İsrail. Bunu neden yapıyor? Muhtemelen seçimlerden dolayı yapıyor. Çünkü Netanyahu 1 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde eli bir hayli sıkışmış bir lider. Ve bu seçimleri kaybederse muhtemelen yargılanacak ve bir ihtimalle hapse girmesi, yolsuzluklardan dolayı hapse girmesi muhtemel bir lider. Hapse girmesini ve seçimleri kaybetmesini engelleyecek olan şey ne olabilir? Tekrardan gerilmesi ortamın bir savaş olmasa bile savaş eşiğindeki bir haleti ruhiye İsrail seçmeninde Netanyahu'ya bir seçim kazandırabilir mi? Evet, onun için İsrail seçmeninde ve vatandaşında bir tehditle karşı karşıyayız. Yok edilme tehdidiyle. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin yaptığı gibi bizi yok edecekler. Devletimizi de milletimizi de ortadan kaldıracaklar gibi bizdeki Serp sendromuna benzer bir sendromdan muzdaripler. Yok edilme kaygısından, korkusundan muzdaripler İsrailliler. Ve bastıkları afişlerde, seçim afişlerinde işte bir tarafta İran'ı, İran liderlerini, bir tarafta işte New York Belediye Başkanı, bir tarafta Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı koymasının nedeni de bu. Büyük bir riskle karşı karşıyayız. İşte İran, Türkiye hepsi bizi yok etmeye çalışıyor ve bunu yaparak bir tırnak içerisinde söyleyelim, dış mihraklar söylemiyle kendi seçmenini tekrardan bir arada korkutarak bir arada tutma gayreti içerisinde Netanyahu ve bu yaptıkları evet bir taraftan Türkiye'yi hedef alıyor, bir taraftan Suriye'yi hedef alıyor ama bir taraftan da kendini hedef alıyor diye.
0: Elif Hanım, şimdi özellikle şunu biliyoruz ki bir süredir o 1974 anlaşmasının yani İsrail ve Suriye arasındaki o çerçevenin genişletilerek yeni denklemde, yeni Suriye yönetimiyle İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması çabaları vardı ve bunun da arabuluculuğunu Amerika yapıyordu. Evet. Ve bir belli noktalarda da aslında belli bir aşamaya kadar da gelinmişti ama belli temel noktalarda işte İsrail hangi noktada çekilecek, bir tampon bölge kurulacak mı gibi pek çok boyutuyla tartışıldı. Suriye tarafı da hep egemenlik boyutunu öne koyarak bazı noktalarda İsrail açısından bakıldığı zaman kilitlenmeler yaşandı. Amerika'ya rağmen İsrail bunu nasıl yapıyor, neden yapıyor? Danışıklı dövüşü mü? Başka bir sahada bu kez bunu mu görüyoruz? Ne dersiniz?
2: Bence farklı dosyaları olan bir çerçeve var şu an bölgede. Birincisi şu, İsrail'de yaklaşan seçimler elbette. İsrail bu süreçte tabii Amerika'yı sürüklediği İran bataklığından çıkamayan Trump'ın İsrail'e karşı da biriken bir öfkesi var. Netanyahu bu hafta beklediği desteği, söylemsel desteği Trump'tan alamadı mesela. Hı hı. Seçimler konusunda açık bir destek bekliyordu ve Trump'tan böyle bir destek alamadı. Şimdi birincisi bu İran meselesinin çözülmez bir hale gelmiş olması İsrail nezdinde Amerika'ya karşı bir bagaj oldu. İkincisi ben aslında bölgede yaşanan bu meseleleri bu terörsüz bölge güç mimarisinden bağımsız okumak da istemiyorum. Şimdi Körfez bölgesinde bizim alışık olduğumuz ya da işte bu Suriye'de içine alan Orta Doğu bölgesinde sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi alışkın olduğumuz bir mimari vardı. Siyasi bir mimari, merkezinde Amerika'nın var olduğu. Ve dönem dönem, hatta çok uzun bir dönem bizim Amerika ile buradaki siyasi çıkarlarımız örtüşmezdi. İlk kez bugün Amerika'nın aslında bölgede Türkiye'nin kurmaya çalıştığı sisteme verdiği bir desteği görüyoruz. Bu Mekke anlaşmasında Trump'ın yaptığı açıklamada da böyle. Hı hı. Tom Barak'ın bugün bu saldırıdan sonra attığı tweet'te de böyle. Evet. Mesela ilk kez böyle bir şeyin altını çizdi Tom Barak, dedi ki bu gereksizdi.
0: Gereksiz bu çok bir gerilim tırmanışı, evet, oluşturmasından derin
2: saldırganlı. Çünkü dedi burada artık bir vekil güç yok. İsrail'in önleyici saldırılarına dair uyguladığı doktrinine, kendi inşa ettiği bu güvenlik doktrinine karşı ilk kez bu kadar net bir itiraz geldi mesela Tom Barak tarafından. Hı hı. Şimdi İsrail'in bölgeyi hedef almasının sebeplerinden bir tanesinin bölgede kaybettiği PKK, YPG mevzisi olduğunu düşünüyorum. Bir vekil gücünü kaybetti bölgede. Hı hı. Suriye'deki istikrarsızlık üzerine inşa ettiği güvenlik doktrininde de bir endişe alanı doğdu şimdi İsrail için. Çünkü İsrail'in bölgedeki bütün siyasi planı, bu arz-ı mevut saplantısının inşa ettiği bu çerçeve içerisinde istikrarsız bir Suriye, kendisine risk alanı yaratmayacak, otorite boşluğu olacak bir Suriye. Ama Suriye ile, yeni Suriye ile Türkiye'nin inşa ettiği ilişki biçiminden de oldukça endişeli bir İsrail görüyoruz. Ki sizin de az önce söylediğiniz gibi Suriye Dışişleri Bakanı ile saldırıdan hemen önce Tom Barak'ın İstanbul'da bir görüşmesi olmuştu. Aynı günün akşamında Trump'la Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın da bir telefon görüşmesi olmuştu ve yine mesele İran'la ilgiliydi. Yani burada aslında biz bölgede politikalarını meşrulaştırmaya çalışan İsrail'in çok köşeye sıkıştığı ve köşeye sıkıştıkça da saldırgan tavrının arkasına saklandığını görüyoruz. Ben bu saldırının bu kadar Türkiye sınırına yakın bir yerde olmasının da yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yakında Şam ziyaretinden bağımsız olmadığını düşünüyorum. Ama Tom Barak'ın açıklamasını bence bir süre daha konuşacağız. Burada
0: tüm tarafları yeni askeri gerilimlere yol açmak yerine mantıklı, yapıcı bir söyleme, öncelik vermeye çağırıyoruz, evet, derken kastı Suriye midir, yoksa mesela Ankara'yı mı işaret ediyor, ne dersiniz?
2: Bence işte yani bölgede aslında Türkiye'ye de alan açmış. Şimdi Trump çok bunaldı artık. Trump'ın zaten gelirken ki bölge politikası da bu kadar bölgede kalmak üzerine, bu kadar derin bir savaşın içerisinde var olmak üzerine değildi. Hı hı. İçine çekildi ve yönetemediği ve bitirmek istediği ama bitiremediği, içinden çıkamadığı bir savaş var bölgede. Hı hı. Dolayısıyla artık Amerika'nın da Türkiye ile kurduğu yeni müttefiklik modelinde Türkiye'nin merkezde olduğu bir Orta Doğu jeopolitiğine artık Amerika'da çok karşı değil. O masa o yüzden artık Türkiye'de kuruluyor. Yani Tom Barak'la Suriye Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'de yaptığı görüşmenin sembolik de bir değeri vardı bu açıdan. Hı hı. Yani Şam ve Washington arasındaki model de Türkiye masalarında konuşuluyor gibi bir sembolik önemi vardı bence. Ama şimdiye kadar Amerika'nın da İsrail'le kurduğu ilişki bölgede yaptığı bütün bu saldırgan tutumlarını önleyici saldırı olarak meşrulaştırmak üzerineydi. İlk kez burada çok sert bir çerçeve çizdi Tom Barak, dedi ki buna gerek yoktu. Bu saldırgan bir tutumdu. Burada önleyici bir saldırıya dair de bir emare yoktu. Ben bunu önemli bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum.
0: Veysel Kurt, acaba Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı güçlü şekilde kınadı, egemenlik ve toprak bütünlüğüne ihlal, açık şekilde ihlal olduğunu ifade etti. İsrail'den bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar bir konuyla ilgili açıklama yok. Ama baktığınız zaman özellikle bu güvenlik anlaşması, ki Tom Barak'ın bizatihi kendisinin ne kadar bu işin mimarisinde önemli bir rol oynadığını da biliyoruz. Keza Lübnan dosyasında da hep bir takım taslaklar götürüyor, getiriyor, üzerine tartışıyor. Suriye-İsrail meselesinde de benzer bir rol üstleniyordu. Dolayısıyla kendisine yapılmış bir muamele olarak mı görüyor, öyle diyeyim, ne dersiniz?
1: Yani görse yeridir aslında, çünkü tam da sizin özetlediğiniz gibi Tom Barak'ın çabaları bireysel çabalar değil sadece. Hı hı. Tabii ki kendi vizyonunu katıyor bütün bu çabalarına. Fakat aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de İran Savaşı'ndan hemen sonra ortaya çıkmasını istediği Orta Doğu düzenine dair çabalar olarak da okuyabiliriz. Haliyle İsrail'in bu saldırıları bir taraftan Amerika'nın kendisine de bir meydan okuma. Yani bugüne kadar İsrail kendisini hep bölgeyi istikrarsızlaştırarak var edebileceğine dair bir strateji izledi. Bunda kısmen başarılı da oldu. Zaman zaman doğrudan saldırılar, zaman zaman bölge içerisindeki her türlü karmaşayı, karışıklığı destekleyerek bu stratejisini devam ettirebildi. Fakat bugün geldiğimiz noktada ben İsrail'in stratejik bir çıkmaza girdiğini düşünüyorum. Netanyahu'nun Likud'u, Likud Partisi'ni aşırı bir sağ partiye çevirerek iktidarda kalmaya yönelik çabaları boşa çıkıyor. Bunların altını doldurmaya çalışacağım bu arada. Öte yandan yine Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonra bir mağduriyet üzerine kurduğu ve bir Gazze'de bir soykırıma varan bir anlayışla yola çıkarak 6 tane Arap ülkesine gerçekleştirdiği saldırılar, yani İsrail'in bu bölgedeki agresifliği ve yayılmacılığının stratejisinin İsrail'i fazlasıyla yalnızlaştırdığı bir neredeyse bütün dünya kamuoyunda, uluslararası arenada tek başına bıraktığı bir noktaya geldi Netanyahu hükümeti. Dolayısıyla aslında bu tarz saldırılar bu çıkmazı ucuz yollarla aşmanın bir çabası olarak görüyorum ben. Çünkü dediğim gibi stratejik olarak
0: üst üste geliyor çünkü.
1: Sesinizi az aldım ama sanki bedelini olası bedellerini
0: yani
1: sordunuz.
0: Yani şöyle bedeli ağır olur mu Netanyahu açısından? Yani Trump ilan etmedi mesela desteğini. Hani etmeyeceği anlamına gelmiyor ya da destek vermeye de hakikaten bilir önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman işte üst üste koyuyor. Hep biz konuşuyoruz başından itibaren. Bu arada yine reklama gideceğim. Ben sorumu sorayım. Ondan sonra reklama gidelim. Sonrasında belki cevabını alırım. Uzun ve toparlamaya çalışacağım bir soru olacak. Yani başından itibaren yapma dediği noktalar oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e. Ama buna rağmen Netanyahu'nun adım attığını gördük bazı noktalarda. Evet, Amerika İsrail ilişkileri her zaman çok yakın ilişkilerdi ama son dönemde o ilişki zinciri de biraz kırılmaya, Trump'ın da Netanyahu'ya karşı tepkisinin artmaya başladığını da gördük. Dolayısıyla bütün bu denkleme baktığınız zaman, bunları üst üste koyduğunuzda bir noktada Amerika Birleşik Devletleri ya da daha doğrusu Donald Trump yönetimi diyeyim, acaba yeter artık der mi? Soru bu. Reklama gidelim. Sonrasında bu sorunun yanıtını sizden rica edeceğim.
4: Yakın plan devam edecek.

0: Reklamların ardından yakın planın son bölümündeyiz. Veysel Hocam, Amerika'ya rağmen İsrail bu saldırıları yapıyor olabilir mi? Son dönemde Amerika'nın tepkilerini İsrail'e de biliyoruz, özellikle Netanyahu'ya. Bu kümülatif olarak artar ve Netanyahu'ya seçimde Ekim'de bir bedel ödetir mi?
1: Ben ödeteceğini düşünüyorum açıkçası. Açmaya çalışayım bunu. Hem Amerika ile ilişkiler hem de İsrail'deki seçimler ve Netanyahu'nun seçimlerde gittikçe oy kaybettiğine dair işaretleri biraz konuşarak. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Tabii ki Amerika ile İsrail arasındaki ilişkiler Trump ile Netanyahu ilişkilerine indirgenemez, onunla sınırlandırılamaz. Fakat nihayetinde Trump'tan bahsederken yakında seçime girecek olan bir Amerikan başkanından bahsediyoruz. Ve Netanyahu hükümetiyle gerek İran'la savaş konusunda, gerek Lübnan konusunda, Suriye konusunda, hatta neredeyse bütün bölgesel konularda ayrışan bir konjonktüre girdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bunun da görmezden gelinmesi doğru olmaz. Trump bir şekilde bedel ödetir mi Netanyahu'ya? Ben ödeteceğini düşünüyorum. Fakat bunu yapmanın farklı yolları var. Yani tutup Trump'ın çok böyle İsrail karşıtı açıklamalar yapmasını falan bekleyemeyiz. Ama ne yapabilir Trump? İşte Tom Barak'ın mesela sergilediği duruşun Trump'tan habersiz olacağını ben düşünmüyorum. Ve en nihayetinde hem Amerikan kamuoyunda hem de İsrail kamuoyunda aslında bu tarz açıklamalar geldikçe şöyle bir algı yaratacak. Bizim İsrail'le genel olarak bir meselemiz yok, temelde bir meselemiz yok. Fakat bu iş Netanyahu'yla olmuyor. Haliyle bir taraftan Netanyahu'nun Trump'a karşı Washington'da kullandığı Yahudi sermayesini, Yahudi lobilerine yönelik verilen bir mesaj olarak da okunabilir bu. Fakat öte taraftan da İsrail iç kamuoyuna verilen bir mesaj. Hatta şu yorumu yapan analistler de var. 2020 seçimlerinde Netanyahu açıkça Trump'a karşı çalıştı. Yahudi lobilerinin Trump'a destek vermemesi için çeşitli ilişkilerini kullandı. Haliyle şu anda bir taraftan Trump'a intikam almak için de bir fırsat penceresi açılmış durumda. Bir taraftan da Trump aslında Netanyahu'nun kaybedeceğini de görüyor ve dolayısıyla kaybedecek bir kişiye açıktan bir destek vermek de çok rasyonel değil. Dolayısıyla bundan kaçınmak da Trump için oldukça rasyonel bir başarı. Dün başlayıp sanırım bugün tamamlanan mesela Likud Partisi içerisindeki ön seçimler vardı. Hani müsaade ederseniz çokça yararlandığım için ismini zikredeceğim. Fatih Şemsettin Işık bu konuyu çok yakından takip etti ve birebir verileri kendisi yayınladı. Netanyahu'nun hem kendisinin hem yakın ekibinin parti içerisinde gittikçe güç kaybettiğini gösterdi bu ön seçimler. Yani daha önceki seçimlerde, son seçimlerde 32 milletvekili çıkarmış bir Likud Partisi varken bugün bütün anketler neredeyse bu sayının 22-24 bandına çekildiğini gösteriyor. Dolayısıyla Likud'un neredeyse muhataplarına istediği bütün bakanlıkları verse bile bir hükümet kurması artık imkansız hale geliyor. Sadece bu değil, Netanyahu'nun kendisinin ve yakın ekibinin özellikle Likud'u aşırı sağ partiye çevirme noktasında çaba sarf eden kişilerin bu ön seçimlerde dediğim gibi oldukça gerilere düştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla aslında bir taraftan dediğim gibi İsrail'in son dönemde 7 Ekim'den sonra izlediği stratejide içine düştüğü çıkmaz. Çok kısa söyleyeyim. Mesela İran konusunda istediğini alamadı. Hamas'ı yok edeceğini ifade etti. Hamas'ı yok edemedi. Bugün Hamas'ın silahsızlandırılması üzerine müzakereler gerçekleştiriliyor. Bu Hamas'ın varlığını devam ettirecek olması demek. Öte yandan Lübnan'da yine Amerika'nın yürüttüğü, Amerika'nın ev sahipliğinde yürüyen ve nihayete eren müzakereler var. Biz hep Lübnan'da hayatını kaybeden binlerce insandan bahsediyoruz. Toprağını, yurdunu terk eden yine yüz binlerden bahsediyoruz. Fakat öte yandan şuna da dikkat çekmek gerekir. Lübnan sınırındaki İsraillerin de o bölgeyi terk ettiklerini ve Netanyahu'nun bu konuda verdiği en açık sözün bu insanların kendisinin iktidarda olduğu dönemde evlerine dönecekler sözüydü. Dolayısıyla bu sözünü de tutamamış oldu. Kısacası hem bölgesel politikada hem iç politikada yenilgi üstüne yenilgi alan ve gittikçe popülaritesini kaybeden bir başbakandan şu anda söz ediyoruz. Uluslararası arenada soykırımcı olarak anılan bir başbakandan söz ediyoruz. İçeride yolsuzluk davalarının devam devam eden bir başbakandan söz ediyoruz. Haliyle aslında Netanyahu hükümetinin, İsrail'in bu tarz adımları, yani siz de ifade ettiniz, vurdukları yer boş bir hava üssü. Evet, Türkiye'ye yakın olması, Türkiye'de Türkiye'nin yakından ilgilendirmesini gereken bir gelişme ki şimdiye kadar Şam'ı ve güney bölgelerini vurdu. Fakat ilk defa bu kadar kuzeyde bir bölgeyi vurmuş oldu İsrail. Haliyle bizim açımızdan da fazlasıyla İdlib'de, çünkü İdlib bölgesinde diyelim hala bizim askeri varlığımız söz konusu bazı bölgelerde. Dolayısıyla bu Türkiye'nin de yakından ilgileneceği bir konu. Sadece Trump'ın affedersiniz Netanyahu'nun çırpınışları olarak nitelendirip paranteze alacağımız bir mesele değil tabii ki. Fakat bir taraftan stratejik olarak, bir taraftan iç cephede güç kaybeden Netanyahu'nun aslında ucuz hamleleri olarak nitelendirebiliriz bunu.
0: Şakir Dinçay, şimdi çok fazla İsrail iç siyasetine girmek istemiyorum ama biraz da dengeler açısından bakıldığı zaman Netanyahu'nun anketlerde oy kaybettiği, işte eski Genelkurmay Başkanı'nın birebir karşılaştırmalarda 3 ila 6 puan fark ortaya koyduğu, işte Yair Lapid'le yine Naftali Bennett'in birlikte ortaya koyduğu bu ittifakın da yine aynı şekilde Netanyahu'nun partisinin önüne geçebileceği şeklinde pek çok boyutu var işin. Mesela Donald Trump çıkıp eski Genelkurmay Başkanı'na bu süreçte destek verir mi? Verirse ne olur? Bu anlamda Netanyahu'yu bir kenara itmek, yani İsrail ilişkileri dedik ya, İsrail-Amerika ilişkileri başka ama Donald Trump başka bir isme destek vermesi süreci nasıl etkiler?
2: Yani Donald Trump'ın vereceği destek Netanyahu'nun işine yarayabilir. Yani onun karşısındaki isme destek vermesi Netanyahu'nun işine yarayabilir. Onun için en doğru olan Donald Trump'ın şu anda yaptığı gibi tutumunu devam ettirmesi. Peki bu kalıcı bir tutum mu? Değil. Kasım ayına kadar tırmandırmak istiyor kim? Netanyahu. Seçime kadar tırmandırıp bu krizden istifade etmek istiyor. Ama bunun tam tersi Trump için geçerli. Kasım ayında Trump'ın da seçimi var. Aynı şekilde ya da tam tersi mantıktan Netanyahu'ya ve İsrail'e verilen destek artık sadece demokratlar tarafından değil, Amerika'da cumhuriyetçiler tarafından da eleştiri konusu oldu ve Trump desteğini kaybetmeye başladı. Hem Trump'tan hem J.D. Vance'den İsrail'i eleştiren açıklamalar işitmeye başladık. Bunun nedeni İsrail'e verdikleri desteğin bir bedeli olması artık Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerde. Onlar da Kasım ayına kadar Netanyahu'nun sessiz kalmasını, daha düşük profilli oynamasını istiyorlar. Her iki seçim bitince ne olur diye soracak olursanız, eğer Netanyahu seçimi kaybederse yeni gelen Genelkurmay Başkanı Netanyahu'nun geçmişine ve onun elindeki eli kanlı geçmişe sahip olmayan birisi olarak, soykırıma Netanyahu kadar bulaşmamış birisi olarak Netanyahu'nun yapmak istediği şeyi Trump'ı da arkasına alarak daha rahat yapabilir. Bu kötü bir senaryo biliyorum ama İran'da, Gazze'de, Lübnan'da Netanyahu'nun başlattığı şeyin karşı tarafın adayı tarafından Trump'ın da desteği alınarak daha ılımlı bir söylem kullanmak suretiyle yapılmaya devam ettiğini görebiliriz. Bunu da bir temenni olarak değil, maalesef bunun devam edebileceği ihtimalini düşünmek lazım. İkincisi, Netanyahu kalırsa ne olur? Şiddetli bir şekilde devam eder. Yani başladığı işi yapmaya devam eder diye düşünmek doğru olur. Hem Amerika'daki İsrail lobisi hem de İsrail'in hali hazırda başlattığı işler, biz her ne kadar bütün faturayı Netanyahu ve hükümetine kesiyor olsak da aslında belirli bir stratejinin parçası diye düşünülebilir ve bunları yapmak ve Amerikan yönetimini de buna destek vermeye zorlamak için de ellerinde hem çok güçlü bir lobi var, hem de burası komplo teorisi. Tabii ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama insanları tehdit etmek için Epstein dosyaları gibi bazı malzemeler de var mıdır? Olabilir, bilmiyoruz. Ama Amerikan hükümetinin körü körüne desteğinin, bazen Amerikan çıkarlarına aykırı bir şekilde desteğini açıklama gereği duyuyor insan. Ve bunu da sadece lobinin gücüyle değil, galiba böyle bir şey var diye bir açıklamaya muhtaç kalıyoruz. Epstein dosyaları olur mu diye komplo teorilerine sığınıyoruz. Belki vardır, belki yoktur. Ama Mossad'ın sicili bu konuda bu tür şeyler de olabilir. Uzun lafın kısası, seçimlerle beraber hem İsrail'de hem Amerika'da süreç bir tarafta frene basılmak suretiyle, bir tarafta gaza basılmak suretiyle birbiri tersine hareket eden iki devlet ortaya çıkmış gibi görünüyor. Amerika'nın ve İsrail'in karşı yönlerde, zıt yönlerde hareket ettiği gibi bir izlenime kapılıyoruz. Seçimler geçince zannediyorum bu böyle devam etmeyecek. Bunu da bir, dediğim gibi tekrar söyleyeyim, bir temenni olarak değil, maalesef daha kötü şeyler görebiliriz bu iki seçim bittikten sonra bu iki ülkede.
0: Ortak yorum aslında bu. İki seçim bir taraftan çok önemli ama bir taraftan daha vahim bir tabloya gebe olabilir korkusu da bölgede yok değil. Dolayısıyla bunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye'nin önündeki riskler neler? Yani iki seçime gidiliyor ama diğer taraftan işte İsrail'in saldırıları devam ediyor. Gazze'de bir silahsızlanma süreci işletilmeye çalışılıyor ama daha ötesinde Amerikalıların yeni teması vardı zaten Hamas üyeleriyle. Dolayısıyla bakıldığı zaman önündeki riskler neler Türkiye'nin bu birkaç aylık süreçte?
3: Şimdi İsrail'in Ekim'de, Amerika'nın Kasım'da seçimleri var. Bugün her iki liderin söylemleri üzerinden yaptığımız analizlerin ben de çok rasyonel bir sonucunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika ile İsrail arasında çok simbiyotik bir ilişki var. Yani İsrail, Amerika'nın askeri gücüne, Amerika da İsrail'in aslında bu lobi desteğine son derece bağımlı bir haldeler. Trump'ın Netanyahu'ya açıktan destek vermiyor olması İsrail kamuoyu için çok kıymetli olmayabilir. Ama Netanyahu üzerinde söylemiyorum. İsrail'in desteğini kaybetmiş bir Amerika başkan adayının Amerika'da seçim kazanması çok riskli bir yapıyı tetikler. Şimdi bölgede özellikle İran Savaşı'nın da tetiklediği yeni bir sistem inşasından bahsediyoruz uzun zamandır. Amerika'nın yaklaşık 60 senedir, o 1945'lerden bu yana Körfez'de inşa ettiği model artık bir değişim ve dönüşüm evresinde. Biz Amerika'nın Körfez politikasını nasıl tanımlardık? Amerika gelir, bir takım iddialarla gelir, bir takım değerleri buraya ihraç etmek niyetiyle gelir, girer, Irak'ta yaptığı gibi yakar, yıkar, bir düzen inşa eder ve çıkar. Şimdi bugün İran'da aynısını yapamıyor olmasının tek sebebi İran'ın ortaya koyduğu yeni güç tanımları değil. Yani Amerika'nın bölgedeki varlığı da son derece yara aldı aslında. Körfez ülkeleriyle kurduğu güvenlik mimarisinin son derece zedelendiğini, özellikle bu İran savaşında hiç de taraf olmak istememelerine rağmen ve Amerika ile kurdukları savunma sanayi anlaşmaları bir nevi haraç olarak tanımlayabileceğimiz bu kadar maddi yatırıma rağmen Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin bu ülkeleri korumuyor olması ve İran'ın son derece düşük maliyetli dronlarla istikrar zeminlerini de hedef alarak yalnızca tahribat alanının enerji merkezlerinden ya da işte hedef aldığı yerlerden ibaret olmadığı, istikrar üzerine kurulmuş bütün finans yapılarını etkilediği bu süreçte Körfez'de değişen bir şeyler var. Ve Körfez'de bu kadar sistem değişirken aslında yeni bir güç paradigması, yeni bir diplomasi modeli inşa eden de bir Türkiye var. Dolayısıyla bu aslında değişim sisteminin merkezinde biz varız. Şöyle düşünelim, Mekke Anlaşması. Bundan birkaç sene önce konuşsak aslında bizim için son derece ya olur mu acaba diyeceğimiz yeni bir güvenlik paktından bahsediyoruz. Suudi Arabistan gibi bir ülkenin ilk kez Washington'a karşı yeni bir güvenlik paktının içerisinde Türkiye ile masaya oturması çok kıymetli. Yani üç ülkenin varlığından bahsediyoruz. belki Katar'ın, belki Mısır'ın, ilerleyen dönemlerde yeni ülkelerin de katılacağı bir güvenlik paktından bahsediyoruz ama mesela nüfus açısından baktığımızda bu üç ülkenin temsil ettiği nüfus 27 tane Avrupa ülkesinin Avrupa Birliği çatısı altında temsiliyetiyle neredeyse eşdeğer. Yeni bir güvenlik paradigması doğuyor ve bunu Türkiye inşa ediyor. Dolayısıyla İsrail'in bölgedeki varlığını hem nüfusu hem nüfuz alanıyla inşa ettiği bu istikrarsızlık zeminine paralel olarak Türkiye bölgeye yeni bir istikrar modeli öneriyor. Bu hem bu terörsüz bölge politikasıyla hem kurduğu yeni güvenlik paktlarıyla hem Ekim ayında daha fazla konuşmaya başlayacağımız yeni mavi vatan doktrini

0: yaptığı yorumlar üzerinden yola çıkarak ki İsrail kaynaklarına ağırlıklı olarak bilgi alabilen, perde arkasında onlarla konuşabilen gazeteciler oluyor bunlar. Mesela Türkiye'nin ağırlığının artıyor olmasından İsrail'in duyduğu rahatsızlık ve bunun iki tarafı Suriye sahasında karşı karşıya getirebileceği yorumları zaten yeni yapılan yorumlar değil. Böyle bir ihtimali, yani sıcak bir ihtimali görüyor musunuz? Çatışma ihtimali.
1: Ya şimdi Türkiye bir NATO ülkesi. Dolayısıyla yani yalnızca yeni kurduğu güvenlik paktı değil, Türkiye'nin NATO güvenlik şemsiyesi altında da bir temsiliyeti olduğu için ben İsrail'in doğrudan Türkiye ile sıcak bir savaşa girmeye cesaret edebileceğine inanmıyorum. Ama bu demek değil ki İsrail'in Türkiye ile savaşacağı başka alanlar ve mecralar olmayacak demek değil. Çünkü İsrail'in özellikle istihbarat servisi üzerinden yaptığı 5. kol faaliyetlerini devamlı konuşuyoruz. Yani bu operasyon rasyonel anlamda mutlaka devam edecek, yeni gerginlik sahaları yaratacaktır. Ama bu bir sıcak çatışmaya dönüşme ihtimalini ben çok rasyonel bulmuyorum.
0: Veysel Bey, siz rasyonel buluyor musunuz ya da bu tırmanış nereye kadar devam eder?
2: Bu tırmanış bir şekilde artık Netanyahu'nun ve İsrail'in pes ettiği bir noktaya kadar devam eder. Sıcak çatışma noktasında engelleyici faktörler var. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Çok affedersiniz. Öte yandan evet, sizin işaret ettiğiniz durumu hakikaten gözden kaçırmamak gerekir. Suriye'nin toparlanması, istikrarına kavuşması İsrail'in çok arzu edeceği bir şey değil. Hele hele Türkiye'nin bölgesel etkinliğinin tırmanışta olduğu bir dönemde Suriye'nin de istikrar kazandığı ve bu sinerjiye katılma potansiyelinin ihtimalinin gittikçe arttığı bir dönemde İsrail bundan rahatsız olacaktır. Sadece Netanyahu değil, doğrusunu isterseniz benim yaklaşımım sadece Netanyahu üzerinden şekillenmiyor. Haliyle burayı istikrarsızlaştırmak, Suriye'nin istikrarlı bir yapıya, yeniden inşasına, bir cazibe merkezine kavuşması, bugün alternatif enerji koridorları konuşuluyor mesela. Neredeyse bütün şeylerin bu ihtimallerde Suriye'nin adı geçiyor. Haliyle bunlara bir imkan vermemek için veyahut da en azından çıkışların İsrail üzerinden gerçekleşmesi için İsrail istikrarsızlık faktörünü kullanmaya devam edecek. Fakat ben de Elif Hanım'a katılıyorum. Yani meseleyi Türkiye ile askeri olarak karşı karşıya kalabilecek bir noktaya getireceğini, buna cesaret edeceğini ben de düşünmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin de ben bu noktada açıkçası bir engelleyici bir faktör olacağını düşünüyorum. Savaşta bu kadar yorulmuş, izole olmuş, kendi toplumuna yabancılaşmış, artık kendi İsrail'den göç eden bir toplumsal kesimden söz ediyoruz. Haliyle savaşma ve askeri yöntemlerin evet İsrail'in sıkça başvurduğu ve başvurduğunda da tırnak içerisinde kazandığı bir yöntemdi bugüne kadar. Fakat bunun sınırlarının ne olacağını da özellikle 7 Ekim'den sonra gördük aslında. Haliyle bu yöntemi eskisi kadar ve özellikle Türkiye'ye karşı cüretkar bir şekilde kullanabileceğini düşünmüyorum. Kaldı ki Türkiye'nin sizin işaret ettiğiniz, zikrettiğiniz İsrail-Suriye arasındaki çatışmasızlığı sağlayan 1974 anlaşmasına ilişkin de açık bir tavrı var. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin de promote edeceği, kullanacağı mekanizmalar da söz konusu. Askeri seçenek Türkiye açısından son seçenek. Fakat burada artık ulusal çıkarlar, ulusal çıkarlardan ziyade ulusal güvenlik söz konusu olduğunda da İsrail'e bu kadar müsamahakar davranılmaması gerektiğini de ifade etmek isterim açıkçası.
0: Şimdi tabii o kadar fazla şey yaşıyoruz ve üzerine o kadar çok şey koyuyoruz ki bazen unutuyoruz. O yüzden geri dönüp bir baktım. Aslında 2025'te Nisan 2025'te İsrail'le yine böyle bir gerilim yaşandığında yine Suriye sahasında çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Bakü'de bazı görüşmeler yapılmıştı. Bir mekanizmanın kurulması, işte daha önce Suriye'de gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasında olduğu gibi belli konularda belli alanlar, hava sahaları gibi belli noktalarda bir çatışmasızlık çerçevesi konulabilmesi için müzakereler vardı. Şimdi yeniden bir tura mı ihtiyaç duyulur Veysel Bey? Bir çok kısa bununla ilgili olarak yorumunuzu alayım. Amerika Birleşik

0: devletlerinin belki birazcık da desteğiyle. Ne dersiniz? İkinci bir süreci görür müyüz Türkiye-İsrail arasında, eğer buraya savrulmayacaksa süreç?
1: Yani sizin hatırlattığınız üzere aslında bu mekanizma kuruldu. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan şey aslında, tam oraya geleceğim. Burada ihtiyaç duyulan şey İsrail üzerinde bir baskı oluşturmak. Bu arada bu çatışmasızlık mekanizması daha çok İsrail ile Suriye arasında. Çünkü en nihayetinde bütün bu saldırıların egemen bir devlete yapıldığını, Suriye'yi kastediyorum, hatırdan çıkarmamamız gerekiyor. Evet, Türkiye'nin güvenliğini ve çıkarlarını ilgilendirdiği boyutları var. Fakat burada egemen Suriye devletine yönelik bu saldırıların gerçekleştiğini hatırlatmak gerekir. Tabii ki o dönem alınan önlemlerin, varılan kararların İsrail'e hatırlatılması belki bir nebze çalışabilir. Fakat burada esas mesele bence İsrail üzerinde bölgesel ve Amerika üzerinden bir baskı oluşturmak, sanki sonuç almak için daha doğru diye düşünüyorum. Ve bir taraftan da Netanyahu'ya az önce neredeyse hepimizin zikrettiği, eline kendisini iç siyasette güçlendirebilecek, kaldıraç olarak kullanabileceği yeni fırsatların da verilmemesinin de gözetilmesi gerekir.
0: Şakir Dinçay'ın 3 dakika gibi bir sürem kaldı, 3-4 dakika. Ne dersiniz? Bu çatışmasızlık mekanizmalarının işletilmesi gerilimi düşürür mü?
2: Muhakkak böyle bir şeye ihtiyaç var. Tom Barak'ın bu konuda aktif olacağı kanaatindeyim. Yani Barak aslında büyük bir şans bölge ülkeleri için. Lübnan kökenli bir Amerikalı. Bu bakımdan bölgeyi iyi biliyor. Suriye'nin önemini iyi biliyor. Suriye'de barışın tesisi ve devletin yeniden inşa edilmesi aslında Lübnan'ın da istikrara kavuşması için, işte aynı zamanda yani terör örgütleriyle iril ufaklı pek çok örgüt hala Suriye içerisinde var. Ne bileyim yani, sadece Suriye değil, İsrail'e, Lübnan'a, Amerikan çıkarlarına tehdit oluşturabilecek unsurlar Suriye hükümeti tarafından bertaraf ediliyor, edilmekte. Bunlara karşı da Enşara hükümeti savaşıyor aslında. IŞİD'inden, işte DAEŞ'inden, Habti Şabilerine kadar pek çok unsurla, hatta yani unutmayalım, Trump geçenlerde Hizbullah'a karşı Şara'dan destek istemişti. Yani bu ne kadar doğru olur, yanlış olur bilmiyoruz ama Şara hükümetinin güçlenmesi, Suriye'nin yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkması İsrail'e ve Amerika'ya tehdit olmayacaktır. Aslında bölgeyi istikrara kavuşturmak suretiyle onlara da dolaylı olarak onların istikrarına ya da güvenliğine de katkıda bulunacaktır. Bunun bir şekilde İsrail tarafından görülmesini sağlamak gerekiyor. Bunu da tabii ki görüşmeler yoluyla yapmak mümkün olabilir. Tekrardan bu görüşmeleri Tom Barak sağlayabilir. Yine Bakü'de, Azerbaycan'da yapılabilir. Daha önce Paris'te görüşmeler yapıldı diye hatırlıyorum. Yine Amerika'nın aracılığıyla bu görüşmeleri tekrardan başlatmak ve iki tarafın hem endişelerini hem de gelecek vizyonlarını birbirlerine anlatmaları suretiyle, özellikle Şara'nın ne yapmak istediğini anlatması suretiyle rahatlatması söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Amerikalıların da vereceği güvence ve İsrailleri ikna etmesi bu süreçte önemli rol oynar diye düşünüyorum tabii ki.
0: Peki, önemli bir süreç. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İsrail'in yaptığı bir saldırı var İdlib bölgesinde, bir Suriye üssüne, ki birden fazla saldırıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin de sınırına 70 kilometre yakınlığında İsrail uçaklarının uçtuğu düşünülürse, acaba bu gerilim daha da tırmanacak mı Suriye sahası özelinde diye sorularımızı sorduk. Yakın planda bu akşam 3 konuğumuz vardı. Elifşah'ın çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Stüdyo'dan yayınımıza katıldı. Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın uzaktan bize bağlandı. Sağ olun Şakir Hocam. Ve Ankara stüdyomuzda da Profesör Doktor Veysel Kurt vardı. Sağ olun Veysel Hocam, siz de yorumlarınız, katkılarınız için. Başta içerideki tartışmaları konuştuk. Özellikle Alihan Kuruş ile ilgili olarak yürüyen soruşturma ve bunun nereye evrileceği meselesini, sonrasında da Suriye boyutuyla yakın planda konuklarımıza sorular sorduk. Biz artık noktalıyoruz. Birazdan Buse Yıldırım sizlerle birlikte olacak günü toparlamak için. İyi akşamlar.

0: NTV Radyo.
1: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. Çarşamba İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 dereceleri yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi. Bölgenin batısı açık. Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var. Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu. Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Önümüzdeki 3 saat boyunca günün son saat diliminde önce gelin gecenin manşetini, hatta manşetlerini aktaralım. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün bir aşama daha geçildi. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Süreçle ilgili kurullar nasıl ve ne zaman oluşacak, nasıl işleyecek? Terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonraki aşamaları neler olacak? Bugün yarın da birazdan aktaracağız. Ve günün bir diğer önemli gelişmesi de eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılmasına karar verilmesi. Denizoğlu'nun Alihan Kuriş suç örgütünün liderinin, yani Alihan Kuriş'in dayısı, bu sebeple günlerdir takip ettiğimiz soruşturmada kritik bir gelişme diyebiliriz. Bültenimizde az sonra ayrıntıları paylaşacağız ama tabii bununla sınırlı değil haberlerimiz. Başka neler izleyeceksiniz? Gelin günü bir özetleyelim.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç sokakta bıçaklı saldırıya uğradı. Meriç'in eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Ayrıntıları ve o görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Sınırlarımızın dışına çıkacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Başkan Donald Trump bu kez Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı olduğunu iddia etti. Buna dair sinyalleri zaten daha önce veriyordu. Konuya ilişkin canlı bağlantılarımız olacak. Hem Amerika'dan hem de İran'dan son gelişmeleri öğreneceğiz. Ve sağlığımızı ilgilendiren bir haber ama bir operasyon haberi. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. Peki nişasta bazlı şeker halk sağlığı açısından nasıl bir tehlike yaratıyor? Bu operasyonun altında neler var? Konuşacağız ve haberimizde aktaracağız. Son maddemiz de çalışanları ilgilendiriyor. Bir firmada çalışan yönetici şirketin sahibine manen yıprandım, yorundum diye sitem ifadeleri içeren bir mail gönderdi. İşveren o çalışanını tazminatsız bir şekilde işten çıkarttı. İş mahkemesine başvuran çalışanın tazminat talebi mahkeme tarafından haklı bulunsa da Yargıtay işvereni haklı buldu. Peki neden? Cevabı bugün yarın da olacak. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: siyasetin gündemiyle başlayacağız öncelikli olarak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı değerli izleyenler. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin de önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'in yakalanması için de çalışma başlatıldı.
1: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
2: Sayın Vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
1: Görüntüler Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde kaydedildi. Yeni partili milletvekili Meriç öğle saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü, Keleş Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi yok.
3: Nereden bir tutalım? Tamam. Bir kişi daha gelsin.
1: Olayın ardından polis harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de bir açıklama geldi. Çiftçi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, şiddetin hiçbir gerekçesi ve mazereti olamaz diyerek saldırıyı kınadı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de saldırıyı lanetlediğini söyledi. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz, ifadesini kullandı.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler var. Alihan Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı Glopper'dan dün bahsetmiştik. İşte o programa ilişkinde yeni bilgiler ortaya çıktı.
4: Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü Alihan Kuriş suç örgütünün soruşturmasıyla yeniden gündemde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında vefat eden Denizolgun'un kabrinin açılmasına karar verdi. Eski bakan Denizolgun Alihan Kuriş'in dayısı. 2024 yılında da ölümün şüpheli olduğu ve sorumluların Alihan Kuriş ve annesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fatih Süleyman Denizolgun, şimdi de Adalet Bakanlığı Faili Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Fetika bir kararı verdi. Denizolgun'un kabri 19 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde açılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak. Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme programına ilişkin de yeni detaylar var. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayla etkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Önce şifre, ardından biyometrik veri girildiği, son olarak da harici onay gelmesiyle erişimin sağlanabildiği tespit edildi. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların da tutulduğu belirlendi. Bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu.
0: Milli Dayanışma Kanunu yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
6: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
5: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte demokrasinin güçlenmesinin önündeki engellerin de kalkacağını söyledi. Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, sırtını teröre yaslayan, dayayan siyaset anlayışının tarihe karışmasıyla mümkün olacaktır dedi.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terörün sona ermesinin, demokrasinin güçlenmesi için de bir fırsat olacağını söyledi.
6: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültüralist taleplerin yer almaması, Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Bu husus, Türkiye'de etnikçi, mezhepçi ve Türk milli kimliğini aşındıran sair kimlikçi siyasetinde tasfiye edilmesini sağlayan bir gelişmedir.
5: Bahçeli, terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir diye konuştu.
6: Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetinde tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların da tasfiyesi, bütünüyle şiddetin bitirilmesi hedeflenmiştir.
5: Bahçeli, Türk'ün gazetesine konuştu. Türk vatandaşlığı ile ilgili ifadeleri de dikkat çekti.
6: Tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde ortak bir zeminde buluşturmayı savunuyoruz. Bu ortak zemin, Türk milletinin tarihi ve siyasi mutabakatıyla oluşmuş, anayasamızda ifade bulmuş Türk vatandaşlığıdır. Türk vatandaşlığı, milli kimliğimizi siyasal ve kurumsal bir istikamete yönlendiren, demokratik siyasetin birleştirici unsurudur.
0: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın MASAK raporları da girdi. Avukatının itirazı üzerine Kütahyalı serbest bırakıldı. Evet, şimdi canlı bağlantılarımız olacak efendim. Hem Amerika'ya hem de İran'a uzanacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi sürüyor. Başkan Donald Trump bu kez Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı olduğunu iddia etti. Ayrıntıları bize Begüm Dönmezer söz aktaracak. Ama Ali Çabuk'ta Tahran'da ilk durağımız Washington. Hemen Begüm'e soralım ayrıntıları. Hürmüz'ün bu iddiası nasıl karşılandı? Trump'ın bu Hürmüz iddiası nasıl karşılandı Amerika'da ve de Trump neyi amaçlıyor böyle bir iddiayla, hamleyle?
7: Musa, ABD Başkanı Donald Trump birkaç gün önce yaptığı açıklamada yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı olduğunu ilan edeceğini söylemişti. Bugün de sosyal medyadan paylaşımında bir tarafta İran Körfezi, diğer tarafta Umman Körfezi, ortada da Hürmüz Boğazı'nı gösteren bir harita paylaştı. Yeni Amerikan toprağı ifadesiyle bu paylaşım tartışmaya yol açtı Amerika içerisinde de, çünkü tam da aslında Hürmüz Boğazı ile ilgili müzakereler devam ederken İran ve Umman arasında hep bu süreç boyunca Amerikalı yetkililer, ki başta Dışişleri Bakanı Marco Rubio olmak üzere, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ülkenin, herhangi bir ulusun kontrolünde olmaması gerektiğinin altını çizmiş ve burasının uluslararası bir su yolu olarak kalmaya devam etmesi gerektiğine vurgu yapmıştı uluslararası hukuk gereğince de. Dolayısıyla o açıdan tartışma yaratmış durumda bu paylaşım. ABD Başkanı Donald Trump sonrasında sosyal medyadan paylaştığı mesajda da İran'la şu anda bir görüşmenin olmadığını, planlanan bir görüşme olmadığını da söyledi. Amerikan donanmasının İran limanlarına yönelik uyguladığı ablukanın tam şekilde, kapsamlı bir şekilde yürürlükte olduğunu, uygulanmaya devam edildiğinin altını çizdi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve işlediğini savundu. Tüm mayınlarda temizlendi ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz açık mesajını vermeye devam ediyor ama aslında gelen veriler pek de bunu yansıtmıyor gibi görünüyor. Çünkü son verilere göre özellikle son birkaç gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin %19-20'lere varacak şekilde bir düşüş gözlemlendiği ifade ediliyor. Örneğin pazar günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı sadece 3 ve bu gemilerin de İran rotasını kullandığı ifade ediliyor. Yani Umman rotasını kullanan geminin olmadığı belirtiliyor. Bir yandan da şunu söyleyelim, İran'la Umman arasında Hürmüz görüşmeleri devam ederken Trump yönetimi Umman'ı henüz kamuoyuna açıklanmayan anlaşmanın bazı kısımlarına itiraz ettiği konusunda bilgilendirdi. İtirazı Amerika'nın itiraz ettiği konular arasında bu su yolunun İran ve Umman tarafından çıkış rotasının ortaklaşa şekilde kontrol edilmesi meselesi ve gemilerden de gönüllü bir ücret alınması konusu. Dolayısıyla bu unsurlara Amerika'nın karşı olduğu belirtiliyor. Arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ınsa bir yandan çabaları devam ediyor. Bu iki ülke İran ve Umman Hürmüz konusunda anlaşmaya varırsa bunun Tahran ve Washington arasındaki görüşmeleri de kolaylaştırabileceğini belirtiyor.
0: Begüm Dönmezer, sözü dinledik. Tabii bu iddialar, Trump'ın bu açıklaması İran'da nasıl yankılandı? Şimdi de bunu öğreneceğiz. Cevabı Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, seni dinleyelim. Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı ilan edilmesi, böyle deklare edilmesi dünyaya nasıl karşılanıyor? Böyle bir ihtimal söz konusu olur mu? Buna dair bir hazırlık var mı?
8: Buse, son günlerde ABD yönetimi, Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yeni egemenlik alanı olarak, hatta kendi toprağı olarak ilan etmesi, bu yöndeki açıklamalarının sıklığı artmış durumda. Taraflar arasında tabii savaşa topyekün geri dönülmüş değil ve an itibariyle de karşılıklı bir saldırmazlık durumu söz konusu, ancak sözlü gerilim bir taraftan Trump'ın iddiaları, bu açıklamaları ve İranlı yetkililerden de gelen karşı uyarılar ve açıklamalar tehdidi karşılıklı olarak artırıyor. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai Trump'a bir cevap verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle başlatıyor. Artık Körfez'de ABD sonrası yeni döneme ve Körfez'de ABD sonrası düzene hoş geldiniz diyor Muhsin Rızai ve ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'nı aşmadaki yetersizliğine işaret ediyor. Bu konuda yeterli kapasiteye sahip olmadığını belirtiyor ve Boğaz üzerinde hak iddiası da bulunması Trump'ın ABD ile Hürmüz Boğazı arasındaki 7000 kilometrelik mesafeden daha büyük bir uçurumdur ifadesini kullanıyor ve bir anlamda Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD'nin bu iddiasını, egemenlik iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtiyor Muhsin Rızai. İran Meclis Başkanı Galibaf ise Trump'a seslenerek ABD Savaş Bakanı ve Hazine Bakanı'ndan mucizeler bekliyorsun. Onlar sana şapkadan tavşan çıkartamayacaklar ve Trump içinde bulunduğu bu durumdan kurtulamayacak ifadesini kullanıyor. İran Meclis Başkanı, son olarak Dışişleri Bakanı Arakçı ise savaşı kesin olarak sona erdirecek bir mutabakata evet dediklerini söyledi. Geçici bir ateşkesin kabul edilemeyeceğini ve geçici ateşkeslerin yeni savaşlara zemin hazırladığı uyarısını yaptı Buse.
0: Ali Çabuk'u dinledik. Devam edeceğiz sınırlarımızın dışından haberlerle. Suriye-Amerika arasında İstanbul'da üst düzey görüşmeler yapıldı. Dış politikada önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşme Haliç kıyılarında gerçekleşti. Görüşmeyi Suriye Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme imkanları ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca Suriye'de ekonomik toparlanmaya yönelik öncelikler masaya yatırıldı. Bu kapsamda Suriye'ye yaptırımların kaldırılması sürecinin tamamlanması ve yeniden imar çabalarına hız kazandırılması konuları gündeme geldi. Şeybani, Haziran'da da İstanbul'da Barak'la görüşmüştü. İsrail, Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vurdu. Saldırıya Suriye'den ve Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Barak'tan tepki var. Bakalım.
5: İsrail ordusu Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur hava üssünü vurdu. Yerel kaynaklar İsrail savaş uçaklarının gece 3 sıralarında saldırdığını kaydetti. Suriye'de yetkililer üsse 8 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan saldırılara tepki geldi. Barak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ebu Zuhur üssüne İsrail tarafından gerçekleştirildiği teyit edilen hava saldırılarının bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim tırmanışı oluşturmasından derin endişe duyuyoruz ifadelerini kullandı. Tüm tarafları yeni askeri gerilimlere yol açmak yerine mantıklı ve yapıcı bir söyleme öncelik vermeye çağırıyoruz dedi. Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları kınandı. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık şekilde ihlal edildiği kaydedildi. Saldırılar İsrail'in bölgeyi daha fazla gerilimle istikrarsızlığa sürükleme girişimi olarak tanımlandı. İsrail ordusundansa saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu. Rejimin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depolarıyla stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.
0: Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme var. Tom Barak Reuters'a konuştu ve Türkiye İsrail saldırılarına karşı uyarılmadı. Türkiye kendi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi dedi. Ve bu durum İsrail, Suriye ve Türkiye'yi içeren bir çatışmayı önleme mekanizmasına olan ihtiyacın altını çiziyor. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz ifadesini kullandı. İsrail'in Suriye'deki saldırısında tabii Ankara'dan da tepkiler var. Yapılan açıklamalarda İsrail'in bölge barışı için tehdit olduğu vurgulandı bir kez daha ve uluslararası topluma çağrı yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Netanyahu'nun partisinin seçim afişini eleştirdi. Bakalım.
9: Son Suriye saldırısıyla İsrail bir kez daha Ankara'nın sert tepkisinin hedefinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi.
10: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
9: AK Parti sözcüsü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.
11: Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.
9: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğünü belirtti. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi.
0: Fenerbahçe şu sıralarda UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'la mücadele ediyor. Kadıköy'deki maçın bir de sürpriz bir konuğu var. Onu son günlerde sıkça gördük ve tanımaya da başladık. Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençler Birliği ile oynadığı maçta tribünde forması çıkarılmaya çalışılan minik sarı lacivertli taraftar Göktuğ Alımcı karşılaşmayı izlemek için Kadıköy'e geldi. Minik taraftar yönetim tarafından davet edilmişti. Taraftarlarla vakit geçirdi Göktuğ Alımcı ve ailesiyle birlikte stadyumu gezdi ama tabii ağzında emziğiyle birlikte o gün ona destek olan, o üzülmesin diye, onunla travma yaratmamak için onu gerçekten çok iyi bir şekilde kucaklayan o polis memuruyla birlikte böyle poz verdi. Kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım'la da bir araya gelen aile daha sonra tribündeki yerlerini de aldı. Maç öncesi o fotoğraflardan sizlere aktardıklarımız bunlar. Bir elini sallıyor, bir ağzında da emzik var. Gerçekten futbolun en pozitif anlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ve devam ediyoruz efendim gündemdeki haberleri aktarmaya. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacağı davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
12: Tuğyan annen neden öldürdün?
13: Tuğyan anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
1: Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dava başlıyor. İddianamenin kabulüyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. İddianamedeki diğer sanık da olay anında odada bulunan Sultan Nur Ulu. Ulu da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar ceza istemiyle yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verilmişti.
0: Adana'da 10 yıldır tehdit edildiği eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Ancak bundan sonrası için endişe ediyor. Tutuklanan saldırganın serbest kalması halinde aynı şeyi yapacağından endişe ediliyor.
14: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
5: Yardım istedi. 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın, Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ayşe Katırcı hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan, otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanlının cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı.
15: Yandan attım.
0: Kısa bir reklam arasında gidelim, ardından buradayız efendim. Hem operasyonları aktaracağız, hem de tabii aktaracağımız daha pek çok haber var. Konuklarımız da olacak. Kısa bir ara şimdilik.

NTV Radyo. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Günün yarına devam ediyoruz efendim. Nişasta bazı şeker üretimi ve ticaretine usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezi 8 ilde gün içinde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Haberimizi izleyelim, iddiaları izleyelim, ardından konuşacağız üstüne.
1: Nişasta bazlı şeker farklı ürün adlarıyla faturalandırıldı. Ürünlere tatlandırıcı glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimler verilerek piyasaya sürüldü, halk sağlığının tehdit edildiği belirlendi. Bu sahteciliği uygulayan firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Firma yetkililerinin de aralarında olduğu 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
2: Geçelim ağzımlarla birlikte.
1: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunu kapsamında belirlenen kota ve iç piyasaya satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İddiaya göre iç piyasaya arz edilmemesi gereken bazı ürünler aracı firmalar üzerinden piyasaya sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda bazı üretici firmalarla toptancı ve aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişkiler olduğu anlaşıldı. Faturalarda gösterilen ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin farklı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Söz konusu işlemlerin kayıt dışı satış, vergi kaybı, yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, piyasa fiyatlarının etkilenmesi gibi sonuçlar doğurabileceği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bulunan toplam 25 şirkette arama yapıldı. 47 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek. Şeker kanununa göre nişasta bazlı şeker üretimi ve satışı sıkı kotalara ve yasal sınırlamalara tabi.
0: Şimdi 8 ilde nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretini yapanlara yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili haberimizi izledik. Şimdi bir gıda mühendisiyle konuya parantez açacağız. Uzman gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkürler beni ağırladığınız için.
0: Şimdi halk arasında şeker şekerdir gibi bir algı var. Ancak uzmanlar nişasta bazlı şekerle pancar şekerinin vücuttaki işleyişinin, etkilerinin farklı olduğunu vurguluyor. Bu pancar şekeriyle nişasta bazlı şeker arasında nasıl bir fark var? Etkileri nedir? Bir isterseniz önce bunu dinleyelim sizden.
3: Esasında tam olarak şeker şekerdir gibi algılandığını düşünmüyorum ben. Çünkü ben de listeyi sizlerle beraber işte sizlerin haberlerinden okuduğumda özellikle pazarlamasında pancar şekeri kullanıyoruz diye bunu pazarlama bu kanunda özellikle belirtin belirtmeyin diye bir ayrım yoktur Türk Gıda Kodeksinde. Fakat pancar şekerinden üretiyoruz olmak farklı bir pazarlamaya, daha doğal olduğuna bir vurgu yapma gibi bir şeyin altını çizme gibi bir durum olduğunda bu kullanılıyor firmalar tarafından. Ne yazık ki bu 25 tane firmanın içinden bunu yapanlar var açıkçası. Hani tabii ki daha şu anda kim gerçekten kullandı mı kullanmadı mı, bu 2022 ile 2024 arasında olan değerler vesaire, ama burada şekerin yapı olarak, kimyasal yapı olarak ya da vücutta sentezlenmesi anlamında konuşmak gerekirse çok muazzam bir fark yok Buse Hanımcığım. Ama şöyle bir fark var. Doğal bir şeker, yani bir elma yediğinizde, bir kuru dut yediğinizde ya da bunlarla yapılmış, bunun püresiyle, kendisiyle yapılmış, bunların konsantresi vesairesi filan değil. Ya da balla, nişasta bazlı şeker ya da şekerle yapılmışlar değil. Meyvenin tamamen kendisiyle yapılmış ya da mesela sadece keçi boynuzu unuyla, Türkiye ciddi bir üretici mesela, organik olarak da çok ihraç ediyoruz. Onunla yapıldığındaki metabolizma farklı oluyor vücut içinde. Çünkü daha az bir şeker tadı vesaire. Onun dışında ilave ya şeker diyebiliriz.
0: Yani zararlı demek oluyor yani bahsettiğiniz ürünlerle.
3: Nispeten,
0: ya da nişasta bazlı yani ben şeker... Şimdi nişasta bazlı şeker risk yaratıyor dediğimize doğru bir kavram mı kullanıyoruz?
3: Şekerlerin neredeyse hepsi bir risk yaratıyor Buse'cim. Ben çocukluk obezitesiyle ne yazık ki hayatı boyunca baş etmeye çalışmış bir insan olarak bu ayrımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şeker şekerdir, evet, ama pancar şekeriyle nişasta bazlı şeker arasında muazzam bir metabolik bir ayrım ya da sentezlenmesinde ya da vücuda alınmasında muazzam bir fark yok. Sadece doğal şekerler, yani meyvenin meyve haliyle meyvenin kendi kuru haliyle kullanıldığı tariflerde vesaire, tabii ki oradaki karbonhidrat yükü, başka bir şey kullanıldı mı, yağ vesaire, kalori gibi şeylerle ilave şekerle yapılanlar arasında ciddi bir fark var. Yoksa ilave şekerde ister tatlandırıcı kullanmadıktan sonra, yani kalorisi olmayan tatlandırıcılar kullanmadıktan sonra nişasta bazlı şekerle beyaz şeker diyebileceğimiz, sofra şekeri diyebileceğimiz çok muazzam bir ayrım yok. Ama buradaki konu zaten bu değil tam olarak. Çünkü ne yazık ki listede bal firmaları da var. Hmm. Pekmez firması da var. Anlatabiliyor muyum?
0: Peki burada işte bir tahşiş mi söz konusu? Tam olarak operasyonu siz mesela nasıl okuyorsunuz? Madem zaten böyle bir ayrım aslında tam olarak yok. Zaten hepsi belli bir ölçüde zararlıysa niçin gerçekleştirildi?
3: Burada esasında tam bir eğer bu ürünler maltodekstrin adıyla glikoz şurubu o üründe kullanıldıysa tam anlamıyla bir tahşiş. Çünkü siz bir üründe aldın, ben de gıda üreticisiyim, üretime devam ediyorum, üretimin bizzat içindeyim ve Tarım Bakanlığı ve işte ihracat yaptığımızda vesaire de bizim sorumluluğumuz aldığımız ham maddenin üzerindeki etiket neyse aynısını beyan etmek zorundayız müşterimize. Aynı şekilde korumaya devam etmemiz lazım. Onun etiketinde ne yazıyorsa onu aktarmamız gerekiyor. Üretici olarak bunu özellikle söylüyorum. Orada siz glikoz şurubu kullanıp bal yazamazsınız ya da pekmez satamazsınız. Bu tamamen bir tahşiştir. Buradaki değerlendirmeleri tabii ki devletimiz yapacaktır. 2022-2024 bakın ciddi bir büyük bir operasyon yapılmış. Çünkü bu firmalar ciddi anlamda büyük firmalar. Ben üniversiteden mezun olduğumda henüz daha Türkiye'de bu tip üretimler vesaireler yoktu. Son 20 senede 30 senede çok hızlı gelişti. Çünkü glikoz şurubu, nişasta bazlı şeker çok ucuz maliyet getiriyor. Kullanımı aşırı kolay. Bununla reçeteler oluşturmak, ürünler oluşturmak çok çok daha kolay olduğu için çok hızlı bir şekilde, işte sizin haberinizde de olduğu gibi bunun aracıları vesaireleri, bayiler vesaireler de var. Onlar bile gıda mühendisi çalışıyorlar ve hızlı bir şekilde işte en küçük pastanelere kadar. Önceden sadece büyük fabrikalarda bu şeyler yapılırdı. Şimdi biliyoruz ki küçük bidonlarda bile bu glikoz şuruplarının küçük helvanelere, reçel üreticilerine, ondan sonra şeylere gittin. Bunları siz mesela belki ambalaj okuyarak alışveriş yapan insansınız ama bir serpme kahvaltıya gittiğinizde, işte köy kahvaltısına gittiğinizde karşınıza gelen çilek reçeli belki de sofra şekerinden ya da işte güneşte kurutarak yapıyoruz filan. Bunlar pazarlama çoğunlukta tabii ki.
0: Ya da zaten o bal mı? Markette, raflarda satılanlar dahi.
3: Aynen. Muazzam bir maliyet farkı var.
0: Bir soru daha sormak istiyorum. Nişasta Buyurun. Bazlı şeker ve pancar şeker arasında bir maliyet farkı var mı? Üretim açısından.
3: Tabii. Kesinlikle. Miktar olarak daha az kullanılmasına rağmen daha fazla tatlılık verebilen formülasyonlar var.
0: Hangisi?
3: Açıkçası.
0: Daha
3: nişasta bazlı şeker daha az kullanılıp daha fazla tatlılık verebiliyor. Ondan sonracıma şöyle bir şey var. Ben mezun olduğumda sofra şekerinde filtre sattığımı hatırlıyorum. Bir makina firmasında çalışıyordum o zaman ve pancar şekerinin içindeki çeşitli safsızlıkları filtre edebilmek için bir filtre vermiştim bir şekerleme firmasına. Sonra tamamen o satışlar durdu. Neden? Çünkü glikoz şurubu vesaire çok daha temiz, herhangi bir içinde safsızlık vesaire olmadan berrak bir şekilde firmaların çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Yani çok üretici dostu. Formülleri çok çabuk, işte sıcaklığa dayanıyor, depolama dayanıyor, topaklanmıyor filan gibi çok fazla üstünlükleri var. Üretici tarafında konuşuyorum.
0: Nişasta bazlı şekere göre daha maliyetli olması dolayısıyla tercih edilmiyor üreticiler tarafından zannediyoruz ki.
3: Evet. Peki, kullanım kolaylığı, maliyetler. Tabii ki bir de bakıyorsunuz siz bal alıyorsunuz ama içine ya da pekmez alıyorsunuz ki iki tane firma da Taşiş'te bu konuda daha önceden şey yapmışlar, çıkmışlar ne yazık. Yani pekmezlerinde şeker çıkmış. Daha önceki şeydeki ne derler, haberlere baktığınızda, bir haber taraması yaptığınızda bu firmalarla ilgili diye. Bunların açığa çıkartılması son derece önemli. Çünkü bunlar kansız doğal şeker diye alıyorsunuz. İşte pancar şekerli, çocuğuma daha temiz niye bal yedireyim, balla yapılmış olanını alayım diyorsunuz ama esasında glikoz şurubu çıkıyor.
0: Peki bu işte tüketimi de kontrol altına alınmazsa hastalıklara davetiye çıkarıyor mu?
3: Esasında bütün şekerler için geçerli. Hem bir anne olarak hem bir gıda mühendisi olarak hem de senelerce işte kiloyla boğuşmuş ve boğuşmaya da devam eden birisi olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün kalorinizin %10'u tercihen %5'i şekerden gelsin, yani ilave şekerden gelsin demesini ben burada hatırlatmak istiyorum. Ortalama işte bizim yaşlarımızda hanımlar ortalama genelde bu alınır zaten. Alınması gereken 2000 kilokalorilik bir diyet söz konusu. Yani gün içinde almanız gereken budur. Şimdi o 2000 kilokalorinin %10'unu ve %5'ini hesapladığınızda inanın sadece 5 tane küp şekere iznimiz var. Ya da 5 küp şeker ya da 1,5 kaşık bala iznimiz var. Ya da 2 kaşık reçele iznimiz var. Ya da işte biraz reçel yediyseniz 2 tane küp şeker kullanabilirsiniz. Hani çok ters bir yerden gireceğim belki ama hani köpekler için deriz ya aman onlar şeker yemesin, diyabet olur. Şekerin bizim de yememiz gerekiyor esasında. Bizim de bu miktarları aştığımızda işte karaciğer yağlanması olarak dönüyor. Vücut onu çünkü fazla karbonhidratı aldığında yağ çeviriyor ve depoluyor. Metabolik sendromlar söz konusu olabiliyor. Bu insanların aklında kalmasını isterim açıkçası. Ortalama bir yetişkinin, 2000 kalorilik beslenen bir yetişkinin günde en fazla 5-6 tane küp şekere hakkı var. Bu meyvelerin, sebzelerin dışında bu arada. Çünkü meyveden, sebzeden, işte ekmekten, tabii, bu tam tahıl ekmek olsa bile ya da glutensiz ürünlerde. Evet. Kara buğdaydan gelen de bir karbonhidrat şey var. O illa tatlı olmak zorunda değil. Onu genel karbonhidrat olarak değerlendirmek lazım. Peki. Onun dışında ilave şeker olarak sadece 5 küp şekeri iznimiz var esasında gün içinde.
0: Peki, hesaplamaya çalışacağım ben de bundan sonra kendi adıma. Peki. En azından. Şimdi paketli gıdaları ister istemez tüketiyoruz. Her ne kadar son yıllarda biraz daha bilinçlensek de bu konuda arkasında yazan küçük yazılar ya da içeriklerini tam olarak anlayamamamız gibi problemlerle hakikaten faydalı olup olmadığını pek de anlayamıyoruz. O protein barlar, onlardan bazıları ya da işte böyle küçük ufak tefek atıştırmalar meyve bazlı olabiliyor. Fakat zararları da bulunabiliyor. O paketli içeriklerin tam olarak açık bir şekilde bizlerle paylaşılmaması nasıl bir risk yaratıyor? Dünya ile kıyasladığımızda Türkiye bu anlamda daha mı geride?
3: Açıkçası burada biz zaten Avrupa Birliği uyum sürecinde Türk Gıda Kodeksini oraya tamamen odakladık. Oradan aldık birçok şey. Çok da normal çünkü en büyük ihracatçı olduğumuz ülkeler de orası, Avrupa'ya ve Avrupa'nın arka bahçesiyiz diye bunu çok söylerim. Burada paketli gıdanın ultra işlenmiş gıda olarak alınmaması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü paket bir hijyen bariyeridir. Yani ekmeğinize el sürülmesini istemezsiniz ya da nohutunuzu cebinize koyarak evinize götüremezsiniz. Paketin o hijyen bariyeri ve taşıma teknolojisi olarak değerlendirilmesinin dışında sizin söylediğiniz o uzun uzun yazılan içindekiler bölümü eğer çok fazla uzadıysa, şimdi şekerin yaklaşık 20 tane ismi var. Bu davada da, bu soruşturmada da zaten ona tekabül ediyorum. İşte maltodekstrin bunlardan, dekstroz denebilir, maltodekstrin vesaire gibi. Bunu böyle bir kurnazlık yapılmış. Bu çeşit şeyler yapılabiliyor ama mantık şudur esasında Buse Hanımcığım. Siz bir gıdayı aldığınızda ve içindekilere baktığınızda daha yeni karşılaştığınızda nohutun içindekilere bakmıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama diyelim ki biz dediğiniz gibi bir protein barın içindekilere baktığınızda uzun uzun ilaç prospektüsü gibi anlamadığınız kelimeler, çok fazla içerik, aroma, tatlandırıcı, boya, renklendirici bunlar söz konusuysa orada bir soru işaretine yaklaşmanız. Özellikle ben aile beslenmesi, çocuk beslenmesi tarafında bunu belirtmek istiyorum. Çocukların bizim hadi biz daha yetişkiniz zaten alacağımızı aldık belki işte alkol vesaire falan kullanıyoruz neyse, ama çocukların bu beslenme bilinci

0: Karbonhidratın kendisinden gelen şekeri ve ilave edilen şekeri ayrı ayrı göstereceğimiz bir şey olsa çok
1: Peki.
0: iyi olur. İnşallah ileride olur. Çünkü mesela ben
1: Peki.
0: bunu şeyde yaşıyorum. Tuzsuz salçada yaşıyorum. Tuzsuz demiştiniz, salçanızda tuz var. Çünkü domatesin topraktan getirdiği bir sodyum yükü var mesela. Bunların kimyasal olarak da, kimya bilinci olarak da, gıda kimyası anlamında da bilinmesi lazım ama
1: Pekala.
0: hemen
1: Teşekkür
0: dönüp
1: ediyoruz.
0: içindekiler bölümüne bakmak ve besin değerini kontrol etmek son derece iki güzel kolaylık efendim.
1: Teşekkür ediyoruz. Uzman gıda mühendisi
0: Ben
1: Tuğba
0: teşekkür ederim.
1: Bayburtluoğlu konuğumuzdu. Hem uyarılarını hem önerilerini aldık. Sağ olun efendim. Altı Şubat depremi sonrası geride kalanların adalet arayışı devam ediyor. Hatay Antakya'da Arslan Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Vahide Dilek Yılmaz da onlardan biri. Çocuklarını kaybettiği bina kaçaktı. Müteahhidi kaçarken yakalandı. Dördü çocuk altı kişinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada yalnızca 11 ay cezaevinde kaldı. Hapisten çıkınca 6 kişiye mezar olan o enkazın yerine yeniden ev yaptı ve ailesiyle içinde yaşamaya başladı. Ve iddiaya göre bu ev de kaçak.
2: 6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Yani benim çocuklarım öldüğü yerde onlar yaşıyor. Yani bu gerçekten insanın dayanabileceği bir şey değil, acı değil.
3: Emir 10, Atlas 13 yaşındaydı. 6 Şubat depreminde Hatay Antakya'daki evleri yıkıldı, hayatlarını kaybettiler. O gün o binada 6 kişi yaşamını yitirdi. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Arslan'dı. Bir yıl bile hapis yatmadı. Cezaevinden çıktı, 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği enkazın yerine tekrar ev yaptı. İçinde ailesiyle yaşamaya başladı.
2: Kaçak olduğunu biliyorum. Belediyeye şikayet ettim. Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim.
3: Binanın 66 yaşındaki müteahhiti Selim Aslan deprem sonrası kaçarken yakalanmış, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edilmişti. Yıkılan binanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
2: Kaçak bir arsanın üzerine ev kurdular ve bize depreme dayanıklı olduğunu söylediler. Kolonlarında nervi yok, yapı kaçak. Yapı arsa görünüyor.
3: Çocuklarını kaybeden Vahide Dilek Yılmaz o binadan ağır yaralı kurtuldu. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Artık çocukların oynadığı parkı görmek, yürüdüğü yollarda yürümek bile acı vermiyor.
2: Bu ağacın ışırtısı, o rüzgarın sesi, bu park zaten benim çocuklarımın çok oynadığı bir parktı. Bisiklet sürdüğü parktı. Bakamıyorum bile, biliyor musunuz? Yani canım yanıyor bakarken. Bu hıcırtıyı duyarken de artık eskiden bana huzur veren bir şeydi ama şu an canımı yakıyor.
3: Onun için hayat, iki çocuğu için adalet mücadelesi demek.
2: Tekrardan güvenmek istiyorum adalete. Kimse altı cana kıyıp 11 ay yattıktan sonra çıkamaz, çıkmamalı.
1: Evet, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor. Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere yeni açılan programların tamamı da %100 doldu.
3: Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerindeki kontenjanların %99,5'i doldu. Vakıfta ise doluluk %79,7 olarak açıklandı. Üniversitelerde toplam 37.998 kontenjan boş kaldı.
4: Bir sonraki yıl sınav sistemi değil ama soru sistemi değişecek. Bir an önce adaylar artık bir yere yerleşmek istiyorlar. Diğer bir neden de kontenjanlar daraltılıyor.
3: Tercih yapan 1.279.439 adayın 730.854'ü yerleştirildi. Bunun 641.458'ini örgün eğitime yerleşenler oluşturuyor. Bu yıl sınava ilk kez giren lise son sınıf adayların %45,7'sinin tercih yapmaması da dikkat çekti. Devlet üniversitelerinde 481.000 kontenjanın 479.000'i doldu. 2.292 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği

0: el sağcılık ve hukuk programlarının devletteki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Vakıf üniversitelerinde ise geçen yıl %75,8 olan doluluk oranı bu yıl %79,7'ye yükseldi. 176.080 toplam kontenjandan 35.706'sı boş kaldı.
1: Vakıflarda geçtiğimiz yıl 27.000 kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl biraz kıpırdanmış. İşin ucunda tabii ki maddiyat olduğu için devletteki kadar bir sıçrama göstermemiş.
0: Üniversite kayıtları 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
2: Bir firmada çalışan yönetici şirketin sahibine manen yıprandım, yoruldum diye sitem ifadeleri içeren bir mail gönderdi. İşveren çalışanını istifa etmiş sayarak tazminatsız bir şekilde işten çıkardı. İş mahkemesine başvuran çalışanın tazminat talebi mahkeme tarafından haklı bulunsa da Yargıtay işvereni haklı buldu ve iş sözleşmesini çalışanın feshettiğine karar vererek tazminat talebini reddetti.
3: 3 sene çalıştı, bir sabah patronuna sitem dolu e-posta attı. O e-posta çalışanın istifası sayıldı.
4: Artık patronunuza yoruldum derken iki kez düşünmeniz gerekiyor. Bir çalışanın işverene gönderdiği manen yıprandım, yoruldum yazılı sitem maili istifa sayılarak işten çıkartılmasına neden oldu. Yargıya taşınan sitem mailinde işveren haklı bulundu, çalışanın tazminat talebi reddedildi. Yargıtay'ın kararı emsal teşkil ediyor.
3: İddiaya göre bir çalışan e-postasında son bir yıldır mobbinge maruz kaldığını ve priminin düşürüldüğünü belirtti.
5: İşçi yoruldum diyerek işverenin vermiş olduğu işleri yapmadığı halde artık buradaki durumu istifa olarak nitelendirilmesi Yargıtay'ın da son vermiş olduğu kararda karşımıza çıkmaktadır.
6: Ama adam 4 sene 5 sene çalışmış, bir gün yoruldum demiş. Adamların işine geliyor, işverenlerin tazminat vermeyeyim diye.
3: Çalışan manevi olarak yıprandığı için bu durumu işverene ilettiğini ancak istifa olarak yorumlandığını gerekçe göstererek tazminat davası açtı. Yerel mahkeme işçiye kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine karar verdi. İşveren de konuyu Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay işvereni haklı bularak işçinin tazminat talebini reddetti.
7: Belki anlık bir psikolojik olarak bir şey yaşadı, yoruldu, bir sorun oldu. Dolayısıyla böyle bir şey de bence yani kişinin bu şekilde tazminatsız çıkartılması yanlış.
5: İşçinin her ne kadar yoruldum şeklindeki beyanı yerel mahkeme tarafından haklı nedenle fesih kabul edilse de Yargıtay bunu haklı nedenle fesih kabul etmediği gibi işçinin burada istifa beyanı olarak kabul ediyor ve hiçbir işçilik alacaklarının kendisine ödenmemesi gerektiğine de aslında karar veriyor.
2: Şimdi noktalayacağız ama ekranınıza da yansıyan o son dakika bilgisini paylaşalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Lyon'la 1-1 berabere kaldı efendim. Biz saat başında yayınımıza devam ettiğimiz anda maça dair ayrıntıları NTV Spor Servisinden de öğreneceğiz. Ama şimdi noktalayalım. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız. Gecenin gündemini aktaracağız. Dakikalar sonra görüşmek dileğiyle.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
9: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. Çarşamba İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 dereceleri yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler. Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli. Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi. Bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var. Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu. Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı. Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
8: Hava durumu.
10: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız efendim. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Gelin dünün, günün öne çıkanlarında neler var birlikte bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur Askeri Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin Türkiye-İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı. Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi dedi. Barak'ın açıklamalarını az sonra aktaracağız. Ve Amerika-İran savaşında yaşanan son gelişmelere de değineceğiz. Gerginlik ve çatışma düşük yoğunluklu da olsa devam ediyor. Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı olduğunu iddia etti. Piyasalar hareketli, petrol 90 doların üzerinde seyrediyor. Yaşananlar yalnızca piyasaları değil, Amerika iç siyasetini de derinden etkiliyor. Washington Post gazetesi, Trump'ın dış politikada içine düştüğü zor durumun ülke içinde ekonomik ve siyasi bir soruna dönüştüğünü yazdı. Ayrıntılarına bakacağız. Ve konut satışlarında düşüş sürüyor. Sadece satışta değil, fiyat artışında da bir azalma var. Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da konut fiyatları enflasyonun altında kaldı. Kira artışına dair de bazı veriler var. Bunu da birazdan paylaşacağız. Ve yaz aylarının artık sonuna yaklaşıyoruz. Ancak sıcaklıklar artıyor. Özellikle İstanbul'da önümüzdeki günlerde bunaltıcı bir hava hakim olacak. Peki kaç gün sürecek? Termometreler kaç dereceyi gösterecek? Yanıtları bugün yarın da olacak. Başlıyoruz. Şimdi önce sporun gündemini aktaralım. Bir önceki dilimi kapatmadan önce paylaşmıştık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Şimdi NTV Spor ekibinden Gürkan Ak'la konuşalım ve mücadeleyi kendisinden dinleyelim. Kadıköy'de şu anda bizleri bekliyor. Gürkan, neler aktaracaksın? Nasıl bir maç oldu? Bundan sonrası için ne bekliyoruz?
1: Buse, senin de belirttiğin gibi aslında Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Çok istenilen bir sonuç muydu? Tabii ki hayır. Burada avantajı evinde oynadığın maçta cebine koyup Fransa'ya gitmek Fenerbahçe'ye hem moral motivasyon açısından aslında hem de turun yüzdesel şansı açısından önemli bir avantaj sağlayabilirdi. Ama olmadı. Fenerbahçe'nin maça başlangıcı daha dominasyon, rakibin üstünde kurduğu dominasyon şeklinde gerçekleşti diyebiliriz. Ama sonrasında biraz daha Lyon ilk yarının sonlarına doğru, son 20 dakikaya doğru dengeyi sağlamayı başardı ve aslında Fenerbahçe'ye şans tanımadı. Savunma çizgisini hiç bozmadıklarını aktarmak lazım. Fenerbahçe nitelikli pozisyon yaratmakta gerçekten zorlandı. Özellikle ilk yarıda ki teknik direktör İsmail Kartal'ın Talisca ve Vedat Muriç ikilisini sahaya sürdüğünü de hücum attı da belirtmek lazım. Asensio yedekler arasındaydı. Fenerbahçe'de bu ikili özellikle rakibi 4-4-2 düzeninde karşıladı. Ancak pres oyununda biraz ilk yarıda dengeli durmayı tercih etti Fenerbahçe. Evet, savunmada da çok ciddi bir fırsat tanımadı rakibine ama gol yaratma anlamında da, gol pozisyonu yaratma anlamında da sıkıntılar yaşadı. İkinci yarı çözer maçı derken 40. dakikada ilk yarının sonlarında Lyon Openda'nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı Fransız ekibi ki herhalde ilk yarı için en kötü senaryolardan biri gerçekleşti diyebiliriz. İkinci yarıya çok hızlı başladı Fenerbahçe. Tamamen oyunun kontrolünü ilk 15-20 dakikada eline geçirdi ve golde gecikmedi. İkinci yarı başladıktan 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun sol çizgiden taşıdığı top sağ çizgiye gönderdiği pas ve Greenwood'un bireysel yetenekleriyle muhteşem golü Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi. 47'de denge geldi ama sonrasında kalan bölümde Fenerbahçe her ne kadar zorlasa da direği geçemediği bir pozisyon oldu. Golü bulamadı. Lyon'un da yine direkten dönen bir topu olduğunu hatırlatalım. Aslında Fransız ekibinin işine yarayacak ve istedikleri bir skorla İstanbul'dan ayrıldıklarını söylememiz mümkün. Maç 1-1 sona erdi. Tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. Fenerbahçe için geleceğe karamsar bakmak çok gerçekçi bir tablo değil. Hala tur ortada. Fransız ekibinin evinde oynadığı maçlarda sıkıntılar yaşadığını geçen sezonda da görmüştük. Bu sezon anlamında sezon başı her ne kadar Fenerbahçe evinde avantajı sağlayamamış olsa da deplasmanda turu geçme şansının olduğunu belirtmek lazım. Tabii ki bugünkü ana planlama sahaya çıkar Fenerbahçe. Bunun üzerine elbette ki İsmail Kartal ve ekibi çalışma yapacaktır. Günün önemli detaylarından bir tanesi yeni transfer Romelu Lukaku özelinde. Son 10 dakikada şans buldu Romelu Lukaku ki oyuna girdiği bölümde çok fazla topla buluşamadı. Bir şut şansı geldi. Kaleyi denedi. Rakip izin vermedi. Savunmadan döndü o top. Onun dışında Fenerbahçe'de Kante'nin ön plana çıktığını söylemek, vurgulamak lazım ki yine orta sahada enerjisiyle fark yaratan isimlerden biriydi. Altını çizelim. Fenerbahçe bu turda ilk maçı 1-1 evet berabere tamamladı ama 26'sında rövanş Fransa'da oynanacak Lyon'un evinde. Artık bir maç uzaklıkta Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne. Eğer orada istediği sonucu alabilirse 17 sezon ardından Şampiyonlar Ligi arenasına yükselecek.
0: Gürkan Ak paylaştı maça dair notları. Trabzon'da Asrin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Şimdi ayrıntıları alacağız. İHA muhabiri Gökmen Şahin'den. Gökmen Şahin seni dinleyelim. Nedir son durum?
2: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Asrin'de akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen ve hava aracı olduğu değerlendirilen cisim büyük bir paniğe neden oldu. Olay saat 19 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Asin İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Yüksekten düştüğü belirtilen cisim park halindeki araçlara, yani emniyet müdürlüğündeki araçların üzerine düştü. Meydana gelen şiddetli sesin ardından bölgede kısa süreli bir panik yaşandı. Tabi olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken emniyet müdürlüğünün otoparkında bulunan 4 polis aracının hasar gördü. Ayrıca emniyet binası ile çevredeki bazı iş yerlerinde camlarının kırıldığını belirtelim. Olayın ardından bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekipler emniyet müdürlüğü bahçesinde detaylı inceleme başlatırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığını. Tabii olayın ardından hemen Trabzon valisi Şahin de, Tahir Şahin de Asin'e gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Şahin hava aracı olduğu değerlendirilen cismin yüksekten emniyet müdürlüğü bahçesine düştüğünü belirterek olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Vali Şahin cismin menşei konusunda ise incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti. Bu panik yaşandığını belirtmiştik ama tabii cismin hava aracı olup olmadığı, hangi menşei ait olduğunu daha sonra yapılacak olan incelemelerin açık Varis Şahin daha sonra yapılacak olan değerlendirme sonrası kamuoyuna paylaşacağını söyledi. Belirtelim ve sizi tekrar size bırakalım.
0: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Uzeli ilçe başkanı olduğu öğrenildi.
3: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
4: Sayın Vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
3: Görüntüler Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde kaydedildi. Yeni partili milletvekili Meriç öğle saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü, Keleş Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi yok.
5: Nereden bir tutalım? Tamam. Bir kişi daha gelsin.
3: Olayın ardından polis harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de bir açıklama geldi. Çiftçi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, şiddetin hiçbir gerekçesi ve mazereti olamaz diyerek saldırıyı kınadı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de saldırıyı lanetlediğini söyledi. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz ifadesini kullandı.
0: İzmir Menderes Belediye Başkanı tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. İlçede başkan vekili seçimi yapıldı. Bir hayli tartışmalı geçen o seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti anlaşamayınca AK Parti adayı başkan vekili seçilmişti. Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında yeni bir tartışma yarattı.
6: Gergin oylamanın ardından CHP ve Yeni Parti adaylarını geride bırakan AK Partili Asuman Şen, Menderes ilçesinin yeni belediye başkanı oldu. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylama Yeni Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, uzlaşı taleplerimizi reddedip kendi adaylarını çıkardılar dedi. Buna rağmen belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için Yeni Parti adayını destekleme talimatı verdiklerini söyledi. Talimatı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerinin disipline verileceğini belirtti. Seçimi AK Parti'nin kazanmasının sebebinin CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen Yeni Parti yöneticileri olduğunu söyledi. Yeni Parti'den de suçlamalara yanıt geldi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. Bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
0: Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama suçlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğlu Alp Türk Engin Yurt ve Mehmet Sedat Erge ifadeye çağrıldı. Engin Yurt işlemlerin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alp Türk Engin Yurt ve Mehmet Sedat Erge hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezinde protein tozu ve çeşitli yasaklı maddelerin kayıt dışı şekilde satışının yapıldığı ifade edildi. Ayrıca Cemal Engin Yurt adına meclis kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü. İfade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Erge ve Engin Yurt adliyeye sevk edildi. Engin Yurt adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan tribün lideri Muzaffer Şirin'in adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında Ultraaslan lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı, hatırlayacaksınız. Savcılıktaki işlemlerin ardından Şirin yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu testinin de sonucu çıktı. Şirin'in saçından alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi. Nişasta bazlı şeker üretimi ve kullanımına ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili Şeker İş Sendikası'ndan açıklama var. Genel Başkan İsa Gök bu ürünlerin hem insan sağlığına hem gıda sektörüne olumsuz etkilerine dikkat çekti.
8: Şeker sektöründeki sıkıntıları herkes şahit. Bu sıkıntıların başında nişasta bazlı şekerler ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, yani yapay tatlandırıcılar da geliyor. Bu bakımdan yapılan operasyonların çok doğru, zamanının geç bile kaldığını söylemek mümkün.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök operasyona destek verdi. Bu tür tatlandırıcıların insan sağlığına olumsuz etkilerine dikkat çekti.
8: Bazı yapay tatlandırıcılar ve fruktozlar insanlara tokluk hissi ve vermiyor. Açlıksız vererek daha fazla tüketmeye zorluyor ve insanımızın 4 kişiden bir kişinin obez olduğunu görüyoruz. Çocuklarda bunun daha da fazla arttığını görüyoruz.
6: Gök yasal düzenleme yapılması çağrısında da bulundu.
8: Şeker kanununda mutlaka yapay tatlandırıcıların, kimyasalların da şeker kotasına ikame olarak neyin şekerin neye karşılığına ikame ediyorsa o miktarda isimlendirilerek koyulmasını ve vergilendirilmesini istiyoruz. Yapay tatlandırıcılar ve kimyasal tatlandırıcıların gıda sektöründe kullanılması gerekenlerin gıdaya girmelerinin mutlaka önlenmesi veya iyi kontrol edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Terörle mücadele başkanlıkları, daire başkanlıkları yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede görev alacak. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi bu yapılanmalara karşı yeni mücadele yöntemleri geliştirdiklerini söyledi. Çocukların hedef alınmasını önlemek için sosyal medyanın titizlikle takip edildiğine de dikkat çekti.
6: Suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimleri değişti. Mücadele yöntemleri de buna göre geliştirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
9: Bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak. Burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır.
6: Çiftçi bu yapıların siber dolandırıcılıktan uyuşturucu ticaretine, iş yeri kurşunlamadan haraç, tehdit ve silahlı saldırılara kadar farklı suçları işlediklerine dikkat çekti. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyorlar dedi.
9: O çocuğu bulan ve yönlendiren kişiye, silahı temin edene, parayı gönderene ve talimatı veren örgüt yöneticisine kadar bütün zincire ulaşmak zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yapıların insan kaynağı haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz.
6: Yeni nesil suç örgütlerinin çocukları etkilemek için sosyal medyayı kullandıklarını belirten çiftçi, bu alanın da yakından takip edildiğini, yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından yararlanıldığını belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur Askeri Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu. Türkiye, İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı. Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi dedi. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırılardan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine doğru yöneldiğini gözlemlediğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye kendisi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi dedi. Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz açıklamasında da bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriyeli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan'ın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki son durumla Amerika-İran müzakereleri ele alındı. Evet. İran Savaşı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kendi ülkesinde seçmenden aldığı desteğin azalmasına yol açıyor. Washington Post gazetesi Trump'ın dış politikada içine düştüğü zor durumun ülke içinde ekonomik ve siyasi bir soruna dönüştüğünü yazdı.
10: İran Savaşı Trump'ı çıkmaza sürükledi. Bu tespit Amerikan Washington Post gazetesinde yer alıyor. Gazete, Washington ve Tehran arasında varılan mutabakat sapında belirlenen 60 günlük sürenin dolması ile ilgili bir analizi sayfalarına taşıdı. Gazeteye konuşan Brookings Enstitüsü'nün uzmanlarından Robert Kagan, Trump'ın İran konusunda askeri seçeneklerden sınırlı olduğuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de kontrolü sağlayamadığını vurguladı. Orta Doğu Enstitüsü'nün uzmanlarından Alan Ayer, savaşın karmaşık bir sistemi bozduğunu ve savaş öncesine dönülmesinin mümkün olmadığını belirtti. Washington Post, elinde iyi seçenekler olmadığı için Trump'ın İran'a ekonomik baskıyı sürdürme kararı aldığına dikkat çekti. Ancak 10 yıllardır yaptırımların altında yaşayan İran'da ekonomik baskının sonuç vermesinin aylar sürebileceğine vurguda bulunuldu. Savaş sürerken Trump'ın halktan aldığı desteğin azalmaya başladığının altı çizildi. Trump'ın siyasi gücünün temelini oluşturan ve sadakatleriyle bilinen cumhuriyetçiler arasındaki desteğin de düşmeye başladığına dikkat çekildi. Son yapılan anketler, cumhuriyetçiler arasında Trump'ın aldığı desteğin göreve başlamasından bu yana 15 puan azalarak %79'a düştüğünü gösteriyor. Trump'ın performansına güçlü destek verenlerin oranı da %68'den %48'e geriledi. Washington Post gazetesi anket sonuçlarını değerlendirirken Trump'ın dış politikada içine düştüğü zor durumun ülke içinde ekonomik ve siyasi bir soruna dönüştüğünü yazdı. Marist Üniversitesi Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Lee Miringoff, savaşın seçmenlerin Trump'a olan güvenini sarstığına dikkat çekti. Ara seçimlerde daha büyük sonuçlar doğurabileceğine vurguda bulundu. Ancak Brookings Enstitüsü'nün uzmanlarından Robert Kagan, İran savaşının Trump için kalıcı siyasi zarara yol açmayabileceği görüşünde. Benzin fiyatlarının nispeten istikrarlı seyretmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süreli bir başka sıcak çatışmadan kaçınması halinde İran konusunun seçmenlerin gündeminden kademeli olarak düşebileceğini ifade etti.
0: Amerika ve İran arasındaki 60 günlük mutabakat doldu. Anlaşmanın uzatılmayacağına dair beklentilerle birlikte piyasalar dalgalandı. Petrol fiyatları yeniden 90 doları geçti.
10: Amerika Birleşik Devletleri ve İran gerilimi petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki 60 günlük mutabakatın süresi doldu. Taraflar ateşkesin yeniden uzatılmasına dair mesaj paylaşmadı. Son olarak Trump, mutabakatı uzatmak istemiyoruz mesajını paylaştı. Ateşkesin rafa kalkmasına ek olarak Hürmüz'den geçişlerinde zayıflaması petrolü yükseltti. Brent petrol yeniden 90 doların üzerine çıktı.
11: Son 6 ayda da beklentilerin birçok dönem ki Haziran'da bu çok yükseldi. Savaşın bitmesine yönelik olmasına rağmen henüz böyle net bir sonuç yok. Ve bu tansiyonun da kademeli olarak arttığı bir gösterge içerisinde hala piyasalar biraz daha temkinli olmaya devam ediyor.
10: Petrol fiyatında haftalık artış %3'ün üzerinde. Brent petrolde yılbaşından bu yana değer kazancı ise %50'ye yakın.
11: Piyasa arka planda bir görüşme trafiği olabileceği yönündeki beklentisini koruyor. Bu nereye kadar korur, ne kadar devam eder? Tabii o biraz daha aslında bir kırılıma işaret edeceği zamanları da gösterecektir.
10: Altın fiyatlarında savaşın belirsizliğiyle geri çekilme takip edildi. Ons altın 4400 doları geçmeye çalışıyor. Gram altın ise 6700 liralı seviyelerde.
0: Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a füze saldırısı düzenledi. 10 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı. Rusya ve İngiltere arasında da bir kriz var. Şimdi hepsinin ayrıntısını alacağız. Kiev'den Deniz Berktay karşımızda. Önce Deniz, saldırıya ilişkin notları dinleyelim. Sebebini senden alalım lütfen.
12: Evet, biraz öncesinde bahsettiğin üzere Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan Harkov yakınlarında bulunan Peçenegi köyü. Yani ismini bir zamanlar bu topraklara yerleşmiş olan Peçenek Türklerinden alan bir köy. Burası Rusların hava saldırısına maruz kaldı ve yapılan açıklamaya göre en az 10 sivilin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bunun karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. Yani Ukrayna'nın bir şekilde bu saldırının intikamını alacağını dile getirdi. Diğer taraftan yalnız şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ukrayna'nın son dönemlerde hava savunma sistemlerinde ciddi bir açık var. Böyle olunca da Ukrayna hava sahası Ruslar açısından, Rus füzeleri açısından bir açık, adeta av sahası haline geliyor. Hadi diyelim ki bu biraz önce bahsettiğimiz Harkov'un Peçenegi köyü ateş hattına yakın bir yer. Önemli bir lojistik merkezi bu arada orası. Fakat Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus füzelerinin sürekli vurduğu bir yer haline geldi. Ruslar gün aşırı neredeyse Kiev'e füze saldırıları düzenliyor. Ukrayna yönetimi bu şartlar altında Amerikan yönetiminden yeni Patriot sistemleri talep ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Amerikan Başkanı Trump'a yönelik olarak şöyle bir talepte bulunmuştu. Demişti ki eğer Amerika bize elindeki Patriot füzelerinin %5'ini verirse biz bu kışı rahat geçiririz. Eğer %10'unu verirse o zaman biz bütün Rus füzelerini imha ederiz demişti. Fakat tabii Amerika şu anda biraz da İran savaşına odaklanmış durumda olduğu için Ukrayna'ya kaynak ayırma biraz daha sorunlu hale geldi. Bu da Ukrayna'yı tabii dezavantajlı durumda bırakıyor.
0: Deniz, diğer yandan Rusya ile İngiltere arasında Londra hükümetinin Kiev'e verdiği desteğe bağlı olarak bir gerilim var. Açıklamalar neler?
12: Evet, Rusya yönetimi İngiltere'yi Ukrayna'ya İHA'lar vermekle suçluyor ve bu zaten sadece şu anda Rusya'nın iddiaları değil. Yabancı basında da İngiliz basınında da açık bir şekilde Ukrayna'ya verilen İHA'ların önemli bir kısmının İngiliz yapımı olduğu. Ayrıca yine BBC'nin de belirttiği üzere Ukrayna'da üretilen bazı İHA'ların da çok önemli parçalarının, kilit parçalarının İngiliz yapımı olduğunu İngiliz basını da söylüyor. Bununla ilgili olarak önce Rusya'nın Londra Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. İnternet sitesinden bu tarz eylemler karşılıksız bırakılmayacaktır şeklinde. Yani İngiltere'yi tehdit eden bir açıklama. Daha sonra da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir açıklama yaptı. Ve İngiltere'nin böylelikle kendisine savaşın bir tarafı olarak ortaya koyduğunu söyledi ve Rusya'nın bunu karşılıksız bırakmayacağını dile getirdi. Fakat İngiltere Başbakanı biz Ukrayna'nın sadece iyi gün dostu değiliz. Biz Ukrayna'ya bu zamana kadar olduğu şekilde yine bundan sonra da yardıma devam edeceğiz şeklinde açıklamada bulundu. Peki bu olaylar ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bu savaş başlamadan hemen önce de İngiltere Avrupa'da veya Batı dünyasında en Rus karşıtı çizgiyi savunan ülke durumundaydı. Hatta Amerikan yönetiminden de, yani hatta Biden yönetiminden de daha radikal durumdaydı. Ve şu anda Batı dünyasına baktığımız zaman bir tarafta Trump gibi Rusya'ya karşı daha ılımlı olan bir kesim var. Diğer tarafta ise İngiltere biraz da denizlerdeki çıkarlarından ötürü diyebiliriz. Rusya'yı yıpratma stratejisi izliyor ve zaten savaşın biraz daha sürmesi ve Rusya'nın yıpranması gerektiği konusunda da İngiltere yönetimleri sürekli açıklamalarda bulunuyorlardı. Daha önceden Boris Johnson'ın başbakanlığı döneminde, sonra Liz Truss'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde bu savaşı Rusya'yı yıpratmak için bir vesile olarak gördüklerini neredeyse açık bir şekilde dile getiriyorlardı. Fakat bu en son açıklamalara baktığımız zaman artık İngiltere'nin bir şekilde kendisini daha net olarak ortaya koymaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu Rusya ile İngiltere arasında bu zamana kadar görülmemiş bir krize doğru evrilme işaretleri taşıyor.
0: Belçika'da orman yangını 5. gününde sürüyor. Doğa koruma alanını saran alevler nedeniyle 3000 hektarlık alan yandı.
6: 5 günde 3000 hektarlık alan yandı. Alevlerin önüne de hala geçilebilmiş değil. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Yangın 14 Ağustos'ta ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanlarından Hotfaniye'de çıktı. 5. gününde de söndürülemeyen yangın hali hazırda 3000 hektarlık alanı kületti. Bu Belçika'da 2011'de kaydedilen yaklaşık 1400 hektarlık önceki rekorun 2 katından fazla. Alevler doğa koruma altındaki metrelerce derinlikteki turbalıklara kadar ilerledi. Bu nedenle yangının tamamen söndürülmesinin aylar sürebileceği belirtiliyor. Yetkililer yangının çevresini sararak kontrol altına almak amacında. Bölgede yağmur etkili olmaya başlasa da rüzgarın da kuvvetlendiği, bu nedenle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. Ülkenin doğusunda orman yangınıyla mücadele sürerken başkent Brüksel'de de kuraklık ve yangın riskine ilişkin tedbirler devam ediyor. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün kuraklık endeksine göre Brüksel bölgesi çok kurakla aşırı kurak kategorisinde bulunuyor.
0: Sivas'ta şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'e Muğla'da da tırla çarpışan 2 yolcu otobüsünde şoför ve muavinin de arasında olduğu 4 kişi öldü. Antalya'da ise bir tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçları arkadan çarptı. 6 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı.
13: Yolcu minibüsü şarampole devrildi. 4 kişi hayatını kaybetti.
10: Kaza Zara Su Şehri Karayolu, Gemin Beli Geçidi yakınlarında gerçekleşti. Sivas'a giden minibüs taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi de yaralandı. Burası da Antalya. Tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kazaya 3'ü tur aracı, 6 araç karıştı. Zincirleme kazada turistlerin de arasında olduğu 17 kişi yaralandı.
13: Karşıyaka'dan geliyordum, aşırı çok yüksek bir ses duydum. Bir baktım bu araba, duran araçların 5 nefeden bu araç vurdu.
10: Minibüste bulunan turistler şoförün uyuduğunu iddia etti. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsünün tırı arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü TAK Otoyolu'nun Nurdağ geçişleri yakınında tıra çarptı. Otobüsün sürücüsü 61 yaşındaki Turan Delikanlı'yla otobüste muavinlik yapan Mehmet Sayit Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 17 kişiden ikisinin durumu ağır. Muğla'da da yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü Söke-Milas Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen demir yüklü tıra çarptı. Yolculardan ikisi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 18 kişi de yaralandı.
0: Eskişehir'de kendilerini internet firması temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcılar altyapı değişiyor yalanıyla yüzlerce modem sattı. Bu yöntemle yaklaşık 116 milyon lira haksız kazanç elde eden zanlılar operasyonla yakalandı.
10: İnternet altyapısı değişiyor yalanıyla yüzlerce modem sattılar. 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdılar. Tutuklanan 53 zanlının mal varlıklarına el koyuldu. Eskişehir merkezli 19 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yöntemi oldukça ilginçti. Dolandırıcılar kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcisi olarak tanıttı. Vatandaşlara mevcut internet altyapısının Türkiye genelinde değiştiği, eski modemlerin kullanım dışı kalacağı belirtildi. Modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını söyleyerek aradıkları kişileri modem satın almaya yönlendirdiler. Zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları ve 116 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 82 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 53'ü tutuklandı. Şüphelilerin çok sayıda mal varlığına el koyuldu.
0: E-ticarete yeni düzenlemeler geliyor. Pazar yerlerinde satış yapanlar bilgilerini, müşteri yorumlarını başka bir platforma taşıyabilecek. Tüketicilerin kargo sürecinde mağdur olmaları engellenecek.
6: E-ticarette KOBİ hakları genişletildi. Kargo hasarına tazminat zorunluluğu getirildi. Ticaret Bakanlığı e-ticarette rekabetin artırılması amacıyla yeni düzenlemelere gidiyor. Hazırlanan taslak metinle tüketici ve satıcılara bazı haklar tanınacak. Platformlar satıcıların talebi halinde bilgileri başka platforma aktarmak zorunda olacak. Yani bir sitedeki ürün açıklamaları, görseller, iade verileri ve müşteri değerlendirmeleri başka bir e-ticaret sitesine taşınabilecek. Pazar yerleri teslimat ve iade aşamasında yaşanan kayıplara karşı önlem alacak. Yapılacak sözleşmelerde mağduriyetlerin sorumluluğu açıkça yer alacak. Tazminat mekanizması daha net bir şekilde tanımlanacak.
14: Pazar yerlerinin artık belli bir yerde durduğu, tedarikçi firmaların belli bir yerde durduğu ve eş zamanlı da tüketicilerin kendi haklarını korudukları bir mekanizma yaratmak aslında buradaki ana amaç.
6: Yeni uygulamaya sektör görüşleri alındıktan sonra son şekli verilecek.
0: Yapay zeka şirketlerinin geçtiğimiz aylarda büyük miktarlarda kitap satın alarak bu kitapları dil modellerini eğitmek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Yapılan yeni bir araştırma içine takip cihazı konulan nadir bir kitabın Amazon şirketinin deposuna gittiğini ortaya çıktı.
10: Bağımsız gazeteciler nadir bir kitabın içine gizlice bir takip cihazı yerleştirdi. Kitabın konumu takip edildi. Cihaz son olarak Amazon şirketine ait bir yapay zeka eğitim tesisinde sinyal verdi. Böylelikle kitabın Amazon tarafından satın alındığı kanıtlanmış oldu. Haberi bağımsız gazetecilerden oluşan 404 medya internet sitesi duyurdu. Gazeteciler toplu kitap siparişi verilen bir kitapçı ile iletişime geçti ve kitaplardan birinin içine takip cihazı yerleştirdi. Kitap adım adım takip edildiğinde son durağın bir Amazon tesisi olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentindeki VGT-3 isimli tesiste sinyal alınan kitabın burada tarandıktan sonra imha edildiği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Amazon tarafından yapılan açıklamada, müşterilerimizin kullandığı ürün ve hizmetleri geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla ticari kanallar üzerinden kitap satın alıyoruz ifadesi yer aldı. Amazon, Google, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen şirketler yapay zeka alanında rekabet edebilmek için büyük miktarda özgün eğitim verisine ihtiyaç duyuyor. Şirketler sahip oldukları rekabet avantajını kaybetmemek için kullandıkları eğitim verilerini büyük bir gizlilikte koruyor. Nadir kitaplarda yapay zeka modellerini eğitmek özellikle Anthropic ve xAI gibi rakip şirketlerin nadir veya antika kitapları eğitim amacıyla kullanmadıklarını açıkça belirtmiş olması nedeniyle Amazon'a avantaj sağlayabilir. VGT-3 isimli tesiste çalışanların internet üzerinden yaptığı tartışmalarda Amazon'un bu yıl başlarında taramak için yeterli kitap bulmakta zorlandığı öne sürülüyor. Tesise gönderilen toplu nadir kitap siparişlerinin sistematik olarak imha edildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz ay Avrupa'daki sahaplardan binlerce kitabın yapay zeka şirketleri tarafından satın alınarak toplandığı ve tarandıktan sonra imha edildiği ortaya çıkmıştı. Anthropic yapay zeka şirketinin de daha önce Project Panama adlı projeyle milyonlarca ikinci el kitabı satın alıp taradıktan sonra imha ettiği kamuoyuna yansımıştı.
0: 2026-2030 yıllarını kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı resmi gazetede yayımlandı. Plan kapsamında 16 öncelikli eylem hayata geçirilecek.
10: 2026-2030 dönemini kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Eylem planı fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen üzerine kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekayı Türkiye'nin yeni güç alanlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Plan kapsamında yetenek, finansman ve düzenleme alanlarında 16 öncelikli adım yer alıyor. Ulusal Yapay Zeka Okur Yazarlığı ve Güvenli Kullanım Programı ile 24 ayda 5 milyon kişiye ulaşılacak. Ulusal Yapay Zeka Yetenek Programı hayata geçirilecek. 1 milyon çalışanın mesleki dönüşüm değerlendirmesinden geçirilmesi ve 500 uluslararası uzmanın Türkiye'de araştırma, girişim ve eğitim faaliyetlerine katılması öngörülüyor. Plana göre kamu yapay zeka dönüşümüne öncülük edecek. Toplam kamu yatırım programları bütçesinden yapay zeka projelerine en az %2 pay ayrılacak. Yapay zeka büyüme bölgeleri ve bölgesel mükemmeliyet merkezleri de kurulacak. Yatırımcılara enerji ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lere ve araştırmacılara hızlı prototipleme imkanı sunulacak. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu üzerinden 10 milyar liralık destek sağlanacak ve projelerin %40'ının pilot veya prototipe ilerlemesi beklenecek. 15 milyar liralık Yapay Zeka Büyüme Fonu'yla da en az 20 girişime katkı verilecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet birleşti. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta'ya dava açtı. Davada şirkete yöneltilen suçlama çocukların ruhsallığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak bir sistem kurmak. Çözüm için Meta'dan 1,4 trilyon dolara kadar tazminat ve Facebook'la Instagram'da kapsamlı değişiklikler talep ediliyor.
6: Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta, çocukların ruh sağlığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak sistem kurmakla suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet Meta'ya karşı birleşti. 1,4 trilyon dolarlık dava açtı.
15: Birinci savunmaları, bunları biz yapmıyoruz, algoritmalar yapıyor diyor. Fakat algoritmalar öyle bir ayarlanmış vaziyette ki, insanların ve özellikle çocukların ilgisini çekebilecek nitelikte sözler, klipler, görüntüler, ifadelerle dolu. Ve çocuk ilgisini çeken bir yere tıklayıp da o içeriği görmek istediği zaman aşağı indiğinde artık çocuğun seçtiği içerik değil, algoritmanın seçtiği içerik geliyor.
6: Dava dosyasında 13 yaşın altındaki çocukların verilerinin ebeveynlerinin bilgisi dışında toplandığı ve bunun federal hukuku ihlal ettiği belirtiliyor. Talepler arasında Facebook ve Instagram'da genç kullanıcılar için ebeveyn onayı, filtrelerin kaldırılması, belli bir süre sonra kaybolan içerik paylaşımının sonlandırılması yer alıyor.
16: İçeriği ne kadar kullandığı, nasıl kullandığı, gece kullanıyor mu, sabah kalkar kalkmaz bakıyor mu? Ya aynı alkol bağımlılığının aslında internete ve oyuna bağlanmış halini düşünebiliriz.
6: Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey eyaletlerinin duruşması başladı. Diğer 25 eyaletin duruşmaları ileri bir tarihte görülecek. Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in haftalar sürecek duruşmalarda ifade vermesi bekleniyor.
0: Konut fiyat artışında zayıf seyir devam ediyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da konut fiyatları enflasyonun altında arttı. Reel bazda bakıldığında kayıp %5.
10: Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor. Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Verilere göre konut fiyatları enflasyonun altında artış kaydetti. Böylece reel bazda geri çekilme devam etti. Konut fiyatları Temmuz'da bir önceki aya göre %1,5 yükseldi. Yıllık artış ise %25 olarak kayıtlara geçti. Yıllık tüketici enflasyonu ise %31,75 olarak kaydedilmişti. Böylece enflasyon rakamı baz alındığında reel kayıp %5,1 oldu.
17: Yatırım amacıyla konut alımı bu aralar trend değil. Neden? Çünkü alternatif getirilerin daha fazla olduğu yerler var. İşte mevduat faizi var, para piyasası fonları var. Dolayısıyla böyle dönemlerde konut çok yatırım olarak cazip bir enstrüman olmuyor.
10: Yeni kiracı kira endeksi verilerine göre kira tarafında da reel düşüş izlendi. Türkiye genelinde kiralar %28,4 arttı. Yine enflasyon baz alındığında reel kayıp %2,6 oldu. İstanbul'da ise yıllık kira artışı Temmuz'da %32,4 artışla enflasyonu geçti.
17: Son iki çeyrektir artık kira artışları da yeni kiracı endeksi olarak söylüyorum bunu. Yeni kiralarda da enflasyonun altında kaldığını yani realde negatif olduğunu söyleyebilirim. Tabii kiralardaki artış aslında kendisini düzeltiyor. İşte 16 yıllara geldi Türkiye ortalamasında kiradan amorti etme süresi. Hani biz bunun 20 yıllar olduğu dönemleri de görmüştük geçmişte. Dolayısıyla amorti etme süresi düşüyor ama kiralarda bir taraftan kendisini düzeltiyor.
0: İstanbul'da yoğun trafik kent içi ulaşımda raylı sistemleri olan talebi arttırıyor. Ulaşım ağını genişletecek yeni bir metro hattı da Anadolu yakasına geliyor. Yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği hat Ümraniye ile Beykoz'u birbirine bağlayacak.
10: İstanbul'un Anadolu yakasında 3 ilçeyi birbirine bağlayacak yeni bir metro hattı geliyor. Ümraniye'den başlayacak metro, Kavacık üzerinden Beykoz'a uzanacak. Toplam 17,5 kilometre uzunluğundaki hatta 14 istasyon yer alacak. Güzergah, Bosna Bulvarı, Güzeltepe, Kavacık, Beykoz Devlet Hastanesi ve Adliye üzerinden Beykoz İskelesi'ne ulaşacak. Sonra da hat iki bölüme ayrılacak. Bir kol Türk-Alman Üniversitesi'ne, diğer kol Orta Çeşme'ye gidecek. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, metroyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın inşa edeceğini belirtti.
18: Ümraniye'den Beykoz'a uzanan yeni raylı sistem hattımızla Anadolu yakasının kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek. Farklı ulaşım sistemleri arasında kesintisiz ve bütüncül bir ulaşım ağı oluşturacağız.
10: Yeni metro mevcut raylı sistemlerde de entegre olacak. Ümraniye istasyonunda Üsküdar Sultanbeyli metrosuna, Bosna Bulvarı'nda ise yapımı devam eden metro hatlarına bağlantı sağlanacak. Beykoz İskele'de de yolcular deniz ulaşımına geçebilecek.
0: İstanbul'da Poyraz'ın etkisiyle geçen hafta nispeten serin geçti. Ancak Ağustos ayının son günlerinde hem İstanbul'da hem de yurt genelinde bunaltıcı sıcak yeniden kendini gösterecek. AKOM'un açıklamasına göre başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklığının artması bekleniyor. Afrika ve Basra üzerinden gelen iki sıcak hava dalgasının Perşembe gününden itibaren etkili olacağı, termometrelerin yeniden 30 derecenin üstüne göstereceği belirtiliyor. Tahminlere göre sıcak hava yaklaşık 10 gün boyunca etkili olacak. Uluslararası keşif gezisine katılan lise öğrencisi Alper Tapkı, Kuzey Kutbu'nda Türk bayrağını dalgalandırdı. Bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Bilim ve Eğitim Projesi Bilgi Buz Kıranı keşif gezisi tamamlandı.
10: Türk bayrağı bu sefer Kuzey Kutbu'nda dalgalandı. Bayrağı lise öğrencisi

0: Naz-Rozev toprakları, Murmansk rotasında yolculuk etti. Gerçek bir havacılık ve uzay laboratuvarını da içeren kapsamlı bir bilim ve eğitim programı düzenlendi. Gezi aynı zamanda bir su üstü gemisinin Kuzey Kutbu'na gerçekleştirdiği 200. keşif gezisi olarak tarihe geçti. Kuzey Kutbu'na ulaşıldığı gün bir etkinlik de düzenlendi. 90 derece noktasının çevresinde, dünyanın en kuzeyinde ve en çok uluslararası katılımlı halka dansı gerçekleştirildi.
1: Filenin sultanlarının ardından 17 yaş altı milli voleybol takımı da Türkiye'yi gururlandırdı. Ay Yıldızlılar Şili'de kazandığı dünya ikinciliğinin ardından yurt da çiçeklerle karşılandı.
2: Genç sultanlar da dünya voleyboluna damga vuruyor. 17 yaş altı milli voleybol takımı dünya ikincisi olarak yurda döndü. Ay Yıldızları aileleri ve federasyon yetkilileri karşıladı. Yönetici Ersin Yılmaz takımı tebrik ederek mutluluğunu paylaştı.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu olarak bizler tabii ki ablalarının izinde giden bu kızlarımıza elimizden geldiği kadar en iyi şekilde her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da bunların karşılığını veriyorlar. Bizler çok mutluyuz. Türk voleybolu nerelerde hem altyapılarda hem A takım seviyesinde herkes görüyor.
2: Baş antrenör Özer Özger, Türkiye'yi gururla temsil ettiklerini söyledi.
4: Bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Çünkü biz bunun için hazırlanmıştık. Ama sonucun da böyle olması, tabii ki finalde kazanmak isteriz. Çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Ama sonuçta madalyayla döndüğümüz için ikimiz de voleybolun nasıl geliştiğini gösterdiğimiz için herkese yeniden ki A milli takımımızın yaptığı başarıdan sonra böyle bir başarının arkasından gelmesi bizi hepimizi çok mutlu etti.
2: Takım kaptanı Ecrin Selis Türk Yaşar da ablalarının izinden gittiklerini vurguladı.
5: Ablalarımızın bize açtığı bu yoldan yürümek bizi çok mutlu ediyor. Şu an hani hepimiz ekstra bir heyecan yaşıyoruz. Hani orada oynamak olsun, burada bizi böyle karşılamanız olsun. O yüzden çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz.
2: Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-0 yenildi ve gümüş madalya kazandı.
1: Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı. Kurt geçen sene de Dünya Şampiyonası'ndan 5 madalyayla dönmüştü. Trafik kazasıyla değişen hayatını NTV'den Deniz Tüysüz anlatmıştı.
6: En son gün gözyaşlarımı tutamadım. Böyle gözlerimin önünden o İstiklal Marşı'nı okurken böyle film gibi şerit geçti yani.
7: 9 yaşında yüzmeye başladı, 22 yaşında trafik kazası sonucu engelli kaldı. Bir süre yüzemedi ancak 24 yaşında suya geri döndü. O artık bir para yüzücüydü. Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'daki para yüzme 100 metre serbest finalinde 59 saniye 21 saliselik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Başarılı sporcu aynı şampiyonada 50 metre serbestte de gümüş madalya kazandı. Geçen sene de Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 5 branşta birinci olmuştu.
6: Talihsiz bir trafik kazası sonucunda omurgamın kırılması ve bağırsağımın yırtılması sonucunda engelli kaldım. Ondan sonra dedim tamamen hayat benim için bitti galiba. Ne yapacağım? Hani bu engelle ben hayatıma nasıl devam edeceğim? Sonuçta günlük işlerimi yapamıyordum.
7: Milli sporcu aslında bir psikolog. Geçirdiği kazanın ardından toparladı, milli sporcu oldu. Onun hikayesi gençlere de örnek oluyor.
6: Mayıs ayında da Paris'te World Cup vardı. Orada 5 tane barajı geçtim. Şimdi dedim ki bunu da geçtik. Artık dünya şampiyonasına madalya alma zamanı. O 2-3 ay boyunca tamamen kendimi kapadım. Sadece kendi sağlığıma ve mentalime odaklanmıştım.
7: Defne Kurt'un sıradaki hedefi 2028 Paralimpik oyunları.
1: Kültür sanat haberlerinden derlediğimiz bir tur var şimdi sırada ve bu turla da noktalayacağız ama saat başında yani dakikalar sonra karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
8: Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ülkesindeki yıkıcı depremin yaralarını sarmak için en az

10 yeni okul inşa edilmesine yardımcı olacağını açıkladı. Depremin ardından ülkesini ziyaret eden şarkıcı, hasar gören okulları ziyaret etti ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Şarkıcı, yeniden inşa edilecek okullar için ilk etapta 1 milyon doların üzerinde bağışta bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen Pinokyo Egze ile kapanış yapan festivale ilgi büyüktü. Koreograf Erika Silgoner imzasını taşıyan eser, Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesini gerçeklik, yapay zeka, hafıza ve insan olma kavramları üzerinden dijital çağın dünyasında yeniden yorumladı.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 3. gününde Resul Dindar'ı ağırladı. Resul Dindar konser boyunca Sibelum, Erzurum'un güzelleri ve Ya Ben Anlatamadım başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Güzelleri, güzelleri, Erzurum'un güzelleri, güzelleri, güzelleri, Manandacan güzelleri. Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserler festival boyunca müzikseverleri ağırlamaya devam edecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
2: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 dereceleri yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu, Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
1: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdürüyoruz. Yurttan bir haber paylaşarak da başlayalım hemen. Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
1: Önce bir gürültü duyuldu, ardından duman yükseldi. Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen cisim tehlikeye yol açtı.
2: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.
1: Görüntüler dün akşam saat 19'da Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Emniyetin bahçe bölümüne isabet eden cisim nedeniyle çevredeki binaların camları kırıldı. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri harekete geçti. Emniyet binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
0: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'in yakalanması için de çalışma başlatıldı.
1: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
3: Sayın Vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
1: Görüntüler Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde kaydedildi. Yeni partili milletvekili Meriç öğle saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü, Keleş Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi yok.
4: Nereden bir tutalım? Tamam. Bir kişi daha gelsin.
1: Olayın ardından polis harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımla devam eden sayın milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz dedi.
0: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yapılan bıçaklı saldırıya Ankara'dan ard arda tepkiler geldi. Saldırı kınandı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yapılan saldırıyı kınadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
5: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez ifadeleriyle tepki gösterdi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de saldırıyı lanetlediğini söyledi. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz, ifadesini kullandı.
0: yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Adana merkezi 21 ilde düzenlenen operasyonla aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına Rasim Ozan Kütahyalı'nın MASAK raporları da girdi. Avukatının itirazı üzerine Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler var. Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı Glopra ilişkinde yeni bilgiler ortaya çıktı.
6: Hayırlı olsun. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü Alihan Kuriş suç örgütünün soruşturmasıyla yeniden gündemde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında vefat eden Denizolgun'un kabrinin açılmasına karar verdi. Eski bakan Denizolgun Alihan Kuriş'in dayısı. 2024 yılında da ölümün şüpheli olduğu ve sorumluların Alihan Kuriş ve annesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fatih Süleyman Denizolgun, şimdi de Adalet Bakanlığı Faili Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı FETİK'a bir kararı verdi. Denizolgun'un kabri 19 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde açılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak. Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme programına ilişkin de yeni detaylar var. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayla yetkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Önce şifre, ardından biyometrik veri girildiği, son olarak da harici onay gelmesiyle erişimin sağlanabildiği tespit edildi. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların da tutulduğu belirlendi. Bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu.
0: Milli Dayanışma Kanunu yani terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
7: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
9: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
8: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı.
10: Nişasta bazlı şeker farklı ürün adlarıyla faturalandırıldı. Ürünlere tatlandırıcı glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimler verilerek piyasaya sürüldü, halk sağlığının tehdit edildiği belirlendi. Bu sahteciliği uygulayan firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Firma yetkililerinin de aralarında olduğu 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
11: Geçelim ağzı bunlarla birlikte.
10: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunu kapsamında belirlenen kota ve iç piyasaya satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İddiaya göre iç piyasaya arz edilmemesi gereken bazı ürünler aracı firmalar üzerinden piyasaya sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda bazı üretici firmalarla toptancı ve aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişkiler olduğu anlaşıldı. Faturalarda gösterilen ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin farklı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Söz konusu işlemlerin kayıt dışı satış, vergi kaybı, yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, piyasa fiyatlarının etkilenmesi gibi sonuçlar doğurabileceği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bulunan toplam 25 şirkette arama yapıldı. 47 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek. Şeker kanununa göre nişasta bazlı şeker üretimi ve satışı sıkı kotalara ve yasal sınırlamalara tabi.
0: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacağı davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
12: Tuğyan annem neden öldürdün?
13: Tuğyan anneni sen mi öldürdün Tuğyan?
1: Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sistemiyle yargılanacak. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dava başlıyor. İddianamenin kabulüyle birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. İddianamedeki diğer sanık da olay anında odada bulunan Sultan Nur Ulu. Ulu da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar ceza istemiyle yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verilmişti.
0: Adana'da 10 yıldır tehdit ettiği eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı, hayati tehlikeyi atlattı ancak bundan sonrası için endişe ediyor. Tutuklanan saldırganın serbest kalması halinde aynı şeyi yapacağından endişe ediyor.
14: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
8: Yardım istedi, 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ayşe Katırcı hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan, otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanlının cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı. Yandan attım.
0: 6 Şubat depremi sonrası geride kalanların adalet arayışı devam ediyor. Hatay Antakya'da Arslan Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Vahide Dilek Yılmaz da onlardan biri. Çocuklarını kaybettiği bina kaçaktı. Müteahhidi kaçarken yakalandı. Dördü çocuk 6 kişinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada yalnızca 11 ay cezaevinde kaldı. Hapisten çıkınca 6 kişiye mezar olan o enkazın yerine yeniden ev yaptı ve ailesiyle içinde yaşamaya başladı. Ve iddiaya göre bu ev de kaçak.
12: 6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Yani benim çocuklarım öldüğü yerde onlar yaşıyor. Yani bu gerçekten insanın dayanabileceği bir şey değil, acı değil.
8: Emir 10, Atlas 13 yaşındaydı. 6 Şubat depreminde Hatay Antakya'daki evleri yıkıldı, hayatlarını kaybettiler. O gün o binada 6 kişi yaşamını yitirdi. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Arslan'dı. Bir yıl bile hapis yatmadı. Cezaevinden çıktı, dördü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği enkazın yerine tekrar ev yaptı. İçinde ailesiyle yaşamaya başladı.
12: Kaçak olduğunu biliyorum. Belediyeye şikayet ettim. Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim.
8: Binanın 66 yaşındaki müteahhiti Selim Aslan, deprem sonrası kaçarken yakalanmış, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edilmişti. Yıkılan binanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
12: Kaçak bir arsanın üzerine ev kurdular ve bize depreme dayanıklı olduğunu söylediler. Kolonlarında nervi yok, yapı kaçak, yapı arsa görünüyor.
8: Çocuklarını kaybeden Vahide Dilek Yılmaz o binadan ağır yaralı kurtuldu. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Artık çocuklarının oynadığı parkı görmek, yürüdüğü yollarda yürümek bile acı veriyor.
12: Bu ağacın ışırtısı, o rüzgarın sesi, bu park zaten benim çocuklarımın çok oynadığı bir parktı. Bisiklet sürdüğü parktı. Bakamıyorum bile, biliyor musunuz? Yani canım yanıyor bakarken. Bu hışırtıyı duyarken de artık eskiden bana huzur veren bir şeydi ama şu an canımı yakıyor.
8: Onun için hayat, iki çocuğu için adalet mücadelesi demek.
12: Tekrardan güvenmek istiyorum adalete. Kimse 6 cana kıyıp 11 ay yattıktan sonra çıkamaz, çıkmamalı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denedi.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik paylaşımlarına devam etti. Trump bu kez de kendi sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Amerikan Başkanı sonraki paylaşımında da İran'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini belirtti. Herhangi bir yeni görüşmenin de yapılmasının planlanmadığını söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın da süreceğini açıkladı. Bunun yanında deniz mayınlarının tamamının temizlendiğini duyurdu. Trump'ın Hürmüz Boğazı paylaşımına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi tepki gösterdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzelecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Garibabadi bu sözlere de yanıt vermiş, Hürmüz ne tweetle ne uçak gemisiyle ne de talimatlarla ele geçirilebilir ifadesini kullanmıştı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmalarına engel olması halinde ummanı bombalamakla tehdit etmişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Trump'ın neden ummanı hedefe koyduğu sorusuna yanıt aradığı bir analizi sayfalarına taşıdı. Trump yönetimi içinde bazı isimlerin ummanı ikiyüzlü davranmakla suçladıkları belirtildi.
15: Hayır, pek iyi davrandıklarını sanmıyorum ama diğerleriyle olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıktık.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sözlerle hedef aldığı ülke Umman. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran'la anlaşmalarına engel olmaları halinde Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Peki Trump neden Umman'ı hedefe koydu? Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu sorunun yanıtını mercek altına aldı. Gazete bazı Amerikalı yetkililerin Umman'ı İran yanlısı gördüklerini yazdı. Wall Street Journal, Trump'ın İran konusundaki çıkmazdan öfkelenerek Umman'ı tehdit etmiş olabileceğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın savaşı bitirmek için Umman'ın yeterince yardımcı olmadığını düşünmüş olabileceğine dikkat çekindi. Trump yönetimi içindeki bazı isimlerin Umman'ın İran lehine olan bir nükleer anlaşmaya varılması için Tahran'a yardım edebileceği görüşünde olduğu belirtildi. Trump'ın bazı üst düzey danışmanlarının Umman'ı Washington'la Tahran arasında mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamaya çalışmak yerine büyük ölçüde İran'ın safını tutan iki yüzlü bir aktör olmakla suçladıkları söyleniyor. Trump'ın bazı yardımcıları ise Umman'ın İran'la olan köklü bağlarının ara buluculuk süreci için bir avantaj teşkil ettiğine dikkat çekiyor. Bu isimler Trump'ın nükleer anlaşmayı tamamlama konusunda yaşadığı zorluklar nedeniyle suçlayacak başka taraflar ararken Umman'ı günah keçisi ilan ettiği görüşünde. İran'la Umman arasındaki anlaşmanın Tahran'ın Boğaz üzerindeki kontrolünü pekiştirebileceğine dair endişeler bulunduğu da vurgulandı. Trump yönetimi daha önce de İran'la birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret almayı planladığı gerekçesiyle Umman'ı yine bombalamakla tehdit etmişti.
0: İsrail, Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vurdu. Saldırıya Suriye'den ve Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan da tepki geldi.
8: İsrail ordusu Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur hava üssünü vurdu. Yerel kaynaklar İsrail savaş uçaklarının gece 3 sıralarında saldırdığını kaydetti. Suriye'de yetkililer üsse 8 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan saldırılara tepki geldi. Barak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ebu Zuhur üssüne İsrail tarafından gerçekleştirildiği teyit edilen hava saldırılarının bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim tırmanışı oluşturmasından derin endişe duyuyoruz ifadelerini kullandı. Tüm tarafları yeni askeri gerilimlere yol açmak yerine mantıklı ve yapıcı bir söyleme öncelik vermeye çağırıyoruz dedi. Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları kınandı. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık şekilde ihlal edildiği kaydedildi. Saldırılar İsrail'in bölgeyi daha fazla gerilimle istikrarsızlığa sürükleme girişimi olarak tanımlandı. İsrail ordusundansa saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu. Rejimin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depolarıyla stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.
0: Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur askeri havalimanına düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu. Türkiye, İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı. Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi, dedi. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine doğru yöneldiğini, gözlemlediğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye kendi tepkisini mantıklı bir şekilde hazırlayabilirdi, dedi. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz, açıklamasını yaptı. İsrail'in Suriye'deki saldırısına Ankara'dan sert tepki var. Yapılan açıklamalarda İsrail'in bölge barışı için tehdit olduğu vurgulandı. Uluslararası topluma çağrı yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Netanyahu'nun partisinin seçim afişini eleştirdi.
10: Son Suriye saldırısıyla İsrail bir kez daha Ankara'nın sert tepkisinin hedefinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor, dedi.
16: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
10: AK Parti sözcüsü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.
5: Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.
10: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğünü belirtti. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi.
0: Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son olarak Rusya Ukrayna'nın kuzeyindeki bir köyü vurdu. 10 sivil yaşamını yitirirken 18 sivil de yaralandı. Rusya ise Moskova'ya düzenlenen drone saldırılarında İngiliz dronlarının tespit edildiğini açıkladı. Londra'ya tepki gösterildi.
5: Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a füze saldırısı düzenledi. Rusya sınırındaki bir köy hedef alındı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırısında postane ve mağazalarla birlikte sivil yerleşimlerin vurulduğunu belirtti. Ukrayna yanıt verecek dedi. Rusya yaz boyunca başkent Kiev dahil birçok kenti vurdu. Birleşmiş Milletler verilerine göre Temmuz'da önceki aya kıyasla hayatını kaybeden sivillerin sayısı 1/3 oranında arttı. Ukrayna'da Rusya'ya yönelik drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Özellikle petrol tesisleri ve lojistik altyapı hedef alınıyor. Amaçsa 4. kışa girilecek olan savaşta Rusya'nın askeri kapasitesine mümkün olan en büyük zararı vermek. Rusya ve İngiltere arasındaki gerilimin temelinde de Londra'nın Kiev'e askeri desteği var. Moskova yönetimi Ukrayna'nın son 2 insansız hava aracı saldırısında kullanılan ekipmanın İngiliz yapımı olduğunu açıkladı. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği İngiltere'yi Ukrayna'da savaşı kasten şiddetlendirmekle suçladı. Çatışmaya ne kadar çok dahil olurlarsa ödeyecekleri bedel de o kadar fazla olur denildi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İngilizlerin insansız hava aracı desteğinin İngiltere'nin savaşa dahil olması olarak değerlendirilebileceğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise Rus tehdidine yanıt verdi. Ukrayna'nın kendisini savunması için destek sağlıyoruz açıklamasını yaptı. Kendisinin de önceki başbakanlar gibi Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
0: Pakistan'da yüksek mahkeme eski başbakan İmran Han'ın hastaneden hastaneye sevk edilmesine hükmetti. Ailesi ve partisi uzun süredir bu talebi gündeme getiriyordu. Avukatları 73 yaşındaki İmran Han'ın hapishanedeyken sağ gözünde görme kaybı oluştuğunu ve genel olarak sağlık durumunun kötüleştiğini söylüyordu. Yüksek Mahkeme İmran Han'ın 48 saat içinde hastaneye sevk edilmesine ve 16 Eylül'e kadar da burada tutulmasına hükmetmişti. Güven oylaması ile iktidarını kaybeden İmran Han 2023'ten beri hapiste tutuluyordu. Yolsuzluk, yasa dışı evlilik, devlet sırlarını ifşa gibi suçlamalarla yargılanan İmran Han geçen yıl 14 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu.

0: Aksaray'da madeni yağ yüklü tırda şarampole yuvarlandı. Sürücü hayatını kaybederken alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Kaza Ankara Niğde otoyolunda meydana geldi. Madeni yağ yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ardından alev aldı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yoğun duman nedeniyle Ankara Niğde yolu bir süre ulaşıma kapandı. Bir itfaiye eri dumandan etkilendi ama neyse ki durumu iyi. İstanbul Sarıyer'de yayaları kırmızı yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçen bir kadına araba çarptı. Olay anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Kaza akşam saatlerinde Sarıyer Darüşşafaka mahallesinde yaşandı. Trafik ışığı kendisine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Hatun Demir'e o sırada hızla gelen bir otomobil çarptı. Kadına çarpan araç daha sonra sürücü hakimiyetinden çıkarak karşı yöndeki trafik lambasının direğine çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Hatun Demir tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

İhtiyarlı kapıya gelince Ahmet amca bir hayat boyunca biriktirdiklerini üç oğlu arasında paylaştırma zamanı geldiğinde karar verdi. Onun çiftliği küçük ve verimsizdi. Ancak bir aile besleyebilmişti. Üç aileye asla yetmeyecekti. Para olarak ancak birkaç kuruşu vardı. Ve evin içindeki eşyalar üç ev kurmaya yetmezdi. Hesap yapınca üç oğlunu çağırdı. Keşke üçünüze verecek param, tarlam, eşyam olsaydı ama yok. Bu hayatta var ettiğim tek değerli şey sizsiniz. Bendeki az üçe bölsem, her birinizi ancak bir hiç vermiş olurum. O nedenle bütün mirasımı sadece birinize vermeye karar verdim. Ötekiler iyi dileklerimle şanslarını dünyada aramaya gider. Masada üç para var. Pazara gidin ve bu odayı dolduracak bir şey satın alın. Tek bir para ile bütün odayı doldurabilen mirasçım olur. Birinci oğul gidip saman aldı. Odaya getirip serdi ama sadece zemini kaplayabildi. Odada hala çok boşluk vardı. İkinci oğul gidip kuş tüyüyle geri geldi. Tüyler odada uçuştular, hem yerde hem havada her yerde tüy vardı. Ama hala odada çok boşluk vardı. O zaman üçüncü oğul gitti. Geri geldiğinde at arabası bomboştu. Elleri cebinde duruyordu. Hiçbir şey getirmemiş gibiydi. Akşama kadar babasının yanına gitmedi. Ancak karanlık basınca girdi odaya. O zaman cebinde tuttuğu mumu yaktı. Odanın tam ortasında. Ve bir anda bütün oda ışıkla doldu. Yerden tavana kadar. En karanlık günlerde eşyalar mallar değil, içimizi ışıkla doldurmak bizi kurtarır.

Masallarda her yerdeki gibi herkes kral olmak ister. Oysa ki kral olmak zannedildiği kadar rahat bir iş değil. Sorumluluğu yüksek bir iş ve onunla beraber çok endişe gelir. İşte bu masalın kralı sürekli korku ve endişe içindeymiş. İyi bir adammış ve halkın mutluluğa önem veriyormuş. Ama bu durumu sadece endişesini artırıyormuş. Her gün acaba güneş tarlalara yüzünü gösterecek ve domatesleri olgunlaştıracak mı? Üzümleri don kıracak mı? Danışmanlarım bana ihanet edecek mi? Bir ordu gelip saldıracak mı diye endişeliyormuş. Bir şey ters gittiğini saçını başını yollar. İyi gittiğini ya kötü bir şey olursa diye midesine ağrılar girermiş. Kısacası çok dertliymiş. Kralımızı sakinleştiren tek bir şey olurmuş. O da sıradan insanlar gibi giyinip halkın nasıl yaşadığını görmek için krallığın sokaklarında dolaşıp halkın nabzını tutmakmış. Bir akşam bir seyyah gibi giyinmiş, ülkenin en fakir mahallelerinden birinde dolaşmaya başlamışken küçük bir kulübenin penceresinden masaya oturmuş, çorba ve ekmekten oluşan mütevazı bir akşam yemeğini yiyen bir adam görmüş. Ancak dikkatini çeken adamın güzel gülümsesiymiş. Kral şimdiye kadar hiç böyle bir memnuniyet görmemiş. Bütün odayı aydınlatıyormuş. Kulübeye ve yemeğe bakınca adamın neden bu kadar mutlu olduğunu merak etmekten kendini alamayıp kapıya vurmuş ve adamdan onu bir gece için misafir etmesini istemiş. Fakir adam onu hemen içeriye davet etmiş. Ekmeğin ikiye bölüp en büyük parçayı yolcuya vermiş. İki adam birlikte sofraya oturmuşlar. Kral adama ne iş yaptığını ve mutluluğun sebebini sormuş. Ben bir ayakkabı tamircisiyim. Bugün iki ayakkabı tamir ettim. Ekmeğime ve bir mum alabildim. Ayrıca çorbam için sebze yapraklarımı topladım. Ve sen gelene kadar da güzel bir yemeğin tadını çıkarıyordum. Şimdi paylaşılacak bir misafir olduğu için daha güzel oldu. Mutlu olmayacak ne var? Kral adamın düşünce tarzının basitliğin karşısında afalanmış. Nasıl olur da bu adam hayatı güvende değilken kendini bu kadar şanslı sayabilirmiş? Bazılarında hiç geleceği düşünmek, planlamak yokmuş. Yarın İş olmazsa o zaman ne yiyeceksin? Demiş yüzü parlayan adam. Bugün bugüne baktı. Yarın yarına bakar. Daha başlamamış gün için neden şimdi endişe edeyim ki? Kral sarayına dönerken kafasız adam işte halkın basit düşüncesi diye mırıldanmış. Bu adam belli ki hiç gerçek bir zorlukla karşılaşmamış. Karşılaşsaydı biraz endişe ederdi. Ona bir ders vermek için adamı test etmeye karar vermiş. Ertesi gün ayakkabıları tamir edilmesini yasaklayan bir yasa çıkarmış. Ve akşam olduğunda adamın kulübesini ziyaret edecekmiş. Onu çaresiz bir halde pişmanlığına pişman olurken bulacağını düşünüp seviniyormuş.

akşam kulübenin penceresinden bakınca ne görsün? Masada mum, ekmek, çorba ve peynir. Ve bu yemeğin önünde oturan adamın yüzünde kulaktan kulağa bir gülümse. Nasıl ya? Diye şaşırmış kral. Ve planının neden başarısız olduğunu öğrenmek için kapıya çalmış. Misafir, hoş geldin diyerek kapı açmış bizim ayakkabı tamircisi. Ve önceki gece olduğu gibi ekmeğini, çorbasını ve peyniri paylaşıp sofrada tüccar zannettiği misafir oturtmuş. Kral o gün nasıl geçimini sağladığını sormuş. Bugün aletlerimi çarşıya gittim ve ilginç bir şekilde ayakkabı tamir etmenin suç olduğunu öğrendim. Aman büyüklerin kararları nasıl olduğunu bilirsin. Anı ve sebepsiz. Kuyunun yanında otururken kovaların evini taşımaya çalışan yaşlı bir kadın gördüm. Ona yardım edince bana para verdi. Bunun üzerinde tekrar kuyuya gidip bütün gün boyunca su taşıdım. Günlük ekmeğime mumumu ve hatta biraz peynir alacak kadar kazandım. Ama yarın diye feryat etmiş kral. Yarın için nasıl endişelenmezsin? Bizim tamirci de bugün bugüne baktı. Yarın yarına bakar. Daha başlamamış gün için neden şimdi endişe edeyim diye cevaplayınca kral daha kızmış. Ertesi gün kral bu iflah olmaz aptala ders vermeyi daha kararlı bir biçimde su taşıma işini yasaklayan bir yasa çıkarmış. Ve akşam yine adamın evine gitmeyi planlamış.

akşam kulübenin penceresinden ne görsün? Masada mum, ekmek, çorba, peynir ve bir parça sosis. Odaya girer girmez sormuş. Öyle görünüyor ki dostum, bugün bir kez daha başarmışsın. Bugün geçimini nasıl kazandın? Mutluluktan yüzünü parlayan adam misafirin için sosis keserken, bugün ayakkabı tamir etmek yasak, hem de su taşımak yasakmış. Ama bugün ben şans eseri bir inşaatta iş buldum demiş. Ama yarın iş bulamazsan. Aman yolcu, bugün bugüne baktı, yarın yarına bakacağım. Daha başaramamış gün için ben şimdi neden endişe edeyim? Kral bu adama bir şey öğretmek istiyorsa daha kökten bir çözüm bulması gerektiğini düşünmüş. Böylece ertesi gün bütün inşaat işçileri zorla orduya yazdırmış. O akşam kendini güvenli ayakkabı tamircisinin evine gitmiş. Pencereden bakmış ve birdeni görsün. Mutluluktan yüzü parlayan adamın masasında ekmek, çorba, peynir, sosis, bir de şarap varmış. Kral kapıya vurmadan içeri girmiş ve şimdi hangi talih kuşu omuzuna konmuş diye sormuş. Ayakkabı tamircisi her akşam gibi, misafir, hoş geldin, seni bekliyordum. Otur ye, ben anlatırım. İlginç bir gün yine. Bugün tam inşaatta çalışmaya başlamışken gardiyanlar geldi ve bizi orduya yazdırdılar. Bana bir üniformayla bir kılıç verdiler ve bütün gün sarayın dışında nöbet beklememi söylediler. Gün sonunda maaşımı almaya gittim ama saray muhafızların ancak ayın sonunda maaş alabileceklerini öğrendim. Eve yürürken bir emanetçi dükkanının önünden geçiyordum. Kılıcımın metalı bir aylık yiyecek karşılığında takas etmeye karar verdim. Ay sonunda maaşımı alınca kılıcı geri alırım. Bu arada kendime ahşaptan bir kılıç yonttum. Ama yarın sarayda kılıcının kullanmanı isterlerse o zaman ne yaparsın? Ayakkabı tamircisi misafirine bardak şarap doldururken, aman yolcu, biliyorsun, bugün bugüne baktı, yarın yarına bakacak. Daha başlamamış gün için neden şimdi endişe edeyim diye cevap vermiş. Kral sesini çıkarmamış. Şimdi adımı yakalamış. Ertesi günün gelmesi için sabırsızlanıyormuş. Yarını düşünmeden bugünü yaşayanların başına mutlaka gelecek sefaleti tatmasını istiyormuş.

0: ertesi gün kral ayakkabıcının önünde bir hırsızın yakalanmasının için düzen kurmuş. Hırsızın elinin kesilmesini için tamircisinin seçilmesini sağlamış. Ayakkabı tamircisinin öne çıkmış, baş muhafıza efendim hayatımda bir sinek bile öldürmedim. Bu adamının bu cezayı hak ettiğinden ne kadar eminsiniz? Demiş.
1: Kralın emri. Karşı mı geleceksin?
0: Hayır tabii ki. Sadece Tanrı'nın izni almama izin ver. Ve ayakkabı tamircisi orada kalabalığın önünde diz çöküp yüksek sesle Tanrı'ya yakarmış.
2: Tanrım, eğer bu adam suçluysa kılıcıma kuvvet ver. Kutsal cezanını uygulayayım. Ama masumsa yalvarıyorum. Elim bir masumun kanıyla kirlenmesin. Masumsa kılıcımı tartaya çevir.
0: Duasını bitirmiş ve şaşkın kalabalığın karşısında tarta kılıcını kınından çıkarmış.
2: Halk mucizeyi alkışlamış. Tanrı'ya övgüler düzmüşler. Ayakkabıcının cesaretini alkışlamışlar. Ve tabii hırsız da serbest bırakılmış.
0: Bu sahneyi seyreden krala gelince o da kahkahalar atmaya başlamış. Ayakkabı tamircisine yaklaşmış ve sormuş.

Senin dünyaya olan inancın benim aradığım ilaçtı. Ve böylece kalbi gerçek inancı bilen basit bir ayakkabı tamircisi, endişeli kralın en güvendiği danışmanlarından biri olmuş.

dalda meyve, her otta tohum. Yazın bereketi sonsuzdu. Karınca şirketinin patronu bu bereketi görünce hemen plan yapmaya başladı. Şimdi durma zamanı değil de hayır, su akarken kova doldurmalı. Şimdi durmadan çalışıp bu bereketi kış için toplama zamanıydı. Karıncaların organizasyon yetenekleri çok iyiydi. Sahada teknisyenler çalışırken içeride liderler ve finansçılar toplantı yapıyorlardı. Haftanın rakamlarını rengarenk tablolar ve grafiklerde inceliyorlardı. Hedef: daha hızlı, daha fazla, daha dolu. Karıncalar takımlara bölünüyor, her takıma bir bölge düşüyordu. Verim arttırmak için her sene molalar azaltılıyordu. Bir zamanlar bunu düşünmek bile liderleri güldürüyordu. Her hafta karıncalar 2 gün mola vermekle beraber her 2 saat dinlenme molaları veriyorlardı. Ama bu zaman çoktan bitmişti. Yazın tatil günü artık yoktu. Tatiller kışın alınırdı. Ayrıca karıncaların sırtında pipetli besin paketleri yerleştirdiklerinden beri karıncaların mola ihtiyacını tamamen yok etmişlerdi. Elbette bu da verim çok arttırmıştı ve bunu kutlamak için lider karıncalar kadeh tokuşturmuşlardı. O günden sonra mola almayan karıncalarda yorgunluk ve hastalık artışı görmüşlerdi. Ama besin paketlerine vitamin ve ilaç ekleyince o da çözülmüştü. Ödün vermek zorundaydılar. Hayat zor. Hayatta kalmak bir mücadele. Tek çare her nefesle çalışmaktı. Elbette ki motivasyon da önemliydi. O nedenle takımlar yarışıyordu. Her hafta toplanan mallar tartılıyordu ve en çok toplayan takımının adı onur tahtasına yazılıyordu. Böyle sergilenmekten gurur duyan karıncaların bir sonraki hafta yenilenmiş bir enerjiyle tarlaya gittiklerini birçok araştırma ispatlamıştı. Ayrıca ödül de önemliydi. O nedenle kışın en verimli teknisyen karıncalara daha büyük porsiyon yemek dağıtılıyordu. Böylece kışın doymanın hayaliyle her tarla teknisyenin bütün gücünle çalışıyordu. Her şey yolundaydı. Gerçekten her şey. Yine de karınca grup başkanının bir endişesi vardı. Elbette karınca şirketi ülkenin en büyüktü. Onlara 10 sene boyunca yetecek kadar hasat toplamışlardı. Bölgeleri en verimli, en geniş, bunlar tartışılmazdı. Hiçbir rakip onu korkutmazdı. Ama son zamanlar karınca dünyasında küçük bir kooperatiften çok bahsetmeye başlamışlardı. Uzak bir tarlada yerleşmiş bir işçi kooperatif. Patronsuz, lidersiz, grafiksiz, hatta ölçümsüz çalıştığına dair söylentiler vardı.

Şimdiden en iyi tarla teknisyenleri istifa edip o kooperatife gitmişlerdi. İşte bu fikir karınca şirketinin başkanına uykusuz geceler veriyordu.

Merak ede ede bir gün gizlice o bölgeye gidip onları gözetlemeye karar verdi. Gelince gördükleri onun kanını dondurdu. Bölgeye gelir gelmez ilk fark ettiği müziğin sesi olmuştu. Sonra kahkahalar. Tarlanın bir ucunda bir Ağustos böceği oturup müzik yapıp şarkı söylüyordu. Çalışan karıncalar müzik dinlemekle kalmayıp çalışırken Ağustos böceğinin şarkısını söylüyorlardı. Her adımla dans eder gibi zıplayan bu karıncalar bütün verimli çalışma usulleri kırmakla kalmayıp tarlanın kenarında eski usul gibi dev bir sofra kurmuşlardı. Ateş üstünde dev bakır kazanlar vardı ve onların etrafında aşçılar uğraşıyorlardı. Nefis kokular yükseliyordu. Birden Ağustos böceğin müziği değişti.

duyan herkes işini bırakıp sofraya koşarak oturmaya gitti. Sofranın etrafında oturan karıncalar önce şarkı söylediler.

0: Sonra nefis yemeği paylaştılar. Tam da o zaman fark ettiler. Otların arasında onları gizlice seyreden adamı. Büyük ısrarla onu çağırıp onu sofraya oturtup onunla yemeklerini paylaştılar. Tam iki saat süren bu yemekte yediklerinin tadı hala damağındaydı evi dönünce. Keşke size bir sonraki gün çalışma modellerini değiştirdiğini söyleyebilseydim. Ama hayır, hayat masallarda bile o kadar basit değil. Kooperatif ve şirket yan yana devam ettiler. Şirketin toprağı daha geniş, çalışanı daha fazla, ambarları daha dolu. Ama kooperatifte yazın şarkı söyleniyor, kışın masal anlatılıyor. Kahkahayla dostluklarla akıyor zamanı. Ve o günden bugüne öyle, yan yana devam ediyorlar. Yaşamak karar vermek demektir. Ya sen yolcu, nasıl bir yaşam istersin? Daha fazla, daha yüksek, daha hızlı, molasız hedefleri giden bir yol var. Dostlukla, gönüllü, sade, yavaş adımlarla giden başka bir yol var. Hayat senin, tercih senin. Biz de sana mutlu, şarkı ve masal dolu bir gün dileriz.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.

0: Radyo. Hava durumu.
1: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli, 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 derecelere yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu, Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece.
0: Hava durumu.

0: Mutlu geceler, gelişmelerle karşınızdayız. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Uğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'in yakalanması için de çalışma başlatıldı.
1: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
2: Sayın Vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
1: Görüntüler Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde kaydedildi. Yeni Partili milletvekili Meriç öğle saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü, Keleş Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi yok.
3: Nereden bir tutalım? Tamam. Bir kişi daha gelsin.
1: Olayın ardından polis harekete geçti. Zanlının eski CHP Uzeri İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gülek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımla devam eden Sayın Milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz dedi.
0: Milli Dayanışma Kanunu yani terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı yasanın yürürlüğe girmesini, Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.
6: Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz.
5: Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk önemli adım da atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasada yer alan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. Yılmaz ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih süreci için oluşturulacak alt komisyonların ele alınacağını açıkladı. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: İzmir Menderes Belediye Başkanı tutuklanmış, görevinden de uzaklaştırılmıştı. İlçede başkan vekili seçimleri yapıldı. Bir hayli tartışmalı geçen o seçimde CHP ile Yeni Parti anlaşamayınca AK Parti adayı başkan vekili seçildi. Bu durum CHP ile Yeni Parti arasında yeni bir tartışma yarattı.
7: Gergin oylamanın ardından CHP ve Yeni Parti adaylarını geride bırakan AK Partili Asuman Şen, Menderes ilçesinin yeni belediye başkanı oldu. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylama Yeni Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, uzlaşı taleplerimizi reddedip kendi adaylarını çıkardılar dedi. Buna rağmen belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için Yeni Parti adayını destekleme talimatı verdiklerini söyledi. Talimatı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerinin disipline verileceğini belirtti. Seçimi AK Parti'nin kazanmasının sebebinin CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen yeni parti yöneticileri olduğunu söyledi. Yeni Parti'den de suçlamalara yanıt geldi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. Bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
0: Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge ifadeye çağrıldı. Enginyurt işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezinde protein tozu ve çeşitli yasaklı maddelerin kayıt dışı şekilde satışının yapıldığı ifade edildi. Ayrıca Cemal Enginyurt adına meclis kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü. İfade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Erge ve Enginyurt adliyeye sevk edildi. Enginyurt adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına Rasim Ozan Kütahyalı'nın MASAK raporları da girdi. Avukatının itirazı üzerine de Kütahyalı serbest kaldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Alihan Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Örgütün kullandığı gizli haberleşme programı olan Glooper'a ilişkinde yeni bilgiler ortaya çıktı.
9: Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü Alihan Kuriş suç örgütünün soruşturmasıyla yeniden gündemde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılında vefat eden Denizolgun'un kabrinin açılmasına karar verdi. Eski bakan Denizolgun Alihan Kuriş'in dayısı. 2024 yılında da ölümün şüpheli olduğu ve sorumluların Alihan Kuriş ve annesi olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fatih Süleyman Denizolgun, şimdi de Adalet Bakanlığı Faili Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Fetika bir kararı verdi. Denizolgun'un kabri 19 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde açılacak ve kesin ölüm nedeni araştırılacak. Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme programına ilişkin de yeni detaylar var. Uygulama mağazalarında bulunmayan programa 3 kademeli doğrulamayla etkilendirilmiş kişilerin erişebildiği ortaya çıktı. Önce şifre, ardından biyometrik veri girildiği, son olarak da harici onay gelmesiyle erişimin sağlanabildiği tespit edildi. Uygulamayla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların da tutulduğu belirlendi. Bölge sorumluları ve üst düzey yöneticilerden oluşan 3000'den fazla kişi uygulamayı kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile yollanıyor, dönerken de para transferinde kurye olarak kullanılıyordu. Öğrencilere valizleri açmayın talimatı veriliyordu. Örgüt yöneticilerinin teslim aldığı paralar da sisteme sokuluyordu.
0: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. 47 şüpheli de ifadeye çağrıldı.
7: Nişasta bazlı şeker farklı ürün adlarıyla faturalandırıldı. Ürünlere tatlandırıcı glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimler verilerek piyasaya sürüldü. Halk sağlığının tehdit edildiği belirlendi. Bu sahteciliği uygulayan firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Firma yetkililerinin de aralarında olduğu 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
10: Geçelim ağzımlarla birlikte.
7: Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsıyor. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunu kapsamında belirlenen kota ve iç piyasaya satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İddiaya göre iç piyasaya arz edilmemesi gereken bazı ürünler aracı firmalar üzerinden piyasaya sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen raporlarda bazı üretici firmalarla toptancı ve aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişkiler olduğu anlaşıldı. Faturalarda gösterilen ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin farklı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Söz konusu işlemlerin kayıt dışı satış, vergi kaybı, yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, piyasa fiyatlarının etkilenmesi gibi sonuçlar doğurabileceği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da bulunan toplam 25 şirkette arama yapıldı. 47 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek. Şeker kanununa göre nişasta bazlı şeker üretimi ve satışı sıkı kotalara ve yasal sınırlamalara tabi.
0: Dış haberlere de bakalım. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik paylaşımlarına devam etti. Trump bu kez de sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Amerikan Başkanı sonraki paylaşımında da İran'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini de belirtti. Görüşme planlanmadığını da söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın da süreceğini açıkladı. Bunun yanında deniz mayınlarının tamamının temizlendiğini duyurdu. Trump'ın Hürmüz Boğazı paylaşımına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de tepki gösterdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada İran'ı yendikten sonra Boğazı ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Garibabadi bu sözlere de yanıt vermiş, Hürmüz ne tweetle ne uçak gemisiyle ne de talimatlarla ele geçirilebilir ifadesini kullanmıştı. İran'ın Haydarabad Başkonsolosluğu da Trump'ın Hürmüz'ün ABD toprağı olacağı paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi. Kaliforniya eyaletinin taralı olduğu bir ABD haritası paylaşan konsolosluk hesabı İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni toprağı notunu düştü.
0: İsrail, Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vurdu. İsrail'in Suriye'deki saldırısına da Ankara'dan sert tepki geldi. Yapılan açıklamalarda İsrail'in bölge barışı için tehdit olduğu vurgulandı. Uluslararası topluma da çağrı yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Netanyahu'nun partisinin seçim afişini eleştirdi.
7: Son Suriye saldırısıyla İsrail bir kez daha Ankara'nın sert tepkisinin hedefinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi.
11: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
7: AK Parti sözcüsü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.
12: Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir.
7: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğünü belirtti. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz denildi.
0: ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur askeri havalimanına yaptığı saldırıya ilişkin konuştu. Türkiye, İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı. Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi dedi. Barak, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Türkiye'nin İsrail'in düzenlediği saldırıdan önce uyarılmadığını vurguladı. Türkiye'nin savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyine doğru yöneldiğini gözlemlediğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye kendi tepkisini mantıklı şekilde hazırlayabilirdi dedi. Barak, Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz dedi. If there will be a deal, we are not seeing that. Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
1: Önce bir gürültü duyuldu, ardından duman yükseldi. Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü bahçesine düşen cisim tehlikeye yol açtı.
13: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur. Konuyla ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar.
1: Görüntüler dün akşam saat 19'da Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Emniyetin bahçe bölümüne isabet eden cisim nedeniyle çevredeki binaların camları kırıldı. Park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri harekete geçti. Emniyet binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, geniş çaplı inceleme başlatıldı.
0: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tribün lideri Muzaffer Şirin'in adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Şirin yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu testinin de sonucu çıktı. Şirin'in saçından alınan örneklerde uyuşturucu madde tespit edildi. Adana'da 10 yıldır tehdit edildiği eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Ancak bundan sonrası için endişe duyuyor. Tutuklanan saldırganın serbest kalması halinde aynı şeyi yapacağından endişe ediyor.
14: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
5: Yardım istedi, 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Tüm çabasına rağmen 10 yıl önce boşandığı Arif Tanrıkulu'nun şiddetinden kurtulamadı. Bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Ancak yine aynı şeyi yaşayacağından endişe ediyor. Adana Yürüyer'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce Arif Tanrıkulu'ndan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli ölümle tehdit ediyordu. Tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuk annesi kadın Arif Tanrıkulu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ayşe Katırcı hayatından endişe ediyor. Tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun serbest kaldığında aynı şeyi yapacağını söylüyor. Kayseri'de de 28 yaşındaki Selin Gökhan, otelin 5. katından atılarak yaşamını yitirdi. Nurettin Can Şahin'in genç kadını önce bıçakladığı, daha sonra balkondan attığı belirlendi. Tutuklanan zanların cinayeti itiraf ettiği bir video ortaya çıktı. Camdan attım.
0: 6 Şubat depremi sonrası geride kalanların adalet arayışı devam ediyor. Hatay Antakya'da Arslan Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Vahide Dilek Yılmaz da onlardan biri. Çocuklarını kaybettiği bina kaçaktı, müteahhit kaçarken yakalandı. Dördü çocuk 6 kişinin ölümüyle ilgili yargılandığı davada yalnızca 11 ay cezaevinde kaldı. Hapisten çıkınca 6 kişiye mezar olan o enkazın yerine yeniden ev yaptı ve ailesiyle de içinde yaşamaya başladı. Ve iddiaya göre bu evde kaçak.
14: 6 cana sebep olan bu yerde yeniden inşaat yaptılar ve şu an yaşıyorlar. Yani benim çocuklarım öldüğü yerde onlar yaşıyor. Yani bu gerçekten insanın dayanabileceği bir şey değil, acı değil.
5: Emir 10, Atlas 13 yaşındaydı. 6 Şubat depreminde Hatay Antakya'daki evleri yıkıldı, hayatlarını kaybettiler. O gün o binada 6 kişi yaşamını yitirdi. Davanın tek tutuklu sanığı müteahhit Selim Aslan'dı. Bir yıl bile hapis yatmadı. Cezaevinden çıktı, dördü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği enkazın yerine tekrar ev yaptı. İçinde ailesiyle yaşamaya başladı.
14: Kaçak olduğunu biliyorum. Belediyeye şikayet ettim. Belediye de yıkım kararı verdi. Hala yıkılmasını bekliyorum. Çocuklarım burada gitti benim.
5: Binanın 66 yaşındaki müteahhiti Selim Aslan, deprem sonrası kaçarken yakalanmış, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 2024'te tahliye edilmişti. Yıkılan binanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.
14: Kaçak bir arsanın üzerine ev kurdular ve bize depreme dayanıklı olduğunu söylediler. Kolonlarında nervi yok, yapı kaçak, yapı arsa görünüyor.
5: Çocuklarını kaybeden valide Dilek Yılmaz o binadan ağır yaralı kurtuldu. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Artık çocukların oynadığı parkı görmek, yürüdüğü yollarda yürümek bile acı veriyor.
14: Bu ağacın ışırtısı, o rüzgarın sesi, bu park zaten benim çocuklarımın çok oynadığı bir parktı. Bisiklet sürdüğü parktı. Bakamıyorum bile, biliyor musunuz? Yani canım yanıyor bakarken. Bu hışırtıyı duyarken de artık eskiden bana huzur veren bir şeydi ama şu an canımı yakıyor.
5: Onun için hayat, iki çocuğu için adalet mücadelesi demek.
14: Tekrardan güvenmek istiyorum adalete. Kimse 6 cana kıyıp 11 ay yattıktan sonra çıkamaz, çıkmamalı.
0: Düzenli bakımları yapılmayan ya da yönetmeliğe uygun inşa edilmeyen oyun parkları tehlikeye davetiye çıkartıyor. Son örnek İstanbul Çekmeköy'den geldi. Bir sitenin bahçesindeki şişme oyun parkı rüzgarın da etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk da hafif yaralandı.
7: Sabitlenemedi, rüzgarın etkisiyle dönüp taklalar attı. O esnada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü, hafif yaralandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'deki bir siteden.
15: 35 km bölü saatin üzerindeki bir rüzgar varsa zaten bunların tamamı iptal edilmesi lazım. Yani sabitlemek de yetmiyor.
7: Oyun parkları iş güvenliği standartlarına göre yapılmazsa ya da düzenli bakım gerçekleştirilmezse birçok tehlikeye neden olabiliyor.
16: Bütün anne baba muhakkak yani bir tehdit ediyor yani parka götürdüğü zaman yani.
17: Düşme riskleri çocukların daha çok yüksek olduğu için yani daha çok böyle yumuşak zeminler hani pat patlar olduğu zaman yani içimiz daha rahat ediyor.
7: 2025 yılında İstanbul Bağcılar'daki parkta jetonlu oyuncağa binen 5 çocuk elektrik akımına kapılarak yaralanmıştı.
15: Etraftaki elektrik tesisatlarının olmaması, elektrik çarpma riskinin yaşanmaması, sivri, kesici, delici ekipman malzemenin bulunmaması, eğer o tür bir oyun salonu varsa onların köşelerini mutlaka kauçuk malzemelerle izole edilerek yumuşatılması, ovalleştirilmesi gibi önlemler alınması lazım.
7: Parklarda kullanılan malzemelerin yönetmeliğe uygun olması çok önemli.
15: Salıncaklarda da keza aynı şekilde altında polietilen malzemesi, kauçuk malzemenin bulunması çocukların kazalanmasını ortadan kaldıracaktır.
7: Parkların bakımlarının her yıl aksatılmadan yapılması tehlike oluşturabilecek durumlardaysa belediyelere bildirilmesi gerekiyor.
0: Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Giresun'da dere taşkını sonucu 13 Ağustos'ta sele kapılan araçta öğretmen Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada arama sürüyordu. 170'e yakın ekibin iş makineleriyle katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın etkisiyle geçen hafta nispeten serin geçti. Ancak Ağustos ayının son günlerinde hem İstanbul'da hem de yurt genelinde bunaltıcı sıcak yeniden kendini gösterecek. AKOM'un açıklamasına göre başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklarının artması bekleniyor. Afrika ve Basra üzerinden gelen iki sıcak hava dalgasının perşembe gününden itibaren etkili olacağı, termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerinde göstereceği belirtildi. Tahminlere göre sıcak hava yaklaşık 10 gün boyunca etkili olacak. Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden sözleşmeli personele prim telafisi hakkı yolda. Bu grupta çalışanlar da emeklilik için eksik günlerini ödeme yaparak tamamlayabilecek. Memur ve işçinin faydalandığı bu haktan sözleşmeli personelin de yararlanabilmesi için düzenleme hazırlığı var.
18: Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışabilme uygulamasında sözleşmeli personele prim telafisi hakkı geliyor. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Emeklilik için eksik günlerini tamamlayabilecek. Konu Nüfus Politikaları Kurulu'nda gündeme geldi. İlgili bakanlıklar prensipte anlaştı. Düzenlemenin tamamlandıktan sonra kanun teklifine dönüştürülerek meclise sunulması bekleniyor. Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme mecliste kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek. Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel var. Yarı zamanlı çalışmaya başvuran mevcut çalışan sayısı ise 22 bin civarında. Düzenleme yasalaşırsa sözleşmeli personelin yarım çalıştığı aylara ait eksik çalışılan süreleri borçlanma hakkı doğacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanan ebeveynin aldığı maaş yarıya düşüyor. Dolayısıyla prim miktarında da düşüş oluyor. Yeni düzenleme ile prim kaybının telafisinin sağlanması da amaçlanıyor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriş biletini Fransa'daki rövanş karşılaşmasına bıraktı. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
1: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
19: İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
1: Mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde etkili başlasa da rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Olympique Lyon 40. dakikada Openda'nın kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına Fransa temsilcisinin tek farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe 47. dakikada eşitlik sayısını buldu. Mason Greenwood üst üste attığı çalımların ardından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşta rakip fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. 52. dakikada Lyon gole yaklaştı, Openda'nın vuruşu direğe takıldı. Devamında oyuna denge getiren Fransa temsilcisi skoru da son düdüğe kadar korumayı başardı. Yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek takımı belirleme görevi Lyon'da oynanacak rövanş maçına kaldı. 82. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Olympique Lyon karşısında çıktı.
20: Kariyerimde bundan daha iyi bir atmosfer görmedim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sonuç üzücü çünkü daha iyi oynayan taraf bizdik. Maç maç ilerlemeliyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum.
1: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım Fransa'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Sarı lacivertliler 17 sezonluk Devler Ligi hasretini deplasmanda sona erdirmeyi hedefleyecek. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı 26 Ağustos çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
0: E-ticarete yeni düzenlemeler geliyor. Pazar yerlerinde satış yapanlar bilgilerini, müşteri yorumlarını başka bir platforma taşıyabilecek. Tüketicilerin kargo sürecinde mağdur olmaları da engellenecek.
7: E-ticarette KOBİ hakları genişletildi. Kargo hasarına tazminat zorunluluğu getirildi. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette rekabetin artırılması amacıyla yeni düzenlemelere gidiyor. Hazırlanan taslak metinle tüketici ve satıcılara bazı haklar tanınacak. Platformlar satıcıların talebi halinde bilgileri başka platforma aktarmak zorunda olacak. Yani bir sitedeki ürün açıklamaları, görseller, iade verileri ve müşteri değerlendirmeleri başka bir e-ticaret sitesine taşınabilecek. Pazar yerleri teslimat ve iade aşamasında yaşanan kayıplara karşı önlem alacak. Yapılacak sözleşmelerde mağduriyetlerin sorumluluğu açıkça yer alacak. Tazminat mekanizması daha net bir şekilde tanımlanacak.
2: Pazar yerlerinin artık belli bir yerde durduğu, tedarikçi firmaların belli bir yerde durduğu ve eş zamanlı da tüketicilerin kendi haklarını korudukları bir mekanizma yaratmak aslında buradaki ana amaç.
7: Yeni uygulamaya sektör görüşleri alındıktan sonra son şekli verilecek.
0: Bu haberle noktalamış olduk. Saat başında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yakın Plan başlıyor.
1: Merhaba, saat 21. Yakın Plan'la karşınızdayız. NTV'deyiz. Birkaç temel başlığımız var. Günlerdir konuştuğumuz Süleymancılar olarak bilinen Yapı'nın lideri Alihan Kuruş'un tutuklanması ve ele geçirildiği görülen mali kaynağın ardından şimdi de eski lideri, aynı zamanda eski bakanın ölümü yeniden araştırılacak. Bugün bu yönde bir karar çıktı ve bu bizi soruşturmada nereye götürecek? Devletin karşısındaki dosya yalnızca bir adli soruşturma mı, yoksa Yapı'nın finans ve uluslararası bağlantılarının bütününü ortaya çıkarmayı hedefleyen yeni bir perde mi? Konuşacağız. Dışarıdaysa ana gündemimiz yeniden Suriye oldu gibi. Sebebi ise İsrail'in İdlib'de Türk askerinin de uzun süredir etkili olduğu bir bölgede sınıra 70 kilometre derinlikte Ebu Zuhur hava üssüne yaptığı saldırılar. İsrail'in bu adımı Suriye sahasında Türkiye ile İsrail'in nüfuz alanlarını birbirine daha da mı yakınlaştırıyor? Bu mücadele bizi yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya mı taşıyacak? Üstelik bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri Suriye görüşmesi İstanbul'da yapılmışken bunlar da diğer sorular. Ve terörsüz Türkiye süreci, yasal düzenleme yürürlüğe girdi ama uygulama için önce silahların teslimi ve tescili gerekiyor. Devletin güvenlik hassasiyetleriyle siyasetin demokratik çözüm arayışı arasında nasıl bir denge kurulacak? Her üç başlıkta da soru çok. Yakın Plan'a üç konuğumuzla başlıyoruz. Elif Şahin, siyaset bilimci, İstanbul stüdyomuzda bu akşam beraberiz. Hoş geldiniz Elif Hanım.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, sağ olun. Ankara Büro'da Profesör Doktor Veysel Kurt var. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Veysel Bey.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Deniz Hanım. İstanbul'daki konuklarımıza da iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Normalde genelde İstanbul stüdyodan görmeye alışıksınız. Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın, Gedik Üniversitesi öğretim üyesi, bugün uzaktan bize bağlanacak. Şakir Bey, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Elif Hanım, sizden başlayayım isterseniz. Şimdi önemli bir soruşturma. Artık adli bir olayın da önüne geçmiş, daha ötesinde, daha doğrusu bütçe üzerinden daha farklı boyutlara evrilir mi, evrilmez mi sorusunu gündemde tutuyoruz. Ne dersiniz? Şimdi eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili olarak bir araştırma başlayacak. Mezarı yeniden açılacak. Dolayısıyla başka bir yere götürür mü bu soruşturma bizi?
2: Öyle görünüyor Deniz Hanım. Yani Fethi Kabir kararı aslında iddiaların adli olarak yeniden araştırmaya değer olduğuna dair ciddi bir sonuç ortaya koydu. Yani bu durum aslında bu liderlik değişiminin soruşturmanın merkezine taşınması anlamına da geliyor bir nevi. Ama yine de bu süreci bence iki ayrı fay üzerinde görmek gerek.
1: Yani şunu biliyoruz ki Deniz Olgun'un ölümü sonrası Alihan Kuruş'un
2: lider
1: pozisyonuna geçiyor olması da soru işaretlerini arttıran bir boyut olarak da.
2: İşte bu noktada iki ayrı fay hattı var bence. Bir tanesi bu Kuruş döneminde ortaya çıkan bu ekonomik ve örgütsel yapılanma. İkincisi de bu dönemin başlamasını sağlayan bu liderlik değişiminin hemen öncesindeki bu ölümün üstündeki şaibenin kaldırılması. Hı hı. Eğer bu Fethi Kabir kararından sonra ölüm sebebi doğal yollarla gerçekleşmediyse burada bu örgüt tartışmalarını farklı bir noktaya taşıyacak yeni bir zemin ortaya çıkmış olacak. Yani birkaç gündür bu meselenin bütün detaylarıyla konuşuyoruz ama burada bence esas şaibeli olan şey bu timeline'ın Almanya'da ilerleyen süreçle kesiştiği noktalarda ortaya çıkan bazı bu kesişim noktaları bence.
1: Nelerdir onlar izleyicilerimiz?
2: Yani şöyle ki 2016 yılında Alihan Kuruş'un örgütün başına, bu cemaatin başına gelmesiyle orada kendi yakın kadrosuyla kurduğu bu bugün artık bir örgüt olarak adlandırılan bu yapının, hı hı, Almanya gibi bir devletin içerisinde devlet kanalların üzerinden kurduğu bu akreditasyon sistemi ve aynı dönemde mesela hatırlayalım 2016 yılında 15 Temmuz yaşandıktan hemen sonraki süreçte Almanya ve Türkiye ilişkileriyle Almanya'nın Türkiye'deki kurumsal yapılara koyduğu mesafeyi Alihan Kuruş'tan sonra bu yapıya koymadığını ve burada bir akreditasyon kanalının açıldığını görüyoruz. Hı hı. 2017 yılında Alman İstihbarat Başkanı'nın o dönem yaptığı bir açıklamada Türkiye'deki 15 Temmuz darbesinin arkasında Gülen hareketinin olduğuna dair ikna olmadıklarını söylediği bir açıklaması vardı. Yine Diyanet İşleri'nin Almanya'da bulunan bu resmi protokolleri olmasına rağmen 2017 yılındaydı sanıyorum. Orada da bir soruşturma başlatıldı ve Türkiye tarafından gönderilen imamların evinde casusluk aramaları yapıldı. Onlarla ilgili hukuki süreçler başlatıldı. 2023 yılında da Türkiye'nin Almanya ile olan bu din bilgisi eğitimleri üzerine protokoller askıya alındı. Şimdi bir yandan devletin tanıdığı, devletin kurumsal uzantısı olan Diyanet İşleri'ne böyle mesafe konulurken, diğer tarafta evet 10 yıllardır Almanya içerisinde bir teşkilatlanması olan bir cemaat ama Kuriş'le beraber Alman devlet kanalları tarafından resmi bir muhatap olarak kabul edilmeye başlanıyor ve 50. yıl kuruluşuna Almanya Cumhurbaşkanı katılıyor ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. Şimdi bu akışta bunları çarpıştırdığımız zaman ortaya çıkan tablo biraz şaibeli geliyor. Örgütün yine bu finansal yapılanmasında bahsi geçen tutarlar çok büyük tutarlar ve kaynağı da nihai vardığı yerde çok izaha muhtaç tutarlar bunlar. Yani cemaatin içerisinde bağışlarla toplandı diye açıklanamayacak kadar büyük meblağlardan bahsediyoruz. Bu noktada işte bu Fethi Kabir kararı bence o yüzden de önemli. Yani buradaki yapının bize hangi çerçeve içerisinde konuşacağımıza dair bir yön tayin edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü Fatih Süleyman Deniz Olgun yine İstanbul Milletvekili de yapmıştı. Bu kararın alınmasına da büyük etkisi o çok uzun zamandır bu iddiaları kendisi zaten beyan ediyordu. Bu noktada bence bu işin düğümü bu kabirin açılmasından sonra çözülecek gibi görünüyor.
0: Veysel Kurt, siz ne söylersiniz? Bu bahsettiğimiz ölüm 2016 yılında olmuş bir vefat. 10 yıl sonra kabrin açılması. Bu arada Elif Hanım'ın bahsettiği özellikle yurt dışındaki yapılanmayla ilgili süreçler. Bu 10 yılın sonunda geldiğimiz aşama bize ne söylüyor?
3: Evet Deniz Hanım, hakikaten biraz hayretler içinde izliyoruz süreci. Bizi hayrete düşüren temel soru olan bitenlerin kendisi değil ama nasıl olur da FETÖ faciası yaşadığımız bir dönemden sonra bu tarz yapıların, kendilerini cemaat olarak tanımlayan yapıların FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi ve nihayetinde devletin bu yapılara karşı nasıl bir algıya sahip olduğunun açıkça ortaya çıkmasından sonra bile bu kadar illegal, bu kadar uluslararası ağların, uluslararası networklerin bir parçası, gönüllü bir parçası olmaya dönük işler yaptığı meselesi biraz bizi açıkçası hayrete düşürüyor. Bahsettiğiniz konu aslında biraz da işte bu yapının suç örgütü olarak ilan edilen, bu arada şunu söyleyeyim, yani Alihan Kuriş suç örgütü olarak tanımlanan, daha doğrusu bu tanımlamanın yapılmasıyla yine 15 Temmuz gecesinde Elif Hanım'ın da olduğu programda konuştuğumuz üzere devletin bütün bir yapıyı suçlayıcı şekilde değil de aslında cerrahi bir müdahaleye giriştiğini bizlere gösteriyor. Ve bu yapılar arkasında ya da yapıların içerisinde artık bir suç örgütü olarak tanımlanabilecek düzeye gelmiş olan gizli yapılanmaların deşifre edilmesi ve tabii ki ortada suç unsuru varsa bunların cezalandırılmasına yönelik bir hukuki süreç başlamış durumda. Sizin sorunuzda ifade ettiğiniz konu en kritik noktalardan bir tanesi. Tabii ki başlamış olan adli süreç netleştikten sonra biz daha ayrıntılı bilgi sahibi olacağız ve daha net yorum yapacağız. Fakat bu konuda şüpheleri artıran şey biraz şu, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından iki gün sonrasında gerçekleşen bir mesele. Hatta işte cemaat lideri olarak bilinmesine rağmen ölümünün gizlendiği ve alel acele bir şekilde kendi vefat edenin koltuğuna oturmak üzere alel acele bir şeyin tezgahlandığı, cemaatin ileri gelenlerinden biat alındığı ve dolayısıyla aslında cemaatin kendi gelenekleriyle de uyuşmayan prosedürler ve çeşitli önemli davranışların sergilendiğini görüyoruz. Dediğim gibi bütün bunları üst üste koyduğumuzda bir taraftan şüphelerimizi artıran, bir taraftan da hayretimizi artıran, bu FETÖ örneğine değindiğim üzere bir durum ortaya çıkıyor. Tabii Bu tarz yapıların yapısal problemleri var. Bunlara ayrıca girer miyiz bilmiyorum. Yani özellikle maddi açıdan yetersiz ailelere yönelik izledikleri stratejiler, bunların çocuklarının kazanılması ve bunların zamanla maalesef artık hukuki çerçevenin dışına çıkılarak bu süreçlerin ilerletilmesi meselesi aslında bir anlamda bu cemaatlerin en yumuşak karnı. Yine Elif Hanım'ın ifade ettiği gibi yani mensuplarının sevenlerinin
0: 2016'dan sonra sevenlerinin... bir araya girip bir kısa bir soru sorayım ne olur, bölüyorum Veysel Bey ama 2016'dan lütfen. Sonra özellikle söylediğiniz ki bu çokça FETÖ döneminde tartışıldı. Yani bu imkanı olmayan aileler üzerinden tabanını genişletmek üzere kurgulanmış ya da bir şekilde örgütlenmiş yapıların bu örgütü de şey anlamında söylemiyorum yani yapısal anlamda sosyal tabanda genişleyen bir ifadelendirme olarak kullanıyorum. Yani böyle bakıldığı zaman bunlara dönük denetimler zaten güçlü bir şekilde yapılmıyor muydu? İzleniminiz nedir bu konuyla ilgili olarak?
3: Aslında en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Yani bu soru bizi biraz da Cumhuriyet'in erken tarihlerine kadar götürür. Çünkü biliyorsunuz tevhidi tedrisatla beraber bütün cemaatler, tekkeler kapatılıyor. Ve artık bu tarz yapıların hukuki bir varlık alanı kazanması mümkün değil. Dolayısıyla bu tarz yapılar ya dernek veyahut da vakıflar üzerinden teşkilatlanıyorlar, organize oluyorlar. Ve haliyle vakıf ve dernek kanunlarına tabi oluyorlar. Büyük oranda hukuki olarak söylüyorum. Fakat yapılanmaları, işleyiş biçimleri vesaire kesinlikle bu süreçlerin içine sığacak kadar dar, küçük, hacimli değil. Kontrol ettikleri para trafiği, hitap ettikleri insan sayısı, ondan sonra gittikçe daha fazla bir ekonomik yapılanmaların içine girmeleri ve nihayetinde kendi müntesiplerine, kendi mensuplarına açıkladıkları dille söyleyelim, ayakta kalabilmek için giriştikleri illegal işler artık bir noktadan sonra meselenin çığırından çıkmasına neden oluyor. Ve biraz da dediğim gibi yani hani aslında dernek ve vakıflar kanununa bağlı kalınarak ne kadar denetlenebileceğini belki bir hukukçu daha iyi tahlil eder. Bu sorunun cevabını daha iyi verir. Fakat maalesef ortada bu tarz küçük denetimlerle kontrol altına alınamayacak kadar büyük ve sofistike suistimaller var. Yani dediğim gibi hani geleneksel cemaatlerin ahlaki duruşlarına da sığmayacak ciddi bir suistimalden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada hani ilgili kurumların, bürokratik kurumların, hükümet kurumlarının, resmi birimlerin bu denetimleri yapması durumunda bile bu tarz şeyleri tespit etmeleri ne kadar mümkün? Dediğim gibi belki bir hukukçuyla bunu konuşmak daha doğru olur. Ve haliyle artık iyice mesele bir suç örgütüne dönüştüğü andan itibaren bu durumda devletin Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın artık daha cezai müeyyide uygulayabilecek kurumların radarına girmesi de kaçınılmaz oluyor. Hı hı. Yani burada aslında işin önemli bir kısmı bu yapılara düşüyor. Kendilerine açılmış olan bu alanın legal olarak çok rahat faaliyet yürütebileceklerine rağmen maalesef daha büyük kazançlar, daha fazla insanın suistimal edilmesi, tabii ki kendilerinin buna yönelik çok ciddi, daha doğrusu daha farklı dille ifade ettikleri gerekçeleri var. Fakat bu tırnak içerisinde büyüme hırsı diyelim, illegal işlere kapı aralıyor ve özellikle de hani biraz siyaset bilimi açısından devletin nasıl refleksler verdiğini teorik olarak 15 Temmuz'da pratik olarak çalışmış, şahit olmuş birisi olarak söyleyeyim. Özellikle de uluslararası networklerin ağlarıyla birleştikleri anda artık devlet için harekete geçmek ve bir ifade ettiğimiz bağlamda bir denetimden ziyade artık buradaki ortaya çıkması muhtemel olan büyük suç yapılanmalarının önüne geçilmesi için devletin ilgili kurumlarının harekete geçmesi de kaçınılmaz oluyor. Hı hı. Peki aslında burada soru şu, benim üzerinde durmak son olarak bir iki cümleyle. Bu kaçınılmaz son mu? Başka bir mesela senaryo mümkün değil mi? Ben bu soruyu önemsiyorum. Belki de bu soruyu da önümüzdeki dakikalarda tartışırız.
0: Kaçınılmaz son derken kastınız kimin açısından kaçınılmaz son?
3: İllegalleşme, cemaat yapılarının illegalleşmesi ve devlet tarafından bu şekilde cezalandırılması tek senaryo mu? Peki. Yani aynen öyle. Başka türlü bir süreç için işleyişi mümkün değil mi sorusu. Biraz daha aslında bir varsayımsal bir sorunun olduğunun farkındayım ama bu soruyu da sanırım özellikle cemaatlerin bence üzerinde, kendilerinin üzerinde düşünmesi gereken bir soru olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bunu da ayrıca parantez olarak açacağız ilerleyen.
3: Bir muhasebe açısından tabii ki. Bir muhasebe açısından Deniz Hanım.
0: Şakir Dinçay'ın şimdi eski bakanın

işin içine girmiş olacak. Tabii eğer bu cinayetse cinayet neden işlendi? Temel motivasyon ne? Bu bir vesayet savaşı, yani mirası kimin devralacağına dair yapılmış olan bir savaş gibi görünüyor. O bakımdan az önce hocamızın da ifade ettiği husus, yani bu kadar güç devşirmesi, mali ve siyasi güç devşirmesi cemaatlerin, az daha siyasi cemaatler diyecektim, dini cemaatlerin siyasi cemaat haline gelmesi, mali cemaat haline gelmesi, işte özündeki bir hırka bir lokma felsefesinden uzaklaşıp artık işte Mercedeslerin, külçe külçe altınların, lüks arabaların, otomobillerin vesairelerin akıl almaz bir hayat tarzının ve bolluğun gösterişin yer aldığı bir dünya anlayışı ya da tarzı hayat, dünyeviliğe düşme diyelim. Hı hı. Yani aslında bir tarikat zihniyetinin temsil ettiği her şeyin karşısında olan bir hayat tarzını yaşıyorlar ve devam ettiriyorlar gibi görünüyor. Bu peki nasıl engellenebilir? Bence iki yol var. Hocamın bıraktığı yerden ben devam etmek isterim. Aynı soru çünkü bugün de benim zihnimde dönüp duruyor idi. Birincisi, hali hazırda Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Kredi Yurtlar Kurumumuz var. Eğer barınma sorunu olan çocuklarımız varsa bununla ilgili görev aslında devletindir. Kredi Yurtlar Kurumu'nundur. Devletimizin yeterince kaynağı var. Diyanet işlerimizin yeterince kaynağı var. Dinimizi öğretmek gerekiyorsa bunu Diyanet İşleri Başkanlığımız hemen her mahallede, hatta bazen her sokakta camilerimiz var, imamlarımız var, müezzinlerimiz var. Bunların devletimiz aleyhine bir eylem yapması, işte istihbarat örgütleriyle işbirliği yapması söz konusu olmayan insanlar, devletimizden maaş alan, aynı zamanda devletimizin memuru olan insanlar, bu bakımdan vatandaşlarımızın eğer bir hayır yapacaklarsa bunu Diyanet İşleri Vakfı'na ya da onların onayladıkları vakıflara yahut da çocuklarını Kur'an kursuna yahut dine eğitime göndereceklerse yine mahallelerindeki Diyanet İşleri'ne bağlı olan camilere göndermeleri bu sorunu çözer. Cemaatler aslında devletin bu görevi yerine getiremediği dönemlerin bir özelliğiydi. O dönemde bir ihtiyaç karşılıyor olabilirlerdi ama şimdi hem barınma bakımından yurtların yapılması ve çocuklarımızın buraya yerleştirilmesi bakımından devletimizin yeterince yurdu var. Yetmediği yerde yapacak kadar gücü var. İkincisi, yeterince camimiz var, imamımız var, müezzinimiz var. Burada da gerekli doğru eğitimi alabiliyorlar. Daha fazlasını isteyen vatandaşlarımız için imam hatip okulları var. Yine devletin açtığı kurslar var. İlahiyat fakülteleri var. Herhangi bir şekilde kaçak, göçek, yasa dışı medreseye, işte din okullarına göndermeye çocuklarımıza hiçbir şekilde ihtiyaç yok geldiğimiz aşamada. İkincisi, peki yani bu cemaatler demokratik hayatın bir parçası olamazlar mı? Seküler bir toplumda dini cemaatlere hiçbir şekilde yer yok mu? Var, olabilir. Yani buna rağmen belirli dini hassasiyetleri ya da dini yorumları olan, belirli dini geleneklerden gelen insanlar bir araya gelip bir cemaat oluşturabilirler mi? Oluştururlar. Bunun demokrasiyle ve hukuk devletiyle uyumlu bir yapılanma olması için bu yapıların hesap verebilir olması lazım. Şeffaf olması lazım. Gelir kaynaklarını kayıt altına almaları lazım. Ve gönüllülük esasına dayanması lazım. Yani bir vatandaşımızın istediği zaman bu cemaate girebilmesi, istediği zaman da çıkabilmesi, çıktığı zaman da herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması gerekir. Bu bakımdan giriş çıkışın
serbest olması gerekiyor. Ve dediğim gibi

0: Bu mali suçlar konusunda da en önemli hususiyet kamuya açık, şeffaf, hesap verebilir olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Şimdi biliyoruz ki kurban dirilerinden işte zekatlara kadar pek çok bağış özellikle hayır adı altında kayıt dışı olarak alınıyor. Ve bunların hakikaten yoksula, garibana, ihtiyacı olana gidip gitmediğinden emin değiliz. Bu tarikat ve cemaat liderlerinin yaşadığı hayata gösterişe ve lüksü gördüğümüz zaman bunun hayra gitmediğini, pek de hayırlı bir işe gitmediğini görüyoruz. MASAK ne zaman devreye giriyor? MASAK siyasi irade gir dediği zaman giriyor. MASAK'ın düzenli olarak bunları kontrol etmesi ve herhangi bir yanlışlık olduğunda anında müdahale etmesi gerekiyor. Sadece bunlara değil, tüm derneklere etmesi lazım. Ahbap olayında da bu sefer dini değil ama bir başka çarpıklık görmüştük. Bu mümkün. Seküler bir toplumda dini cemaatlere yer var. Ama yasal çerçeveye uymaları ve açık olmaları, şeffaf olmaları durumunda.
1: Peki Elif Hanım, şimdi Veysel Bey'in ortaya attığı soru aslında bu kaçınılmaz bir senaryo. Yani aslında biz bunu zaman zaman görüyoruz. Bir, hakikaten kaçınılmaz bir senaryo mu, buna katılıyor musunuz? İki, Şakir Bey sıraladığı önlemleri, alınması gereken önlemleri. Tabii her bütçe döneminde Diyanet'in, hani kendisi de vurguladı, Diyanet'in bu süreci üstlenebileceği, yani din eğitimi, öğretimi gibi konularda yapılanmasıyla bunu üstlenebileceği, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan bahsetti. Her bütçe döneminde biz Diyanet'in bütçesini de konuşuyoruz. Hı hı. Çünkü pek çok bakanlığında önüne geçiyor. Yetmiyor mu? Neden bunlara ayrıca ihtiyaç duyuluyor?
2: Şimdi bu meseleyi biz zaten Alihan Kuruş Suç Örgütü olarak tasvir etmemizin ve anlatmamızın sebebi bunun cemaat bağlantısının bir suç örgütü suç kapsamına girmiyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi ben Şakir Hoca'yı da şu noktada ayrışacağım. Cemaatlerin varlık motivasyonu bir dini eğitim vermek ya da işte Kur'an eğitimi vermek ya da bir yurt imkanı sağlamak değildir. Şimdi cemaatlerin içerisinde var olmak isteyen insanların farklı motivasyonları vardır. Kim mesela bu, bence 28 Şubat bu topraklardaki kırılmalardan bir tanesidir bu noktada. Yani kamusal alandan dışlanan, hem çalışma hayatında hem eğitim hayatında ötekileştirilen insanların kolektif bir yapının içerisinde var olmak için yaslanmasına bir motivasyon, bir zemin sundu bu cemaatler. Ama onun dışında da yani dini olarak da bu, hani seküler bir toplumdan bahsetti Şakir Hoca, ama nasıl ki seküler insanların da kendi motivasyonlarını yüksek tutmak için aidiyet bağı kurduğu farklı think tankler, farklı sivil toplum kuruluşları varsa, bunlar da aynı düşünen insanların bir araya gelerek farklı motivasyon arayışlarının olduğu yapılar. Şimdi cemaat meselesi zemininde tartışmamak gerekiyor bu konuyu o yüzden. Yani Şakir Hoca'nın da söylediği gibi biz mesela ahbap meselesinde de çok benzer bir tabloyla karşılaştık ne yazık ki. Orada da çok iyi niyetle bu yapının içerisinde var olan deprem bölgesi için ya da Gazze için verilen yardımların çok daha şahsi meselelerle kullanıldığını gördük. Böyle kolektif yapıların yalnızca cemaat olması da gerek yok. Kamuoyu olan ya da kamuda, kamusal alanda karşılığı olan yapıların 5. kol faaliyetleri açısından istismar edilmeye daha açık yapılar olduğunu görüyoruz. Gücün ve paranın özellikle bir araya geldiği bütün yapılarda, denetimsizliğin olduğu boşluklarda böyle şeylerin yaşanması çok tabidir.
1: Peki mesela ayırıyoruz. Üst yapının ya da bir şekilde yönetim kadrosundaki bazı kişilerin eğer şayet bu süreçlerin içinde yer alıyorsa, bunun alt tarafa sirayet etmesi nasıl engelleniyor? Yani bunu dediğimiz gibi derneklerde de görüyoruz.
2: Evet, sonunda. Derneklerde de görüyoruz. Evet. Şimdi buradaki derneklerden ayıran yapı tabii cemaatlerin içerisinde farklı bir kapalı hiyerarşik yapının da var olmasından kaynaklanıyor. Bu bütün cemaatler için böyle değil. Ama mesela burada bir kapalı hiyerarşik yapı görüyoruz. Özellikle Alihan Kuruş tarafından ve sonrasında kurulan daha mesyanik bir liderlik formu görüyoruz. Mesela ULAK gibi bir kripto iletişim sistemi kurulduğunu görüyoruz. Zaten devletin denetim mekanizmasına takılan olağan dışılıklar bunlar. Yalnızca para trafiği değil. Evet, burada olağan dışı bir şey oluyor diye devletin denetimine takılan yerler bunlar. reklama gidiyoruz.
1: Evet, reklama gitmem gerekiyor. Bir virgül koyayım. Bugün reklamlar biraz zorlayacak bizi o anlamda. Bir reklam arası vereceğiz. Hemen sonrasında virgülden devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. İstanbul 31 derece, rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ankara güneşli, 32, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 34 derece. Antalya'da %65 nem oranıyla sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da rüzgar hafif, Edirne 35, Sakarya 32 derece. Hafta sonuna doğru sıcaklık 34-37 dereceleri yükselecek. İç Anadolu güneşli, Konya ve Eskişehir 32, Sivas 29 derece. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Muğla 32, Manisa 37, Denizli 35 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli, Adana'da hissedilen sıcaklık 39, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de rüzgarlar hafifledi, bölgenin batısı açık, Zonguldak 28 derece. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağmur var, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu geneli az bulutlu, Erzurum 26, Malatya 34 derece. Güneydoğu hafif rüzgarlı, Gaziantep 36, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.

0: Mutlu geceler, gelişmelerle karşınızdayız. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Uğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'in yakalanması için de çalışma başlatıldı.
1: Kim olduğunu biliyor musunuz?
2: Ziyaret sırasında saldırıya uğradı. Arbede sırasında bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor.
3: Emeklimiz yine şehrimizin sokaklarındayken, vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
2: Görüntüler Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde kaydedildi. Yeni partili milletvekili Meriç öğle saatlerinde yakın korumasına izin verdiği için yalnızdı. O sırada karşılaştığı eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüdü, Keleş Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi yok.
4: Nereden bir tutalım? Tamam. Bir kişi daha gelsin.
2: Olayın ardından polis harekete geçti. Zanlının eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gülek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımla devam eden sayın milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz dedi.
0: Milli Dayanışma Kanunu yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi.